Çelebi'dir ve anlatırken özellikle bu avlusunda ve girişinde yer alan kırmızı mermerlerden hünnap rengi olarak bahseder. Bakın seyahatnamesinde camiyi Evliya Çelebi nasıl anlatmış. Camiye bitişik, sağ ve solunda yolcular için iki adet misafirhane yapılmış. Daha sonra o misafirhaneler camiye katılarak cami iki taraftan genişledi. Eni boyundan uzun oldu. Caminin sağ ve solunda iki hünnap renginde somaki sütunları vardır ki benzerleri meğer Mısır'da Sultan Kalavan Camii'nde ola. Bu sütunlar üzere cami içinde iki kat kandil takacak çemberler ile bezenilmiş süslü bir camidir. Bu caminin sağında Osmanoğlu padişahlarının cuma namazı kılacakları yüksek bir makam yapmışlar ki benzersizdir.

Beyazıt Camisi'nin içindeyiz. Hemen arkamızda mihrap duvarı görünüyor. İşte bu mihrap duvarının, bu kıbleye bakan yönün bir hikayesi var. Bunu bize Evliya Çelebi aktarıyor ve hikayeden şöyle bahsediyor. Camiyi yapan mimar Beyazıt'a sorar. Kıbleyi nereye koyayım? İşte bu yönü tayin edebilmek için Beyazıt şu cevabı verir. Ayağıma bas der. Ayağına bastığı anda mimar Kabe'yi görür ve kıblenin yerini tespit eder. Ve ona göre de işte İstanbul'un kıbleyi en doğru gösteren mihrabı ortaya çıkar. Ve bütün muvakkithanelerde de yine başka camilerin ölçümünde de kullanılan ve kendilerine ölçü olarak kabul ettikleri yer Beyazıt Camisi'nin kıbleye bakan mihrabıdır. İşte bu derece önemli bir hikaye karşımızda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu şekilde anlatılıyor. Bütün bunların ötesinde bir şey daha anlatılır ki o da Sultan Beyazıt'ın veli lakabını kazanmasına sebep olan olaylardan biridir. Cami tamamlanır ve caminin açılışında işte namazı kıldıracak kim olacaktır? Soru budur. Ve Beyazıt'ı veli şunu söyler. İkindi ve akşam namazlarını ömründe terk etmemiş olan namazı kıldırsın derler. Ancak deniz gibi cemaatten hiç kimse çıkmaz. Sonunda Beyazıt-ı Veli gazada da seferde de hiçbir zaman ömrümüzde sünnetleri terk etmedik elhamdülillah der ve namazı Beyazıt kıldırır. İşte bunun içinde Evliya Çelebi bu hikayeleri bize aktardıktan sonra temiz ve saf bir camidir der. Tamamen helal malla yapıldığını anlatır.

Beyazıt Camisi'nde yaşanan bir anekdot daha aktarılır bazı metinlerde. O da hemen arkamda gördüğünüz müezzin mahfilinde geçen bir olaydır. Olayın kahramanı 19. yüzyılın önemli hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi'dir. Kendisi 2. Mahmut tarafından beğenilmiş ve eğitimine itina gösterilmiştir. Ve daha sonra saraydaki havadan bunalan ve o ortama girmek istemeyen Mustafa İzzet Efendi bir izin alarak biraz da dervişhane bir şekilde yaşamına devam eder. Hacca gider, Mısır'da kalır ve daha sonra İstanbul'a döner. Unutulduğunu düşünmektedir ve bundan da memnundur. Çünkü kendi halinde yaşamına devam etmektedir. İşte o günlerden yine bir gün hemen arkamda gördüğünüz müezzin mahfiline çıkmış ve namaz öncesinde erkeklere sünnet olan ezana benzeyen kamet okumaktadır. Ve bu kamet okunurken içeriye 2. Mahmut girer. Kendisini görmez ama sesi duyar. Ve yanındakilere sorar, kimdir bu der. Ve yanındakiler onun bir derviş olduğunu söylerler. O da der ki, ben bu sesi tanıyorum. Bu Kazasker Mustafa İzzet. İzzet Efendidir bu der. Ve onun orada olduğunu görünce biraz da sitem eder. Ama daha sonra onu tekrar saraydaki görevine aldığı rivayet edilir. Ama asıl ilginç hikaye yine Mustafa İzzet Efendi'nin bu dervişhane haliyle ve padişahın ona kızdıktan sonra yaşadığı bu derviş halleriyle ilişkilidir. Kimileri Emirgan Camisi'nde, kimileri burada, kimileri de Ayasofya'da bu hikayenin geçtiğini söylerler. Ve şöyle aktarılır bu anekdot. Mustafa İzzet Efendi dervişhane bir şekilde camide gününü geçirmektedir. Ve bir gün padişahla karşılaşırlar. Onun bu halini görünce padişah sorar. Bu ne haldir İzzet Efendi der. İzzet Efendi'nin cevabı şu olur. Padişahın hiddeti derviş etti İzzet'i.

Fatih'in ölümünden sonra 2. Beyazıt ve Cem Sultan taht için kavgaya tutuşurlar. Ve bu kavgayı 2. Beyazıt kazanır ve Cem Sultan Fransa'ya, Nice kentine kaçar. Orada Fransız kralının himayesine girer ve yaşamına orada devam etmektedir. Ancak bu Osmanlı için bir tehdittir ve 2. Beyazıt sürekli onu geri istemektedir. Ve bunun için de bir hileye başvurur Fransız kralı. Bir başkasını zehirli usturayla tıraş ettirir ki yüzünün rengi ve şekli değişsin diye. Ve bu kişiyi öldürüp gönderirler 2. Beyazıt'a Cem Sultan diye. Ve bunu getiren Cem Sultan'ın yardımcılarından Sadi Çelebi'dir. Ve bunun yanında Cem Sultan'a ait pek çok değerli, kıymetli mal da bu cesetle birlikte gönderilir. Ve bunların içinde öyle şeyler vardır ki Evliya Çelebi bunları bize şu şekilde aktarmış. Ve bu mallar içinde bir kadeh vardı ki sihirliydi, tılsımlıydı ve boşaldıkça kendi kendine dolardı. Yine beyaz bir papağan vardı der. Ayrıca satranç oynayan bir maymundan bahseder. İşte tüm bunları Sadi Çelebi alır ve işte Cem Sultan'ın cesedidir deyip 2. Beyazıt'ın huzuruna çıkar. Ama Sadi Çelebi biraz nükteci bir adamdır ve o beyaz papağanı siyaha boyamıştır. Ve papağana bir ayet öğretmiştir. Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. İşte bunu ezberlemiştir papağan ve 2. Beyazıt'ın huzuruna çıktıklarında cesedi gösterir ve malları sunar. Ancak 2. Beyazıt bir de bakar ki beyaz papağan yok. Sorar Sadi Çelebi'ye, nerede beyaz papağan diye. İşte o sırada papağan konuşur ve bu ayeti okur. Ardından da ekler. Cem Sultan öldükten sonra beyaz rengim matem rengine dönüştü. Siyaha döndüm cevabını verir. Bunu duyunca 2. Beyazıt ağlamaya başlar. Ve Sadi Çelebi'ye nasıl kıydılar Cem Sultan'a diye serzenişte bulunur. Sadi Çelebi daha fazla dayanamaz ve gerçeği söyler. Bu cesedin Cem Sultan'a değil, aslında bir başka kişiye ait olduğunu. Bunu öğrenince 2. Beyazıt rahatlar.

Beyazıt Camisi'nin avlusu ve özellikle şadırvanı Evliya Çelebi'de ve başka yazarlarda fazlasıyla yer buluyor. Evliya Çelebi bu havuzun ve şadırvanın Bağdat Fatihi 4. Murat tarafından 8 sütun üzerine inşa edildiğini ve bütün müminlerin, cemaatin burada abdest aldığını söylüyor. Ama asıl önemlisi bu avlu 19. yüzyıl itibariyle önemli bir işlev için kullanılmış. O da her Ramazan'da 30 gün boyunca burada Ramazan sergisi yapılırmış ve bu revakların altları çeşitli malların ve pek çok diyardan gelmiş satıcıların dükkanları haline dönüştürülür ve 30 gün boyunca burada halka satışlar yapılırmış. İşte buradaki hem İstanbul halkının hem dışarıdan gelenlerin ve genel olarak kozmopolit İstanbul'un resmini ve o dönemde yaşayan kişilerin nasıl göründüğünü bize en iyi anlatan yazarlardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar. Beşşehir'de işte bu Ramazan sergisini bakın nasıl anlatmış. Beyazıt sergisi bu kalabalığın senede bir ay en feyizli şekilde birleştiği yerdi. Sarığın, kalpağın, fesin her çeşidi, en yenisi, sargon kapartmalarıyla yaşıt bir yığın kıyafet ve her dilde şakıyan bütün bir şark, Babil buradaydı. Birbirine karışan bin türlü bahar kokusunun kurduğu adeta metafizik bir şark ve Asya havası içinde birbirine kenetlenmiş çalkalanırdı, diyor Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir adlı kitabında. Ama sadece o değil, özellikle 19. yüzyılın önemli şairlerinden Üryanizade, Beyazıt Destanı adlı bir şiir yazmış ve o şiirde işte buradaki o Ramazan sergisini ve çarşı pazarı o da bir şiirle

bizlere anlatmış. Seyredip etrafı vardım meydana, misli yok o pazarı üsnühane. Dükkanlar dopdolu güzeller ile, buyur iderler müşteriyi şu hane, diyor Üryanizade.

Şu anda Sahaflar Çarşısı'ndayız. Beyazıt Camisi'nin hemen yan tarafında. Sahaflık geleneği aslında Bursa'ya dayanan bir gelenek, bir meslek. Bursa'da başlayan, daha sonra Edirne'de devam eden ve Fatih Sultan Mehmet'in burada kapalı çarşıyı yaptırmasıyla birlikte, o esnafa bir yer verilmesiyle birlikte İstanbul'daki sahaflık mesleği başlıyor. Yani fethin hemen ardından burada sahaflar var. İlk dönemlerde Kapalı Çarşı'nın bir sokağında mesleklerini icra ederken, daha sonra 1900'lerin başına doğru buraya taşınıyorlar. Yani şu anda bulundukları yere. Çünkü burada daha önce hakkaklar, yani mühürcüler var ve en önemlisi fes satanlar da burada. Fes gündemimizden çıkınca işte burası açılıyor, bir alan ortaya çıkıyor ve 1894 depreminden sonra da çarşıdan buraya getiriliyorlar. Ve burada mesleklerini icra ediyorlar. Tabii ki sahaflık bugünkü gördüğümüz kitap anlayışından çok uzak o dönemde. O dönemde el yazması kitaplar ve az bulunan eserler var. İşte sahaflık mesleğinin inceliği de tam burada başlıyor. O kitabı ilgisiyle buluşturabilmek. Çünkü bu kitaplar çok sayıda basılmış kitaplar değil, nadir eserler. Onun için bu incelik sahafların olmazsa olmazı. Bu arada sahaflarla ilgili söylenen bir söz vardır. Sahaf el insaf derler. Bunu da Evliya Çelebi'nin bir hikayesinden, bir anekdotundan anlıyoruz. Evliya Çelebi bir cenaze namazından bahsediyor. Ve o namaz sırasında imam her mesleğin adını zikrediyor ve onların ecdatlarına hayır dua istiyor. Sırayla bütün meslekleri sayıyor. İş sahaflara geldiğinde onlara bu hayır duayı yapmıyorlar. Nedeni ise onların bu fiyat konusundaki insafsızlığı. Ve işte sahaf el insaf lafı böyle ortaya çıkıyor. Evet, şu anda Sahaflar Çarşısı'nın bulunduğu yerden artık yolumuza devam ediyoruz.

Sahapların yaptığı iş sadece buradaki değerli nadir kitapları, o el yazmalarını ehli olan ya da ilgisi olan, hakkı olan kişilerle buluşturmanın dışında başka işleri daha vardı. Onlardan biri de padişahı, özellikle de kitaba çok meraklı olan padişahları, ki bunların başına Fatih Sultan Mehmet gelir, işte gelen kitaplarla ilgili bilgilendirmekti. Ve eğer ilgisini çekiyorsa padişahın, zaten o kitaplar saraya alınırdı. Bunun haricinde çok ilginç de bir gelenek vardı. İşte bu el yazması kitapları aşerattan, kitap kurtlarından korumak için hemen ilk giriş sayfasına kepikeç, ya kepikeç yazılırdı. Peki bu kepikeç neydi? Kepikeç Süryanice bir kelime olduğu söyleniyor ve anlamının haşerata karşı koruyucu bir meleğin adı olduğu gibi rivayetler var. İşte bunu kullanarak böylece kitapları haşeratlara karşı korumak için ya kepikeç yazıldığı rivayet edilir. Ama bunun aslında belki de bilimsel bir yanı var. Daha eski çağlardan beri kepikeç adlı zehirli bir bitki mürekkeple karıştırılır ve işte kitaplar bununla yazılırmış. Böylece o kitap haşerata, kitap kurtlarına karşı kendiliğinden bir koruma sağlarmış. Daha sonra bu isim ya da bu gelenek belki de başka anlamlara taşınmış ve dediğim gibi eski eserlerin, el yazması kitapların ilk sayfasına onları haşeratlardan korumak için ya kepikeç yazılma geleneği almış yürümüş. Ancak işin ilginç yanı nedir biliyor musunuz? Kütüphanelerdeki bu el yazması kitapların da en çok yenilen yeri ya kepikeç yazan bölümü olurmuş. Turgut Uyar geleneksel bir sahaf tipini şahane bir şiirle anlatmış. O şiirde Yasin Efendi. Dilerseniz o şiiri size okumak istiyorum. İstanbul'da bir Yasin Efendi vardır. Sahaflarda bir dükkancağızda Allah ne verirse ama üç ama beş şükreder oturur. Sabah erken gelir Sultan Selim'den. Dükkanının önünü sular süpürür. Sahafların en güzel vaktidir. Karşıdan karşıya yarenlik olur. Bir çay ısmarlayınca acem çaycıdan, minderli sandalyesine kurulur, bilinmez hayalleriyle saatlerce oyalanır durur. Tarçın tarçın kokar elbiseleri.

Tesbih çekerek akşama kadar güvercinler için mısır, darı ve mızraklı ilmihal satar. Akşam oldu muydu Yasin Efendi, paltosunu giyer, dükkanını kilitler, Beyazıt fırınından bir ekmek alıp evine döner. İstanbul'da bir Yasin Efendi vardır. Sahaflarda bir küçük dükkanda, asma çardaklarının yeşilliği altında Allah'ına şükreder, oturur.

İstanbul'un yangını, Anadolu'nun salgını bitmez derler. İşte o bitmeyen yangınlar nedeniyle İstanbul'da pek çok önlem alınmış. İşte onlardan biri de arkamda gördüğünüz kule. Aslında 18. yüzyılda ilk kule yapılmaya başlanıyor yangın gözetlemek için. Son halini, yani bu taş kagir halini ise 1828 yılında alıyor. Yaklaşık 110 metre yüksekliği var. Ama burayı yapan Balyan ailesinin bir ferdi. Sera Kerim Balyan. İşte onun tek eseri olarak biliniyor burası. Ve 1828'de yapıldıktan sonra İstanbul'un yangınlarının gözlendiği kule olarak kullanılmış. İşte burada görev yapanlara da köşklü adı verilmiş. Çünkü yukarıda 360 derece İstanbul'u gören bir köşk var. İşte oradan çevreyi izlerler ve ne tarafta yangın varsa o tarafa doğru kuleden renkli bir sepet sarkıtılırmış. Böylece tulumbacılar yangının yönünü anlarlar. Ve işte buradaki işaretleme sistemiyle kimi zaman davul vurularak, kimi zaman ateş yakılarak, kandil yakılarak bu yangın bilgileri aktarılırmış. Tabii ki burası uzun yıllar bu şekilde kullanılmış ama sonrasında Cumhuriyet döneminde buna bir işlev daha yüklendi. O işlevinde en yakın şahitlerinden biri benim. Çocukluğumuzda bu kulenin üstünde gece olduğunda yanacak lambanın rengini heyecanla beklerdik. Çünkü 1995 yılına kadar üstünde yanacak rengin ertesi gün havanın nasıl olacağını göstermesi açısından bizim için önemliydi. Çocuk aklımızla akşam saatlerinde mahallede toplanır ve üstünde hangi renk yanacağını heyecanla beklerdik. Yeşil yanarsa ertesi gün yağmurlu, mavi yanarsa güneşli, sarı yanarsa sisli demekti. Ama bunların içinde kırmızı en sevdiğimiz renkti. Çünkü kar yağacak demekti ve bu da bize kar topu oynama şansı verecekti.

Beyazıt Meydanı'nın sembol yapısı hemen arkamda gördüğünüz İstanbul Üniversitesi'nin ana giriş kapısı. Oysa burasının yapılma amacı bambaşka ve İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer ise tarih boyunca bambaşka işlevler için kullanılmış. Burası ilk olarak fetihten sonra ilk sarayın yapıldığı yer. Fatih Sultan Mehmet döneminde 1458 itibariyle buraya bir saray yapılıyor. Ve daha sonra bu sarayın yerini Topkapı Sarayı aldıktan sonra burası eski saray olarak kullanılıyor. Bir diğer adıyla Gözyaşı Sarayı. Nedeni ise Topkapı Sarayı'nda gözden düşmüş ya da işi bitmiş olan valide sultanlar ya da diğer kadınlar buraya sürgüne, bir nevi sürgüne gönderilirmiş. İşte o nedenle buraya Gözyaşı Sarayı adı verilmiş. Sonraki dönemde artık buranın işlevi bitmiş. Topkapı Sarayı hem harem hem de devletin idare edildiği yer olarak yoluna devam etmiş. Peki burası ne olmuş? Sonraki dönemde işte burası Genelkurmay Başkanlığı'na denk düşen seraskerlik olarak kullanılmış. Ve o sırada işte bu kapı inşa edilmiş. Bu kapının da çok ilginç bir öyküsü var. Kapıyı yapan kişinin Mimar Borges adlı bir Fransız olduğu söyleniyor. Ama diğer önemli bir rivayette burayı yapan kişinin aslında mühendis Bekir Bey olduğu ve Paris'te eğitim aldıktan sonra İstanbul için bir zafer takı, bir Roma zafer takı şeklinde bu kapıyı tasarladığı söylenir. Ancak işin ilginç yanı bu kapıyı burası için tasarlamamıştır. Tasarladığı yer Yedikule'de bir zamanlar Roma'nın ihtişamlı altın kapısının, yaldızlı kapının bulunduğu yerdir. İşte oraya bunu tasarlamasının sebebi Fatih Sultan Mehmet'in şehre o kapıdan girdiğini düşünmesinden kaynaklanır. Oysa Fatih Sultan Mehmet şehre Topkapı yakınlarındaki Fetih Kapı'dan ya da Edirne Kapı'dan girmiştir. Ama Bekir Bey bu şekilde tasarlamış ama bu proje hayata geçmemiş. Sonraki dönemde işte bu projeyi alıyorlar ve buraya seraskerlik kapısı olarak koyuyorlar. İşte o ilk tasarımdan yola çıkarak da üstünde ne varsa zaten bize o ilk tasarımı yani fetih günlerini anlatan dönemi anlatması açısından önemlidir. Çünkü üstünde Fetih Suresi'nden iki ayet vardır ve ortada da Roma rakamlarıyla bir tarih düşülmüştür. Bu tarih 1453'tür.

Beyazıt Meydanı Roma döneminden itibaren önemli bir meydan ola gelmiş. İlk olarak burada Theodosios Meydanı vardı. Ondan bahsedeceğim. Ama sonraki dönemde işte Osmanlı'nın yaptığı külliye ile burası biraz olsun meydan olma özelliğini yitirmiş. Aslında bunda yadırganacak bir şey yok. Çünkü batıda meydan varsa Osmanlı'da külliyeler vardır. Benzer işlevi Osmanlı'da külliyeler görür. İşte onun için de bu üçüncü tepeye bu külliye inşa edilmiş. Ancak sonraki dönemde bir türlü burası dikiş tutmamış ta ki 1926 yılına kadar. 1926 yılında Mimar Kemalettin buraya büyük bir havuz yapmış. Oval bir havuz. İşte o günün fotoğraflarına baktığımızda aslında meydanın güzelliği ortaya çıkıyor. Ancak Fransız şehir plancısı Henri Prost bir plan yapıyor. 1950'lerde de bu plan uygulanıyor. Ve o planla birlikte o havuzun etrafı araç trafiğine açılan bir kavşak noktasına dönüşüyor. Daha sonra da bu havuz da ortadan kalkıyor ve o günden sonra da Beyazıt Meydanı bir türlü eski ihtişamlı günlerine kavuşamıyor. Ta ki geçtiğimiz günlerde tekrar bir çalışma yapıldı. Biraz olsun meydan kimliğine kavuşturuldu.

Beyazıt Külliyesi'nin medrese bölümünün hemen altında yeni ortaya çıkarılan, kitabesi eski olan ama yeniden tasarlanan bir çeşmenin önündeyim. Beyazıt Meydanı'na bakıyor. Tabii ki bu çeşmenin ne olduğunu anlatmaktan öte buranın yani Beyazıt'ın 3. Tepe'nin bulunduğu yerde bir zamanlar bulunan eski sarayın, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı eski sarayın içindeki sudan bahsetmek istiyorum. Bu suya Şemun suyu adı verilmiş. Evliya Çelebi bundan da bahsediyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in bu sarayı yaptırdıktan sonra ileri gelenlere şu soruyu sorduğunu rivayet ediyor. İstanbul'un en latif, en güzel suyu hangisidir? İşte bununla ilgili bir araştırma yapılıyor ve İstanbul'un her yerinden su örnekleri toplanıp bunlara pamuklar batırılıyor. Sonra da bu pamuklar güneşte kurutuluyor ve her biri ayrı ayrı tartılıyor. Ve içlerinde en hafifinin işte buradaki Şemun suyundan alınan pamuk örneği, su örneği olduğu ortaya çıkıyor. Bu hafif suya Şemun suyu denmesinin sebebi ise yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde şöyle anlatılıyor. Şemun aslında Hazreti İsa'nın havarilerinden Petrus'tur. Ve işte o Petrus'un burada bir tapınak yaptığından bahsediyor. Ve o nedenle buradaki suya Şemun suyu deniyor ki Şemun dediğimiz Petrus bugün Antakya'daki Abibi Neccar Camisi'nin hemen altında mezarı olduğu rivayet edilen kişidir.

Şu anda Beyazıt Meydanı'nın bir köşesinde yer alan eski Simkeşhane yapısındayım. Simkeşhane, yani gümüş çekme yeri. Sim gümüş demek, keş çekmek hanede yer anlamına gelir ki burası Osmanlı döneminde altın ve gümüş tellerin çekildiği ve telkari sanatında kullanılmak için ya da giyim kuşamda süsleme olarak kullanılmak için çekildiği yer. Ama öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptırdığı darphane buradaymış. Daha sonra saray içine taşınınca burası işte tel çekme, yani simkeşhane olarak kullanılmış. Ve işte simkeşhaneler bu telleri ince ince çekerler, altından ya da gümüşten. Bununla ilgili anlatılan

Çok ilginç bir hikaye vardır. Osmanlı padişahlarının temel özelliklerinden birini her birinin bir meslek sahibi olmasıdır. Mesela Abdülhamit marangozdur. Kanuni Sultan Süleyman ise cevahir ustasıdır. Yani kuyumcudur. İşte o sanatı öğrenmesi için Valide Sultan tarafından, annesi tarafından burada Kapalı Çarşı'da bir kuyumcunun yanına çırak olarak verildiği rivayet edilir. İşte o sırada yaptığı bir hata yüzünden kuyumcu ona çok kızar ve sana 1000 değnek vuracağım der. Ve bunu affettirebilmek için Valide Sultan ona 1000 altın gönderir. Kuyumcu bu gönderilen altınları alır, ince ince çektirir. Ve işte o çekilen tellerden 2 tane 500'er demetler haline getirir. Ve her birinden hafifçe padişaha birer tere vurur ve toplamda 500-500-1000 etmektedir. Böylece sözünü de tutmuş olur. İşte yine simkeşhane ile terkarilikle anlatılan hikaye bu şekilde karşımıza bir anekdot olarak çıkıyor. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz ama gerçek olan bir yapı vardır ki simkeşhanenin önemli bir bölümü bu cadde 1950'lerde genişletilirken yok olup gitmiştir. Ve o günden çok daha önce yine bu meydanda var olan Theodosios anıtı da meydanı da şehrimizin kayıpları arasındadır. Ama o Theodosios anıtından bakın geriye neler kalmış.

İşte Theodisos anıtından kalan, geriye kalan taşların üstündeyim. Burası aslında bir zafer takı. Caddenin iki tarafında boydan boya uzanan ve üç gözü olan, meydana girişi sağlayan büyük bir zafer takı. Ve girdikten sonra da ünlü Tauris, yani Boğa Meydanı'na geliyorsunuz. İşte bugünkü Beyazıt Meydanı o meydanın, Tauris Meydanı'nın üstüne kurulmuş. Ama daha da geriye gidersek 390 yılından önce burası şehrin mezarlığı, nekropoli. Çünkü İstanbul Çemberlitaş'a kadar geliyor ve ondan sonrası surların dışı. İşte bu alan mezarlık olarak kullanılmış ve buradan çıkarılan pek çok mezar taşını da bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görmeniz mümkün. Tabii ki bu mezar taşları Roma dönemine ait. İşte İmparator Theodisos bu meydanı yaptırdıktan sonra ortaya büyük bir dikili taş dikiyor. Ve üstünde de elezon şeklinde savaşlarını ve zaferlerini anlatan bir takım bezemeler yaptırıyor. Ve uzun yıllar bu taş meydanı süslüyor. Ancak daha sonra Osmanlı döneminde bu taşın yıkıldığı, işte buradan elde edilen taşlarla da Beyazıt Hamamı'nın inşa edildiği Evliya Çelebi tarafından bizlere aktarılıyor. Ama Evliya Çelebi bir şey daha söylüyor. Buradaki dikili taşın, o sütunun şehri bir takım kötülüklerden koruyan bir tılsım olduğunu söylüyor. Ve koruduğu kötülük de veba diyor. Veba salgından korumuştur ve ne zaman ki Sultan Beyazıt bu sütunu yıkıp hamamı yaptırmıştır, tılsım bozulmuştur ve şehri veba basmıştır diyor. Ve nitekim devam ediyor. İşte bu salgında 2. Beyazıt'ın oğullarından biri de vefat etmiştir diye ekliyor. İşte o muhteşem dikili taşın üstündeki elezon kabartmalardan, savaşı anlatan bezemelerden geriye bazı parçalar hemen hamamın dışında karşımıza çıkıyor. Dilerseniz onlara yakından bir bakalım.

İşte Theodosius Anıtı'nın kullanıldığı Patrona Hamamı, Beyazıt Hamamı'nın önündeyiz. Aslında burası Beyazıt Külliye'nin bir parçası. Ancak daha sonraki dönemde, özellikle 1946 sonrası, buraya Patrona Hamamı denmeye başlandı. Bunun önemli bir sebebi vardı. Çünkü bu Laleli, yani Aksaray Beyazıt arasındaki cadde genişletilmek istenmektedir ve buna engel yapılardan biri de işte bu hamamdır. O dönemde basında ve özellikle de bu yolu yapmak isteyenler tarafından büyük bir kampanya başlatılır. Amaç bu hamamı yıkmaktır ve halkın gözünde burayı küçümsetebilmek için de buraya Patrona Hamamı adı verilmiştir. Ancak buna insanlar

direnir ve hamam yıkılmaz. Ama önemli ölçüde de kayba uğrar ve zeminden bayağı bir yüksekte kalır. Aslında bu durum onu daha ihtişamlı gösterir. Peki neden Patrona Halil Hamamı denmiştir? Çünkü Patrona Halil isyanını başlatan Halil isimli kişi burada külhanda, hamamda çalışmaktadır. Tellaklık yaptığı rivayet olunur. Ona neden Patrona denir? Çünkü Patrona adlı bir tür gemilerde çalışmıştır. Biraz ipsiz sapsızdır, çeşitli işlerde çalışmıştır. Ne ediyor belirsizdir aslında. Böyle bir adamın böyle bir isyanı yapması pek mümkün görünmese de tarihimize bu şekilde geçmiştir. İşte o isyanı başlattığı yer burasıdır ve o gün yani 29 Eylül 1730 yılında başarıya da ulaşır ve 3. Ahmet tahttan indirilir, Lale Devri son bulur ve en önemlisi tarihimizde ilk kez İstanbul'da ezan okunmadığı bir gün yaşanır. O da 29 Eylül 1730 yılıdır. Bir delinin fetvasıyla diyeceğim artık. Çünkü bir kişi çıkıyor ortaya. Bugün de ezan okunmaz, namaz kılınmaz diyor ve halk da buna uyuyor. Ve o gün ilk kez İstanbul tarihinde ezan okunmuyor.

Beyazıt bölümünün sonuna geldik. Yolculuğumuz boyunca Beyazıt Külliyesi, Sahaflar Çarşısı, Beyazıt Meydanı, Teodosio Sanatı ve en sonda Beyazıt Hamamı, diğer bir ismiyle Patrona Halil Hamamı'nı gördük, hikayelerini dinledik. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler ve rivayetler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.

0: Gel yardım et, sensiz çekemiyorum.
1: Aa, olur olur olur tabii. Baba merhaba.
2: Duyuyor bir sabah çayı.
1: Sağ ol, işim var. Salih Reis bekliyor.
2: Güle güle.

0: Nerede kaldın be? Az daha ben çıkıyordum denize.
1: Uyuyakalmışım reis.
2: Her gece azmak yok bundan sonra. Hiç zamanı.
1: Haklısın ama bağırıp borsumu bozma bunların yanında. Hmm.
2: Bu dünyada işin iş.
1: Ayıp ettin reis.
2: Cebime hemen paraları peşin aldım. Hadi uğurlar olsun. Hadi.

Beni gammazlamak neymiş görecek? Hüküm verildi. Cezası kesildi. Karadağlı Yusuf'un işi bitmiştir.

0: Beni arkadan vurmak var mı? Polis 200 milyonluk malıma el koyarsa ben de senin canını almaz mıyım? Ha? Abi, almaz mıyım? Herkes beni fatrayla tatile çıkmış biliyor. Öyle mi?
1: Evet beyim. Evet beyim. Evet beyim.
2: Evet beyim.
0: Yusuf Çöpü de yatmakta. Bir gece İstanbul'a uçacağız. Karadağlı'yı cebertip döneceğim. Hüsam! Helikopter hazır beklesin.
1: Emredersiniz beyim.
0: Karadağlı'yı adım adım takip etsinler.
1: Başla.
0: Anlaşıldı mı?
1: Baba başladı.
0: Bir yanlışlık olursa... önce sizin kelleniz gider ona göre. Cüroltuya mı uyandın?
3: Ya ne uyanması hayatım? Neredeyse öğlen olacak. Seni özledim, bir göreyim dedim.
0: Lafımız bitmemiş mudur? Kasık gibi ne duruyorsunuz? Hadi!
4: Vurma beni!
5: Güzel tekne, bir para babası daha gelmiş.
6: Gideyim mi?
7: Tabii! Başkalarından önce kap şu balinayı, hadi!
0: Hey! Ula bize mi geliyor bu tekne?
1: Öyle görünüyor beyim.
0: Gemi! Hüsam, Rüstem, Cemil, sor bakalım kimdir nedir? Karadağlı'nın köpeği midir?
5: Hoş geldiniz, hoş geldiniz!
8: Kim gönderdi seni?
5: Kimsin? Turist rehberiyim, adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
0: Ne hizmetiymiş bu?
5: Her türlü kumanyayı alır getiririm. İster denizde, ister karada kılavuzluk yaparım. Kasabayı gezdiririm. Gerekirse tayfa bulurum. Yıldırım servis gece gündüz hizmetinizdedir.
0: Aferin sana. Turist böyle avlanır işte. Yoksa Karadenizli misin ha?
5: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
0: Sevdim seni. Atla içeri. Ne lazımsa sipariş edin bu delikanlıya. Hadi. Gel. Gel bakayım.
1: İçme suyu lazım. 2 bidon. Et lazım. Evet. 10 kilo kıyma, 10 kilo pirzola.
5: Evet, başka?
9: Balıkla konservemiz de bitti. 10 kavun, 20 de karpuz ister.
5: 2 bidon içme suyu, kıyma, pirzola, balık, kavun, karpuz...
0: Evet. Bana... bir koli olacak.
5: Ayrıca maden suyu soda.
0: Bunca sipariş akılda kalmaz. Eğer bir kağıda yazmazsan çok gider gelirsin.
5: Bilgisayara güven, gerisini merak etme sen.
0: Ateş gibisin be.
5: Turist kızlar da öyle diyor.
0: Oo, tam adamına düşmüşüz çocuklar.
3: Bir dakika. Diyorum. Diyorum. Birkaç da renkli kartpostal istiyorum.
5: Hay hay efendim. Emredersiniz.

0: Biz buradayken bu kotranın adamısın.
1: Öbür müşterilerin ne olacak?
0: Baksınlar başlarının çaresine be. Bana çalışacaksın 3-5 gün. Parasıyla değil mi? Ha?
1: Olur ama motorun sahibi Salih Reis'i de görmem lazım.
0: Ne tuttu masrafın?
1: 115 bin.
0: Cemil! Ver arkadaşa 2 mislunu.

0: Nasıl gidiyor?
1: Kimin nesiymiş o kara elbiseli herif?
2: Temel Bey, Temel Reis diyorlar. Ama ıspanakçı değil bu, para ağacı. Avuç avuç yolacak.
1: Hadi durma öyleyse.
3: Bu çarşı eski İyonyalılardan kalma. Zamanın gemici ve korsan olan tüccarları açık denizde soydukları kalyonları buraya getirir, malları bu çarşıda satarlarmış.
4: Ne yapıyorsun ulan Ercele? Burası tiyatro be!
3: İyi abicim, biz ne dedik? Esirleri sahneye çıkarırlarmış. Bütün çevre boydan boya esir pazarıymış. Afrikalı zenci ya da Avrupalı dünya güzeli cariyeler burada satılırlarmış.
5: Vah zavallılar, ay içim parçalandı vallahi.
4: Ya geçmiş üstünden 1500 sene, şimdi mi ağlıyorsun be?
3: Senin gibi asılzadeler altınları bastırıp az köle almamışlar burada.
4: İyi yatmışlar. Parayı veren duduğu çalar her zaman. O kadar.
3: Bu görmüş olduğunuz kale antik devirde yapılmış. Korsanlar gemileri yağmalayıp sıkıyı görünce buraya sığınırlarmış.
4: Kimden öğrendin bunları?
3: Okudum, araştırdım. Sizler için.
4: Bunca emeğin gitmiş. Cebine 5 kuruş para girmemiş. Seninki akıl mıdır be?
3: Haklısın ya, ne yapayım, kader utansın.
5: Sonra? Sonra ne olmuş?
3: Kale kumandanı ünlü Nebilos'la karısı Prenses Tamara şu kulede yaşamışlar. Bir baskında kahramanca savaşarak göz göze ölmüşler.
4: İsimleri Temel'le Şadiye olsaydı almış gitmiştim bu kaleyi.
5: Bana villa alacaksın ya, ismini Teşşah koyalım. Temel'in T'si, Şadiye'nin Şah'sı. Teşşah, ne güzel.
4: Sen emret, Tamara'm benim.
3: Rivayet ederler.
4: Ay yeter! Bu güneşin altında masal dinleyenin ayıdır be. Yiyip içecek, çalgı dinleyecek, bir yere gidelim bu gece.
3: Emrin olur.
4: Başka müşteri almasınlar. Hadi, hadi.

0: Arkadaşlarıma bak, ne isterlerse koştur.
1: Ne istedilerse götürdüm. Başka emriniz?
0: Bir daha götür.
1: Hay hay beyefendi.
0: Ay, sonra çalgıcılara da meyve, fındık, kuru üzüm. Durma.
1: Baş için efendim.

0: Hüsam, tipsiz, gel Hüsam. Gitsene be.
1: Sağ ol beyim.
0: İçelim Şadiyem.
2: Afiyet bal şeker olsun kocacığım.
3: Hiç kimseyi alamam. Affedersiniz, doluyuz. Kompleyiz.
2: Pencereden gördük. İki masadan başka kimse yok.
3: Özel olarak kapatıldı. Özür dilerim. Yarın tekrar buyurun.
2: Böyle görgüsüzlük görmedim. Zaten şımarıklarla bir arada olamam. Hadi gidelim.

0: Kadın resmen pas veriyor. Öyle işveler, cilveler atıyor ki... Hani sen bile...
1: Herif namlı sayılı belalılardan biriymiş. Horanoğlu Temel Bey dedin mi herkes selam duruyor.
0: Çok da güzel. Eli ateş gibi yumuşak. Hele gözleri...
1: Kes dedim be! Bu turist kızlarla oynaşmaya benzemez. Başına öyle bir iş açarsın ki... Yedi bayram anamız ağlar.
0: Haklısın. Ne yapalım? Bu da göz göre göre uçsun elimizden. Bu da avanta levanta bütün para. Buyur.
1: İstemez. Kadın ilik gibi bir şey. Böylesi şeytanı bile yemininden döndürür. Toyluk, cahillik edersen parçalarım seni.
0: Tamam, bitti dedik reis. Yarın plaja götüreceğim. Herif gene kara hayalet gibi dolaşacak mı bakalım? Karşıla, karşıla!

0: Kadınlar, kızlar da çok değil mi?
1: Bir şikayetim yok.
0: Ben de memnunum hayatımdan.
1: Belli belli.
0: Benim de babam yok. Anam olacak kalpsiz ben çocukken evlendi. Az üvey baba da yağ yemedi. Önce arsa çiçeğiydim. Ufak ufak kokladılar. Sonra bir şoförle... Sonra da evden kaçtım. Ver elini Beyoğlu. Gelsin pavyon, gitsin disko.
2: Herkesler gördü beni. Kalede, lokantada ve plajda. Tamam mı? Tamam mı?
3: Tamam değil.
2: Kotra'yı da limanda gördüler. Ben de Kotra'daydım, tamam mı?
3: Tamam değil.
2: Akşamüstü gideceğiz helikopterle. 1 saat 15 dakikalık yol. Tamam mı?
3: Tamam değil.
2: Telsizle haber ver Sürmeneli'ye. Otomobille Pendik'te bekleyecek. Tamam mı?
3: Tamam beyim.

0: Karadağlı denen akrebin nerede olduğunu tespit edip öyle gelsin buluşma yerine. Tamam mı?
1: Baş üstüne.
2: Yengemiz de gelecek mi?
0: Hayvan herif! Ulan yengeni niçin getirdik buraya? İspatlı şahidimizdir bizim. Onun haberi bile olmayacak. Tamam mı?
2: Tamam bey. Motor gözüktü, geliyorlar.

0: Hüsam seninle kalacak. Ben villa için arazi bakacağım bu villara.
1: Sen canımsın benim. Havardam, çapkınım, temelim, Şadiye'nin her şeyi.
0: Daha aşığım Şadiye. Villa neymiş be? Canımı üste vereyim.
1: Ya ben? Ben ne vereceğim sana? Yaptıklarını nasıl ödeyeceğim ha?

0: benimle gelmeyeceksin.
1: Yalnız bırakma diye katı tembihi var.
0: Motorla birazcık gezeceğim. Geç kalmam. Bana laf getirme, korkma.
1: Korkarım. Duyarsa asar beni.
0: Kimden duyacak? Senden mi, benden mi? Hadi Hüsam, yengeni üzme bu kadar.

0: Emel Bey olmayınca hepimiz daha mı rahatız dersin?
1: Kaptan be, bu çöpürü bu kadar yükü nasıl kaldırıyor? Hayret, hayret. Ortaklarından sayılırım.

0: Sabah önce bankaya gitti. Sonra yazıhaneye. Öğle yemeğini kebapçıda yedi. Az önce inşaatını gezdi. Yeşilköy'deki saunayı kapatmış. Üç davetlisiyle bu akşam oraya gidiyor.
1: Bu gece bekliyorum. Korkuyor musun? Hüsam'la kaptan içerler şimdi. Leş gibi sızar uyurlar. Başka da kimse yok. Bekliyorum.

0: Sabah 8'de emrinizdeyim.
1: Hoşça kal abicim.
2: Çıldırtma beni. Aklını başına topla. Hepimizi yakacaksın.
0: Gezdirdim, yüzdü, bekledim, döndük. Ne var bunda?
2: Elinin körü var. Kaç saattir beraberdiniz? İfadesini almışsındır garanti. Tadında bırakmazsan başın belaya girecek. Beni dinle oğlum.
0: Tamam reis söz. Bu defa bitmiştir.

0: İnsan insana kavuşurmuş demek.
1: Bir uzlaşma yapalım. Barışalım. Canımı bağışla. Zararını, ziyanını ödeyeyim. Bir misli, beş misli fazla vereyim.
0: Bunu daha evvel düşünecektin.
2: Etme Temel! Etme Temel!
3: Kimse bir şey görmedi. Kimse bir şey duymadı. Tamam mı?
0: Bunu da sen öldürdün.
3: Elbet beyim, ben öldürdüm.

0: Oldu bu iş. Yarın konuşacağım. Maaşına zam yapılmıştır kaptan.
1: Sağ ol.
2: Aşık oldum sana.
3: Ben de. Anlatamam, bilemezsin.
2: Senden ayrılamam artık.
3: Gücün yetmez. Ayırırlar bizi. Keşke hiç başlamasaydık.
2: Ben pişman değilim. Beni istiyorsan bu ilişki hiç bitmez.
3: Nasıl? Nasıl yapabiliriz?
2: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
3: Dünyanın öbür ucuna bile gelirim ama... kaptanı var teknenin.
2: Bana bırak bu işi. Yeter ki hiç ayrılmayalım.
4: Yapma
5: evlat! Neymişsin bakın sen? Ama...
4: Seni yaşatanın
6: en önemlisi!
7: Ekmek değmez!
4: Sen karışma Hüsam, seni de harcarım.
6: İş çıkartma başına! O günlerde hadise yapman doğru değil. Kovalım gitsin!
4: Defol! Benim kadınıma göz koyanın gözlerini oyar, ocağını söndürürüm! Eşyasını dağıtın!
6: Kurtarın beni, bir kabahatim yok benim! İmdat! İmdat! Kurtarın beni beyefendi, bir kabahatim yok! İmdat!
4: Çırpın! Geber şimdi Deyyus! Hesabını kes arkadaşım! Akşama döneceğiz!
0: Nasıl döneceğiz?
4: Bayağı be, geldiğimiz gibi!
0: Kaptan yok, tekneyi kim kullanacak?
4: Oy benim kusur başım, ettin mi edici onu?
8: Birinci ekip tophaneye gitsin, ikinci ekip Taksim'e, tamam? Cinayetim var. Karadağlı Yusuf'u savunada ben öldürdüm. Niçin öldürdün Yusuf Karadağlı'yı?
9: Şahsi garezim vardı.
8: Anlat bakalım.
9: İkimizin arasında bir davaydı.
8: Karadağlı milyarder bir iş adamıydı. Aranızda nasıl bir dava olabilir?
9: Birkaç yıl önceden kalma. Bir namus meselesi.
8: Oranoğlu Temel mi azmettirdi seni?
9: Hayır. Uzun zamandır fırsat kolluyordum. Pusuladım, öldürdüm.
4: Tayfa tut. Miço tut, tekneyi temizlet. Kız gibi olsun ha.
3: Merak etmeyin.
10: Paraya bir şeye ihtiyacın oldu mu Hüsam halleder.
3: Tamam, sağ olun.

0: Hakkında kovuşturma var Temel Bey.
1: Anlamadım.
0: Bizimle geleceksin.
1: Neden dolayı?
0: Cinayet, cinayeti azmettirmek.
2: Aa, delirdiniz mi siz? Benim melek kocamın cinayetle ne ilgisi olabilir?
1: Sen doğru eve. Avukat Remzi Bey'i bul, derhal diyorsun.
0: Tamam.
2: Aman be!

0: Tanıyor musun bu beyi?
1: Hayır.
0: Sen tanırsın herhalde.
1: İlk defa görüyorum.
0: Yanında çalışıyormuş. Nasıl tanımazsın?
1: 9 tane şirketim var. Suruyla adam çalışır. Hepsini tanımak zorunda mıyım?
0: Bu adam bir cinayet işlemiş.
1: Kapıcım da cinayet işlese ben mi sorumlu olacağım? Ben namuslu bir tüccarım. Olay şunu Bodrum'daydım. Az önce çaldım. Sen de çaldın.
2: Müvekkilimin muayenesini istiyorum. Kalp spazmı geçirmiştir. Yüksek tansiyonu vardır. İşte raporları.
0: Soruşturma sırasında müdahale edemezsiniz.
2: Kendisini yormadan ve bunaltmadan sorgulamanızı rica ediyorum. Aksi halde mesul olursunuz.
0: Gidebilirsiniz.

0: Hoş geldin. Ay yüreğime iniyordu vallahi.
1: Neymiş, ne oldu?
2: Herifin biri gebermiş. Neredeyse benden bilecekler. Lazım gelen yapıldı, iş kapandı.
0: Sana bir şey olacak diye korktum. Allah kuru iftiradan saklasın. Tü tü tü tü tü.

0: Ne oldu soruşturma?
1: Cemil Taş gibi. İlk ifadesinde direniyor. Cinayet suçuyla yargılanacak.
2: Başıma iş açılmaz mı diyorsun?
1: Hiçbir görgü tanığı da yok. Kapandı bu mesele. Unutalım.
2: Şimdi... Cemil'in ailesine para gönder. Şimdi sen de söyle ne kadar istediğini. Hak ettin Remzi Bey. Hak ettin.
1: Başka bir kötü haberim var. Maliye. Temiz'deki davayı kaybedeceğiz galiba. 10 yıllık vergi kaçakçılığından hüküm giymenden korkuyorum.
2: Mahvolurum. Ödeyecek olursam sürünürüm. Bir çare bul. Göster marifetini. Kurtar beni.
1: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın. Yoksa bütün malına, mülküne, servetine tedbir koyarlar. Dediğin gibi sıfır olursun.
2: Şadiye Hanım nereyordu?
3: Salonda beyim. Ah, hoş geldin hayatım. Yemekten önce bir bilgi alırsın değil mi? Öyle güzel yemekler hazırladım ki sana.
2: Şadiye, sen çok iyi bir kadınsın, bilmiş ol. Candan, yürekten sarılmışsın bana.
3: Elbette sarılacağım. Dünyada bir eşin daha yoktur. Kocaların kocası.
2: Asıl senin eşin yoktur Şadiye. Hem büyük ikramiyeyi çoktan hak ettin.
3: Neymiş o?
2: Bütün malımı, mülkümü, paramı, bütün servetimi senin üstüne yapıyorum.
3: Anlamadım.
2: Anlayamazsın. Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senindir artık.

0: Alo, ben Hüsam. Buyurun. Evet. Evet.
1: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık oldum ben.
2: Ben de sana aşığım. Canıma kanıma girdim. Seni seviyorum.

0: Ne geveliyorsun ağzında be? Ne var?
1: O kadın seni aldatıyor.
0: Hangi kadın?
1: Şadiye.
2: Sen kimden bahsettiğini biliyor musun? Hayvan! Koparırım o kafanı! Seni çöbertirim!
1: Çöbertirim! İstediğini yap! Bunca yıl ekmeğini yedim. Sana nankörlük edemem.
0: Kiminle?
1: Kaptan diye aldığın Murat...
2: Oğlanı ceberteceğim. Öldüreceğim.
3: Öldüreceksen beni öldür. Sen benim her şeyimsin. Gitme, bana bırak bu işi.
2: Sana mı?
3: Beni dinle. O adi herif aklımı çeldi. Bütün günah bende. Ben hesaplaşacağım. Beni birazcık seviyorsan... Yalvarırım.
0: Beraber gideceksin.
2: O kansız namussuz köpeği kovacak.
0: Bekleyeceksin. Gene beraber döneceksiniz.
1: Baş üstüne.

0: içinde yaşamaya alışmışım. Senin gibi çulsuz bir adamın yoksul hayatını çekemem.
1: Biliyorum. Bile bile benimdi. Şimdi nasıl bırakırsın beni?
0: Söyledim. Ben o hayattan geldim oğlum. Tekrar sürünmeye hiç mi hiç niyetim yok.

0: Yanılmışım. Benimki bir delilik, bir sarhoşluktu. Seni hiç sevmemişim ben.
1: Öyleyse niçin ağlıyorsun?
0: Budalalığımdan. Sana da boş yere ümit verdim.
1: Yalan söylüyorsun. Benim gibi aşıksın. Kara sevdalısın. Seni zorla koparıyorlar benden. Korktun, kaçıyorsun.
0: Evet. Evet, seviyorum. Ama çaresizim. Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
1: Acısı çıkacak bunlara. Bir çaresini bulacağım. Senden ayrılamam.
0: Ben de ayrılamam sevgilim. Sensiz ölürüm ben.
1: Aklımızı kullanacak kurtulacağız. Ağlama artık.
0: Tepe başındaki İtalyan oteline git. Yarın geleceğim.

İkinizi de gebertmeliydim. Önce senin nankör köpek. Ama elim varmadı. Seni sevmiş olmasam boğardım. Dua et ya aşığım. Senin gibi bir pisliğe esir düşmüşüm. Bana da lanet olsun.

0: O adamla beraber olamam artık. İğreniyorum. Bütün varını yoğunu, servetini benim üstüme yapmış. Ona da parasına da lanet olsun. Ama bırakmıyor yakamı. Bırakmayacaktı.
1: Bir şey düşündün mü?
0: Öldüreceğim. Bir tabanca bulabilir misin bana?
1: Çıldırdın mı? Olacak şey mi bu?
0: Sen bulmazsan ben bulurum.
1: Onu öldürmek çare değil. Öldürürsen hiç ümidimiz kalmaz. Asla kavuşamayız. Üstelik mahpushanelerde çürürsün.
0: O çile bile bu işkenceden iyidir. Seni severken... dayağını yiyorum. Buraya gelirken...

0: korkudan geberiyorum. Söyle ne yapayım? Ne yapayım?
1: Sabredeceğiz. En tehlikesiz, en doğru olanı bulacağız. İyi dinle beni. Yanlış bir şey yaparsan o köpeğe değil, sana bana yazık olur.

0: aklından çıkar öldürmeyi. Cinayetin bize bir yararı olmaz.
1: Senin olmak istiyorum. Senin kasabanda seninle yaşamak. Tek odalı ufacık evini paylaşmak. Sana çocuklar doğurmak istiyorum.
0: Bir gün hepsi gerçekleşecek.
1: O yaşadıkça asla gerçekleşmeyecek. Gün gelecek birbirimizi göremeyeceğiz bile. Ne cehenneme gitti çakmağım.
2: Ne bu? Bu ne bu?
1: Hiç, ne olacak? Ver bana, ver diyorum. Güzellikle ver şunu, vereceksin.
2: Çocuk olma! Bile bile katil eder miyim seni?

0: Dur. Nerede kaldın? Nereden geliyorsun?
1: Sana ne?
0: Anlamadım.
1: Sana hesap vermeye mecbur değilim.

0: Bundan sonra böyle. İşine gelirse.
1: Bak, iyice azdın.

Beni öldürecekti. Hala sabretmemi, beklememi istiyor musun? Onu aldattığımı hatırladıkça çıldırıyor. Fıttırıyor. İkimizden biri ölmedikçe kurtuluş yok bana.

0: Yaşadığın sürece birbirimize kavuşamayız.
1: Silahı ver bana. Silahı ver bana.
0: Kaçmakla da kurtulamayız. Bulur bizi. Önünde sonunda vuruşmak Allah'ın emri.
1: Ver silahı. Elimi ondan çabuk tutmaya mecburum. Bu gece bitecek bu iş. Hizmetçi de uşak da izindeler. Bu fırsatı bir daha elime geçiremem.
0: Ben geleceğim. Ben geleceğim bu gece.
1: Şimdi de sen çıldırma bakalım. Ver silahı.
0: Git. Hiçbir şey olmamış gibi bekle evde.
1: Gelip anlattığıma pişman etme. Bu benim kavgam, benim davam. Öç alacak olan benim.
0: Konuşma, git artık.
1: Ölsem bulaştırmam seni.
0: Pencereyi aralık bırak. Ciğer sordayım.

0: Hey, uyan. Silahımı ver.
1: Bu saatte ne yapacaksın silah?
0: Aşağıda gürültü var. Birisi dolaşıyor. Nerede tabancam?
1: Ben ne bileyim. Nereye koydunsa oradadır.

0: Alo, Murat.
1: Evet. Evet benim. Ne oldu?
0: Kurtulduk. Öldü.
1: Tabancayı düşürdüm. Alamadım.
0: Merak etme. Ben bulurum.

0: Geç yatmıştık, uyuyordum. Emel uyandırdı birden, ne olduğunu sordum. Aşağıda birisi dolaşıyor dedi. Odadan çıktı. Sonra ard arda silah sesleri duydum, fırladım. Emel vurulmuş, cansız yatıyordu. Uşakla hizmetçiye polis çağırın dedim. Sonra sarıldım Temel'e, çırpındım.
1: Başınız sağ ol.
2: Metin olur hanımefendi. Doktor şimdi geliyor. Sizi uzun bir süre uyutacak.
1: Olay sırasında neredeydi?
3: Odamda. Silah seslerine koştum ama etraf karanlıktı.
1: Sen katili gördün mü?
4: Hayır, karanlıkta yüzünü seçemedim.
3: Bize çarpıp devirip kaçtı.
1: Şüphelendiğiniz biri var mı?
0: Hayır, yok.
1: Silah buldunuz mu evde?
0: Hayır.
1: Kavgalı olduğu, düşman, hasım olduğu birinden bahsetmiş miydi hiç?
0: Hayır, hiç bahsetmemişti.
2: Melek gibi adamdı. Fukara babasıydı. Düşmanı olacağını sanmıyorum.

0: Tabancayı bulamadım. Aramadığım yer kalmadı. Yok, yok.
1: Üstünde parmak izlerim var. Birinin eline geçerse mahvolurum. Asarlar beni.
0: Tabancayı bulsalar bile hiç kimse sana bir şey yapamaz. Senin öldürdüğünü bilen yok ki parmak izlerinin senin olduğunu anlasın. Tamam mı? Hizmetçiyle uşak da ifade verdiler polise. Karanlıktı. Katili göremedik, seçemedik dediler. Bitti.
1: Dün gece için ikisi de izinli olacaklar demiştin.
0: Temel son anda vazgeçmiş. İkisini de göndermemiş. Seninleydim ben. Nereden bilebilirdim?

0: kavuşmamıza çok az kaldı.
1: Sizlerin ve yetim bıraktığı çocuklarının acısını yürekten paylaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
2: Sağ ol.
1: O kadar söyledim abinize. Önlemeye çalıştım. Durduramadım. Bütün servetini kötü, oynak bir kadının üstüne yaptı.
3: Desene şuna.
1: O mallar zavallı karısının ve çocuklarının hakkıdır.
2: Abimin servetini o aşağılık yedirmeyeceğim.
1: Temel Bey'in hem avukatı hem arkadaşıydım. Ben de elimden geleni yapacağım.
3: Sağ olun.
4: Kodra'ya kaptan diye genç bir herifi aldık. Çok geçmeden kadının oynaşı oldu. Düşüp kalkmaya başladılar. Seni ben gözlerimle gördüm. Haber verdim, kaptan olacak namussuzu kovdu Temel Bey. Kadını da hırpaladı.

0: O Murat'tan şüpheliyim açıkça. Hem işinden atıldı hem de kadını elinden kaçırdı. Garezi vardır rahmetliye.
1: Doğru mu bunlar?
2: Ufak bir şey geçti aramızda. Hatamı anladım. Hüsam Bey'in yanında açıkça söyledim. Ayrıldık. Murat çok kızmıştı bana. Seni asla bırakmam. O herifin değil benim olacaksın diyordu. Bu kadar kin duymuş. Temel'in kanına girmiş olabilir mi bilemem. Günahını alamam.
3: Bütün servetini niçin size bıraktı?
2: Bunu kendisine sormak lazımdı. Ne verdiyse kendi gönül rızasıyla verdi. Beni seviyordu. Onu mutlu etmiştim. Hak etmiştim o parayı. Ayrıca daha önceden de servetim vardı. Muhtaç değildim.
3: Nereden kazanmıştınız?
2: Temel Bey gibi bazı erkeklerden.
3: Cinayet gecesi size saldıran bir kişi miydi?
0: Evet. Başkası varsa bile kaçmış olabilir.
3: Nasıl biriydi katil? Eşkalini hatırlamaya çalışın.
0: Karanlıktı. Peki göremedik ama iri yapılıydı. Kuvvetliydi.
4: Saçı uzundu. Genç biri olmasa öyle saldıramaz, öyle koşamazdı.
5: Murat'ı tarif ediyorlar komiserim.
3: Çekilebilirsiniz.

0: Öldürülen iş adamı metresine büyük bir servet bıraktı. İş adamıyla büyük bir aşk yaşayan kadın paraları geri vermiyor. Daha önceden de zengin olduğunu söyleyen kadının kontra kaptanıyla ilişkisi ortaya çıkarıldı. Polis kaptanı arıyor.
1: Çılgın günler geçirmeye hazır ol. Birkaç gün sonra arabayla yola çıkacağım. Sen de uçakla geleceksin. Roma'da buluşacak dünyanın...
0: Sandığın kadar kolay değil. Polis beni arıyormuş.
1: Hüsam denen salağın marifeti. Efendisine köpeklik edip bizi yakmak istedi ama vızıltı.
0: Boğuşurken elime vurdu, düştü. Oralardadır. Nasıl bulamazsın?
1: Yer yarıldı da içine girdi sanki. Bulacağım dedim. Takma kafanı. Tabanca polisin eline geçmiş olsa çoktan kopardı gürültüsü.
2: Bağış ve feragat belgelerini öyle sağlam, öyle yasal olarak hazırlamışım ki... ...o parayı ve mülkleri kimse alamaz senden.
1: Okudum. Kayıtsız, şartsız ve ivazsız olarak diye döktürmüşsün.
2: Şimdi bütün nakit parayı dövize, dolara çevireceksin. Talimat verdim. Bekliyorlar.
1: Sıkıntı vermeye başladı. Tabancayı sorup duruyor.
2: Sıra nihayet tabancaya geldi.

0: Buyurun.
1: Müjde, tabancayı buldum.
0: Nerede? Getir çabuk, bekliyorum.
1: Korktum, üstümde taşıyamadım. Villanın garajında. Tamir dolabına sakladım. Git al hemen.
0: Gece giderim. Karanlıkta. Sağ ol. Sağ ol bir tanem. Sağ ol aşkım.

0: Sanık, Temel Horonoğlu'nu öldürmeyi daha önceden planlamış, villaya bu maksatla girmiş, maktulle boğuşmuş, cinayeti işlemiş ve silah seslerine koşanlardan korkarak düşürdüğü tabancayı alamadan karanlıkta kaçmak zorunda kalmıştır. Taammüden cinayet işlediği sabit olan sanığın, cinayet aleti tabancasını bulan Şadiye Ünsal, derhal polise haber vermiş.
1: Şadiye mi dediniz? Beni Şadiye mi ihbar etti?

0: Ulan dönek! Yılan yapma senin yaptığını! Hani aşıktın, karım olacaktın! Temelden kurtulmak için beni yaktın, hayvan yerine koydun, kullandın beni! Köpek, asıl seni gebertmeliymişim!
1: Temel, Horonoğlu'nun katili suçunu itiraf etti. Katili yakalatan Şadiye Ünsal, çok bunalımlı, perişan günler geçirdiğini ağlayarak anlattı. Genç kadın, matemini biraz olsun unutmak için Avrupa'ya gidiyor.
2: Murat! Ziyaretçin var!

0: Hoş geldin reis. Seni dinlemedim, yaktım kendimi.
1: Hepimizi yaktın.
0: İğrenç kurban gittim. Gitti, öldü bütün hayatım. Beni asacaklar. Ama sevdim reis. Canım gibi sevdim. İnandım. Sevmez olaydım.
1: Bir eksiğin, ihtiyacın, istediğin var mı?
0: Var.
1: Söyle evlat.
0: Cesedimi buralarda bırakma. Götür kasabaya göm. Arada bir uğra.

0: Ayşegül Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Tanıyalım sizi.
1: Ayşegül Artun. İstanbul'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. İşletme mezunuyum. Burada olduğum için mutluyum.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Kadın kuaförüyüm.
0: Kuaförsünüz?
1: Evet.
0: Peki. Orhan Bey uzun zamandan beridir bizimle beraber. Bu akşam 7. kez yarışacağız kendisiyle. Ümran Hanım son finalistimiz. Evet. Ümran Hanım nasılsınız?
2: Çok iyiyim. Şu anda iyiyim.
0: Bugün...
2: Evet, bugün heyecan. Bugün heyecan daha az.
0: Daha az değil mi?
2: Evet.
0: Finale çıktı Ümran Hanım. Dün beraberdik. Finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Çünkü hiç ilgisi olmayan bir konu geldi. Evet. Futbolla ilgili bir soru. Ama bu akşam bakalım nasıl olacak. Aycan Hanım, bu akşam finale çıkma iddianız nedir?
3: Artık istiyorum. Üçüncü oluyor. Orhan Bey'in yolundan gidiyorum.
0: Biz de eğer finale çıkmadan veda edersek bilmiyorum artık.
3: Ben üzülüyorum açıkçası. O heyecanı bir yaşayalım.
0: Peki başarılar diliyorum. Dört yarışmacımıza da. Final öncesinde 3 etabımız olacak. Birinci etap bilgiye dayalı bir etap. 1000 puan değerinde her bir soru. Bir kişi bilirse eğer 2000 puanı kazanacak. İkinci etap dikkat. Sorunun içerisinde cevap yer alacak. Çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Üçüncü etabımız akıl oyunu. Bu kez puan değeri 3000 olacak. Ve finalde de şu anda gördüğünüz gibi 5000 para ödülü sahibi bu çeki benden alacak. En fazla puanı alan yarışmacımızla birlikte burada beraberce finalde yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Bana bir sorunuz var mı?
3: Alıştık artık. Rutin. Yarışıyoruz.
0: Devam ediyoruz.
2: Devam.
3: Evet.
0: O zaman ilk etapla cevap soruda başlasın. Birinci etaptayız. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Acaba yarışmamızın ilk sorusunda konu başlığı ne?

0: eşkenar üçgen. Orada rakamlar, formüller, şekiller filan. Eyvah diyebilirsiniz belki ama.
1: Bir korkuttu.
2: Evet.
0: Bir korkuttuk görüntülerle beraber. Acaba soru gerçekten o kadar korkulacak bir soru mu? İlkokul sıralarına götüreceğim sizleri şimdi. İlkokulda öğretilen matematik bilgilerimizi acaba ne kadar hatırlıyor yarışmacılarımız? Konumuz geometri ve üçgenler. Çok kısa bir şekilde sorumuz ekrana gelecek şimdi. Bir kenarı 8 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? 20 saniye süreniz başladı. Bir kenara 8 santimetre. Eşkenar bir üçgen. Çevresini soruyorum size. Beş saniye kaldı. Son anda yazdı yeni yarışmacımız Ayşegül Hanım ve süremiz bitti. Bakalım ne cevaplar göreceğiz. Merak ediyorum vallahi. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: 24.
0: 24 dedi.
3: 24.
0: Aynı cevabı verdi Ümran Hanım. Orhan Bey.
4: Benim matematiğim çok iyi değil. Yani çok hatırlamıyorum daha doğrusu. 20 olarak yazdım.
0: Matematiğim çok iyi değil dediniz. Ama ben bunu bir mazeret olarak kabul edemem, onu söyleyeyim. 20'ye nasıl ulaştınız?
4: Şimdi eşkenar olduğuna göre eşit olamaz hepsi.
0: Ne olabilir?
4: Yani 24'ten düşük bir şey olması lazım.
0: Eşkenar üçgen olunca her bir tarafı eşit olmaması mı lazım?
4: Öyle gibi düşündüm.
0: O yüzden 20 cevabını buldum diyorsunuz. Peki Ayşegül Hanım?
3: 24.
0: 24 dedi. 3 yarışmacımız 24. Ve Orhan Bey de 20 yanıtını verdi. Cevabı görelim lütfen. 24 santimdi. Orhan Bey kapattı yüzünü. Çok şaşırttınız beni. O yüzden dedim zaten hani matematikle evet, aram iyi değildir. Onu bir mazeret olarak kabul evet, edemem dedim.
4: Ya, yani bir an için düşünemedim diyelim.
0: Peki. Aycan Hanım, Ümran Hanım ve Ayşegül Hanım 350'şer puanı bölüştüler ve Orhan Bey'e puan veremedik. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımızı görelim lütfen.

0: del mattino. İtalya'ya götürdük sizleri. Var mı İtalya'ya giden aramızda?
1: Yok, gitmedim.
0: Dört yarışmacımız da gitmedi. O yüzden biraz daha zorlanabilirler mi acaba bu soruya? Göreceğiz. Dünyanın en meşhur çeşmelerinden biri. Çeşmenin tarihi su arayan askerlere kaynağın yerini gösteren bir kızın efsanesine dayanıyor. Çeşmeye giden herkes buraya bozuk para atıyor. Para atanların dileklerinin gerçekleşeceğine ve kente tekrar geri geleceklerine inanılıyor. Sorumuz gelsin. İtalya'da bulunan bu ünlü çeşmenin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Türkiye'de kullandığımız adını soruyorum size. İtalyan orijinal ismini değil, onu da söyleyeyim ama biliyorsanız eğer onu da kabul ederim tabii ki. Türkiye'de biz o çeşmeye ne diyoruz acaba? Süre bitti. Dört yarışmacımızın cevabını görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Aşk çeşmesi.
0: Kalbi de bırakmışsınız kenara.
1: Evet, teması olsun dedim.
0: Ümran Hanım.
2: Aşk çeşmesi.
0: Aşk çeşmesi. Orhan Bey.
3: Ben hiç bilmiyorum, hiç duymadım. Ben oğlumun adını yazayım dedim. Şimdi benim oğlum 7 yaşında. Okuma yazma öğreniyor. Kendi ismini yazmayı öğrendi. Buradan ona bir jest olsun.
0: Aa güzel.
3: Belki bunu okur.
0: Güzel. Bir sürpriz olur onun
3: bir
0: için.
3: Sürpriz
0: daha
3: olur.
0: Yeni öğrendi.
3: Evet.
0: Tamam. Peki soruyu bilmiyorsunuz.
3: Bilmiyorum.
0: Ayşegül Hanım.
4: Aşıklar Çeşmesi.
0: Aşıklar Çeşmesi. İki tane aşk çeşmesi, bir tane de Aşıklar Çeşmesi.
4: Evet.
0: Doğru cevabı görelim. Aşk çeşmesi olacaktı ve iki yarışmacımız Aycan Hanım ve Ümran Hanım hemen önlerindeki ışıklar yeşile döndü ve böylelikle puanları bölüştüler. İkinci sorumuzu geride bıraktıktan sonra geçelim üçüncü sorumuzun konu başlığına.
5: Biraz yorgunum. Kavgaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla. Yaşımdan yorgun. Yaşımdan telaşlıyım bugünlerde. Kaç yaşındayım sahi? Saymadım. Bilmiyorum. Belki kırklarımdayım, belki otuzlarımda.
0: Bir şairimiz, dikkatli dinleyelim lütfen. 11 Haziran 1923 yılında Ankara'da doğdu. Asıl soyadı Arun'dur. İlk şiiri 1940'da Servet-i Fünun Uyanış'ta çıktı. 1950'den sonra kendi özgün sesini buldu, özel bir dil kullanmaya başladı. Akımların, dönemlerin dışında kalmayı seçti. İkili, dörtlü şiirleri şiir okurunun belleğinde yer etmiştir. Sorumuz gelsin. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Dizelerinin sahibi olan şairimiz kimdir? 20 saniye süremiz başladı.

0: Acaba bu şairimiz kim? Süremiz bitti. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Nazım Hikmet dedim emin olmayarak.
0: Nazım Hikmet dediniz. Ümran Hanım.
2: Yok cevap.
0: Aklınıza hiçbir isim gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Orhan Bey.
3: Sabahattin Eyüboğlu yazdım. Biraz hızlı yazdığım için.
0: Bayağı bir hızlı yazmışsınız.
3: Evet. Yarısı yok gibi bir şey.
0: Peki Ayşegül Hanım.
4: Cahit Sıtkı Tarancı.
0: Cahit Sıtkı Tarancı olarak cevap verildi. Gözlerimden ne anlıyorsunuz? Bakışlarımdan.
3: Dört yanlış anlıyorsunuz.
1: Hepsi yanlış. Hepsi yanlış.
2: Hepsi yanlış gibi geliyor.
0: Hepsi yanlış mı çıkartıyorsunuz bakışlarımdan? Hadi görelim cevabı o zaman madem öyle. Hepsi yanlış mı acaba? Özdemir Asaf olacaktı. Bu soruya hiçbir yarışmacımız doğru cevap veremedi. Ve puan da verememiş olduk böylelikle. Aslında yani çok fazla şiirleri vardır. Şiirlerinden şarkılar vardır. Evet. Ve edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden birisidir. Evet. Farklı farklı isimleri yazdınız. Evet. Ama doğruyu maalesef bulamadınız. Şimdi puanlara şöyle bir baktığımda Aycan Hanım ve Ümran Hanım 850'şer puanla ilk iki sırada yer alıyorlar. Ayşegül Hanım 350, Orhan Bey.
3: Bugün böyleyiz.
0: Şaşırtıyorsunuz beni.
3: Evet. 3'te 0.
0: 3'te 0. Ama sonu nasıl gelecek onu hep birlikte göreceğiz.
3: Bakacağız.
0: Dördüncü sorumuza geçiyoruz. İlk etabın son sorusu. Yani 1000 puan değerindeki son sorumuz. Buyurun konu başlığımıza bakalım.

0: Elektrik. Konu başlığımız. Ünlü mucit 1847 yılında doğdu. Okula başladı ancak öğrenme yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. 3 yıl boyunca özel öğretmen tarafından eğitildi. Öğrenme güçlüğü yaşadığı için okuldan uzaklaştırılan ünlü mucit sonrasındaki yıllarda telgraf aletini icat etti. 12 yaşında trende gazete satarken yük vagonunda çalışmalarına devam etti. Daha sonra kendi atölyesini kurdu. Herkesin evinde kullanabileceği kadar ucuz bir lamba yapmak istiyordu. 1000'e yakın deneme yaptı. 21 Ekim 1879 günü iplikle yaptığı ampul tam 13,5 saat yandı. 3 yıl sonra New York sokakları bu lambalarla aydınlanmaya başladı. Sorumuz gelsin. Ampulü icat eden ünlü mucit kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Yaklaşık 4 yaşına kadar konuşmayı öğrenememiş. Süremiz sona erdi. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Aycan Hanım.
1: Thomas Edison.
0: Thomas Edison dedi Ümran Hanım.
2: İsim aklıma gelmedi, Edison.
0: Edison diyorsunuz siz de. Orhan Bey.
3: Edison.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Edison.
0: Edison cevabı. 4 yarışmacımızla ilk kez aynı cevabı görüyoruz. Bakalım doğru cevap neymiş? Tabii ki Edison'du doğru cevap. Yine okul hayatımızda öğrendiğimiz bilgilerden bir tanesi. İlk etabı geride bıraktık böylelikle. 4 sorumuz bitti. Ve son puan durumunu bir kez daha hatırlatırsam eğer, Aycan Hanım ve Ümran Hanım 1100 puanla şu anda ilk sıralarda yer alıyorlar. Ayşegül Hanım yeni yarışmacımız bu akşam bize katıldı. 600 puan. Yine de iyi bir performans diyebiliriz herhalde.
4: Evet, ben kendi adıma mutluyum.
0: Mutlusunuz. Orhan Bey, ilk puanlarınızla tanıştınız bu vesileyle.
3: Evet, bakalım. Önümüzde daha 2 tur var. 8 soru var.
0: Önemli. Her an her şey olabilir.
3: Her şey olabilir.
0: O zaman hiç beklemeden ikinci etaba geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor.

Doğru. Yine sizlere 4 soru yönelteceğim. Ama bu kez her bir sorumuzun değeri 2000 puan. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse işte o zaman da 4000 puan kazanacak. İkinci etapta acaba ilk sorumuzun konu başlığı ne? Görüyoruz. Stewart looking for a kindly bounce. He's got it. Freddie Stewart. Also close. To try and finish it. It's blocked back. Volosh back into the attack. Smancek Godec sent back where she came from. Little ball shot from Olsen. Good save from Omeyer. The rebound is in. How about that pass in the corner? Crowder. How about that pass? Unbelievable. Off the turnover, Blackwell. For DiGiuseppe to fire. Off the mask there of Vanacek. Wraparound came right on through. Spor takımları, konu başlığımız, dikkat etabındayız. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Bir basketbol takımında sahaya 5 kişi çıkar. 7 oyuncu ise yedektir. Futbol 11 kişilik iki takım arasında büyük stadyumlarda oynanır. Futbol takımlarında yedek kulübesinde de en fazla 12 oyuncu bekler. Voleybolda takımlar 6'şar kişiliktir. 3 kişi ön hat, 3 kişi arka hat oyuncusudur. Handbol, salonda 7'şer kişilik iki takım arasında oynanır. Su topu, havuzda 7'şer kişilik takımlar arasında oynanır. Takımlar 6 oyuncu ve 1 kaleciden oluşur. Tenis, bireysel olarak tekli ve karşılıklı 2 kişilik takımlar halinde oynanabilir. Amerikan futbolu da yine 11 kişilik takımlarla açık sahada oynanan bir spordur. Sorumuz gelsin. Bir handbol takımında sahada kaç kişi olur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Beşinci sorumuz süre bitmeden öncesinde yazdı yarışmacılarımız. Cevaplarınız lütfen. Aycan Hanım.
1: 7 kaldı aklımda.
0: Ümran Hanım.
2: Benim 11 kaldı.
0: Sizin aklınızda 11 kaldı. Orhan Bey.
3: 14.
0: 14. Sizin aklınızda da 14 mü kaldı?
3: Yani iki takım gibi düşündüm. 7-7.
0: Ama bir handball takımında sahada kaç kişi olur dedim.
3: O zaman 7'ymiş.
0: Ayşegül Hanım.
4: 7.
0: 7. 2 tane 7, bir 11, bir de 14 var. Ama aslında sorunun çarpı 2 olarak puanları çarpıyoruz efendim. Soruları değil, soruları çarpı 2 yapmıyoruz. Doğru cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Handball salonda 7'şer kişilik 2 takım arasında oynanır. Cevap soruda. Doğru cevap 7 olacaktı tabii ki. Aycan Hanım ve Ayşegül Hanım puanları bölüştüler. Her bir sorunun değeri 2000. Bu yüzden 1000 puan. Vallahi iyi. 1000 aldınız.
1: Allah bereket versin.
0: 2100. Şu anda Aycan Hanım birinci sırada yer alıyor. Siz ikinci sıradasınız Ayşegül Hanım yeni yarışmacımız olarak. Ve Ümran Hanım son finalistimiz. 1100 puandasınız. Ve geldik şimdi yeni sorumuza. 6. sorumuz. Yine dikkat kategorisindeyiz. İşte konu başlığımız.
5: Beni hiç unutmayacağım Emir Hanım Ramazan.
6: Kim gelmiş?
7: Ben Şaban.
6: Çift oğlum Şaban.
8: Aşk dedikleri bu. Sen ta İstanbul'dan gel.
9: Elini tuttum sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
8: Ne olacak bu işin sonu?
10: Savaşa gel, savaşa!
11: Hayrola, savaş mı çıktı?
12: Allah korusun, hemen gidip ekmek alayım.
10: Oğlum, Balkan Savaşı, Balkan!
11: Ha, Balkan Savaşı.
0: Uyarlama Türk filmleri, az önceki görüntülerdeki bütün ustaları da saygıyla anıyoruz tabii ki. Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan Susuz Yaz filminin başrollerinde Erol Taş ve Hülya Koçyiğit yer alıyor. İlk gösterimini Berlin Film Festivali'nde yapan Susuz Yaz, Altın Ayı ödülünü kazanmıştır. Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Zübük filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstlenmiştir. Atıf Yılmaz'ın senaristliğini yaptığı filmin başrolünde Kemal Sunal yer alır. 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani romanından uyarlanmıştır. Filmin yönetmeni Ertem Eğilmez'dir. Filmin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda gibi birçok ünlü oyuncu paylaşır. Metin Kaçan'ın aynı adlı romanından uyarlanan Ağır Roman filmini Mustafa Altoklar yönetmiştir. 1997 yapımı filmde Okan Bayülgen ve Müjdar gibi ünlü oyuncular yer alır. Sorumuz gelsin. Süt Kardeşler filminin uyarlandığı romanın yazarı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 3 saniyeydi. Şimdi süre bitti. Son anda yazdı iki yarışmacımız Orhan Bey ve Aycan Hanım. Acaba neler yazdılar? Hep birlikte cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Aycan Hanım.
1: Necati Gürpınar ama kafam çok karıştı.
0: Necati Gürpınar dediniz.
2: Rahmi Gürpınar.
0: Ümran Hanım'ın cevabı Rahmi Gürpınar. Orhan Bey.
3: Hüseyin Rahmi Gürpınar.
0: Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ayşegül Hanım.
4: Aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Çok mu fazla bilgi verdim?
4: Yani Süt Kardeşler çok severek izlediğim bir Yeşilçam filmi ama ne yazık ki buranın heyecanından olsa gerek. Aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Şimdi Rami Gürpınar, Hüseyin Rami Gürpınar, Necati Gürpınar, bir de aklımda tutamadım diyen yarışmacımız Ayşegül Hanım var. O zaman doğru cevabı bir görelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi Hüseyin Rami Gürpınar'ın Gulyabani romanından uyarlanmıştır. Cevap soruda. Hüseyin Rami Gürpınar doğru cevap olacaktı. Sizin doğru cevabınız olarak da kabul ediyoruz Ümran Hanım. Rami Gürpınar dediniz zaten. Yani Ümran Hanım ve Orhan Bey puanları bölüştü. Ayşegül Hanım ve Aycan Hanım'a puan veremiyoruz ne yazık ki. 7. soruya geçelim be. O zaman önce konu başlığımızı görelim.

0: Yeniçeriler konu başlığımız. Beni lütfen dikkatli dinleyin. Yeniçeri Ocağı'nın 1. Murat zamanında 1362'de kurulduğu rivayet edilmektedir. Savaşta esir alınan gayrimüslim çocuklar İslam terbiyesiyle askeri eğitim alır ve Yeniçeri ordusuna katılırlardı. Esir alınıp getirilenlere Acemi Oğlan adı verilirdi. Yeniçeriler başlarına börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Yeniçeri Ocağı neferlerine ulufe denilen maaş verilirdi. Yeniçerilerin emekli olana kadar evlenmeleri ve şehirde yaşamaları yasaktı. Kılıç talimlerinde keçeden yapılmış mankenlere kılıç çalarak parçalamaya çalışırlardı. Ok talimlerinde ise hiç durmadan 300-400 ok atabilecek seviyeye ulaşırlardı. Yeniçeri Ocağı 1826 yılında 2. Mahmut tarafından kaldırıldı. Sorumuz gelsin. Yeniçerilerin başlarına giydikleri beyaz külahın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ayşen Hanım.
1: Börk.
0: Ümran Hanım.
2: Börs. Yani anladığım şeyle yazdım. Börs.
0: Börs olarak diyorsunuz. Orhan Bey.
3: Börk.
0: Börk dediniz. Ayşegül Hanım.
4: Hurt.
0: Onu nerede duydunuz? Nasıl duydunuz?
4: Evet.
0: Yani ben hart dedim mi ya da hurt dedim mi?

0: Yani onun benzeri bir şey duyduğuma eminim ama.
1: Buna benzer bir şey bakayım. Buna benzer bir şey nedir? Ulufe var. Ondan sonra... Acemi olan var. Tarihler var. İkinci Mahmut var. Yani kuruluş var ama... Kurt...
0: Daha fazla utanmak istemiyorum.
2: Ya şöyle Ersin Bey, çocukken kulaktan kulağa oynardık ya. Hani en sonuncusu evet. En böyle farklı kelimeyi söylerdi. En yanlış şekilde söylerdi. Öyle olmuş.
1: Evet aynen, çok güzel bir örnek verdiniz.
0: Teşekkürler.
1: İki tane Berk, bir tane Bors veya söyleminizde Bors, bir tane de Hut var efendim. Acaba ben ne demişim? Buyurun izleyelim mi? Yeniçeriler başlarına... Börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Cevap soruda. Börk doğru cevap olacaktı. Ve Orhan Bey ile Aycan Hanım'a puanları bölüştürdük. Aycan Hanım'ın liderliği devam ediyor. Orhan Bey de ikinci sırada şu anda. Kötü başlamıştınız ama yavaş yavaş yükselişe
3: bakalım,
1: geçtiniz.
3: Bakalım, evet bakacağız.
1: Yedinci sorumuzu böylelikle geride bıraktık. Şimdi 8. sorumuza geçiş yapacağız ve 2000 puan değerindeki son sorumuz olacak bu. Önce konu başlığımızı görelim.

0: Ülkelerin evlilik adetleri. Hindistan'da damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanır. Pakistan'da damat adayı gelinin ailesi tarafından hakarete maruz kalır, böylece sabrı sınanır. Çek Cumhuriyeti düğünlerinde tabak kırılır ve çift mutluluklarını garantilemek için kırıkları süpürür. Almanya'da düğünün sonunda çift bir kütüğü testereyle keser, bu zorluklara birlikte göğüs gerecekleri anlamına gelir. İskoçya'da gelin düğünden önceki gece aile büyüklerine ayaklarını yıkatır. Fas'ta geline önce süt banyosu yaptırılır, ardından kına yakılır. Polonya'da gelinler düğünde para karşılığı dans ederler. Moritanya'da evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla 100 kilo olması gerekmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre hangi ülkede damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen. Damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanıyormuş. Süre bitti. Daha önceden duymuş muydunuz bu garip, enteresan bilgileri?
1: İlk defa.
0: En çok hangisi peki dikkatinizi çekti?
1: Şu Pakistan, artık derse gerçi süre bitti ve söyleyebiliriz. Hakaret etmeleri.
0: Hakarete maruz kalmaları, evet. Sabrın sınanması açısından. Ümran Hanım, sizin en fazla dikkatinizi çeken?
2: İşte benim de o dikkatimi çekti.
0: O da dikkatimi çekti. Evet,
3: ben de aynı şekilde.
0: Aynı.
4: En ilginç olanı sorunun içinde olan damadın ayaklarının gelinin annesi tarafından yıkanması.
0: Damadın ayaklarının gelinin annesi tarafından yıkanması.
4: Evet.
0: Sorumuz diyorsunuz en fazla ilginizi çekendi.
4: Evet.
0: Cevaplarınızı göreyim o halde. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansımış. Karşımda aynı cevabı görüyorum. Tarihi bir an. Ayşen Hanım.
1: Hindistan.
0: Ümran Hanım.
2: Hindistan.
0: Ve Orhan Bey.
3: Hindistan.
0: Ayşegül Hanım.
4: Hindistan.
0: Hindistan dediniz. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Hindistan'da damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanır. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap. Hindistan doğru yanıt olacaktı. Çünkü ben öyle demiştim. Evet, şimdi 8. sorumuzdu bu. Ülkelerin evlilik adetleriyle ilgili olarak bir yolculuğa çıkıyoruz.

0: çıkardık. Sonrasında da puan durumunu hatırlatalım. 3600. Aycan Hanım, lider durumdasınız.
1: Evet.
0: Ümran Hanım, dün final oynadınız, bugün 2600 puanınız var. Orhan Bey, kötü başladınız, toparladınız, 2700.

anlatacağım sizlere. Hem dikkat gerekiyor, hem pratik zeka gerekiyor. Bazen matematik işlemleri yapabilirsiniz. Her bir sorunun değeri 3000. Bir kişi doğru bildiği takdirde 6000 puanı hanesine yazdıracak. Üçüncü etapta ilk sorumuzun konu başlığına bakıyoruz.

0: Okyanuslar konu başlığımız. Okyanuslar yeryüzünün yaklaşık 1/3'ünü kaplıyor. Toplam suyun %93'ü okyanuslarda. Okyanuslar büyüklüklerine göre Büyük Okyanus, Atlas, Hint, Güney ve Arktik olarak sıralanıyor. Büyük Okyanus Amerika'nın tam 15 katı büyüklüğündedir. Okyanus ağırlığının ortalama %3'ünü tuz oluşturur. Okyanusların üst kısımlarında su sıcaklığı kimi zaman 26 dereceye kadar çıkıyor. Ancak gece yarısı kuşağı denilen alt kısım tamamen karanlık ve 0 derecedir. Bu bölüm okyanusların %95'ini kapsar. Dünyanın bilinen en derin noktası Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru'dur. Bu çukurun derinliği yaklaşık 11 bin metredir. Sorumuz gelsin. Dünyanın en büyük ikinci okyanusu hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Üçüncü etaba başladık. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Atlas Okyanusu.
0: Atlas Okyanusu dedi. Ümran Hanım.
2: Atlas Okyanusu.
0: Orhan Bey.
3: Atlas Okyanusu.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Atlas Okyanusu.
0: Dört yarışmacımız da Atlas Okyanusu yanıtını verdi. Dokuzuncu soru, acaba 3000 puan dörde mi bölünecek yoksa sizlere puan veremeyecek miyim? Bir yarışmacının çarpı 2 alma ihtimali yok matematiksel olarak şu anda. Atlas Okyanusu acaba doğru cevap mı? Doğru cevap, işte şu anda sıralamaya görüyoruz. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Arktik Okyanusu olarak. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum aynı zamanda. 4'te 4 doğru cevapla. Sırada 10. sorumuz var ve geçiyoruz konu başlığımıza önce. 2, 1,

0: return.
1: Copy, negative return.
2: Mars gezegeni. Sizce Mars gezegeninde hayat var mı?
3: Ben olmadığını düşünüyorum.
2: Siz olmadığını düşünüyorsunuz. Var olduğuna inanan var mı?
4: Ben de olduğunu sanmıyorum.
5: Ben de sanmıyorum.
2: Ümran Hanım? Ayşegül Hanım?
6: Ben de olduğunu düşünmüyorum.
2: Düşünmüyorsunuz.
6: Tek başıma buna zaten karar veremem. Bunun için bir bilim çalışması gerekir.
2: 4'te 4 hayır, hayır dediniz.
6: Evet.
2: Acaba sorumuzun içeriğinde ne var? Bununla alakalı bir şey mi? Bir görelim bakalım. Mars, Güneş sisteminde Güneş'e en yakın 4. gezegendir. Yüzeyinde yaygın olarak bulunan demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahiptir. Bu nedenle kızıl gezegen olarak da anılmaktadır. Mars yüzeyinde yer çekimi, Dünya yüzeyindeki yer çekiminin %38'i kadardır. Dünyada ağırlığı 50 kilogram olan bir cisim, Mars'ta 19 kilogramdır. Mars'ın ve Güneş sisteminin en yüksek dağı, 21.900 metre yükseklikteki Olimpos Dağı'dır. Olimpos, dünyanın en yüksek

tek dağ Everest'ten 2.48 kat daha yüksektir. Mars'ın 1877 yılında keşfedilmiş iki uydusu vardır. Mars'ın yüzey sıcaklığı kutup kışı döneminde -140 dereceye kadar düşer. Yaz döneminde 20 dereceye kadar çıkabilir. Mars'ın iki kutup bölgesinde geniş buz kütleleri mevcuttur. Sorumuz gelsin. Dünyada 100 kilo ağırlığında olan bir cisim Mars'ta kaç kilogram gelir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son saniyeler. Son anda Orhan Bey yazdı. Süremiz de sona erdi. 3000 puan değerinde bir soru. Bir kişi bilirse çok önemli bir avantaj elde edebilir. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Ben yok.
0: Aycan Hanım.
2: 38 yine uzun bir işlemle.
0: 100 çarpı 38 bölü 100 eşittir. 38 kilo yaptım.
2: 38 kilo olarak cevabım.
1: Yok, Ümre bende Hanım. Cevap yok.
0: Fikriniz var mı?
1: Yok.
0: Kaçırdım diyorsunuz.
1: Kaçırdım. Orayı kaçırdım.
0: Orhan Bey.
3: 38.
0: Nereden yakaladınız o cevabı?
3: 50 kilo olan birisi 19 dediniz. Çarpı 2 38 yapıyor.
0: Aynı cevaplar ama evet. Aycan Hanım farklı yoldan gitmiş.
3: O galiba yüzdeler üzerinden evet. İlerledi.
2: %38'i tuttum aklımda bir tek.
0: Ayşegül Hanım.
4: 38.
0: Siz hangi yoldan gittiniz?
4: Ben her iki seçeneği de değerlendirdim.
0: İkisini de değerlendirdiniz. 3 tane 38 cevabı var. Ümür Hanım bu soruya yanıt vermedi. Doğru cevabı görelim mi? Doğru cevap 38'di tabii ki. Ki bilgilerin içerisinde 50 kilo ağırlığın karşılığını 19 olarak vermiştim. 100 çarpı 38 bölü 100 sizin yoldan gitmiş arkadaşlar.
2: Evet, uzun yolda.
0: Ama Orhan Bey'in yolu daha kestirme sanki.
2: Evet.
0: 50'ye 19 ise 100'e 38'dir. Evet. Tebrik ediyorum. Puanları bölüştünüz. Herkesin puanı birbirine çok yakın. Ve tekrar hatırlatayım. Bir yarışmacımız finale çıkacak. Bir yarışmacımız da maalesef vedalaşacağız. En az puanı alanda. İkinci ve üçüncü olan yarışmacımız da yarın tekrar burada birlikte yarışacağız. O yüzden biraz daha konsantrasyon, biraz daha dikkat beni dinlerken her detayı mümkün olduğu kadar hakim olmaya çalışın. Hepsini aklınızda tutmak mümkün değil ama daha dikkatli olalım. İşte konu başlığımız geliyor. The first shot rings out. Sounding like a backfire, and this is the call completely. This is the key shot. The president going back. Tarihlerden 22 Kasım 1963 Cuma, saat öğlen 12.30 civarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy, 1964 seçimleri için Dallas'taydı. Eşiyle açık bir araba içinde konvoyunun arasında ilerliyordu. Tam o sırada ateş açıldı. Kennedy ensesinden ve başından iki kurşun aldı. Amerikan halkının en sevdiği başkanlardan biri olan Kennedy, halkı selamlarken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikast zanlısı Lee Harvey Oswald, iki gün sonra bir gece kulübünün sahibi tarafından Dallas Polis Müdürlüğü'nün önünde öldürüldü. Kennedy, Amerika'nın Katolik ve Mason olmayan ilk başkanı olarak biliniyordu. Sorumuz gelsin. Kennedy suikastinin zanlısı hangi gün öldürülmüştür? 20 saniyelik süremiz başladı. Hangi gün? Haftanın hangi günü? 7 gün içinde hangisi acaba? Suikastin zanlısı Lee Harvey Oswald. Süremiz sona erdi. 11. soru ve yanıtları görmek istiyorum. Buyurun. Aycan Hanım.
2: Çarşamba.
0: Çarşamba dedi.
2: Hiç aklımda kalmadı bu arada.

0: aklınızda kalmadı.
1: Benim de kalmadı, salı.
0: Salı mı diyorsunuz Ümran Hanım? Hı hı. Orhan Bey?
2: Salı.
3: Ben tarihe odaklanmıştım.
4: Ben de. 24 Kasım yazacaktım hatta, siz hafta günü deyince.
3: Evet.
0: Özellikle üstüne basa basa haftanın hangi günü, evet, diye 2-3 kez sizi uyarmak için belirttim. Net, evet, bir şekilde ki haftanın hangi tarihi desek başka bir şeydi tabii ki. Evet, hangi, evet, gün olarak özellikle çok değerlendirmenizi, evet, istedim. Siz 24 Kasım dediniz. 2 tane salı, 1 tane çarşamba var. Hep birlikte görüyoruz cevabı. Pazar olacaktı çünkü siz 24 Kasım dediniz.
3: Evet.
0: 23 Cumartesi, 24 Pazar. Tarihte doğrusunuz.
3: Evet.
0: Fakat oraya günü yazsaydınız eğer, 24 Kasım Pazar yazsaydınız, 6000 puan kazanacaktınız Ayşegül Hanım.
3: Çok üzgünüm.
0: Puan veremedim sizlere. Final öncesindeki son sorumuza geliyoruz. Önce konu başlığı geliyor.

Anadolu'nun esir kampları final öncesi son soru. Yani her şeyi netleştirecek olan soru bu. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen Osmanlı askerleri yıllarca dünyanın birçok ülkesindeki kamplarda kaldı. Aynı şekilde Osmanlı'ya esir düşen düşman askerleri de Anadolu'daki kamplarda tutuldu. Buradaki kampların koşulları çok daha iyiydi. Kamplarda çoğunlukla İngiliz, Fransız ve Rus askerleri vardı. Kamplar Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Yozgat, Kırşehir ve İzmit'te bulunuyordu. Bursa'da 167 Rus, 162 Hintli asker, Kütahya'da 88, İzmit'te 89, Yozgat'ta 128 esir vardı. Maaşları günlük 8-12 kuruş, aylık 160-240 kuruş arasında değişiyordu. Her esir üzerinde en fazla 20 para taşıyabilirdi. Eskişehir'de disiplin cezası hiç verilmemişti. Esirlerin her ay 2 mektup yazma hakkı vardı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Bursa kampında kaç esir asker vardı? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 3 saniye, en son Aycan Hanım da kapattı ve 12. soru. Bir kişi finale çıkacak. İki kişi yarın bizimle birlikte olacak ve bir yarışmacımıza bu akşam veda edeceğiz. Şu anda en az puan dünkü finalistimiz Ümran Hanım'da 3350 puan ve Ayşegül Hanım 3850 puanda, Orhan Bey 4500 puanda, Aycan Hanım da en fazla puan sahibi olan yarışmacımız. Bu sorudaki performans yarışmanın kaderini belirliyor. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Aycan Hanım.
1: 18.
0: Nasıl buldunuz o yanıtı?
1: Kaçırdım ve boş bırakmak istemedim tahtamı.
0: O yüzden aklınıza 18 geldi yazdım evet. Diyorsunuz. Ümran Hanım.
2: 17.
0: 17 diyorsunuz. Hı hı. Cevabınızdan emin misiniz yoksa bir tereddütünüz var mı?
2: Ya aslında var bir tereddütüm ama 17 olarak da duydum gibi geliyor.
0: 17 olarak duydunuz. Orhan Bey.
3: 172 emin değilim.
0: Ayşegül Hanım.
4: 88 olarak hatırlıyorum.
0: Siz oraya nereden ulaştınız?
4: Anlattıklarınızdan.
0: 88 dedim.
4: Ben öyle hatırlıyorum.
0: Mi?

0: Yoksa o 88 Kütahya olabilir mi?
1: Olabilir. Hmm. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı.
0: Soruyu okurken sadece bir şehirle ilgili iki ayrı detay verdim. Hangi ülke askerlerinin olduğunu belirttim.
1: Evet.
2: Evet. Evet. İlk verdiğiniz şehirde.
0: İlk
1: evet,
0: verdiğim.
1: İlk evet.
0: Verdiğiniz. Bursa'ydı.
3: Evet.
1: Evet.
0: İki ayrı rakam verdim. O iki ayrı rakam neydi acaba? Toplamı neydi? Dört tane farklı yanıt var. Acaba bunlardan birisi miydi? Görüyoruz cevabı. 329'du. Maalesef yanına bile yaklaşmak mümkün olmadı. Rus ve Hintli askerler olarak. Diğerlerinde hep sadece sayıları verdim ama Bursa'yı ayırdım bilgileri verirken. Ve toplamında da size puan veremedim ama Aycan Hanım finale adını yazdırmış oldu böylelikle. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bugün
1: çok
0: üçüncü gün. Ederim.
1: Evet üçüncü gün.
0: Önce ikinci oldunuz. Dün üçüncü oldunuz evet. Ve bugün adınızı finale yazdırdınız.
1: Beklediğim yükselişi yakaladım sonunda. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Ve Ümran Hanım. 3350 puanla maalesef size veda ediyoruz.
4: Sağlık olsun.
0: Çünkü o finale yürüyüşünüzdeki heyecanınız,
4: evet, heyecan.
0: İfadeleriniz, doğallığınız, samimiyetiniz.
4: Çok teşekkür
0: biz
4: ederim.
0: Biz hep sizi bu güler yüzünüzle hatırlayacağız.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Ailenize sevgi ve saygılarımızı
4: çok
0: iletiyoruz.
4: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Orhan Bey.
5: Evet.
0: Yola devam.
5: Vallahi ne eleniyorum ne finale çıkıyorum.
0: 8. kez sizinle birlikte olacağız biliyorsunuz değil mi? Ben evet. Artık belirli bir noktadan sonra saymayı bıraktım gerçi de karıştırıyor muyum? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama yanlış hesaplamıyorsam yarın 8. kez beraber olacağız.
5: Yarın 8, 7 gün geldiğim için haftalığım artık yatırılsın lütfen.
0: Ayşegül Hanım belki finalde değilsiniz ama yarın tekrar birlikte olacağız. Evet. Yarışmamızı 3. tamamladınız. Görüşmek üzere diyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Cevap soruda dünyanın en çok bilgi veren yarışması ve finale yeni bir isim geldi Aycan Hanım. Şimdi artık final etabına geçiş yapıyoruz. 5000 lira para ödülü için yarışacak Aycan Hanım. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final zamanı ve karşımda yeni bir isim var. Aycan Erim.
1: Evet, tekrar merhaba.
0: Tekrar merhaba. Tebrik ediyorum bir kez daha.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Aycan, finalde konu başlığının ne olması senin işine gelir? Hiç düşündün mü?
1: Yani tiyatro olabilir. Çünkü seviyorum. Sinema ama yerli sinema. Hoşuma gider. Müzik olursa...
0: Aman o konudan olmasın dediğim bir şey var mı?
1: Şimdi siz ayıp olacak ama futbol.
0: Futbol mu?
1: Futbol.
0: Futbol var mı yok mu? Konu başlığımız görelim mi?
1: Görelim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Peki o zaman görelim önce konu başlığımızı. Korktuğun başına gelmedi Aycan.
1: Evet yani güzel bir alandan. Ve Türk sanat müziği de ayrıca severim. Zeki Müren'in de tabii ki.
0: Ve bir efsane.
1: Tabii ki.
0: Soruma geçmeden önce sana bir hatırlatma yapmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Sorumuzun değeri 5000 lira. Doğru cevap verdiğin takdirde 5000 liralık çekimizi sana vereceğim. Ama eğer ben soruya yanıt vermek istemiyorum dersen kasaya 1000 lira koyacağız ve yarın tekrar bizimle birlikte olacaksın. Üçüncü bir seçenek var ki eğer yanıt verir ve doğru olmaz ise o zaman sana veda edeceğiz. Hazır mısın final için?
1: Hazırım. Soruyu da çok merak ediyorum.
0: O zaman ben de sorunun detaylarını veriyorum sana. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi 1933 yılında doğdu. Üsküp'ten Bursa'ya göçmüş bir ailenin çocuğuydu. 1955 yılında Manolyam şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazandı. O Türk müziğinin sanat güneşiydi, paşasıydı. Bilinmeyen çok özelliği vardı. Günde en fazla 4 saat uyur, asla sabah kahvaltısı yapmazdı. Gözleri 2 numara bozuktu ama lens kullanmadı. Kalın çerçeveli gözlükler taktı. 1980 sonrası kalp ve şeker hastalığı nedeniyle sahnelerden uzaklaştı. 24 Eylül 1996'da TRT İzmir

televizyonunda kendisi için düzenlenen törene katılacaktı. Söyleyeceği şarkı belliydi. Şimdi uzaklardasın. Bu şarkı onun hayatının dönüm noktalarından biriydi. Ancak Zeki Müren sahneye çıktıktan kısa bir süre sonra makyaj odasına götürüldü ve ardından da hayatını kaybetti. Final sorumuz gelsin. Zeki Müren kaç yaşında vefat etmiştir? 20 saniye süren başladı Aycan.

0: Final için son saniyeler. Aycan Erim ilk kez finalde. Üçüncü akşamdır beraberce yarışıyoruz. Önce üçüncü oldu, ikinci oldu ve şimdi finalde. Acaba Zeki Müren kaç yaşında hayata gözlerini yummuştur diye bir final sorumuz var. En çok sevdiğin Zeki Müren şarkısı?
1: İlk bestesi diye anlattığınız Manolyam. Gerçekten severim. Yani dediğim gibi yaşıtlarımın aksine çok fazla dinlerim Türk sanat müziği. İlk aklıma gelen yine Bir Yangının Külünü Yeniden Yakıp Geçtiğini vardır. Onunla özdeşleşen güzel, çok güzel söylediği.
0: Şimdi uzaklardasın da çok güzeldir, evet, ama. Az evet, önce sorunun evet, içerisinde de evet, söyledim ya.
1: Evet, çok güzeldir.
0: Bilir misin o şarkıyı?
1: Evet, bilirim. Birçok bilirim yani onu da.
0: Peki söyler misin? İsterseniz, ben de sana eşlik ederim.
1: Tabii. Yani zevkle.

0: büyük ustaya. Bizi büyük görüyorsa usta, bu alkışlar ona gitsin. Bizi evet, görüyorsa bir yerlerde.
1: Nur içinde yatsın. Rahmetle, saygıyla anıyoruz Zeki Müren'i. Her zaman kalbimizde yer alacak olan bir değerli isim Zeki Müren. Acaba 20 saniyelik süre sonunda bir şeyler yazdın Aycan önünde.
0: Evet. Gene 4 işlemimi yaptım.
1: 4 işlemini
0: gene
1: yaptım.
0: Aycan üslubuyla diyelim.
1: O halde önce şunu sormak istiyorum. Final sorusuna yanıt verecek misin?
0: Evet.
1: Final sorusuna yanıt vereceksin. Önemli bir an.
0: Evet.
1: Çünkü neden?
0: Şu an ben de tereddüt ediyorum bunu söylerken.
1: Birkaç akşamdır üst üste çünkü finale kadar gelen yarışmacılarımız cevap vermeme hakkını kullandı. Bu yüzden ben mutlu oldum. Biraz da o yüzden şaşkınlığım. Cevap vermen demek ya 5000 lira kazanman demek.
0: Evet.
1: Ya da sana veda etmemiz demek. Evet. Artık bu ihtimal ortadan kalktı.
0: Evet.
1: Yani cevap vermeme hakkını kullanmayacağını söyledin.
0: Evet, benim için yani final sorusuna verilecek bir cevabım olması bile şu an mutluluk kaynağı. Hiç o ihtimali bile görmüyordum. Zaten finale çıkmak hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ama bugün oldu.
1: O halde cevabını görelim lütfen.
0: Öyle.
1: Yaptığın işlemi de bize anlatırsan.
0: Tabii. 1996 siz vefat yılı olarak söylediniz. 1933'te doğum yılı. Bu şekilde 63 buldum.
1: 1996'dan yani vefat ettiği tarihten evet, doğduğu yılı çıkardın 1933 ve karşılığında cevabın 63 oldu.
0: Evet.
1: Daha önceki matematik işlemlerinde aslında rakamlar doğru olmasına rağmen çıkardığın sonuç yanlıştı.
0: Evet, o yüzden inanın açtım. Dikkat ettiyseniz hala bir tedirginim. Onun şeyi var üzerimde, etkisi kaldı yani.
1: Aycan Hanım'ın hesabı doğru mu? 5000 lirayı bizden kazanacak mı? Yoksa daha önceki yarışmalarda benzer durumlarda yapmış olduğu gibi bir işlem hatası yaptı mı? Cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi. Ya bizden 5000 TL kazanacak ya da kendisine bu akşam veda edeceğiz. Büyük usta Zeki Müren kaç yaşında vefat etti? Final sorumuzun cevabını görmeye hazır mısın?
0: Gözlerimi kapatabilir miyim?
1: Kapatabilirsin tabii ki.
0: Çok böyle.
1: Hatta geri sayım bile sayabilirsin yani. Öyle 5'ten mi? Geriye sen de sayabilirsin.
0: Peki. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Aç gözlerini. Aç gözlerini. Karşıda ne görüyorsun?
0: Ya 5000 liramı, Zeki Müren'i, büyük ustayı. Hem seviniyorum ama onu böyle genç bir yaşta kaybettiğimizin üzüntüsüyle beraber.
1: 5000 lira kazandı Aycan Erim. İlk kez final oynadı kendisiyle ve böylelikle final sorumuzu doğru olarak cevaplandırdı. Daha önceden hiç yarışmaya katılmadım demiştin.
0: Hiç katılmadım. Burası ilk tecrübem oldu ama güzel bir açılış oldu. Eminim bundan sonra gene tekrar fırsat verilirse gene sizin yarışmanıza ve diğer yarışmalara da artık
1: adayım
0: hani,
1: diyorsun.
0: Artık o kırdım yani o hani fobimi, bir heyecanımı kırdım. Katılırım mutlaka.
1: Aycan Erim sadece 5000 lira kazanmadı. Yarın aynı zamanda bizimle tekrar yarışma fırsatını da elde etmiş oldu. Şimdi sormayacağım ama yarın 5000 lirayla ne yapmayı düşünüyorsun diye bir sorum olacak.
0: Ben de düşüneyim böylece.
1: Eve gidip düşünme fırsatın olur.
0: Evet, çok
1: o 5000'in yanına başka neler koyabiliriz? Yarınki performansın ne olacak? Onu hep birlikte göreceğiz tabii ki. Tebrik ediyorum seni.
0: Çok teşekkür ediyorum Ersin Bey. Sizin de desteğiniz ve motivasyonunuzla geldik buraya kadar. Umarım devam eder. Yine devam eder çünkü çok keyif alıyorum.
1: Yarın Aycan Erim'in yanında iki yarışmacımız ve bir yeni yarışmacımız. Yani üç yarışmacımız daha olacak. Acaba onlardan yeni bir isim mi finale çıkacak? Yoksa yine Aycan Erim'i mi göreceğiz karşımızda?

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir veledanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, yarın 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
4: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
3: Bana ne?
5: Ya kirayı artırın ya da çekin.
6: Milyaları sende.
7: Çıkar mı sanki?
6: Ya çıkarsa?
4: Bir hoşu gidip evi bir daha arayayım.
6: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
4: Bilal.
6: Sana çıktı öyle mi?
3: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
4: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
8: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
9: Yalancı.
4: Ya ben çıktı demedim ki.
0: Talih Kuşu. Bugün 16.15'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: kimseye kolay değil.
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler yapmaya, her gün bir yerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Dolapdere'ye geldim. Burada çok güzel, çok tatlı bir atölyesi olan marangozhane var. Marangozla çalışacağım ben bugün. Neler yapacağız kim bilir? O zaman hiç vakit kaybetmeden kolay mı sandın başlasın.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Ustam kim olacak? Abdülmecit Usta. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün bana ne yaptıracaksınız? Böyle bir kapaklı

0: dolap yapmak istiyorum aslında ben. Hani böyle ufak tefek şeylerimizi koyabileceğimiz, eşyalarımızı koyabileceğimiz. Aslına bakarsanız böyle bir şey hiç yapmadım daha önce. Ve bir ahşap çalışmalarım oldu ama böyle sıfırdan bir küçük dolap falan yapmadım. Bu makineleri de kullanmadım. Biraz beni korkutuyor. Tehlikeli değil mi?
1: Biraz tehlikeli ya.
0: Eyvah. O zaman başlayalım mı? Ama önce iş güvenliği diyoruz. Hemen eldivenlerimi ve gözlüğümü alıp geliyorum ben. Ben hazırım. Takamadım gözlüğü.
2: Ha gayret olacak Tuğba.
0: Ay bir dakika, kameraman arkadaşımdan yardım istedim. Ayberk. Şunu bir takar mısın? Şurasını.
2: Ustam Tuğba daha gözlüğünü takamıyor.
0: Tamam, hazırım artık ben. Bayağı bir güç bela hazırlandım. Ustam kaç parçadan yapacağız böyle? Bir,
1: yani,
0: iki, üç, dört.
1: Dört parçadan.
0: Beş. Yukarı beş mi olur?
1: Kafa, dört parça, bir de kafa.
0: Bir sürü tahtadası var. O zaman ustam, neyle başlıyoruz?
1: Şimdi buradan başlayacağız.
0: 30-30 mu olacak bu parçalar? Anladım, tamam. Yani matematiğim o kadar iyidir ki sormayın.
1: Bunu çalıştıracağız böyle.
0: Tamam.
1: Niyazımız sadece böyle düz.
0: Düz devam edecek.
2: Tuğba hemen eğlenecek bir yol buldu.
0: Ne güzel. Ben mi yapacağım şimdi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şuradan.
0: Şuradan tutacağım. Evet. Hadi bismillah. Böyle.
1: Evet. Yavaş yavaş düz gitsin.
0: Aa, ne güzel ya. İkinci parçamız hazır.
1: Tamam. Aynen. Böyle devam edelim.
0: Nasıl gidiyor? İyi mi?
1: İyi.
0: Daha bir şey yapmadık ki.
2: Ben de tam onu söyleyecektim Tuğba. Ne yaptın ki Abdülmecid ustamıza soruyorsun nasıl gidiyor diye.
1: Şöyle bir taraf gitti, öbür tarafı da yapacağız.
2: İşin gücün oyun Tuğba.
0: Ayberk sana lazım onlar. Seni düvelim.
2: Bence sen ustamızı izle Tuğba. Kameraman arkadaşımıza sataşmak yerine işine odaklan. Dikkat et, kesici bir makineyle çalışıyorsun. Hatırlatırım.
0: Abi sana böyle kıymıklar geliyor var ya, gözlük takmasam gözüme gelecek.
2: Dedim ama dikkat et diye. Sen işine bakmıyorsun ki. Aklın fikrin eğlencede.
1: Şimdi 21 bir kestik, 20 yapacağız. Öbür tarafı da düzelteceğiz.
0: Daha gitgide küçülüyor ama dolap. Küçük dolap mı yapacağız?
2: Mini bir dolap yapacaksınız Tuğba.
0: Hop. Aa, üstüme ne olmuş? Hiç farkında değilim. Ama neyse ki tulumumu giyip geldim. Değil mi ustam? İyi böyle iş kıyafeti.
1: Çalışıyorsun normal.
0: Bu arada şöyle çalıştırıyorum ben. Evet.
1: Şimdi kasası bitti.
0: Aa, ne güzel oldu.
1: Aynı ölçü oldu hepsi.
0: Aa, bunları böyle dolap yapacağız değil mi?
1: Ha, aynen.
0: Allah Allah. Şimdi... Ne kadar sakin bir ustaya denk geldim ben bugün. Diğer ustalar ne yapıyor biliyor musunuz?
3: Daha seri.
4: Şeyden olmasam bu burada yanacak.
5: Ya biz şoför abiyolarda pasif görüyorsun, karma karışık oldu ulan. Öğreneceksin. Yordun iyice bizi. Bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
6: Sen biraz da ciddiyet gerekiyor.
7: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Onu getir. Bunu götür. Koşma çay al.
1: Şimdi şarjıyı getir. Bir de vidaları getir.
0: Alın. Şarjlı dediğimiz ustam?
1: Bu şarjlı.
0: Tamam. En sevdiğim şeyler bunlar benim. Niye acaba?
1: Bu da vidala. Şimdi Tuğba şöyle yapalım.
0: Tamam usta. Bugün çok
1: şöyle olacak.
0: Evet. Peki nereden yapacağız o vidaları görünmeden?
1: Baştan böyle yapacağız.
0: Aa. Önce yuva açıyoruz değil mi?
1: Hayır.
0: Küçük bir yuva açıyoruz onlara. Şöyle yaptık şimdi. Gösterelim. Böyle vidaladık önce. Önce yuva açtık onlara. Sonra?
1: Ondan sonra başlıyor.
0: Aa, sonra buradan vidalayacağız değil mi?
3: Aynen.
0: Şimdi sıradakini ben yapacağım.
3: Tamam.
0: O zaman daha detaylı göreceksiniz sevgili seyirciler. Ustam bu şekilde yaptı. Evet ustam. Ne kadar sessiz. Ne kadar sakinsiniz. Hiç böylesini görmedim. Genelde biz dövüşürüz ustalarla.
2: Tuğba ustamızı kızdırma lütfen.
0: Aa ne güzel oldu. Ben tutayım bari şöyle.
2: İşi yine Abdülmecit ustamız yaptı.
0: Evet sıra bende şimdi ustam.
3: Sıra sende. Şimdi.
0: Bunu böyle tamam. Basıyorum.
3: Bas. Çalıştır
0: bakayım. Ha şöyle tam yerleştirmemişim. Tamam. Aa olmuyor ustam.
3: İyice basacaksın onu.
0: Ne oldu?
3: Tam olacaktı.
0: Tam olacaktı ama olamadı. Aa.
3: Şöyle.
0: Ha güç uygulayacağım değil mi?
3: Aynen.
0: Biraz güç gerekiyor.
3: Aha.
0: Anladım.
2: Güç senin işin Tuğba. Göster gücünü.
3: Yardımcı olur.
0: Biraz daha mı?
3: Aha, aynen.
0: Bir dakika ustam.
3: Tamam.
0: Ya bir dakika şu saçmalığı bir görmenizi istiyorum ya. Vida nerede? Nerede vida? Ben biraz fazla bastırdım ve içine gitti.
3: Aynen.
0: Neyse bilen kişiler yapsınmış.
3: Sıra sende.
0: Ha yapayım mı yine?
3: Evet. Tamam.
0: Tamam.
3: Şimdi öğrendim.
0: Şimdi oldu. Neyi kaldı bunu şimdi?
3: Son tarafı da bir arayacağız.
0: Aa, şey bunun bir kapağı olmayacak mıydı?
3: Kapak var. Yapacağız onu sıfırdan yapacağız.
0: Şey bunun diye kapağı yok. Tamam,
3: sırası gelmedi.
0: Ha tamam. Ya ben biraz şeyim böyle tez canlıyım. Hemen olsun böyle. Hemen her şey bitsin. Ustam dayanamadı artık kendi. Yoksa akşama kadar devam edeceğiz böyle sevgili seyirciler. Yapayım mı ustam onu?
3: Aynen.
0: Tamam.
3: Tamam.
0: Sıra bende. Hadi bakalım.
3: Tamam.
0: Oh be. Oldu.
3: Şimdi
0: ana haber bülteninden 19 haberleriyle karşınızda. Televizyon mu yapsaydık acaba böyle?
6: Patladı.
0: Ustam o kadar ilgili ki. Neyse, bu kapaksız olmasın böyle. Dolap dedik şimdi seyircilere. Diyecekler ki bu kitaplık oldu. Bunu böyle...
3: Kapak olmaz ki.
0: Olmaz. İstemiyorum bunu. O zaman kapak yapalım.
3: Tamam. Şimdi...
0: Bundan mı yapacağız kapağı?
3: Aynen.
0: Aa, desenli mi olacak?
3: Evet.
0: Bunun peki şeyi ne?
3: O da medefedir.
0: O zaman böyle gördüğümüz her şey medefe diyebiliriz.
3: Tamam, ayarladık.
0: Tamam ustam, hazırım.
2: Tuğba yine işin kolay kısmı olan kesim kısmına başladı.
0: Böyle mesine mi ustam?
3: Aynen.
0: Burnuma toz kaçması diye yapıyorum. Alerjim var toza karşı çünkü.
2: Senin çalışmaya alerjim var Tuğba, toza değil.
0: Evet, kapak oldu şimdi. Bitti mi?
3: Hayır. İki delik ya, ha, açacağız.
0: Tamam.
3: Şey için.
0: Ha, şöyle açılıp evet, kapansın diye mi?
2: Tuğba neredesin?
0: Menteşe açmaya usta gitti. Çünkü o benlik bir şey değil. Biraz oyalanayım mı ben? Sohbet edelim ne dersiniz sevgili seyirciler? Ay geldi usta. Geldi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz ustam. Evet.
3: Şimdi menteşe yerleri yaptık.
0: Tamam.
3: Aha.
0: Menteşe dediğimiz
3: şöyle alacağız.
0: Yuvarlak iki tane şey.
3: Aynen.
0: Tamam. Ha evet. Oh, oh, oh. Elim sıkıştı. Ne oldu şimdi?
3: Dikkat etmen lazım.
0: Ustam ben işte yaramaz çocuk gibi her şeye mi bulaşırım
3: yani? Öğreneceksin. Yavaş yavaş öğreneceksin.
0: Vay. İşte şimdi yavaş yavaş böyle kıvama geliyor usta. Bir yerden sonra.
3: Şunları şöyle.

0: Evet, sonra bunları buradan vidalayacağız.
1: Aynen. Bir tarafta.
0: Hiçbir şey kolay değil. Değil mi usta? Bu ne ki, siz neler yapıyorsunuz değil mi? Koca koca dolaplar, şeyler.
1: Bu küçük bir numunedir ya. Size yaptık.
2: Ustanın da sabrı bir yere kadar tabii.
0: Ve nefesler tutuldu. Niye gitmiyor usta?
1: Basacaksın.
0: Ben diyorum bir yerde eksik var ama. Ne güzel.
1: Kapak hazır oldu.
0: Tamam usta. Bitti mi? Bitmedi. Hayır.
2: Tuğba, ustamızı izle lütfen.
0: Ben bunları evde eğer vidası atarsa geri takmayı biliyorum. Evde böyle bir takım çantam var ustam benim. Laf aramızda eşim çok anlamaz böyle şeylerden. Onları da ben yapıyorum. Mesela vidası attı ya burada, kapak bozuldu. Ne olacak şimdi? Usta mı çağıracağız? Hayır. Ben kendim yapıveriyorum. Halletmiş oluyoruz.
1: Şimdi... Ha. Sen
0: ben sadece konuşsam...
2: Peki sence biz az önce söylediklerine inandık mı Tuğba?
0: Bu?
1: Şurası... kapatmamız lazım.
0: Kapatmamız lazım. Ha,
1: aynen.
0: Maşallah böyle tam rakamlı gidiyoruz yani. Şunu ben tek başıma yapsaydım kesin 45'e 30 falan çıkardı. Kesin burada da patlardım ben yani.
2: Tek başına yapamayacağını biliyorduk.
0: Alayım onu. Ayağım takılı, düşüyordum.
2: Oynama Tuğba, ustanın hem sinirlerini hem de sınırlarını zorluyorsun. Farkında mısın? Bereket ustamız çok sabırlı ve çok sakin.
0: Ay, nasıl yoruldum var ya.
2: Daha neler? Yoruldun mu?
1: Çivi alacağız.
0: Recep sen de ne geziyor ya? Ha, herkes bir şeyler yapıyor burada ama anlamadım. Tamam,
1: şimdi
0: bitti.
1: Sıra sende.
0: Sıra bende mi?
1: Aynen.
0: Nasıl? Güzel değil mi?
1: Usta oldun.
0: Hemen şu karşıda bir boş yer var. Oraya ben marangoz açacağım usta, olur mu? Size rakip olur muyum?
1: Olursun.
2: Olmaz ustacığım, ne rakip olması?
0: Oldu.
1: Bunlar da.
0: Tamam usta. Bitti.
1: Bitti şimdi.
0: Oldu mu şimdi olamaması?
1: Oldu.
0: Ya ne güzel bir şey. Böyle yeni baştan bir şey ortaya çıkartıyorsunuz ya. Çok hoşuma gidiyor. Böyle küçük bir dolap yaptım ben. Artık içine ne koyarsanız sevgili seyirciler. Değil mi? Nasıl oldu ustam? Bir
1: güzel
0: katkım
1: çıktı.
0: Oldu mu size gerçekten? Bir şeyler yapabildim mi?
1: İyi, yardımcı oldum.
0: Ustamız çok çekingen.
1: Tuğba bize geldi bir gün. Çok güzel bir dolap yaptık. Beraber çalıştık. Çok iyi bir çıraktır.
0: Şimdi böyle kafamda tabii bunun yapılışıyla ilgili bir şeyler vardı. Ama bu kadar detaylı ve teferruatlı bir işi olduğunu ben bilmiyordum. O yüzden size bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
1: Memnun oldum.
0: Ben de çok memnun oldum. Efendim biz bugün Dolapdere'de çok tatlı bir atölyede böyle marangozluk işi yapmaya çalıştım. Buraya konuk olduk. Sağ olsunlar, bizi çok güzel karşıladılar. Çok teşekkür ediyorum. Arkada çok güzel bizi seyrediyorlar şu anda. Sadece burada ustayla biz yokuz. Herkes burada. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

Sevgili dostlar merhaba. Ben Deniz Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı programında çeşitli gündelik sorunlara psikolojik çözümler arıyoruz. Ve bu psikolojik çözümleri ararken de psikoloji biliminin bulgularından yararlanmaya çalışıyoruz. Bugün sorun olarak belirlediğimiz şey alışveriş. Ama alışverişin karanlık tarafı, yani aşırı alışveriş yapıyor olmak ve alışveriş sonrası aldığımız şeylerden dolayı pişmanlık duymak. Aslında çok sık rastladığımız bir sorun haline geldi. Özellikle pandemi alışverişle ilgili sorunları oldukça arttırdı. Özellikle de online alışverişler. Şimdi pandemi de nasıl arttı diye soracak olursanız benim için de şaşırtıcı. Çünkü daha çok evde geçirilen zamanlar varken neden ihtiyaçlarımız arttı? Zaten sorun da tam olarak bu. İhtiyacımız artmadığı halde alışveriş yapmaya biz sorunlu alışveriş diyoruz ve buna bir dürtü bozukluğu diyoruz. Yani aslında kişi alışveriş yapmaması gerektiğini biliyor, herhangi bir ihtiyacı olmadan alışveriş yaptığını ve hatta sonunda pişman olacağını da biliyor. Fakat sadece kendisini iyi hissetmek için gidip bir şeyler satın alıyor. Yani eşiyle kavga etti, kendini kötü hissetti. İyi hissetmek için alışveriş merkezine. Çok önemli bir sınavı var. Sınava çalışmak yerine kendini iyi hissetmek için hop alışveriş merkezine. Sabah uyandı kendini iyi hissetmiyor. Hop iyi hissetmek için alışveriş merkezine. Sonra gelip de faturaya baktığında bir pişmanlık ve bu pişmanlığı regüle etmek için tekrar alışveriş yapma isteği. İşte bu bir dürtü bozukluğu ve özellikle sizler bazen zaman zaman pişmanlık duyduğunuz İhtiyaç dışı alışverişler yapıyorsanız bu programı kulaklarınızı dört açıp dinlemeniz lazım. İsterseniz önce alışveriş bağımlılığının mekanizmasının nasıl işlediğine dair küçük bir metaforla programımıza başlayalım. İki tane kupa var şu anda elimde. Bugün önemli bir sınava gireceğim ya da eşimle bir sorun yaşadım. Kendimi kötü hissettim. Dedim ki bir alışveriş merkezine gideyim de şöyle kendime güzel bir kupa alayım. Sonra eve geleyim harika bir kahve yapayım kendime. Gittim alışveriş merkezine. Oh rengarenk kupalar. Mis gibi hijyenik bir ortam. Bütün satış elemanları bana çok iyi davranıyor ve kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Şimdi iyiye doğru dönüyorum. Müzik var bir yandan. Güzel kokular. Aldım elime iki tane kupa. Biri muhteşem. Biri harika, birbirine çok benziyor. Hangisini alsam bir takım kriterler gözümde döndürüyorum ve diyorum ki işte bu kupayı almam lazım. Bu kupa bana kendimi iyi hissettirecek. Kararımı verdim, kupamı aldım, eve doğru geldim, keyfim yerinde. O sırada kupanın içinden faturayı çıkarıyorum, fişini bir bakıyorum. Ben bu kupaya bu kadar para mı verdim? Bir anda pişmanlık başlıyor. Tam kendime bu yeni aldığım kupanın büyük mutluluğuyla bir kahve yapacağım. Dolabı bir açıyorum. Buna benzer 5 tane daha kupa vermiş. Aman yarabbim diyorum. Ben ne kadar büyük bir hata yaptım. Yine paramı çöpe attım adeta. Bu kupa beni rahatsız etmeye başladı. Beni rahatsız etmeye başladığında kendimi iyi hissetmek için ne yapıyorum? O beğenip de almadığım diğer kupa geliyor aklıma. Şimdi diyeceksiniz ki ya öyle şey mi olur? Daha demin pişman oldu. İşte o yüzden buna bir psikolojik sorun diyoruz. Yanlış olduğunu bile bile, sonunda pişman olduğunu bile bile ve belki de hiç kullanmayacak olduğundan emin olsan bile bir şeye gidip almak, dolaba koymak ve etiketini bile çıkarmadan onun dolapta eskimesine neden olmak. Sonra ne yaptım? Bu kupa artık beni mutlu etmiyor. Tekrar gittim alışveriş merkezine. Bu kupayı almak için gittim. Tam bu kupayı alacağım bir tane daha gördüm. Onu aldım. Hangisini alayım derken bunu tercih ettim. Öbür kupayı bıraktım. Ertesi gün aklım almadığım kupada kaldı. İşte temel mekanizma bu. Birincisi pişmanlık. İkincisi kendini tutamamak. Üçüncüsü yanlış olduğunu bile bile satın almak. Şimdi bu bizde böyle bir altyapı varsa, yani ben satın almaya elverişli biriysem, böyle bir hassasiyetim varsa bunu nasıl engelleyebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim ama önce bu alışveriş tuzaklarından bahsetmek istiyorum. Mesela 12 taksit olması bir şeyin. O kadar rahatlatıcı ki. Çünkü 12 taksit ise aldığın şeyin mutluluğunu yaşarken onun bütün parasını
ödüyor olmanın verdiği sıkıntıyı yaşamamış oluyorsun. Bu yüzden taksitli alışveriş yapma alışkanlığı bir hatadır. 12 taksit olduğunda bir şey, siz onun fiyatının 12'de birini vermiş olmazsınız. Sonunda tabii ki hepsine vereceğiz. Böyle düşünmek daha sağlıklı. %60 artı %30 indirimler. Ne diyor biliyor musunuz? Yersen. Yani bak diyor, ben bu malı %60 indirdim. Bir de üzerine %30 indirdim. Hatta öyle bir indireceğim ki üzerine sen para alacaksın gibi bir noktaya geliyor. Bunların hepsi hatalı. Burada şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten de o satıcı o vitrine yazdığı indirimlerle bana o malı bedava verir mi? Hayır, tabii ki vermez. Burada hala kar ettiğini unutmayalım. Diyor ki 99 TL. Ay şimdi bir 3 haneli sayı var, bir 2 haneli sayı var. 99'u 10 gibi algılıyoruz. Oysa ki 99 TL 100 TL demektir. 999 lira 1000 lira demektir. Aslında gerçekleri görmeye başlarsak vitrinlerin bizi kandırmasına ve ihtiyaç dışı alışveriş yapmamıza engel olabiliriz. İsterseniz işi biraz daha ilerletelim. Acaba sizi alışverişe sürükleyen sektör hangi psikolojik faktörleri kullanıyor? Daha net örnekler vereyim ama burada tahtamı kullanacağım. Çünkü akılda kalmasını istiyorum. Bunlara çözüm üretmezsek kendi ekonomimize zarar veririz. Ve sevgili dostlar, sakın unutmayın, aile sistemini, aile hayatını, aile üyelerinden bir tanesinin aşırı alışverişte pişmanlıklar yaşıyor olması o kadar olumsuz etkiliyor ki. Aslında biz gereksiz alışverişi keserek aile sistemini güçlendirme şansına da sahibiz. Birincisi, şimdi girdik alışveriş merkezine. Bu arada alışveriş merkezleri iyi ki var. Ben burada alışverişle ilgili sorunlu olan bir grubu anlatıyorum. Alışveriş merkezleri bizim alışveriş yapıp ihtiyacımızı karşılamamızı sağlayan sağlıklı tabii ki yapılardır. Onlarla ilgili bir sorunumuz yok. Ama sizin alışverişle ilgili bir sorununuz varsa bunlara dikkat etmeniz lazım. Bir, bakın hemen böyle tam işin göbeğinden başlayacağım. Yürüyen merdivenler. Ya ki var yürüyen merdiven. Sen duracaksın, o yürüyecek. İyi ki var ama öyle bir tuzak var ki o işte. Alışveriş merkezlerinin genelde tam ortasında oluyor. Yani sen gayri ihtiyar yürüyen merdivene binip de hareketlendiğinde bütün alışveriş merkezini görüyorsun. Bütün alışveriş merkezini görmek ne demek biliyor musun? İhtiyacın olmayan birçok ürün tarafından uyarılmak demek. Oo, süper ayakkabı, aa çiçekler, aa kitaplar. Hayır, sen sadece bir kupa almaya geldin. Neden bir spor ayakkabı alasın? Ama alışveriş merkezindeki yürüyen merdiven seni bütün dükkanlardaki bütün satılanlar konusunda uyarır. Ve sana şunu söyler. Hadi gel, ihtiyacın olmayan bir şeyleri satın almak için daha ne bekliyorsun? Yürüyen merdivenler risklidir. İkincisi, kasalar. Şimdi ben... Kasalar deyince hemen tahmin ettiğiniz o rengarenk kasalar geldi gözünüzün önüne. Eşinizle beraber sıraya girdiniz. Yanınızda da 4 yaşında çocuğunuz var. O kasa diyor ki, ey evladım, bak burada rengarenk şekerler, rengarenk sakızlar, birbirinden güzel gofretler. Senin annene babana bir son dakika golü atmak için her şey dizayn edilmiş durumda. O rengarenk kasalar aslında size ne kadar dikkatli alışveriş yaparsanız yapın, son anda fiyatı oldukça yüksek ve ihtiyacınız olmayan bir ürünü sepetinize atmanıza neden olur. Kasalara dikkat edin. Kasalardan gitmeden önce alışverişi bitirmiş ve artık sepetinizi doldurmuş ya da son vermiş olduğunuzdan emin olun. Üçüncüsü, soyunma kabinleri. Diyeceksiniz ki ya kıyafet değiştirirken artık ne olabilir yani? Şu olabilir. Şöyle bir düşünün. Sıklıkla gittiğiniz, alışveriş yaptığınız, giyim alışverişi yaptığınız yeri düşünün. Soyunma kabininin hep o dükkanın en arkasında olduğunu hatırlayacaksınız. Ne demek bu? Sen eline bir tane çorap aldın. Çorabı kullan, değiştirmezmiş muhtemelen, şu denemezsin de hadi gömlek alalım. Gömleği aldın, denemeye doğru giderken orada süveterleri gördün, ceketleri gördün, kravatları gördün, kravat iğnelerini gördün, ayakkabıları, çorap. Aa, ben sadece bir gömlek alacakken bir bakıyorum soyunma kabinine bütün gardırobu yerleştirmişim. Şunu da bir deneyeyim, şunu da bir deneyeyim derken. Zaten 12 taksit. Zaten %60 indirim var. Bir de
Bunlar ihtiyaç yani, gömlek bir değil beş tane olsa ne olur derken sen soyunma kabinine 10 tane ürünle girip belki de bunların 5 tanesiyle çıkacaksın. Oysa ki tek ihtiyacın gömlekti. O yüzden soyunma kabinleri genelde en arkadadır ve seni birçok ürünün cezbetmesi için uğraşılır. Bu psikolojik bir taktik. Bir diğer şey. Bir diğer psikolojik taktiğe dikkat etmeniz lazım.

yaparak çıkmanıza engel olmaktır. Çünkü market arabası kocaman ve sizin aldığınız ekmek küçücük. Market arabası kocaman ve oraya almaya gittiğiniz pil ufacık. Ve o market arabasına baktığınızda, şöyle tuttuğunuz market arabasına baktığınızda onu otomatik olarak biraz daha dolu görmeye ihtiyacı oluyor insanın. Market arabalarının büyüklüğü size her an acaba az mı alışveriş yaptım mesajı gönderir. Ve siz market arabasını doldurdukça kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başlarsanız. O yüzden ne kadar ihtiyacınız varsa ona göre bir sepet alabilirsiniz, küçük bir sepet. Ya da iki ürün bir şey alacaksınız, hiç almayabilirsiniz. Kocaman bir market arabasının, tekerlekli market arabasının yüklendiğiniz anda otomatik olarak bir psikolojik taktik onu doldurma ihtiyacı belirebilir. Ve son olarak bir psikolojik mevzudan daha bahsetmek istiyorum. Ya kimse kusura bakmasın. Tabii ki bunu şu anda hala hazırda alışveriş merkezinde satışı yapanlar belki kötü niyetli değillerdir. Tabii ki onlar için değil. Ben alışverişle ilgili sorun yaşıyorsanız şayet bu önerilerde bulunuyorum. Bakınız bir söz ver. Büyük menü ister misiniz? Ya büyük menü istemem. Neyse onu istiyorum ama büyük menü o kadar büyüleyici oluyor ki bazen sadece 3 lira farkla size bu zararlı işte patatesten biraz daha yedirmek istiyoruz. Ya da 1,5 lira farkla işte bu son derece zararlı olan içecekten 1,5 kat daha fazla içmenizi sağlayacağız. Bakın böyle söyleyince ne kadar anlamsız. Aslında sizin sağlığınıza zararlı bir şeyi daha fazla vermeyi bir şekilde vaat ediyor. Ama %52 oranda bu büyük menü ister misiniz sorusunun cevabı evet çıkıyor. Sizden bir ricam da hem sağlığınız için hem de ekonominiz için bu büyük menü ister misiniz sorusunun size özel bir soru olmadığını bilip bunun bir pazarlama taktiği olduğunu unutmayın. Bu da bir psikolojik strateji. Peki ne yapacağız? Şimdi bir tarafta koskoca bir kapitalist sistem hep bir şeyler satmak istiyor ve bir şeyler satın aldıkça kendimizi iyi hissediyoruz. Birinci önerim şu. Kredi kartına gerçekten ihtiyacınız var mı yok mu bunu bir gözden geçirin. Ben uzun yıllar kredi kartı kullanmış biri olarak bir süre sonra aslında kredi kartına hiçbir ihtiyacımız olmadığını fark ettim. Kredi kartlarının bana verdiği bir takım ödüller ya da ikramiyelere de ihtiyacım olmadığını fark ettim. Kredi kartı riskli bir şey çünkü cüzdanı çıkarıp da alın teriyle kazandığınız parayı sayarak bir şey almakla cebinizden çıkardığınız kartı dıt ettirip bir şey almak arasında ciddi bir psikolojik fark var. Kredi kartından kurtulun. Bugün kesin atın. Bankanıza haber vermeyi unutmayın. İkincisi, alışveriş listesi yapmadan sevgili dostlar. Özellikle alışverişle ilgili bir sorununuz varsa alışveriş listesi yapmadan sakın alışveriş merkezine gitmeyin. Çünkü ihtiyacınız belli. Alışveriş merkezlerine gidip alışverişle ilgili sorun yaşayan insanlar hep ihtiyacı olmayan şeylerle dönerler ve temel problem de budur. O yüzden sıkı bir alışveriş listesi sizin pişman olacağınız bir alışverişi yapmanıza da engel olacaktır. Üçüncüsü, bu öneriyi şöyle bir iyi canlandırmanız lazım zihninizde. Şimdi alışveriş merkezine gitmek yürüyüş. Alışveriş merkezinde yapılan şey bir yürüyüş. Aslında belki de iyi hissetmemizin nedeni aldığımız şeyden ziyade hareket etmemizi sağlaması olabilir. O yüzden hayatınıza bir spor ayakkabı sokun. Ama bir çift yeter. 10 çifte gerek yok, bir çift yeterli. Ve alışveriş merkezine giderken de bir yürüyüş moduna gidin. Eşofmanınızla gidin. Rahat bir kıyafetle gidin. Bu belki sizin iyi hissetmek için alışveriş yapmanıza olan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Belki sadece yürümek, sadece hareket etmek de sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ama bunu daha böyle kaliteli bir hale getirmek istiyorsanız hayatınıza sporu sokun. Sporu hayatında bir şekilde iyi hissetme malzemesi olarak kullanan insanların alışverişe olan ihtiyacı azalır. Size ihtiyacınız kadar alışveriş yapacağınız ama bol bol kazançlarınızın olacağı bir gün, bir hafta, bir ay diliyorum. Kendinize iyi bakın.

ben Türev Uludağ. Bugün sizde çikolatalı farsal hazırlayacağız. Peki çikolatalı farsalı nedir? Aslında bizim irmik helvamızın çikolatalı hali. Yunanlılar bunu almışlar, evirmişler, çevirmişler, çikolatalı farsalaya döndürmüşler. Hemen malzemelerimi sayıyorum. İrmiğimiz var, şekerimiz var, damla sakızımız var, çikolatamız var. Üzerine böyle ceviz ekleyeceğiz. Afiyetle de yiyeceğimiz bir tatlı haline getireceğiz bunu. Hemen önce zeytinyağı kullanacağız. Zeytinyağımızı tavamıza dökeceğiz. Zeytinyağı tavayı birazcık bol döktük. Zeytinyağı döktükten sonra o birazcık kızgınlaşacak. Kızgınlaştıktan sonra da üzerine hemen irmiğimizi ekleyeceğiz. O irmikleri kavurmaya devam edeceğiz. Aslına bakarsanız bir devi irmik helvası yapıyor olacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi. Bunu akşam 5 çaylarınızda misafirleriniz geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Böyle bir telaş içerisindesiniz. Aniden bir misafiriniz geldi. Bunu hızlı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Ben hiç unutmuyorum. Çocukken böyle saat 11-12 civarında ablam böyle canımız tatlı çekerdi. Evde otururduk, ne yapacağız, ne yapacağız diye. Büyük ablam, işlev olan. Biliyorsunuz artık onu. Benim 3 tane, 2 tane kız kardeşim var. Birinin adı işlev, birinin adı söyle. Ben de türe. İşlev olanla öyle otururduk. Derdik ki ya ne yapacağız, ne yiyeceğiz? Bir şeyler yememiz lazım yani. Bir tatlı yememiz lazım. Hemen ablam irmik helvası yapardı. Böyle onu var ya afiyetle o kadar güzel bir şekilde yerdik ki. Böyle her irmikle ilgili bir tarif gördüğüm zaman aklıma o günler geliyor. İyi ki o günleri yaşamışız ve eminim ki sizin de böyle güzel keyifli anılarınız vardır. Böyle güzel keyifli anılarınız varsa Instagram'dan lütfen benimle paylaşın. Instagram'da Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz bildiğiniz gibi Türev Uludağ. Hemen zeytinyağımız bu arada yavaş yavaş kızgınlaşmaya başlıyor. Şimdi irmiklerimizi ekleyeceğiz. Böyle güzel güzel irmiklerimizi kavurmaya başlayacağız. Tahta kaşık kullanacağız. İrmiği kavuracağız. İrmiği kavurduktan sonra bunun üzerine bir şerbet hazırlıyor olacağız. Yani normalde irmik helvasını nasıl yaparsak aynı şekilde. Toz şekerimizde, suyumuzda, limonumuzda bir şerbet hazırlayacağız ve bunu irmiğimizin üzerine, biraz sonra kavurduğumuz irmiğin üzerine koyuyor olacağız. Ve en sonunda da damla sakızını ekleyeceğiz. Ve daha güzel, daha renkli olması için de rendelenmiş çikolatayı kullanacağız. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Genelde şeflerin kullandığı gibi bitter çikolata kullanıyoruz. Bunun sebebi hani o kakao bakımından daha zengin olduğundan dolayı ve kakao ne kadar, bir çikolatanın içerisinde kakao miktarı ne kadar fazlaysa o kadar aslında sağlıklı çikolata. Eğer her ne kadar sağlıklıysa tabii ki de reçel yiyin çikolata yemek yerine. Bu tarifi reçelle yapmayı denemedik ama denersek de bir gün eminim sizlerle paylaşacağız. Hemen bu arada yağımız kızgınlaştı. İrmiğimizi ekliyoruz. Kavurmaya başladık. Kolay, hızlı, keyifli bir tarif bu. Hemen irmikleri kavurduktan sonra şerbetimizi hazırlıyor olacağız. Şerbeti hazırladıktan sonra da üzerine çikolatasını, damla sakızını ve en sonunda da süslemek için de cevizimizi ekliyor olacağız. Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz buna. Hindistan cevizi de çok yakışır. Çok keyifli ve çok güzel, çok lezzetli olur. Ben bugün kullanmayacağım. Ama çok severim Hindistan cevizini de. Çocukken annem pastaların üzerine böyle Hindistan cevizi dökerdi. Büyüleyici olurdu gerçekten. Çok etkilenirdi, çok güzel olurdu. Ya farkındaysanız hep bu geçmişteki anılarla birlikte yaşıyoruz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum ya, çocuklarınız da mutlaka bunları yapın. Çünkü bu onların hayatında o kadar değerli ve o kadar güzel bir yere sahip oluyor ki bunu yıllar geçtikten sonra bile hatırlıyorsunuz ve anımsıyorsunuz. Eminim sizin de böyle güzel, keyifli, hiç unutmadığınız anılarınız vardır. Zeytinyağı ile irmik böyle karışınca mis gibi burnuma kokular geliyor. Şimdi yavaş yavaş irmiklerimiz burada kavrulsun. Biz hemen bunun şerbetini hazırlayalım. Şimdi ben zaten bu

Burada kaynamış suyum var. Kaynamış suyumu tencereme yavaş yavaş ekleyeceğiz. İçerisine hemen toz şekerimizi koyacağız. Ocağımızın altında yakalım. Sekiz kaşık toz şeker ekledim. Hemen toz şekeri şöyle bir karıştıralım. Şerbetimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. İrmiklerimizi karıştırdık. Şekerim suda eridi. Hemen limonumuzu sıkalım. Şerbetimiz için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limonumuzu ekledim. Birazcık daha karıştırdım. İrmiklerimiz olmaya devam ediyor. Birazcık daha kavrulmasını bekleyeceğiz. Rengi değişti, kokusu güzelleşti. Çok keyifli ve çok güzel bir tarif oldu. İçerisine birazdan çikolatayı ekledikten sonra da böyle afiyetle yiyor olacağız. Ya böyle yaptığım şeyleri yemek için gerçekten sabırsızlanıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü yani bakıyorsun diyorsun ki ya çok güzel kokuyor, çok güzel görünüyor, iyi malzeme var. Bunun sonucunda da gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkacak. O yüzden heyecanlı, güzel bir bekleyiş oluyor. Yaklaşık bir 30 saniye daha irmiklerimizi karıştıracağız. Ve içerisine hemen hazırladığımız şerbeti koyacağız. Biraz izin verelim, kendi kendine pişsinler. Şerbetin altını kapattım bu arada. İrmiklerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel böyle kavruldular. Hemen içerisine yavaş yavaş şerbetimizi ekliyoruz. Bakın nasıl güzel oldular. Şerbet burada dursun. Hemen çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Üzerine birazcık daha şerbet ekleyip damla sakızımızı da ekleyelim. Bakın rengi nasıl değişti. Of, mis gibi irmik kokuyor, mis gibi çikolata kokuyor. Nasıl güzel oldu. Damla sakızının da kokusu burnuma geliyor. İyice karıştırıyoruz. Kenarlardan alarak tahta kaşık yardımıyla hızlı bir şekilde iyice karıştırmanız lazım. Yavaş yavaş şerbeti eklemeye devam edin. Çok güzel, çok keyifli bir tatlı oldu bu. Sabah kahvaltılarınızda, akşam beş çaylarınızda mutlaka bu tarifi denemenizi ve afiyetle yemenizi tavsiye ediyorum. Yunanlıların çok fazla tükettiği, kahvaltılarında olmazsa olmaz bir tarif bu. Evet, bakın şerbeti ekledikçe rengi nasıl güzelleşiyor, nasıl çoğaldı, nasıl keyifli bir hal aldı. Son şerbetimizi de ekleyelim. Ve farsalımız, çikolatalı farsalımız şu an şöyle hazır. Hemen bir tabağa alalım. Ocağımızın altını iyice kapattık.

güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Birazcık soğuduktan sonra lezzeti daha da oturacaktır ve daha güzel olacaktır. Üzerine hemen cevizleri ekleyelim. Cevizleri elimle bütün bütün koyuyorum. Tabii ki hemen bir tadına bakalım. Birazcık sıcak ama çok güzel kokuyor. Tam kıvamında, çok lezzetli ve çok güzel. Dilerseniz ben şöyle bir ortadığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz yulaflı meyveli kefir. Kefir böyle hafif böyle ekşi tat olduğundan dolayı günlük hayatta çok fazla tüketilmeyen bir besin ama çok faydalı. Mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Ben de bunu hani nasıl daha böyle lezzetli ve nasıl güzel hale getirebiliriz diye düşündüm. Bunu meyveli, yulaflı, kahvaltıda yiyebileceğiniz bir tarife dönüştürdük. Hemen burada çilek kullanacağız, kefir kullanacağız, yulaf kullanacağız, bal kullanacağız, tahin kullanacağız ve kuş üzüm kullanıyor olacağız. Bunu isterseniz farklı meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Çileklerimizi alacağız. Baş saplarından önce bunlardan kurtulacağız. Saplardan kurtulduktan sonra da hemen bütün malzemeleri sadece karıştırıyor olacağız. Bütün karıştırma işleminden sonra da çok basit, çok lezzetli, çok güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Kefir aslında sütten elde edilen, sütün fermentasyonu sonucu elde edilen bir besin. Keçi, inek ve koyun sütünden de kefir elde edilebiliyor. Ta aslında bu Kafkas dağlarına dayanıyor. Kafkas dağlarındaki topluluklar var. O toplulukların tükettiği bir besin. Mutlaka afiyetle içmelisiniz kefirinizi. Çileklerimizi yavaş yavaş doğradıktan sonra bunları birkaç parçaya ayıracağız. Bunu farklı meyvelerle de birleştirebilirsiniz. Örneğin muz kullanabilirsiniz, şeftali kullanabilirsiniz. Şöyle ortadan küçük bıçak darbesiyle çileklerimizi ikiye ayıracağız. Bunu hazırladıktan sonra buzdolabına atın, buzdolabında soğutun. Soğuttuktan sonra da afiyetle çok güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Çilekleri aldım. Çileklerimizi koyduk. İçerisine kuş üzümümüzü koyduk. Birazcık tahinimizi ekliyorum. Birazcık balı ekleyeceğim. Hemen balın dibini sıyıralım. İçerisine hemen kefirimizi ekliyoruz. Ve üzerine de hafif hafif yulafımızı ekledik. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Çok lezzetli, çok basit ama besleyicilik bakımından çok yüksek olan bir tarif bu. İçerisinde meyve var, kefir var, yulaf var. İyice karıştırdık. Ve tabii ki tadına bakacağız. Gerçekten çok güzel. O tahinin, balın birbiriyle karışmasının tadını alıyorsunuz. O meyvenin tadını alıyorsunuz. Kefirin o ekşiliği tamamıyla gitmiş durumda. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Yulaflı meyveli kefirimiz hazır. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size portakal reçeli yapacağız. Portakal reçelinde portakal kullanacağız, şeker kullanacağız, çubuk tarçın kullanacağız. Böyle daha aromatik olsun diye, şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Ben burada daha önceden portakallarımın suyunu sıkmaya başladım. Portakalın önce suyunu sıkacağız. Daha sonra bu kabuklarıyla suyunu bir araya getireceğiz ve inanılmaz ortaya güzel bir reçel çıkıyor olacak. Kabuklarını rondodan geçireceğiz. Minik minik küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Sonra bunları 3 gün boyunca suyunu değiştirerek bekleteceğiz ki o böyle portakalın kabuğunun öyle acı tadı var ya, o gitsin diye. O tat gittikten sonra da böyle çiğ köfte yoğurur gibi şekerle birlikte yoğuracağız ve inanılmaz güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Biliyorsunuz ben Adanalıyım. Adana'da portakal reçeli çok fazla yapılır. Böyle turunçgil bahçeleri vardır, uçsuz bucaksız bahçeler vardır. Çok lezzetli, çok güzel. Orada turunç reçeli, mandalina reçeli ve portakal reçelleri yapılır. Benzer özelliklerle, benzer tariflerle yapılıyor aslında bunlar. Reçel bizim toplumumuzun vazgeçilmez bir lezzeti. Biliyorsunuz Osmanlı'dan beri reçel hayatımızda hep var olmuş. Hep anlatıyorum bunu. Türk kahvesinin yanında bile reçel ikram edilirmiş. Portakalımızın son portakalı da sıkıyoruz. Son portakalı da sıktık şöyle. Şimdi portakal suyumuzu burada ayırdık. Hemen rondomuzu alıyoruz. Rondomuza var olan bu portakalları güzelce çekeceğiz. Şimdi bunları çekerken dikkat etmeniz gereken belirli özellikler var. Portakalların üzerinde herhangi bir siyah leke, böyle lekelenir ya portakallar. Onların olmamasına özen gösterin. Onları bir bıçak yardımıyla alın lütfen. Çünkü bunu alıyor olmanız o reçelin daha güzel ve daha berrak ve daha böyle keyifli görünmesini sağlıyor olacaktır. Çünkü reçelinizin içerisinde böyle siyah siyah taneciklerin olmasını, görünmesini eminim ki siz de istemezsiniz. Şunları şöyle rondomuz küçük olduğu için ortadan ikiye ayırarak koyalım

Hemen tüm portakalları tek tek çekeceğiz. Vitamin bakımından çok zengin, çok keyifli, yapımı birazcık zahmetli. Ama bunu daha önce de anlatmıştım size. Her reçel aslında böyle çocuk gibi. Onunla ilgilenmeniz lazım. Onu güzel güzel sevmeniz lazım. Onunla vakit geçirmeniz lazım. Ona emek vermeniz lazım ki güzel bir reçel ortaya çıksın. Hemen diğer portakalların kabuklarını da bu şekilde koyuyoruz.

Şimdi tüm portakallarımızı çektik. Bunları orta derinlikte bir kaba yerleştirdik. Şimdi yapacağımız işlem aslında çok basit. Bütün portakalın üzerine su koyacağız. Şimdi bu su, bu portakalın acılığını almasını sağlayacak. Bu işlemi yaklaşık 3 gün boyunca yapacağız. 24 saatte bir bunun suyunu değiştiriyor olacağız. 24 saatte bir değiştirdikten sonra var olan bütün suyu süzeceğiz. Yani bir gün önceki, bir gün sonraki işlemi anlatıyorum. Bu suyu koyduk. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni su koyacağız. 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni bir su koyacağız. 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Yeni bir su koyacağız. Sonra süzdükten sonra da portakallarımız hazır hale gelecek. Ben bunları tabii ki şu an burada 3 gün boyunca yapamayacağımızdan dolayı sizin için daha önceden acısını aldığım portakalları hemen burada karşınızda. Şimdi bu portakalların acısı alınmış durumda. Yani var olan suları değiştirilmiş ve hazır bir hale getirilmiş durumda. Portakallarımızı hemen bir kaba aldık. Şimdi benim en sevdiğim işlemlerden birisi bu. İçerisine bir miktar şeker koyacağız. Şekerin yarısını koyduk. Diğer yarısını da şöyle kapta bekletelim. İyice bunu yoğuracağız. Çiğ köfte yoğurur gibi. Dediğim gibi zahmetli bir reçel, keyifli bir reçel, zor bir reçel ama ortaya çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç çıkacak. Şimdi iyice şekerle portakalı birlikte karıştırıyoruz. Şimdi portakallarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen bunları bir tencereye aktarıyoruz. Şöyle dibini sıyıralım. Annem bana hep tabağında hiçbir şey kalmasın oğlum diyerek büyüttü. Bu çok belli oluyor zaten. O yüzden dibini sıyırmak bizde önemli. Hemen dibini iyice sıyırdık. Şimdi ocağımızın altını yakacağız. Buna biraz önce sıkmış olduğumuz bu portakal suyunu ekliyor olacağız. Bu diğer reçeller gibi çok akışkan bir reçel olmayacak. Daha marmelata benzeyen bir şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bir sürü portakallar içerisinde. Şimdi kalan şekerimizi de koyacağız. Ve yavaş yavaş tüm şekeri eriteceğiz. Daha sonra da daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de çubuk tarçınımızı da ekliyor olacağız. En sonunda da şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olması için reçelimize yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelinize eğer sıcak sıcak cam kamalınızları koyarsanız metal kapaklı, bunu yaklaşık böyle bir de ters çevirirseniz, üzerinde böyle bir örtülerle örtün, onu yavaş yavaş soğutmaya bırakın. Yaklaşık bir yıl boyunca bozulmadan reçelinizi saklayabilirsiniz. Şimdi şekeri erittik. Reçelimiz burada yavaş yavaş olmaya devam edecek. Reçelimiz olduğu zaman o bir taşım kaynadıktan sonra biraz önce belirtmiş olduğum prosesleri yapacağız. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Reçelimiz olmaya devam ederken şimdiki tarifimiz yeşil zeytin piyazı. Hemen malzemelerimiz çok kolay. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif aslında bu. Hemen yeşil zeytinimiz var burada. Maydanozumuz var. Taze soğanımız var. Nar ekşimiz var. Pul biber kullanacağız ve içerisinde birazcık da tuz koyuyor olacağız. Taze soğan çok besleyici ve çok lezzetli. Farkındaysanız hemen hemen tüm salatalarda ben taze soğanı kullanmaya çalışıyorum. Kahvaltılarınızı yeşilliklerle renklendirebileceğiniz, farklı lezzetleri yapabileceğiniz aslında güzel bir tarif bu. Genel olarak Antep bölgesinde tüketilen bir tarif. Orada halhal zeytiniyle bunu yapıyorlar. Halhal zeytini bölgeye ait olan bir zeytin olmakla birlikte çok fazla tüketilen, çok fazla kullanılan bir lezzet. Antep'te ülkemizin aslında lezzet bakımından gerçekten gidip de ya böyle 5 kilo alıp dönebileceğiniz yerlerden birisi. Çok seviyorum ben Antep'i. Antep'le ilgili kahvaltıları da çok seviyorum. Çünkü mesela Antep'e gittiğiniz zaman kahvaltıda uyanacaksınız. Hemen gideceksiniz bir beyran içeceksiniz böyle sıcak sıcak. Sonra o beyranın üzerinde bir böyle sıcacık bir katmer yiyeceksiniz. Sonra
Doymayacaksınız tabii. Sonra doymadıktan sonra ne yapacaksınız? Gideceksiniz nohut dürümü yiyeceksiniz. O nohut dürümünü böyle afiyetle yedikten sonra... Tabii güne başlamak bunlar. Daha güne başlıyoruz yani. O yüzden tabii siz benim gibi yapmayın ya. Ben Antep'e gittiğim zaman gerçekten saat 5'te 6'da uyanıp... ...bu yeme işlemlerinin hepsine başlayıp güne devam ediyorum. O yüzden... Yani sonuç ortada. Yani hani siz de aynı sonuçlara maruz kalmamak için bence bunları yapmadan da tatlı tatlı, güzel güzel, az az. Yani bende sık sık kısmı var, az az kısmı yok. Yani hani o az az sık sıkı hayatımızda böyle oturtamadık. Olsun, biz de yeşil zeytin piyazımıza, yeşil zeytin salatamıza hemen devam edelim. Taze soğanlarımızı ince ince doğradık. Şimdi hemen maydanozlarımızı doğruyor olacağız. Bu arada reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Üzerinde köpükler oluşuyor. Birazdan o köpükleri alacağız çünkü daha berrak, daha güzel ve bir görüntü ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunu bir kevgir yardımıyla da alabilirsiniz, bir tülbentle de alabilirsiniz ya da tahta kaşıkla da alabilirsiniz. Reçel yaparken mutlaka tahta kaşık kullanmayı tercih edin. Tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirmeyi tercih ederseniz reçeliniz daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi şu üzerinde oluşan köpükleri biz hemen alalım. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi şurada bir tane soğanımız kalmış. O soğanımızı da doğrayalım ki o bizim arkamızdan üzülmesin. Evet, soğanlarımızı, maydanozlarımızı doğradım. Belirttiğim gibi çok basit, çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif bu. Zeytinlerimizi ekliyoruz. Üzerine nar ekşisini ekleyeceğiz. Üzerine hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. Bol zeytinyağlı. Antep'te olmazsa olmaz pul biber. Tuzunu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Dediğim gibi çok basit, çok güzel ve çok lezzetli bir tarif bu. Hani maydanoz yemek istiyorum ama bunu nasıl yiyeceğim, nasıl yapacağım diyorsanız hemen bir yeşil zeytin salatası yapın. Gerçekten bir tuzunu kontrol edelim, bir lezzetini kontrol edelim. Nasıl olmuş mu olmamış mı bir bakıyor olalım. Gerçekten çok güzel. Tam kıvamında. Hemen piyazımız hazırlandı. Reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz de yavaş yavaş olma haline geliyor. Hemen daha aromatik olsun diye çubuk tarçınımızı ekleyelim. Şimdi şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu da ekleyeceğiz. Yarım limonu ekledikten sonra biraz önce belirttiğim gibi reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Hemen yarım limonumuzu da ekliyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. Birazcık daha pişirmeye devam edeceğiz. Ve reçelimiz hazır olacak. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra mutlaka Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Reçelimiz hazır. Afiyetle yiyebileceğiniz hale geldi. Burada yeşil zeytin piyazımız da hazırlandı. Bunun da kahvaltınızın vazgeçilmez bir lezzeti olacağına ben eminim. Bugün size portakal reçeli ve yeşil zeytin piyazı yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
3: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
2: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
2: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
1: Bana bak, bu gelişlerin sırtlaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
2: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
0: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
3: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
0: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
4: Telli babaya adak adadım vermek.
5: Neden?
4: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
6: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... mahallenin onurudur.
7: Misket kokan bağlarına... taşlı tozlu yollarına... Ay.
5: Hacımı nereden tanıyorsun?
2: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
8: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
9: Renkli Dünya bugün 13.45'te TV4'te.

0: TV4'ten ve bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz elim efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Furkan ben. Üniversite öğrencisiyim.
0: Ne okuyorsun Furkan?
2: Kabin memuruyum.
0: Kabin memurusun.
2: Aynen.
0: Bitiyor mu artık bu sene?
2: Daha ikinci sene.
0: Daha ikinci sene.
2: İki sene daha var. Bitmez.
0: Bitmez gibi mi duruyor peki? Biraz zorluyorlar.
2: Biraz sürer, biraz sürer.
0: Peki Furkan, ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin, nelerle uğraşıyorsun?
2: İyiyim. Öğrencilik yani, sadece öğrencilik şu an için.
0: Şu an hayatını tamamen
2: öğrencilik. Hayatım tamamen öğrencilik, aynen. Bankada işim vardı. Bankaya gelmişim, size denk geldim. Geleyim dedim, bakayım.
0: İyi yaptın, hoş geldin, sefalar getirdin. Furkan, ben hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Gamze Yanar. İzmir'den geldik. Annemin memleketi, 9 ay oldu annemi kaybettik. Onun
0: başınız
1: anısını yaşatmak için. Biz de geçerken sizlerle yarışıp güzel bir zevk almak istedik. Başarılar rakibime.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İsminizi tekrar alayım.
1: Gamze.
0: Gamze Hanım. Gamze Hanım ve Furkan Bey, zaten kurallarımızı biliyorsunuz. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Furkan, sence kim kazanır?
2: Valla benim genel kültürüm çok iyi değildir. Yalan yok. Ablanın kazanacağını düşünüyorum. Hayırlısı.
0: Gerçekten çok hırslı bir rakip Furkan. Sevgili izleyenler, bakalım Gamze Hanım neler diyecek?
1: Yani genç kuşak, genel kültürünün iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de onun kazanacağına inanıyorum.
0: Evet, iki taraf da birbirinin kazanacağına inanıyor. Gerçekten çok güzel bir rekabet göreceğiz. Sevgili izleyenler genelde böyle söylerler ama yarışma başladıktan sonra o hırs artık gözlerini bürür ve farklı konuşmalar gelir diye düşünüyorum. Bakalım, iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor efendim. Türk kahvesi geleneksel olarak yanında hangi tatlı ile servis edilir? Tek ses geldi Gamze Hanım.
1: Lokum.
0: Lokum, lokum. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım. İngilizcesini de Gamze Hanım bu şekilde konuşturmuş oldu efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Sen sanırım biraz geç kaldın Furkan.
2: Sorunun bitmesini bekledim.
0: Yani risk alarak o saniyeyi yakalayabilirsin.
2: Anladım.
1: Kahve yapmak, yanında lokum, su ikram etmek.
0: Sever miyiz Türk kahvesini? Kimler sevmez?
1: Tabii ki, kim sevmez. Her türlü kahveyi severiz.
0: Peki efendim, gelelim ikinci sorumuza. Bir insan hasır şapka ve tulum giydiyse, elinde makas ve tırmık varsa muhtemelen hangi işi yapıyordur? Tek ses geldi Gamze Hanım.
1: Bahçıvan.
0: Bahçıvan. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Furkan.
3: Gene aynısı.
0: Bak, bu soru senin için çok önemli Furkan.
2: Kritik soru.
0: Bütün söylediklerimi unut. Bu soruya odaklan. Tamam. Çünkü bu soru seni potadan kurtaracak.
2: Tamamdır.
0: Sorumuz gelsin. Bakalım efendim, sorumuz geliyor. Dayınızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi.
2: Anne.
0: Efendim?
2: Annem olur.
0: Annesi olur. Anne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Furkan'a gelsin. Son dakika. Üçüncü soruyla artık
2: kendini
0: ortadan kurtardın diyelim ama yine de risktesin evet. Şu anda senin için. Gamze Hanım senden önde gözüküyor şu anda. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Efendim artık dördüncü sorumuzdayız. Ressamların ve dalgıçların çalışırken kullandıkları...
3: Ressam ve dalgıç.
2: Palet.
0: Palet. Doğru cevap ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ressamların ve dalgıçların çalışırken kullandıkları birbirinden çok farklı olup aynı ismi taşıyan nesnenin adı nedir diye soracaktık. Ki sorduk, palet cevabı geldi. Led demeden leblebi diyebiliriz.
2: Bundan sonra
0: Furkan
2: böyle.
0: Furkan için efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Güzel bir rekabet var. Ben az önce bir şeyler söylemiştim sizlere. Demiştim ki bu kadar mütevazı olmayın. Yarışma sırasında değişirseniz. Öyle de oldu sanırım
2: öyle
0: Furkan.
2: Oldu,
0: özellikle
2: oldu.
0: Senin için. Öyle diyebiliriz Furkan. Evet, artık bu etapımızın son sorusundayız Gamze Hanım.
1: Evet.
0: Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu ve sorum geliyor sevgili izleyenler. Limon küfü hangi rengin bir tonu... Dur, tek ses geldi.
1: Green, yeşil.
0: Yeşil, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gamze Hanım'a gelsin Furkan.
2: Öyle oldu, yapacak bir şey yok diyelim.
0: Neler söylemek istersin?
2: Tebrik ediyorum öncelikle. Böyle oldu yani. Yapacak bir şey yok.
0: Bekliyor muydun bu sonucu?
2: Beklemiyordum.
0: Beklemiyordum. Evet. Biraz geç mi kaldın? Biliyor muydun sorunun cevabını?
2: Biliyordum da sorunun cevabının bitmesini beklemeyin. Bekledin oldu. Öyle oldu yani.
0: Furkan, gerçekten beni çok güldürdü. Umarım başka yarışmalarda diyelim. Umarım. Tekrardan karşılaşırız diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Başarılar diliyorum. Para kazansın güzel güzel, bol bol. Riski zorlasın.
0: Haydi bakalım. Evet, bizler Gamze Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Gamze Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Gamze Hanım, rakibiniz Furkan Bey'i 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz?
1: Mutluyum. Oğlum Umut ve Utku'nun şansına burada yarışıyorum. İnşallah bu etabı da başarıyla atlatırız.
0: İnşallah diyelim. Bu etapta sizleri neler bekliyor? Kısaca bilginiz vardır diye düşünüyorum. Evet. Efendim bu etapta sizleri 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var. Ve bilmecelerimiz olacak efendim bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye tekrardan hatırlatmış olalım sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Gamze Hanım, başlayalım mı? Başlayalım.
0: Peki efendim, sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. İlk sorumuz olarak sorum geliyor efendim. Burnu kuyruğundan uzun olan hayvan hangisidir?
1: Tabii ki de fildir.
0: Fil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım. Neredeyse süremi başlatamadan cevabı vermiş oluruz. Gayet hızlı gidiyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Şarkılarla aranız nasıl?
1: Şarkılarla aram çok kötüdür. İyi değildir. Ben dilim tutuldu şu an. Evet, sesimle şarkılarla eşim olsa full bilirdim. Bütün şarkıları ezberinde ama hiç iyi değil.
0: Hiç mi dinlemezsiniz?
1: Yani tek tük modern şarkılar olursa evet.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir. Güzel bir nostaljik bir şarkımız geliyor efendim. Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile, nokta nokta vakti bir güzele vuruldu. Barış Manço'dan bir şarkımız
1: geliyor. Aynalı kemer ince

0: bu can kurban. Vuruldu.
1: Güzel bir kalbe.
0: Değil, değiştirelim.
1: Ne?
0: Son. Var mı?
1: İnce belli.
0: Süremi bir durduruyorum. İnce belli ne? İnce belli.
1: Bir hanıma diyelim. Ne diyeyim? Bilmiyorum.
0: Hayır.
1: Dedim
0: hangi
1: ama.
0: Vakitte vurulmuş bu tatlı güzel?
1: Akşam vakti mi? Bilmiyorum ama dedim size. Şarkıda iyi değilim. Değilim şarkıda.
0: Gitti. Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldu.
1: Bilmiyorum.
0: Maalesef bu soruyla elenmiş oldunuz. Fakat ilk sorumuzun ödülünü sizlere ulaştırmış olalım. Hemen takdim edelim efendim. Güle güle, güzel
1: çok
0: günler de harcamanız
1: dileğiyle. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok mutlu oldum. Önemli olan eğlenmekti burada. Eğlendik, güzel bir vakit geçirdik. Paralar hiç önemli değil.
0: Ne kadar güzel derim. Evet. Kendinize çok dikkat edin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Aydan Yıldız Güneş, kitap yazarıyım. Şair, yazar, çocuk kitabı yazarı ve hayat hikayeleri yazarıyım. Hı-hı. Üsküdar'da oturuyorum.
0: Yazarsınız aynı zamanda yani.
1: Evet, yazıyorum. Klasik yıldır? Türk musikisi solistiyim aslında. 4 yılda sinema, televizyon oynadım. Sanatın içindeyim diyelim.
0: Siz bayağı sanatın içerisine doğmuş, sanatın içerisinden gelmişsiniz efendim. Hoş geldiniz Aydın Hanım, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Diyelim, ben hemen rakibinize dönmek istiyorum. Bu muhabbete kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Efendim sizleri tanıyalım.
2: İsmim Zeynep. Satranç antrenörlüğü yapıyorum. Şu an doğum izindeyim. Bakalım, bebek bekliyorum.
0: Bebiş geliyor o zaman. Evet. Efendim hayırlı uğurlu olsun şimdiden.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Diyelim. Şimdi efendim. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Aydan Hanım, sizce kim kazanır?
1: Yani bilemiyorum, iyi olan kazansın, ne diyelim yani. Bu bir yarışma. Arkadaşım da kazanabilir, ben de. Hayır, iddia etmiyorum. Heyecandan unutabiliriz. Olabilir. Sokakta, gürültüde bu kadar yarışmak kolay değil bence.
0: Tabii ki de. Hiç kolay değil. Gerçekten.
1: Yani insan bildiğini bile unutur burada.
0: Ya tabii, kameraların karşısında insanın o heyecanını tetikliyor efendim. Peki, kişi kazanabilir mi?
1: Kazanabilir de satranç sakın sormayın. Kazanabilir. %100 kazanır. Ben iddialı değilim satrançla.
0: Peki Zeynep Hanım, Aydın Hanım kazanabilir mi? Sanattan mı soralım, ne yapalım?
2: Bilemedim şimdi.
0: Sanattan olabilir mı soralım?
3: Yani. 20 yıl önce sanat yapmıştım. Bilemem ki.
1: 20 yıl önce sanat yapmıştım ben.
0: Peki sizce kim kazanır Zeynep Hanım?
2: Yani güveniyorum aslında kendime. Sorulara bağlı bir yandan da. Hani bildiğim yerden de gelebilir. Gelmeye de bilir. Bilemeyiz.
0: O zaman.
2: Sonucu ne olur bilemeyiz.
1: Diyorum ben.
0: Hadi bakalım. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Meftune yemeği hangi yöreye aittir? Meftune.
3: Henüz bu çok zor geldi, hiç bilmiyorum bunu. Meftune yemeği ne demek?
0: Nerelisiniz?
2: Mardinliyim.
0: Size çok yakın aslında.
1: Ben hiç duymadım. Siz Meftune nerelisiniz? Yemeği ne demek? Ben doğma büyüme Üsküdarlıyım.
0: Üsküdarlısın.
1: Aslım Trabzon ama
0: Meftune
1: yemeği için. Daha çok
0: o bölgesinde meşhur olan bir yemektir bu.
1: Aynen, ben hiç bilmiyorum.
0: Mardin'in çevrelerindedir, o illerin birindedir acaba hangi?
1: Meftune derken yani ne bileyim ölülerin arkasından yapılan bir yemek anlamında mı bu? Meftune ne?
0: Yemeğin
1: ismi Meftune.
0: Meftune evet, bir yemek. Vallahi efendim, yöresel bir yemek.
3: Duymadım.
0: Siirt yanlış cevap, geçtim. Tahminde bulunabilirsiniz mesela.
1: Mardin.
0: Mardin yanlış cevap. Mardin'e çok yakın bir ilimiz.
2: Batman.
0: Batman da çok yakın sayılır.
2: Urfa.
0: Mardin'e. Efendim.
2: Urfa.
0: Urfa yanlış cevap. Karpuzuyla da ünlüydü
2: Malatya.
0: Sanki o ili.
2: Diyarbakır.
0: Efendim. Diyarbakır geldi. Diyarbakır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım. İlk sorunun günah olmaz diyerek sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Fakat diğer sorularda bu kadar yardımcı olmam. Haberiniz olsun diyerek 1-0'lık puan tablomuz var sevgili izleyenler. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bilin için kolay diyelim efendim. Sorumuza geçiyoruz. Aşağı doğru giderek daralan diz boyunda ya da diz altı etek türüne ne ad verilir? Tek ses geldik.
1: Mini.
0: Mini yanlış
1: midi.
0: Cevap. Midi de değil, yanlış cevap.
3: Daha dar etek.
0: Efendim?
3: Dar etek.
0: Onun bir adı vardır. Şey etek derler ona. Ne etek? O da yanlış cevap bu arada. Bir cisme benzer, bir nesneye benzer.
1: Vazo etek.
0: Ne?
1: Balık etek.
0: Balık etek. Balık etek olabilir mi? Yanlış cevap, balık etek. O bir nesnedir. O nesneyle yazarız
3: etek
0: sanki.
3: Vazo.
0: Efendim?
3: Silindir etek.
0: Silindir etek. Var mı öyle bir şey? Şu anda gerçek.
3: Vazo etek.
0: Vazo etek. Vazo etek. Sevgili izleyenler, nasıl bir şey olabilir? Vazo etek yanlış cevap.
3: Zikzak etek mi?
0: Ben gerçekten şu anda çok
1: zor sorular geldi. Az önceki sorular çok kolaydı.
0: Efendim?
3: Kalem etek.
0: Kalem etek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım.
1: Karşıdan tüyo mu alıyorsun sen? Hiç duymadım böyle bir etek.
0: Kalem etek.
3: Kalem etek var ya abla hani.
2: Vallahi dar kalem etek.
1: Sorular geldi ya.
0: Efendim, 2-0'lık puan tablomuz var. 3. sorumuza geçiyoruz. Sorumuz geliyor.
3: Rezil oldum.
0: Estağfurullah, olur mu şöyle
3: yok,
0: şey?
3: Daha
1: İyi, hadi bakalım.
0: Bu soru sizin için çok önemli Aydan Hanım.
1: İyi, hadi bakalım.
0: Sorum geliyor. Üzerinde palet ve fırça görseli bulunan defterler genellikle ne defteri olurlar? Tek ses geldi.
1: Ressam.
0: Efendim?
1: Ressam.
0: Ressam değildi.
1: Resim.
0: Resim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Aydan Hanım'a göndermiş olduk. Kolaymış değil mi sorular?
1: Bu kolaydı. Ötekileri ben
0: ama
1: hiç duymadım.
0: Ama işte kolayı yaz zaten. Önemli olan rekabet.
1: Ama o soruları gerçekten hiç duymadım ben. O eteği hiç duymadım,
0: artık
1: o yemeği hiç duymadım.
0: Artık öğrenmiş oldun. Artık öğrenmiş oldun. Efendim, iki birlik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuzdayız. Hızlıca sorumuza geçiyoruz. Balıkçılar canlı bunlar diyerek balıklarının hangi özelliğini vurguluyorlar?
2: Canlı oldukları.
1: Yeni çıktı, yeni tuttuklarını, olta balığı olduğunu vurguluyor.
0: Değiştirelim.
2: Taze balık.
0: Efendim?
1: Taze balık.
0: Taze balık, tazelik. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş
1: olduk. Zaten taze yani, canlı
0: ama
1: balık
0: taze
1: olduğu için.
0: Kelimesini duymamız gerekiyor. Taze bunlar, canlı bunlar.
1: İyi tamam, hadi öyle olsun.
0: Öyle mi olsun? Efendim, 3 birlik bir puan tablomuz var Aydan Hanım. Maalesef sizleri bol bol alkışlarla uğurlamak durumundayız.
1: Beni uğurladın mı? Bittin mi ben?
0: Sen bittin abla.
1: Vallahi bittim, iyi.
0: Ama gayet çok keyifli bir yarışma oldu.
1: Peki, teşekkür
0: üzülme.
1: Ederim.
0: Üzülme. Gerçekten üzülme. Üzülme. Gerçekten çok keyifli bir yarışma oldu. İyi ki katıldın. Çok güzel renk kattın bizlere. Bir şeyler söylemek ister misin?
1: Arkadaşa başarılar diliyorum. Satranç gibi öncelikle.
0: Birişinin de şansı.
1: Evet, onu da ben pazar parasını kurtarırız dedim ama olmadı. Bugün cuma pazarı var. Dedim geçerken bari bir yarışayım, belki pazar parasını kurtarırız.
0: Bir dahaki yarışmalara diyelim artık.
1: İnşallah.
0: Efendim bizler Zeynep Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Zeynep Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Zeynep Hanım, rakibiniz Aydan Hanım'ı 3 birlik galibiyette mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: İyiydi yani sorular. Yani
0: sorular zor... sizin bildiğiniz taraftan
2: evet,
0: geldi.
2: Evet, bildiğim yerden geldi. Bakalım bu turda bizi neler bekliyor?
0: Neler bekliyor olabilir peki? Ne hissediyorsunuz bu tur için?
2: Yani yine aynı şekilde sakinim. Hani bildiğim yerden geleceğini düşünüyorum.
0: O zaman... Hazırsanız başlayalım. Hemen yarışmamın kurallarından bahsedeyim sizlere. Efendim bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var. Bir bilmecemiz gelecek, atasözümüz ve şarkı sözümüz gelecek bu etabımızda. Boşluk doldurmalı sorularımız da olacak, doldurmamız gereken. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsanız ilk soruna başlayabiliriz.
2: Hazırım.
0: Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Duyamadım.
2: Hazırım.
0: Süper efendim, sorumuz geliyor. Bir bilmeceğimiz geliyor. Zıp zıp zıplarım, beyaz renkli tüylü bir şeyim. Peki ben neyim?
2: Tavşan.
0: Tavşan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım efendim. İlk sorumuzun ödülünü bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. Kötü komşu insanı nokta nokta sahibi eder. Ne sahibi eder? Süremiz başladı.
2: Ne sahip eder?
0: Ne sahip eder? Komşusunuz. Komşu komşunun.
2: Külüne muhtaçtı.
0: Ama kötü komşunuz var. Siz ne alırsınız? Doldu. Kötü komşu insanı mal sahibi eder.
2: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine de ilk sorumuzun ödülünü ben hızlıca vermek istiyorum. Sağlık olsun.

0: aslında bilebileceğiniz bir soruydu.
1: Evet,
0: güzel gidiyordunuz.
1: Evet, bilebileceğiniz bir soruydu da bilemedim.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Güle güle, güzel günler daha harcamanız dileğiyle ilk sorumuzun ödülünü sizlere veriyoruz. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzeldi, eğlendim. Önemli olan eğlenmekti zaten. Onun için katıldım.

0: Girdiniz diyelim.
1: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Nevzat Kaya, emekliyim.
0: Sizi duyamıyorum Nevzat.
1: Nevzat Kaya, emekliyim. Sokaklarda geziyorum.
0: Sokaklarda geziyorum ne demek? Gezmeyi çok mu seviyorsunuz?
1: Öyle de diyebiliriz. Biraz da toplumu böyle teftiş etmek diyelim. Gözlemlemek diyelim.
0: Gözlemlemeyi çok seviyorsunuz. O yüzden emekli olduktan sonra böyle sokakları kendinize attınız ve ben toplumu gözlemleyeceğim dediniz.
1: Aynen.
0: Peki efendim. Hoş geldiniz Nevzat Bey. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Ben hemen rakibinize geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
2: İsmim Emre Yılmaz.
0: Emre
2: Yılmaz. Özel bir kurumda Almanca mütercim tercümanlık yapıyorum. Yani işten çıktım, geziyordum biraz. Bu şekilde.
0: Hoş geldiniz Emre Bey. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Nevzat Bey, sizce kim kazanır?
1: Gençler kazansınlar.
0: O zaman kim kazandı? Niye yarışıyorsun? Senin
1: motivasyonlarını rekabet... yükseltmek için.
0: Özgüvenli şu anda.
2: Nevzat Bey daha tecrübeli muhtemelen. O kazanabilir yani.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim mi?
2: Eyvallah.
0: Peki o zaman ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. Bir masa üzerinde bulunan futbolcu maketlerini hareket ettirerek küçük topları deliklere dedim. Efendim? Langert doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor.
2: Ben onu beklemiştim.
0: Bir masa üzerinde bulunan futbolcu maketlerini hareket ettirerek küçük topları deliklere sokmaya çalışılan oyuna ne ad verilir? Cevabımız Langert. Doğru cevap Nevzat Bey'e geldi. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Şimdi sorum bitmeden basarsanız duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız. Bunun altını tekrardan çizmiş.
2: Hayır, bitmesini beklemiştim ben o yüzden. Yani.
0: O taktik yapıyor Nevzat abi.
2: Evet.
0: Sana böyle söylüyor ama sana taktik yapıyor. Dikkatli ol. Nevzat abi tehlikeli duruyor şu anda.
2: Evet biraz öyle.
0: Evet gelelim ikinci sorumuza. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölümün adı nedir?
2: Tribün.
0: Efendim?
2: Tribün.
0: Tribün. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre Bey'e gelsin efendim. Bire birlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var. Şu anda üçüncü sorumuza geçiyoruz. Lades kemiği tavuğun vücudunun neresinde bulunur? Tek ses geldi.
1: Göğüs kafesinin orada.
0: Göğüs kafesinin orası yani... Tamam yani göğüs mü?
1: Göğüs kafesi tabii.
0: Peki. Emin miyiz?
1: Eminiz.
0: Peki göğüs doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geç mi kaldınız?
2: Yok bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz. Evet. Peki efendim öğrenmiş olduk diyelim. Evet. Gelelim dördüncü sorumuza. Sorumuz geliyor. Çedar peynirinin ana vatanı hangi ülkededir? Sever misiniz çedar peyniri bu arada?
3: Hollanda.
0: Efendim?
3: Hollanda.
0: Hollanda yanlış cevap.
2: Fas.
0: Yanlış cevap daha böyle.
1: Ne taraflara düşüyor? Güney Amerika tarafına mı düşer?
0: Söylesem zaten cevap çıkar ortaya.
1: Peynir Hollanda'da, Fransa'da bir de meşhurdur.
0: Çedar ama. Bu daha farklı bir türü peyniri. Genelde hamburgerlerde bu çedar
1: tamam,
0: peyniri
1: doğrudur.
0: Kullanılır.
1: Tamam.
4: Aa ben buldum.
0: Geliyorum.
2: Evet, Amerika mı?
0: Amerika yanlış cevap.
4: Ne
0: evet hangi? Ana vatanı, Çedar'ın ana vatanı.
1: İtalya diyeceğim. Ülkede?
0: Efendim?
1: İtalya diyeceğim.
0: İtalya yanlış cevap.
4: Fransa, Hollanda, İtalya. Hangisi? Onlar yoksa hangisi?
0: Pas diyebiliriz.
2: Avrupa da büyük mi?
0: Pas mı?
4: Pas diyorum.
0: Pas mı? Cevabımız İngiltere olacaktı.
4: İngiltere'de peynir mi
0: var? Varmış demek ki.
2: Bilmiyordum.
0: Olsun öğrenmiş olduk efendim. 2-1'lik puan tablomuz devam ediyor. Dördüncü değil artık. Dördüncü sorumuza pas dedik. Beşinci sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. İlk dünya haritasını çizen Türk İslam bilgini kim?
4: Piri Reis.
0: Nedir dedik.
2: Ama ben bastım.
0: Çift ses geldi. Çift ses.
2: Piri Reis.
0: Piri Reis. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre Bey'e göndermiş olalım. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda bastıktan. Önce söylerseniz basmadan önce rakibe gider cevap.
4: Öyle mi?
0: İyi dinlemeniz gerekiyor. Hemen tabii bir soru alacağım ekibimden hızlıca. Çünkü artık bir beraberlik söz konusu. Benim bu beraberliği bozmam gerekiyor sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Kızınca tüküren hayvan hangisidir?
2: Ne?
0: Kızınca tüküren...
2: Lama.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nevzat Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var Emre Bey. Maalesef sizleri alkışlarla uğurlamak
2: zorundayız. Evet güzel yarıştık. Tebrik ediyorum kendisine. Yani bazı sorular...

0: Bunları bilmiyordum, kendisi biliyordu. Tebrik ederim.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Ya güzeldi, eğlenceliydi. Yani bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Nevzat Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nevzat Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız diyebiliriz. Nevzat Bey rakibi Emre Bey'i 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz?
2: Vallahi bu programlara katılmamın sebebi, özellikle genç kardeşlerimle katılmamın sebebi, onların da özgüvenlerinin yükselmesi. Böyle kameraların önüne çıkarak bir şeyler söyleyebilmeleri, melekelerini geliştirmelerini istiyorum. Onun için katıldım. Kardeşime de başarılar diliyorum.
1: Hoş geldiniz, sefalar eyvallah getirdiniz. Gayet de güzel gidiyorsunuz efendim.
2: Eyvallah.
1: Şimdi bu etabımızda bilmecelerimiz olacak, boşluk doldurmalı sorularımız var, hatta sözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta ve her sorumuzun da 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunurken her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri de bulunmakta diye hatırlatmış olalım. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak
2: buyurun
1: istiyorum. İlk sorumuz bir bilmece. Sorum geliyor. İçi dolu pamuk, arkanı yazsan onu doldurduk. Süren başladı.
2: Kırlent.
1: Efendim?
2: Kırlent.
1: Değiştir. Genel adı.
2: Yastık.
1: Yastık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nevzat Bey'e göndermiş olalım. İlk sorumuzun ödülünü de Nevzat Bey bu şekilde kazanmış oldu diyelim efendim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, nokta nokta bu sevdadan vaz mı geçecek?
2: Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?
1: Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Bu şarkıyı sizden duyar mıyız?
2: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Nokta nokta.
1: Sevdadan...
2: Eyvallah, vaz mı geçecek?
1: Vaz mı geçecek dedik. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Artık ikinci sorumuzun ödülünü de Nevzat Bey bu şekilde gönülle kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Akıllı düşman nokta nokta dosttan hayırlıdır.
2: Akıllı düşman...
1: Süremiz başladı.
2: Evet, çok iyi bildiğim bir cevap. Akıllı düşman aptal dosttan...
1: Değiştir.
2: Akılsız... akıllı düşman aptal dosttan daha akıllıdır.
1: Değiştir, süremiz.
2: Akıllı düşman...
1: Süremiz.
2: Aptal. Allah Allah, çok iyi bildiğim
1: akıllı
2: cevap.
1: Akıllı düşman, akılsız, akılsız dosttan
2: tabii ya.
1: Hayırlıdır.
2: Aptal, doğru. Halbuki sürekli okuduğumuz metin bunlar yani. Sürekli söylediğimiz şeyler oluyor.
1: Olsun, sağlık
2: olsun. Bunlar gençlik hataları ya, olur, normaldir. Yaşımız genç daha.
1: Ben iki sorumuzun ödülünü eyvallah sizlere vermek istiyorum hızlıca.
2: Eyvallah.
1: Güle güle, eyvallah, güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim.
2: Eyvallah. Bu programları seyrediyordum, denk gelir miyiz diye hep böyle bakıyorduk. İlgimi çekti, katılmak istedik. Dediğim gibi birazcık da arkadaşlara motivasyon olsun diye katıldım. Teşekkür ediyorum.
1: Sağlık olsun diyelim. Kendinize çok eyvallah dikkat edin. Hoşça kalın efendim.
2: Eyvallah. Kusuruma bakmayın sakın.
1: Estağfurullah, ne demek.
2: Sağlıklar.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Berlin'de başlayan bir hayat, yıllar içinde cesaretle şekillenen bir yolculuk. Nurcay Ceylan Çetince, zorluklarla sınanan ama asla pes etmeyen bir ruhun, küllerinden doğan bir cesaretin, inandığı yoldan sapmayan bir kalbin hikayesi. Bugün Ortaköy'ün büyülü sokaklarında filizlenen bir yeniden başlama öyküsüne tanıklık ediyoruz.

0: Ben Nurcay Ceylan Çetince, 1975 Berlin doğumluyum. Her iki taraftan da Balkan göçmeniyim. Manastır, Üsküp'ten gelmişler ve Kosova bölgesinden gelmişler. O yüzden de çok neşeli ve kalabalık bir ailede büyüdüm. Çocukluğum inanılmaz eğlenceli geçti. Güzel temiz plajlarında denize girebildiğim, bisiklete binebildiğim, sabahtan akşama kadar top oynayabildiğim, hani çocukluğunuzu tanımla deseniz özgür bir çocukluk yaşadım. Mutlu ve özgür bir çocukluk yaşadım. Geniş sofra, geniş aile sofraları. Tabirlerindeyse hani o kalabalık kavga edercesine konuşan İtalyan aileleri olur ya, işte bizim ailemiz öyle bir aileydi. Sanata o kadar düşkün bir çocuktum ki, yani gelecekte olabilecek hayal muhtemelen işte ya dansçı olurum ya işte şarkıcı olurum. Açıkçası babam desteklemedi bu konuda beni. İşte gece barda çıkmak, o atmosfer ve arkasından ne geleceği bir bilinmezlik tabii ki o dönemde düşünürseniz. Yani bahsettiğim yılda 91-92 yılları. Tercihlerimi Ankara'ya yazdım, ODTÜ'yü yazdım. Felsefe de bunlardan biriydi. Gerçekten istediğim bir bölümdü. O yıl hayatımdaki kırılma noktası şu oldu. Planım tamamıyla mimarlık bölümünde sanat tarihi master'ı yapmaktı. Çünkü çok ilgilendiğim bir alandı ve Ankara'da kalmayı, fakültede kalmayı düşünüyordum. Fakat inanılmaz bir aile baskısıyla o sırada karşılaştım. Ailem çünkü ben okurken İstanbul'dan Bursa'ya taşındılar. Yani ben üniversiteden mezun olduğumda İstanbul'a değil Bursa'ya döndüm taşındıkları için. Olabildiğince çabuk okulu bitirip hani fazla masraf da yaratmamaya çalışıp Bursa'ya yanlarına döndüm ve felsefenin ve işte iyi bir İngilizcenin getirdiği dinamiklerle birlikte kolay iş buldum. O kadar rahattı ki iş, bazen derler ya rahat battı diye halk dilinde. Gerçekten çok daha dinamik bir ortamda çalışmak istedim ve dedim ki ben moda dünyası ya da işte tekstil sektörü öyle bir şeyde yer almalıyım deyip alanımı oradan değiştirip tekstile geçtim. Ve tekstilde eşimle evlenene ve işte farklı bir hayat alanına geçene kadar çalıştım. Böyle yoğun bir ortamda çalışırken işte yurt dışı seyahatleri, yurt içi seyahatleri bir sürü şey. O yorgunluğun içerisinde işte evimden bir gece yürüyüşe çıktım ve dedim ki saat hatta gece 11 falandı galiba öyle hatırlıyorum. Ayakta yürüyecek halim yok. Yine bir yabancı iş arkadaşımla buluştum ve hadi dedim bir yerde oturup bir kahve içelim. Aa dedi şurada şahane bir kafe var dedi. Gel dedik yolun karşısına geçip oturalım. Gittik oturduk kafede. İçeceğimi getiren eşimdi.
1: Bir akşam karşıdan böyle bir üç tane bayan geliyor ama yüksek garsonlara dedim ki bana bak dedim yani hiçbir şey ellemiyorsunuz ben dedim hizmet ediyorum. Ve öylelikle tanıştık.
0: Tabii ki asla aramızda bir şey olabileceğini, bir flört yaşanabileceğini vesaire o gece onların hiçbiri bende yok. Sadece yorgunum, bir şeyler içmek istiyorum, bir şeyler içtim. Hani birbirimizi bir gördük ama gördüğümde demek ki bir dikkatimi çekmiş ve hoşuma gitmiş olmalı ki diye düşünüyorum. Bir daha o kafeye geri dönmüşüm. O gece öyle bir geceydi.
1: Oturdukları zaman Nurcay beni herhalde çekti ve öylelikle başladı. Gelişim de çok hızlı oldu aslında. Her şey çok hızlı oldu.
0: O sıralar ondan kayak yapmayı öğrendiğim, bol bol dışarıda restoranlara çıkıp yemek yediğim, evde birlikte mutfağa girip yemek yaptığımız. Ha bak onu şu an çok net hatırlıyorum. Eşim çok iyi yemek yapardı o dönemde. Ben de inanılmaz meraklıydım. Üniversite döneminde yemek yapmaya falan çok fırsatım olmamıştı ama hani insan ailede ne görürse öyle gider derler ya. Rahmetli anneannem müthiş yemek yapardı, annem de güzel yemek yapardı. Yani tam Arnavut kadını düşün, hayal edin. Geniş mutfaklar, büyük sofralar. Eşimle de gerçekten öyleydik. Hani inanılmaz misafir ağırlamayı seviyorduk. Yeni tatlılar, yeni yemekler. Galiba o sırada keşfetmiş olabiliriz. Yani biz yemek yapmayı, insanlarla ilişki içerisinde olmayı, karşılıklı diyaloğu, yani hizmet sektörünü seviyoruz. Biz bunu yapabiliriz diye düşündüğümüz ilk anlar mutfakta birlikte çalışmaya başladığımız anlar olabilir diye düşünüyorum.

0: Günaydın.
1: Oo Nurcan Hanımcığım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın bir tanem? İyi misin?
1: İyidir canım. Sen ne yapıyorsun?
0: Ha? Her şeyi halletmişsin.
1: Ne yapalım halletmesek? Fırça atıyorsun.
0: Bana yapacak bir şey kalmamış.
1: Ya yapmayın Nurcan Hanım ya. Ne zaman size bir şey bıraktım da şimdi bırakacağım yani.
0: O zaman dedik biz madem böyle bir iş yapacağız, biz önce bunun mutfağını öğrenelim, eğitimini alalım deyip akademi araştırmasına girdik ve gidebileceğimiz, hani bir yıl, tam bir yıl eğitim alabileceğimiz bir akademi bulduk.
1: Ya birimiz gitsin, hayır dedim yani ikimiz birden gitmemiz lazım. Çünkü ikimizin de görüş açısı farklı ve bu iki farklı görüş açısı otomatikman bize daha iyi bir şeyler yaptırır dedik ama ilk tecrübemizde öyle bir şey olmadı tabii yani.
0: Mutfak sanatlarıyla ilgili bir akademiye gittik. Eğitimi alırken aynı zamanda yer aramaya da başladık. Yani metrekare bazında yüksek kiralar, acaba biz bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız derken ama bir taraftan da arayışımız devam ediyor. İstanbul'da Etiler'de bir AVM açılacak ve bu AVM çocuk üzerine olacak ve konsept olarak Türkiye'de de ilk, İstanbul'da da ilk. Yani tamamıyla çocuklara ait bir alan, bir mimari düşünün. Muazzam bir proje olarak önümüze geldi ve projeye evet dedik. Fakat şimdi projeye evet demenizle kağıt üzerinde olmasıyla işin içine girmeniz arasında farklar olduğunu tabii ki başımıza gelince anladık. O sırada yüzümüzü güldüren tahmin ediyorum tek şey kızımın doğumudur. O kadar tuhaf şeyler yaşıyoruz ki eşimle birlikte. Aileyle sınanıyorsunuz, dostlarınızla sınanıyorsunuz, iş hayatında neler olabileceğini görüyorsunuz, para kaybediyorsunuz. Her şey hani böyle bir kar topu gibi yuvarlanarak üstünüze geliyor. Ama o dönemde böyle kocaman gözler açılıyor, dünyaya geliyor. Herhalde hayatımızın o an negatiften pozitife dönmesinin kırılma noktası kızımız Alev'in doğumu.
1: AVM'de çalıştırılamadı. Belki AVM'de çalıştırılsaydı bunlar da çözülürdü, onlar da olurdu, bunlar da olurdu. Ve böylelikle AVM ile birlikte biz de battık. Battık yani. Hani çok açık, yani işte dükkanı kapatma kararı aldık. Yok öyle bir şey, battın abi. Hani.
0: AVM'de olanlardan sonra hocamız eşime şöyle bir şey dedi, akademiden hocamız. Dedi ki siz bol sıfırlı bir master yaptınız. Buna dedi hayat masterı diyoruz. Çok para kaybettiniz dedi. Yani milyon dolar o taşa toprağa gömüldü gerçekten. Ve bizim için müthiş bir gerçekten hayat deneyimi oldu.
1: Önemli olan şuydu, krediyle batmamıştık. Herhalde krediyle batsaydık şu anda burada konuşamıyor olabilirdik. Yani kendi paramızla battık. Aslında herkes kendi içinde bu üzüntüyü yaşadı galiba. Yani hiç kimse dışarı vurmadı. Ben de vurmadım, o da vurmadı. Çocuğumuzla ilgilendik daha çok. Galiba o sıradaki o süreci çocuğun gelmesiyle atlatmak çok daha kolay oldu.

0: Vallahi dedim Nurcay dedim. Ondan sonra biraz iyi de araştırmadır bu arada Nurcay Hanım. Yani Nurcay Hanım hani şey değildir. Ciddi ciddi araştırır eder. O sırada iki işletme hani küçük bir şekil küçük bir şey açalım dedik. Akıllandık öbür taraftan. Küçük bir şey açalım. Ne açalım? Ya pizza açacağız ya hamburgerci açacağız. Yani.
1: Yani biz kimseye işte kimseye muhtaç olmadan, ailemize dahi dönmeden kendi kendimize bu işin içerisinden çıkabilir miyiz? Ve bunu başarabileceğimizi düşündük. Hani sahip olduklarımızı son kuruşuna kadar kullanarak yeniden bir iş kuralım. İtalyan pizzasını yapmaya devam edelim. Hani o ilk restoranımızın da belli bir konseptiydi zaten. Sadece dedim o konseptten pizzayı çıkaralım. Biz dedim minik güzel bir pizzacı açalım. O gün Ortaköy'de sahilde eşimle hani bu dükkan arayışındayken bir kahve içelim dedik. Kahve içtikten sonra yukarı doğru yürüdük. Aa ne kadar şirin, ne kadar sakin bir sokak derken böyle boş bir dükkan gördük. Tesadüfi bir şekilde açılışımız da tam 14 Şubat oldu. 14 Şubat 2011'de kapılarımızı açtık. O zamandan beri hem Ortaköy'de yaşıyoruz hem de aynı dükkanımızda çalışıyoruz.

Şimdi kokoreçli pizza. Ortaköy'deyiz. Geldik buraya, dükkanı açtık. İşte çalışıyoruz. Birkaç ay geçti aradan filan. E tabi şimdi kumpir diyorlar veya 15 yıldır kumpir diyorlar. Ama aslında Ortaköy'ün şeyi kokoreçtir. Ya dedik kokoreçin, yani pizza kokoreçin ününde olur mu olmaz mı? Ben bir koşa koşa gittim buradaki kokoreççilere. Abi dedim ya Çiğden kokoreç satıyor musunuz? Çiğden kokoreç aldım, geldim buraya. İşte normal bir pizza hamuru yani hazırladık, üstüne koyduk. İşte kendimizce bir şeyler yaptık, koyduk ama olmadı. Yok dedim ya bu böyle güzel olmadı falan. Neyse birkaç gün sonra bir daha ben gidip geldim. Bu tamam dedik, tamam şimdi burada işte çalışanlarımız var, hepimiz ustalarımız falan. Personel yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Dedim ki şimdi bir tane kokoreçli pizza yapalım. Bakalım dedim tok karnına da bu pizza bize güzel gelecek. Hakikaten tok karnına da yaptık pizzayı. Yapmamız gereken şekilde yedik. Tok karnına da bu pizza güzel geldi. O zaman dedik tamam bu menüde kalacak. Ve böylelikle kokoreçli pizza bizim menümüzde hayatımıza girdi.

0: Açıldıktan bir sene sonra ünlü olan, tanınmış gurmelerimizden biri bizi keşfe geldi.
1: O sırada işte Vedat Milor geldi bize. Geldiği dakikaya kadar da inanmadım geleceğine bu arada da. Ondan sonra 8-9 aylık bir dükkan çünkü. Ne işi var bu ara sokakta böyle bir yerde diye. Neyse geldi, biz sunumumuzu yaptık, şey yaptık falan.
0: Akabinde gerçekten biz o dönem rezervasyonla çalıştık hafta sonları diyebilirim. Yani dükkan dolup taştı. İnanılmaz bir pozitif etkisi oldu. Ama biz de şunu söyleyebilirim, hakkını vererek çalıştık. Yani bu kadar yıldır, 15 yıl oldu. Ne malzeme değişimine gittik, ne kaliteden taviz verdik. En azından Vedat Bey'e borcumuzu o şekilde ödedik diye düşünüyorum. Çünkü standartları korumak en zorudur. Zaten eğitimini almıştık. Yıllardır bu işin içerisindeyim. İşin başına kendim geçeceğim. Fırının başına da kendim geçiyorum deyip son noktayı koydu. Pandemiden beri Rahmi Bey fırının başında. Yeniden bir yola çıkmak gerçekten zor. O yüzden eşimi gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Hem neticede işine sahip çıktı, ailesine sahip çıkıyor. Kendine bir sürü yeni meziyet kazandırdı ve işi gerçekten layığıyla yaptı ve devam ettiriyor.
1: Afiyet olsun ama işimiz zor. Yani bizim spesyal pizzamızı seçtiniz. Bundan sonra size nasıl bir pizza beğendiririz ben çok merak ediyorum yani.
2: Hepsini deneyeceğiz
1: inşallah.
0: Sırayla.
1: Evet, burası bir aile işletmesi. Aile işletmesi herkes böyle kolay olduğunu düşünüyor. Evet kolay ama bir o kadar da zor. Çünkü otomatikman hani işte eşinizle çalışıyorsunuz, baldığınızla çalışıyorsunuz ve Olcay Hanım'la ben, ondan sonra Nurcay Hanım'ı bir patron olarak görüyoruz ve onun söylediği şeyleri yapıyoruz ve otomatikman sanki hani bir karı koca ve abla kardeş değil de evet Nurcay Hanım çalışanı gibi yaptığımız için de dükkanın içerisinde bir şekilde onu patron olarak görüp konuyu kapatıyoruz. Yani evde evet eşim, işte kızımın annesi ama dükkanda hiçbir zaman eşim olarak görmüyorum onu yani. Patron olarak görünce ilişki o zaman biraz normale dönüyor. Çünkü neden? En azından söylendiğim zaman arka tarafa gidiyorum, söyleniyorum orada. Hani nasıl bir çalışan patronun suratına söyleyemezse ben de öyle yapıyorum. Arkaya gidiyorum, arkada bir tane...

0: dolabım var, onu açıyorum, söyleniyorum, söyleniyorum, sonra dışarı çıkıyoruz. Tamam işte, yani konu böyle kapanmış oluyor.
1: Kavga etmemiz gerektiği zaman kavga ediyoruz. Galiba kilit nokta bu. Hiçbir zaman kendimizi geri çekmedik. Kavgamızı ediyoruz, küslüklerimizi uzun tutmuyoruz. Birbirimize çabuk geri dönüyoruz.
0: Rahmi
1: Bey,
0: bir
1: fagotta var.
0: Bir fagotta var.
1: Hı-hı, evet, ben de limonatayı hazırlayacağım şimdi.
0: Evet, güzel, güzel. İyi hareket.
1: Aralık ayından bu yana Pizano'da workshoplar yapmaya başladık, pizza atölyeleri. Çünkü 15 yıllık deneyimimizi ve birikimlerimizi eşimle birlikte paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. İnsanlara bunu aktarmaktan daha keyif alıyoruz. Birikimleri aktarmak kısmı en zevklisiymiş galiba. Atölyelere daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyorum. Çok fazla büyümek ya da işte bu işin tadının kaçması hedefimiz değil. Olsa olsa belki bizden bir tane daha olur. O da İstanbul büyük olduğu için belki şehrin karşı yakasında olur.
2: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
3: Bana bak, bu gelişlerin sırtlaştı. Abinin tepesini attırmıyor.
4: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
2: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
5: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
2: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
3: Telli babaya adak adadım vermek.
6: Neden?
3: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki sahneye adım attığını duysa ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
6: Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
7: Bisket kokan bağlarına, taşlı tozlu yollarına ay.
8: Acımı nereden tanıyorsun?
4: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
8: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha. Olamaz böyle şey.
9: Renkli Dünya bugün 13.45'te TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
14: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
9: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
14: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Belida'nın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
9: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
14: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
9: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni piril oldu.

0: Sıra güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
0: Yeni Pril Ultra Güç.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
4: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
4: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Platin, Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin, Ekim sayısı tüm bayilerde.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Benim hikayem sanata adanması gereken ya da adanacak bir hayat olarak başladı ve pizza işletmecisi olarak devam ediyor. Bu da bana şunu söylettiriyor. Demek ki hayat gerçekten sürprizlerle dolu.

0: sürü çergelenin çalışma şekli. Onlardan başkası olamaz.
1: Kim? Kim bunlar?
0: Orozali, Deve Ömer, Rıza.
2: Rest.
3: Pas. Benden de pas.
4: Kabul, full.
2: Kare, bana Deve Ömer demişler. Las Vegas'ta, Monte Carlo'da kumar oynamış adamım ben.
0: Ben de öyle. Flush Royal. Görüyorum, benim kartım seninkinden daha büyük.
2: Merhaba komiser abi, hoş geldin.
0: Rıza ile Horoz Ali de seninle beraberdi, değil mi? Oyuna hapiste devam ederiz.
2: Senden de hiçbir şey saklanmıyor be komiser abi. Buyur.
5: Namusumu temizlemeye çalmışım. Ha seni alnının çatal fıracağım.
6: İyi ama ben ne yaptım sana?
5: Teninin çanında calınlıkla bekleteysin, el alime rezil rüsva edeysin, sonra bir de soraysın.
6: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
5: Niçahı unutaysın. Ha ben şimdi seni vurmayayım da kimi vurayım ha?
6: Sen beni zaten kalbimden vurmuşsun, Cemile.
5: Ta bu tolmaları yemeyirim.
6: Bak Cemile.
5: Sonuncu değil, çelim meyşi adetçe tur.
6: Ama...
7: Vay, merhaba komiser abim, ne var ne yok ha?
0: Kelepçe var. Arkadaşların nezarethanede seni bekliyorlar, hadi bakalım.

0: Cezanızı çekip bitirmiş bulunuyorsunuz. Artık özgürsünüz. Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz. Bundan sonra suç işlememeye dikkat edin. Sizi bir daha cezaevinde görmek istemiyorum.
1: Sağ ol, Allah razı olsun müdür bey. Çok değerli nasihatlarınız emin olun yüreğime işledi.
2: Evelallah, sonra sayenizde memleketin en namuslu vatandaşları olacağız.
3: Tövbeler olsun, bundan sonra suç işlemeyeceğiz. Sizlere başarılar dilerim.
2: Sağ olun.
3: Tövbeler tövbesi. Bundan sonra alnımın akıyla yaşayacağım.
1: Ben de Cemile ile evlenip namuslu bir hayata döneceğim.
2: Ben de kendimi ibadete adayacak, camiden dışarı çıkmayacağım çocuklar bundan sonra. Göreceksiniz.
1: Hadi bakalım, hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun.
2: Eyvallah.
3: Sağ olun.
2: Eyvallah.
3: Güle güle.

0: temelemece.
1: Oy ha sen bu celunlukla oynatmışsın kızım.
0: Oynatmış isem çok mudur temelemece. Sevinçten kalbim duray. Yavuklum bu cinler de mahpustan çıkıyor da.
1: Çıkmasın ha, çıksın çıksın da. Ama benim şu Horoz Ali denen adamı hiç gözüm tutmay.
0: Sevduğum adam için böyle deme Temel amca, kalbimi kıraysın.
1: Bana bak Cemile, sen benim kızımdan da daha kıymetlisin. Sözümü dinlersen bir an önce nikah kıydırmalısın.
0: Sen hiç merak etme, Horoz Ali erkekçe söz verdi. Mahpustan çıkınca sağlam bir nikah kıyacak bana. Gel şekerim, gel.
2: Geliyorum.
3: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor. İki adamı yarın Şile'de malı teslim almak için yola çıkıyorlar. Para yanlarındaki çantanın içinde monşer.
2: Senden başka bilen bunu.
3: Ayıp etti monşer. Bir sen, bir ben, bir de Allah.
2: Ağzını sıkı tut, seni görürüm, merak etme. Hop!
4: Sizleri çok özledim arkadaşlar. Las Vegas'ta kumara daldım. Epeyce kaldım oralarda. Sonra baktım olacak gibi değil. Vatan hasreti de canıma tak etti. Paraları da bırakıp geldim.
3: Nefis bir koku aldım monşer.
4: Bizden geçti oğlum. Bıraktık artık o işleri.
3: Bildiğin işlerden değil monşer. Ucunda tam 2 milyon lira var.
4: 2 milyon? Hı-hı. Çıkar ağzından baklayı.
3: Fil Abbas'ın adamları yarın Şili'ye mal teslim almaya gidiyorlar. Para yanlarında.
4: Başka kim biliyor bunu?
3: Sen, ben, bir de Allah.
4: Ağzını sıkı tut Niyazi.
3: Merak etme monşer. Benim adım Tazı Niyazi.
2: Dur Cemile, beni dinle.
0: Ne dinleyeceğim seni? Gözümle görmüşüm, elimle yakalamışım. Daha ne diyeceksin?
2: Seni sevdiğimi söyleyeceğim, seviyorum seni.
0: Onun için hapisten çıkıp hareme dalaysın ha? Seni yaşatmak günahtır be!
2: Bak Cemile, hemen nikah bastıracağım sana. Söz veriyorum. 1, 2, 3, 5, 20 tane imam nikah.
0: Dur diyorum sana!
3: Monşer! Para kokusu aldım.
2: Ulan paranın sırası mı şimdi? Ben burada can derdine düşmüşüm.
3: Ama bahsettiğim para tam 2 milyon lira. Ha?
2: Nasıl bir iş bu?
3: Şeker gibi. Tam senlik.
2: Açıkla bakalım.
3: Fil Abbas adamları yarın para dolu bir çantayla mal teslim almak için Şili'ye gidiyorlar.
2: Peki başka kim biliyor bunu?
3: Hiç kimse monşer. Sen, ben, bir de Allah.
2: Öyleyse al bakalım şunu da ağzını sıkı tut ha.
3: Sen merak Hadi. Etme monşer. Bay bay.
2: Güle güle.
5: Hmm,

0: Gözünüzü dört açın. Bu çantanın içinde tam 2 milyon lira var. Malı almadan parayı vermeyin.
1: Merak etme patron, gözümüzü 4 değil 14 açacağız.
2: Paketleri açıp bakacak, Amerikan sigaralarını bir sayacağız patron.
0: Aferin, hadi bakalım şimdi doğru yola çıkın. Karıya kıza da bakmayın.
3: Tavuk görsek başımızı çeviririz babacığım, anladın mı?
1: Öpün babacığım.
0: Erhüdar ol.
3: Öp babanın elini, öpelim. Evet, ver. Hayır,
0: hay Allah!
4: Tutma beni Cemali!
1: Yavaş!
5: Selam çocuklar! Şimdi yanınıza tatlı bir hikaye anlatmaya geliyorum.
1: Hayda bra!
3: Var mı be?

0: yapmayı. Dur. Dur diyorum sana.
1: Hoşça kalsınız ha. Eyvallah.
0: Oğlum anneşte be. Seni elime geçirirsem çok fena yapacağım. Derini yüzeceğim. Seni parçalayıp köpeklere yedireceğim. Hey.

0: Sana güle güle. Bana eyvallah.
1: Ulan deve olur devesi. Bana yapılır mı ha bu numaraya hayvan? Gösteririm ben sana.
2: Hey yavrum, deve Ömer'im benim be! Paralara tek başıma sahip oldum nihayet, tek başıma! Koçum, sıcak sıcak paralar, açılmasın aralar!

0: Ehliyetin.
1: Buyur abi.
0: İn arabadan aşağı. Hadi. Bırak o çantayı.

0: Buona Sony.
1: Kaldırellerini. Şimdi açıl bakalım.
0: Ya arkadaş değil miyiz be?
1: Tabii arkadaşız.
0: Bu yaptığın arkadaşlığa sığar mı?
1: Sığdırırız aslanım, sığdırırız. Sen hiç merak etme.
0: Yanımdaki çantada tam 2 milyon var.
1: Biliyorum. Evet.
0: Bak beni dinle Horoz Ali. Bu para sana da yeter, bana da. Gel kardeş payı yapıp şunu ikiye bölelim he.
1: Oldu. Ben parayı ikiye bölüp senin hisseni posta havalesiyle gönderirim. Hadi şimdilik hoşça kal.
2: Hey dur ulan dur! Ulan hayvanı seni yakalayıp tüylerini teker teker yolmazsam deve Ömer demesinler bana.

0: Benim paramı değil çalmak, bunu aklından geçirmek bile cinayettir. Parama yan bakan anama avradıma küfretmiştir. Elinin ucunu süren resmen namusuma ırzıma tecavüz etmiş sayılır. Yoksa size de mi tecavüz ettiler?
1: Ah, ırzımızı namusumuzu koruyalım derken paraları çaldırdık.
2: Kalabalık bir çeteydiler, elbiselerimiz paramparça oldu dövüşürken.
0: Anladın mı? Tamam, mahkeme bitmiştir. Şimdi kararı okuyorum. İhmal ve ihanetten sanık Kemali ile Cemali'nin kaçakçılar kanunu maddesi bendi ve en birinci fıkrası mucibince idamlarına karar verilmiştir. Son bir diyeceğiniz var mı?
1: Var! Karara itiraz ediyoruz.
2: Kendimizi temize çıkarmak için mehil istiyoruz babacığım.
1: Ancak biz ikimiz onları bulabiliriz.
3: Onlar bulamaz ze. Ama ben bulurum Moşav.
0: Gel bakalım tazı kokumu aldım.

0: Öt bakalım.
1: Bonşe, ben ispiyonculuğu hiç sevmem. Ama iyilik olsun diye size bir ipucu vereyim. Tahminime göre sizin paraları 3 kişi iyi etti.
0: Kimler?
1: Horoz Ali, Rıza, Deve Ömer.
0: Vay namussuzlar.
2: Parayı ne yaptın? Söyle, parayı ne yaptın? Çabuk ol, konuş, konuşuyorum.
3: Dur dur, dur bak, anlatacağım ne oldu bak. Bak, bir şey var ya hani, o...
2: Bana bak, paramı ver hırsız, yoksa karışmam, fena yaparım seni. Konuş, söyle!
0: Çek şu elini yakından be!
3: Dur, dur bir dakika, dur, anlaşalım seninle.
2: Pekala. Paranın yarısı senin olsun, yarısı da benim. Anlaştık mı şimdi, oldu?
3: Tamam, oldu, anlaştık.
2: Paralar nerede öyleyse?
3: Nerede olacak? Parayı ben yürüttüm, Horoz Ali de benden yürüttü.
2: Vay alçak horoz vay! Peki daha önce niye söylemedin bunu bana?
3: Bıraktın mı söyleyeyim, müsaade ettin mi? Boyuna üstüme hücum ettin.
2: Hemen peşine düşmeliyiz. Paraları yemeden onu bulmalıyız, anlıyorsun değil mi? Ah namussuz horoz!
3: Merak etme, Horoz Ali kurtulamaz, elimizden buluruz onu.
2: Kim bilir hangi kanı...

0: Koynundadır şimdi. Bana bak, paraları yiyip bitirmeden onu bulmalıyız. Hava kararıyor, biraz elimizi çabuk tutalım.
1: Tamam. Bir şey buldun mu?
2: Bulamadım şef.
1: Arayın tekrar.
3: Olmuş ya.
4: Bonjour mon cher.
5: Gene ne kokusu aldın, Tazı Niyazi?
4: Abbas'ın adamları senin evi arıyorlar.
6: Ha. Anahtarımı alır mısınız?
5: Merhaba. Dünyanın en sadık erkeği geldi.
7: Çekil be!
1: Ya dur!
5: Seninle evlenmeye geldim Cemile.
7: Hadi mi kendi ayağınla benimle evlenmeye çalmışsın ha? Çözlerime inanamıyorum.
5: İnan Cemile, seni çok seviyorum.
7: Ha göreceksin, bu dünyanın en iyi karısı sağ ben olacağım. Hamsının her bir çeşidini pişireceğim, reçelini pilem yapacağım. Ha parmaklarını da birlikte yiyeceksin, sana bir düzine de çocuk doğuracağım.
5: Benim şimdiden ikiz çocuğum olmak üzere.
7: Haçan çimden dur, hançan dur.
5: Peşimde gezen iki hayduttan izimi bulmuşlar, şimdi de buraya geliyorlar.
7: Ha bu paraları nereden bulmuşsun?
5: Bir gömü buldum.
7: Ha sen çok yaşayasın, demek zengin olduk he!
5: Heh, olduk. Olduk ama o iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa... onlardan bir kurtulmalıyız. Bak, şimdi beni iyi dinle. Ne dersem onu yapacaksın.
7: Elbette yaparım, erkeğim değil misin? Ol dediğin yerde ölürüm.

0: Tamam oldu. Sen şimdi doğru köyüne git, beni orada bekle. Ben gelince düğünümüzü yaparız.
1: Beni çok bekletmeyeceksin, he mi? Düğüne vaktinde geleceğiz.
0: Merak etme. Paralar nasıl olsa senden. Bir yere kaçamam ki.

0: Günaydın.
1: Günaydın bayan.
2: Ha, günaydın. Oda mı arıyorsunuz?
0: Hayır, birini arıyoruz.
1: Evet, birini. Horoz Ali'yi arıyoruz.
2: Horoz Ali'yi mi?
1: Aha. Ya.
2: Ben de onu ararım.
0: Fakat nasıl olur?
1: O sizin sözünüz değil miydi?
2: İyiydi ama şimdi can düşmanımdır.
0: Niye acaba?
1: Peki size ne yaptı ki?
2: Tane yapsın. Görmeyi misin? Beni kandırdıktan sonra karnımdaki ortalıkta bırakıp kaçtım. Ahdetmiştim. Onu ilk gördüğüm yerde alnının çatısına vuracağım.
0: Yahu bizim horoz içeriden çıkalı ne kadar oldu ki? Bu kızın karnını ne zaman şişirdi böyle?
1: Adı üstünde Horoz Ali. Aman atış menziline girmemeye bak, seni de beni de hamile bırakır bu herif.
0: Bana kalırsa bu işin içinde bir bit yeniği var. Sen kızın peşinden git, sakın onu gözden kaçırma. Ben oteli arayacağım.
1: Tamam, merak etme.

0: İşte sonunda yakaladım. Oh, Rıza! Seni gökte ararken yerde buldum ya! Bırak numarayı, sökül çabuk paraları, hadi!
1: Ne parası kardeşim?
0: Devenin benden yürüttüğü paralar, ondan da sen yürütmüşsün.

0: Yaşa be kardeşim. Bana bak, öyle kolay kolay elimden kurtulamazsın. Geberteceğim seni, haberin olsun.
1: Sen bilirsin, istersen öldür beni. Ama o zaman 2 milyona veda etmen gerekir. Çünkü paranın yerini yalnız ben biliyorum. İstersen seni oraya götürebilirim.
2: Peki, düş önüme hadi, çabuk.
1: Yalnız bir şartla.
2: Yarı yarıya orta az.
1: Tamam.
2: Yürü bakalım şimdi, ha? Çabuk çabuk!

0: I Italy also look that.
1: İşte nihayet geldik.
0: Paralar burada.
2: Dur, dur bakalım. Önce ben gireceğim.
0: Hay buyurun.
2: İşte şimdi kapana kısıldım dostum. Aç ulan, aç horoz Ali, aç şu kapıyı, aç diyorum sana, çabuk aç! Aç!
0: Biz şimdi işimize bakalım.
2: Ulan aç şu kapıyı!
0: Para lafını duyunca balıklama daldın içeri değil mi yine?
2: Şimdi seni bir güzel kebap yapayım da gör gününü.
0: Yapamayacaksın horoz Ali.
2: Selam Rıza.
0: Kebap yapacaksın ha?
2: Ay sen buna inandın ha?
0: Ayıp ettin. Sana kıyar mıyım? Bir şaka yaptım. En kral arkadaşımsın.
2: En kral arkadaşınım ha? Biliyorum. Biliyorum Mitoğlu Yiğit. Şimdi düş bakalım önüme de kebap nasıl yapılırmış göstereyim sana. Hadi durma çabuk. Yürü çabuk.
0: Peki.

0: geldin çöpünü atla!
1: Hoş bulduk! Gidip çaya haber Pereyuna!
0: Cemule abla çeldu!
2: Cemule abla çeldu! Cemule abla çeldu! Uy, gözünü sevduğumun! Hoş geldin Cemule!

0: Ulan hıyar oğlu hıyar! Beni öldürmek ne işe yarayacak? Ancak ben yaşarsam paralara kavuşabilirsin. Düşün, düşün Rıza. 2 milyon bu. 2 milyonu sokağa mı atacaksın? Dur, ateş etme. Paralar bende değil, Cemile'de. Köye gönderdim.
1: Ne? Paraları Cemile ile köye mi gönderdin? Ben de Deve Ömer'i onun peşine göndermiştim. Paralar onun eline geçerse yandık demektir. Bana bak, köye gidiyoruz. Sakın bir numara yapmaya kalkma, kurşunu beynine yersin, tamam mı?
0: Ayıp ettin, ortak değil miyiz?
1: Senin ne biçim bir annenin çocuğu olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Hadi, yürü bakalım.
2: Ha ha ha ha ha.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
2: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
1: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
2: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
1: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: kazandıran Vin ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Vin Vin Vin.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
2: Tam bir boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
7: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
6: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
7: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Belida'nın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
6: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
7: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
6: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
2: Tam bir boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
9: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
6: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
9: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
6: Dönüşüm.
9: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
6: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
9: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
10: Atığın peşinde bugün 13'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Gelsene oğlum. Gelsene.
4: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
3: Onun da çizgileri görüyor musun?
4: Ha.
3: O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
5: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
4: Hadi ya.
5: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
4: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
5: Yürü.

0: foto. E acho assim, ela.
1: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
6: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
5: Bana ne? Ya kirayı artırın ya da çekin.
7: Milyaları sende.
6: Çıkar mı sanki?
7: Ya çıkarsa?
6: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
7: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
6: Bilal.
7: Sana çıktı öyle mi?
5: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
6: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
8: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
9: Yalancı.
6: Ya ben çıktı demedim ki.
10: Talih Kuşu. Bugün 16.15'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
13: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
14: Kolay mı?
15: Nasıl kolay?
13: Aa!
14: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
13: Gel buraya, gel.
16: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var?

0: 50 altın mihri muaccel, 100 altın mihri müeccel ile ve Allah'ın izni ve de peygamberimizin kavliyle hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eyleyerek, mes'ud ve bahtiyar olmanızı temenni ederek, mübarek bir güne rastlayan nikahınızı...
1: Hayır, beni kimseyle nikahlayamazsınız. Ne bakıp...

0: Türeysiniz, anlamıyor musunuz? Ben bu adamı değil, Horoz Ali'yi severim.
1: Sen kimi seversen sev, ha bununla evleneceksin. Karnındaki bebeğin babasıdır.
0: Karnımdaki bebek değildir, paradır. Tam 2 milyon lira.
2: Horoz
0: Ali!
3: Al bu da bıyık!

Gelin bakayım hop.

Haydi güle güle.

0: Ne oldu ki?
1: Allah kahretsin. Benzin bitti.
0: Hay Allah. Peki nasıl gideceğiz?
1: Nasıl olacak? Tabanvayla. Tam yakalayacaktık, kaçırdık
0: elimizden. Tabana kuvvet, hadi. Hadi. Hey, bana bak! İçkini getirdim.
2: Geliyorum!
0: Hadi ama, sallanma, çabuk ol. Seni bekliyorum.

0: Rıza'nın benim kaçtığı motor bu. Kalıbımı basarım.
1: Bekleyelim. Nasıl olsa dışarı çıkacak. Onu bir fare gibi avlarız. Merhaba, borcum ne kadar?
2: 100 lira.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
1: Hoşça kal.
2: Güle güle.
0: Şunu içeride arayalım.

0: Ach! Ah, neredesiniz arkadaşlar? Ben de sizi arıyordum. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda gitti. Paralar çantanın içinde. Hadi, hemen paylaşalım da herkes hakkını alsın.
1: Al, senin hakkın bu kadar.
0: İnsaf edin ya! 2 milyondan benim payıma bu kadarcık mı para düştü?
2: Hadi uzatma, bu kadar para sana çok bile, hadi.
1: Bas bakalım şimdi.
2: Hadi yaylan da boyunu görelim.
0: Peki, öyle olsun. Ne yapalım? Kaderde arkadaş kazığı yemek de varmış. Kimse de insaf, vicdan kalmamış.
2: Hadi ortak, gel şu ganimeti pay edelim hemen. Burada para yok.
3: Krizler, biz adamı işte böyle mandipsiye bastırırız.
4: Verin o çantayı.
1: Alın bakalım, hayrını görün.
3: Dur, bırak gitsinler. Biz parayı babaya verip sevindirelim adamı, anladın mı?
4: Ne?
5: Demedim mi ben size? Benim parama kimse el süremez diye. Süremediler işte.
4: Açıp sayalım mı babacığım?
5: Hemen. Lüzum yok.
3: Peki baba.
5: Nasıl olsa tamamdır. İçinden 5 lira bile eksilmemiştir. Ama içiniz rahat etsin diye usulen bir bakalım. Peki...
4: Bu ne? Tabanca!
3: 7.65 çapında bir tabanca babacığım.
5: Aferin, bildiniz. Bu fani dünyadan göçmek istemiyorsanız derhal o üçergeliği bulup paramı kurtarın, yoksa cenazenize çelenk göndermem. Duymadınız mı? Hadi öyleyse!

Hey, Morozali, kaçıyor. Çabuk olun. Ah!

0: olmaz. Güzel gözlerine yazık.
1: Gerçekten çok mu güzel?
0: Harikulade. Bilet kontrol.
2: Ha biz şimdi bu leçeyi nasıl temiz edeceğiz?
1: Ha bu leçeyi temizlemek paha düşer.
2: Tabancam var mıdır?
1: Var.
2: Peki, o horoz Ali denen ırk düşmanının yerini bilir misin?
1: Bilmiyorum.
3: Monşerler ben biliyorum. Bir kızın namusunu kurtarmak için uzun bir yolu teperek... ...horoz Ali'nin nerede olduğunu size söylemeye geldim.

0: Artık kimse bulamaz bizi.
1: Tabii bulamaz.
2: Aman aman, kimi görüyorum Horoz Ali. Merhaba, kaçacağını mı sanıyordun? Açık göz seni.
3: Hoş geldin Horoz Ali, ne var ne yok?
2: Vay kıymetli arkadaşlarım! Ne çabuk geldiniz ya, uçarak mı geldiniz yoksa?
3: Ya, iyi bildin, uçarak geldik.
2: Haberin yok mu, arkandan kuş olduk beyefendi. Biriniz çaylak, biriniz deve kuşu oldunuz değil mi?
3: Yeter! Sululuğu bırak da şu makbuzu ver bakalım.
2: He? Ne makbuzu? Emanetçiye bıraktığın çantanın makbuzu. Ha, çanta! Üçümüz için saklamıştım çantayı. Ben kimsenin hakkını yemem. Müsavi şekilde paylaşırız parayı. Hiç merak etme.
3: Yok ya, sahi mi? Sana zahmet olmasın, biz parayı ayırır, postalarız. Hadi, uçsan makbuzu.
2: Hadi arkadaşım, parmaklarım kaşınmaya başladı. Pekala, pekala. Ben arkadaşlığa önem veririm, paraya değil.
3: Hadi bakalım şimdi yürü, ama arkana bakmadan yürü. Yürü de boyun uzasın biraz.
2: Benim hissemi unutmayın sakın, hoşçakalın.
3: Merak etme, hiç senin hisseni unutur muyuz arkadaşım?
2: Ulan Horoz Ali, bize oyun oynadı, çanta boş!
4: Yürü!

0: Horozoğlu horozu. Paraları alıp uçarsın değil
1: bak
0: mi?
1: Bak ben sana ne oynayacağım. Kanatlarını kıracağım. Tüyler ne olacağım ulan senin? Kurtulamayacaksın elimden. Göreceksin.
0: Ah, alacağın olsun.
2: Sakın kımıldamayın. Çantayı verin çabuk.
3: Ah, iyi ki geldiniz. Biz de çantayı size getirecektik arkadaşımla, öyle kararlaştırmıştık. Güle güle kullan.
4: Biz paranın babaya ait olduğunu bilmiyorduk. Deve Ömer ve Rıza'nın hürmetleri var dersiniz.
3: Hadi güle güle. Hoşça kalın.
5: Aferin Horoz Ali ile Deve Ömer'e. Öyle ya, deveden büyük fil vardır. Hiç kimse Fil Abbas'ın parasını yemeye cesaret edemez.
6: O ne be?
5: Ben şimdi bu hıyarları ne yapayım?
2: Aman!
1: Buna para yağmuru derler. Para yağmuru! Para! Para! Para!
3: Ah, kafama eğdiğim ben, ah, oh! Fırsat varken o hergeliği neden çivilemedim sanki, neden gebertmedim?
4: Meslek şerefimizi lekeledi. Keriz yerine koydu bizi.
3: Merak etme, bulacağız onu. Kim bilir hangi kucağındadır şimdi. İsterse yer yarılsın gene bulacağız.
4: Sen hiç merak etme Rıza, bütün Sultanahmet'i arar tarar buluruz onu. Yürü bakalım.
3: Hadi gidelim.
2: Yeter artık babacığım! Midemizde yer kalmadı!
5: Tıkırın ulan! Dua edin ki onları ağzınıza

0: Sağ.
1: Ne olup sol?
0: Sen zaten mert adamsın. Bize üç gün daha mühlet ver. O Horoz Ali denen iti yakalayalım. Sultanahmet'te turistlerle berabermiş.

0: çalıyacağım seni, geberteceğim! Görürsün sen, namussuz horoz Ali!
1: Dur, dur kızım! Ne ödüyorsun öyle?
0: Daha evlenmekten umudu kesmişim. Horoz Ali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur. Bu kaçıncıdır Temel amca?
1: Desene ki cins bir horozdur bu Ali!
0: Şart olsun vuracağım onu! O turist kızıyla Sultanahmet'te cezaymış. Gidip onu bulacağım, bulduğumda da delik deşik edeceğim onu.
1: Tabancam var mıdır?
0: Vardır, öldüreceğim onu.

0: Tam Horoz Ali'ye göre bir yer. Burada olduklarına bahse girerim.
1: Geldiler! Kimler? Kapıda bizimkiler! Hayırlı işler!
2: Aman gözünü aç, onları kaçırmayalım arkadaş.
0: Sen merak etme,

0: Durun. Davranmayın. Horozali nerede dur? Tezdeyim be. Yoksa vururum ikinizi.
1: Nerede olduğunu ne bilelim yahu? Biz de onu arıyoruz. Bize de kazık atıp kaçtı. Çek şunu, şeytan doldurur. Paralarımızı çarptı.
0: Yalan değilsiniz.
1: Vallahi doğru söylüyoruz. Bir yalanım varsa iki gözüm önüme aksın.
2: Eğer bize inanmak istemiyorsan Kur'an-ı Kerim'i getir el basalım.
0: Peki, inanıyorum size. Kaçan o horoz aliyetini bulur bulmaz vuracağım.
1: Aman sakın ha, biz paralarımızı almadan vurma.
2: İstersen beraber arayalım, ne dersin? Bizim de canımız yandı, bulursak hep birlikte okuruz canına onun.
0: Peki, siz paraları aldıktan 3 dakika sonra vuracağım onu.
3: Anlaştık demektir, şu tabancayı ver bakalım ha.
2: Ben de dursun, ne olur ne olmaz.
0: Arayalım, cehenneme gitse bulacağım onu, vuracağım, yürüyün.
3: Hadi yürü be!

0: Ehi, Dul!
1: Yeah.

Oh, yeah!

Yeah.

0: Kıpırdamayın, teslim olun! Kıpırdamayın!
1: Elleri geri!
0: Eyvah! Hadi bakalım! Yürüyün!
1: Sallanmayın!

0: Bana bak, paralar nerede?
1: Bilmem.
2: Bırak numarayı!
0: Konuş söyle, nerede paralar hadi! Konuşmazsan kırarım keneni!
1: Arkadaşlar, benim parayla pulla ne ilgim var? Ben ebedi zenginliği buldum, seninle evleneceğim!
3: Sahi mi değilsin Horozay?
1: Evet, tabii!
0: Hey, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun?
1: Bak, göreceksin Cemile, öyle mutlu olacaksın!
0: Hey, dur! Paramın yerini söylemeden bir yere gidemezsin!
1: Hayatımda para görmedim!
0: Ben istikbalimi o paralara bağladım, anlıyor musun?
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır Edil'im.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
3: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
2: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
3: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
2: Dönüşüm.
3: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
2: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
3: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
2: Atığın peşinde bugün 13'te TV4'te.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı. Suriye'deki Türk varlığı,

0: Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
3: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
2: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
3: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
2: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdi.
6: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
9: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
2: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
9: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
2: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği...

0: Yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Vay be, Bird 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: Ben sana Hazel'in peşinden yemedim be!
1: Şu tarafa doğru gittiler monşer, şu tarafa.
2: Gelin peşimden.

0: Ben nihayet paralarla sizi yakaladım.
1: Sizin için topluyorduk.
2: Ya, size yardım etmek için komiser bey.
3: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
1: Elbette, öyle değil mi?
2: Tabii, tabii.
0: Öyleyse getirin paraları.

0: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. Annem Mutfakta programından selamlar gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım, bugün nasıl tarifler hazırladın?
0: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Evet, havuçlu kek ve kefirli smoothie yapıyoruz bugün sizler için. Ve kekin içerisinde hiç şeker olmayacak, buna inanamayacaksınız ve çok da lezzetli oluyor gerçekten. Sen kefir seviyor musun?
0: Evet.
1: Ne kadar seviyorsun?
0: Dünya kadar.
1: Dünya kadar mı seviyorsun? Kefiri ben çok Ela kadar sevmiyordum açıkçası. Ve duyuyorum ki bazı çocuklarımız da kefiri çok fazla sevmeyebiliyorlarmış. Herkes senin gibi değil yani. O yüzden biz onlara bugün kefiri birazcık aromalandırdık. Peki sence kefir ne işe yarıyor olabilir Ela?
0: Bilmiyorum.
1: Ne oluyor biliyor musun kefirde ne var? Kefirde bir kalsiyum var, kefirde protein var. Bunlar bizim kaslarımızı, kemiklerimizi çok güçlendiriyor. Ve sen çok iyi biliyorsun ki dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor değil mi? Ama bir o kadar da dişlerimizin sağlığı için de bizim kefir tüketmeye ihtiyacımız var değil mi?
0: Hı hı.
1: O zaman bugün size çok güzel, lezzetli bir smoothie hazırlayalım. Önce ne yapıyoruz her zamanki gibi? Ne? Önlüklerimizi giyiyoruz. Hadi bakalım. Kefiri sevmeyen arkadaşlarımız için çok güzel bir tarif yapacağız. İçine neler koyalım Ela? Hı? Bak bakalım ne var malzemelerimize, sayar mısın bize?
0: Smoothie için mi?
1: Evet, smoothie için.
0: Muz, avokado, bal, kefir.
1: Evet, muz, avokado, bal ve kefir var. Peki ne kadar muz kullanalım sence? Tamamı çok gelecek gibi değil mi? Yarım muz koyalım mı? Senin yine en sevdiğin meyveyi sorsam, hangi meyveyi seviyordun? Sen üzüm demiştin değil mi daha önce bana?
0: Üzüm, elma, mandalin, portakal.
1: Portakal. Onlar pek kefire yakışır mı bilemedim ama ben en çok kefirde bir de çileği çok seviyorum.
0: Ve muz.
1: Muz da çok seviyoruz. O yüzden bu tip tariflerde meyveleri çok rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Şimdi smoothie makinemizin içerisine koyacağız bunları. Söyle bir tane.
0: Yaban mersini.
1: Oo, yaban mersini mi? Uf, onu ben de çok seviyorum ya. Şimdi bana yardımcı olabilir misin? Bu arada benim kullandığım bıçak görüyorsunuz, sarı yetişkin bıçağı ama Ela için bizim kullandığımız bıçak ise çocuk bıçağı. O yüzden bunu kullanacak bizim için.

0: Şimdi ben ona bir muzu soyayım. Bunu benim için doğrayabilir misin? Böyle bakın biraz daha olgun bir muz tercih ediyoruz. Çünkü muzun şu özelliğini biliyoruz. Muzun rengi yeşilden böyle sarıya doğru gittikçe biraz daha tatlanmaya başlar. Bizim için de doğal bir aroma verici haline geliyor aslında. O yüzden de biraz daha olgun muz kullanmayı tercih ediyoruz. Yeşil muz ise aslında daha çok tok tutuyor. Normal daha sarıya çalan muza göre. Ama tat olarak biraz daha tabii tadı biraz daha tatlı değil. Dolayısıyla burada yapacağımız şey de biz bu şekilde bir muz kullandık ve içine yerleştirelim. Nasıl oldu sence? Aa, ne kadar güzel kessin öyle. Harikasın gerçekten. Şimdi bitti. Evet, şimdi muzlarımızı smoothie'mizin içerisine koyuyoruz. Ay, yarı düşürdüm.
1: Elim kirlendi.
0: Hemen sileriz. Şimdi ekledik. Avokadoyu da kesmek ister misin? Hadi avokadoyu küçültelim, gel bakalım. Şimdi şöyle bakın, burada kullanacağımız tabii ki avokadomuz. İster vereyim. Burada kullanacağımız avokadomuz da olgun olacak bu arada. Çünkü diğerleri çok böyle acımtırak bir tat bırakır. Avokadoyu sen seviyor musun Ela? Nasıl yemeyi seviyorsun?
1: Yoğurtla.
0: Sen yoğurtla seviyorsun. Evet, biz genelde Ela'yı avokadoyu yoğurtla denettik. Şimdi avokadonun çok güzel bir özelliği var. Kesmeye başlayabilirsin bu arada. Avokadonun çok güzel özelliği şu aslında. Özellikle biz onu böyle 6 aydan sonra bebeklerde kullanabiliyoruz. Bu anlamda çok iyi. Muzla karıştırıp püre haline getirebiliyoruz. Kendisinin püresini kullanabiliyoruz. Avokadonun folik asidi çok yüksek. Çok kaliteli yağlardan da zengin. O yüzden çocuklarda özellikle enerji ihtiyacı arttığında, iştahsız çocuklarda özellikle ya da daha böyle küçük, zayıf, çok kilo alamayan çocuklar için de çok faydalı olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden avokadoyu mutlaka tüketsinler. Tüketemiyorsa tek başına belki tadı çok hoşuna gitmiyor olabilir. O tip durumlarda ise böyle smoothie'lerde ya da Ela gibi yoğurtlu tariflerde de kullanabilirler, değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: Evet, şimdi senin en sevdiğin. Evet, şimdi ne geliyor biliyor musun? Kefir. Oo, bayağı büyük boy bir su bardak. Bunu biraz dikkat edelim, dökülebilir çünkü. Beraber koyalım istersen. Hop. Harika oldu ya. Şimdi kış aylarında özellikle benim tavsiye ettiğim bir şey varsa o da tabii ki bal. Şimdi balı neden bu kadar çok seviyoruz derseniz eğer, balın şöyle bir özelliği var. Kış ağız boğaz enfeksiyonlarında çok iyi geliyor. Nasıl bir şey? Yani eğer sizde çok fazla kuru öksürük varsa, çocuklarda enfeksiyonlara yakalanma riski artıyorsa, biz Ela için ne yapıyoruz mesela? Akşamları ılık sütün içerisine birazcık bal ekleyebiliyoruz. Balın buradaki özelliği şu, çok çok sıcak bir şeyle temas etmesini istemiyoruz. Çünkü öyle durumlarda da balın yapısı bozulabiliyor. Biraz bal ekleyelim mi? Hadi bakalım, sen eklemek ister misin
1: ben
0: birazcık?
1: De.
0: Böyle koyalım birazcık, gel. Ekle, hepsini koyma.
1: Mı?
0: Evet, bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı gibi koyabiliriz. Ben şu an onu bir göz kararı sana söyleyeceğim. Dökebilirsin, biraz daha dökelim. Hop. Şahane oldu ya bu bal. Of, döküyorduk. Tamam, şimdi bunu smoothie makinemize yerleştiriyoruz. Gel bakalım. Islak mendil istersen verebilirim eline. Şimdi normal blenderdan da bunu geçirebilir. İlla böyle bir smoothie'nin makinesinin olması da şart değil. Blenderdan da gayet çekebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hazır mısın? Ela küçükken değil mi? Bunun sesinden çok korkuyordun, hatırlıyor musun? Onun yanındayken bunu çok çalıştıramıyorduk ama artık tabii ki öğrendi. Şimdi şunu yerleştirelim güzelce. Hazırsak başlıyoruz. Evet. Oo, tamamen pürüzsüz oldu bence. Şahane görünüyor ya. Böyle güzel bir renk de oluştu. Dökelim mi artık bardağımıza? Ne dersin? Hadi bakalım. Dökmek ister misin?
1: Ben dökeyim.
0: Evet, sen dök bence. Boşalt bakalım bardağımıza. Oo, bayağı da güzel olmuş gerçekten.
1: Anne, çok koymuşsun.
0: Çok koymuş Mehmet kefiri. Ama çok güzel olmuş gibi duruyor bakalım. Şimdi bu kefiri böyle tek başına tüketmek istemedik biz Ela'yla. Ve dedik ki bunun yanına şöyle güzel, şekersiz bir de kek yapalım diye düşündük. Özellikle yine burada süt alerjisinden bahsetmek istiyorum. Çok süt alerjisi ve yumurta alerjisi olan çocukları oluyor. Onlar için bu tarifi daha çok aslında değerlendirmek istedik. Hatta eğer glutenle alakalı probleminiz varsa da burada yulafı glutensiz kullanarak da bu tarifi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ben kesme tahtası vereceğim yine Ela'cığıma. Ela'cığım havuçları doğrar mıyız birlikte, ne dersin? Hadi bakalım. Bu tarifin malzemeleri çok güzel. Hani bu severiz ya havuçlu, tarçınlı, cevizli kekler olur ya işte. Biz bunun bugün sağlıklı olan versiyonlarını yapacağız. Doğrar mısın benim için onları da? Ben de senin tahtanda doğrayayım. Şimdi bakalım. Evet, kesebilirsin. Böyle. Burada kullanacağınız havuç miktarı işte 3 veya 6 adet gibi değişiklik gösterebilir aslında. Güzelce böyle yumuşayıncaya kadar haşlanması gerekiyor ki biraz sonra bunları çünkü ezeceğiz. Ezdiğimiz zaman da daha kolay pişebilsin tabii fırında. Zaten fırınladığımız zaman çok yüksek bir şeye gerek yok. Süreye gerek yok aslında. 20 dakikada pişiyor aşağı yukarı. Oo, ne kadar güzel kestin onları öyle ya. Diğerlerini de ben alayım onları senden. Havuç ne işe yarıyor sence Ela? Hı? Havucun nasıl faydası var bize? Biliyor musun?
1: Annesini de alayım.
0: Tamam. Havucun ne faydası var bize?
1: Gözlerimizin iyi görmesine.
0: Evet, havuç bizim gözlerimizin iyi görmesini sağlıyor gerçekten de. Hakikaten sinir sistemi için, görme duyularımız için A vitamini çok önemli. Beta-karotenlerden çok zengin çünkü havuç. Burada havucu şöyle söyleyeyim aslında. Çiğden ziyade pişmiş havuçta o beta-karotenler sindirime daha kolay, sindirimi daha kolay olduğu için de pişmiş versiyonlarını seviyoruz aslında. O yüzden böyle keklerde ya da işte salata yaparken yine burada rahatlıkla havucu da kullanabilirsiniz. Ben zaten havuçlu keki ezelden beri seviyorum. Burada Ela'nın dediği gibi elmayı çok seviyormuş ya. Belki elma da kullanabilirsiniz değil mi? Şimdi alabiliriz. Harika bir kesim oldu ya. Senden bir ricam daha var Ela. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Bunları ezeceğiz şimdi çatalla. Hadi bakalım. Hop, ben derdim edeyim mi sana? Bakın böyle çatalla ezilebilecek kadar yumuşak bir kıvama gelmesi gerekiyor. O zaman çünkü çok daha hızlı olacak. Hı, harika oldu. Güzelce ezelim. Üzerine kullanacağımız malzemeler de şu aslında, çok basit. Yulafı istiyoruz burada. Bu ince öğütülmüş de olabilir, normal bir yulaf da olur. Yulafı hiç sevmeyenler için farklı bir un türü de burada kullanabilirler. Kara buğday unu işte gibi, kara kılçık olabilir, tam buğday unu olabilir. Ama yulaf böyle bende tarifte dişe hafif böyle gelmesi bir hoş bir tat veriyor aslında. O yüzden de seviyorum. Lezzet bakımından da bence çok güzel. Yulafın aslında tok tutma özelliği var. Kimileri şu an yulafla alakalı olumsuz eleştiriler yapsa da yulaf aslında her zaman sindirimi çok destekleyen, gerçekten de ekmek grubu olarak baktığımızda hepsinden çok daha fazla iyi bir içeriğe sahip olan bir gıda. O yüzden biz tabii ki yulafı hala tüketiyoruz, destekliyoruz. Ela, sen yulafı nasıl yiyorsun genelde?
1: Sütle.
0: Evet, sen genelde sütle pişirerek yemeyi tercih ediyorsun. Ben mutlaka içine biraz meyve ekliyorum ama Ela tek başına sade yiyebiliyor değil mi? Hı. Sen ekstra bir meyve kullanmıyorsun çok fazla. Oh, mis gibi havuçlarımız minicik oldu, iyice ezildi.
1: Hı,
0: çok istiyorsanız, çok çok daha fazla pürüzsüz bir kıvam istiyorsanız tabii ki bunu blenderda da geçirme şansımız var elbette. Ben genelde biraz daha böyle hani iri taneli şeyleri daha çok sevdiğim için ve tek bir kapta her şeyi bitirmek için de böyle yapıyorum. Havuçlar çok güzel ezildi. Şimdi ne isteyeceğim senden biliyor musun?
1: Ne?
0: Buna ne ekleyeceğiz biliyor musun?
1: Ne?
0: Burada gördüğümüz damla çikolata, fakat burada biz bitter formunu aldık. Şimdi çikolata deyince tabii ki anneler bu konuda biraz daha haklı olarak da biraz daha böyle çok vermek istemiyoruz, çok çikolata yesin istemiyoruz. Çikolatanın hepsi aslında aynı şey değil. Yani bitter formu var, sütlü çikolatalar var, beyaz çikolatalar var. Burada bitter çikolata içerik bakımından E vitamininden daha zengin. Yani daha çok hani burada antioksidan etkisi de var aslında. O yüzden diyoruz ki bitter formları diğerlerine nazaran çok daha fazla tercih edilebilir düzeylerde. O yüzden de biz de burada bitter tercih edeceğiz değil mi Ela? Ekleyelim mi?
1: Ben ekleyeceğim.
0: Hepsini koymayalım bence. Biraz daha az koyabilirsin istersen. Ekleyelim
1: ben az
0: hadi.
1: Koyacağım.
0: Tamam. Ve benim tariflerde vazgeçilmezim aslında genelde ceviz oluyor. Diğer yağ tohumlar da çok güzel ama cevizin bendeki yeri çok farklı. Mesela cevizin, Ela, sen de cevizin şekli neye benziyor? Hı? Neye benziyor cevizin şekli sence?
1: Bilmiyorum.
0: Ceviz beynimize benziyor, biliyor musun? Hı. Cevizin şekli bizim beynimize benziyor. Bu demek oluyor ki gerçekten hafızayı güçlendiriyor. Sinir sistemiyle alakalı, bilişsel fonksiyonlarla alakalı çok güzel destek veriyor. O yüzden biz diyoruz ki gerçekten de çocuklarda yeter bence damla çikolatamız. Çocuklarda özellikle ceviz tüketimi bizim için çok önemli. Yediremediğimiz zamanlarda böyle keklerde, işte kurabiyelerde kullanabiliyoruz. O yüzden hani burada ceviz bizim için çok kıymetli. Ekleyelim mi cevizi de?
1: Hı hı.
0: Güzel oldu. Şimdi bunu sen bir yandan da böyle karıştırmaya başla. Tarçın geliyor şimdi. Koklamak ister misin? Nasıl kokuyor?
1: Güzel.
0: Güzel değil mi? Tarçın da benim kokusuna bayıldığım baharatlardan bir tanesi gerçekten. Normalde diyabetik bireylerde aslında tarçını kullanmayı seviyorduk. Kan şekerini biraz daha regüle etme özelliği olduğu için. Ama aynı zamanda aroma verme etkisi de var tabii ki. Tokluk hissini çok güzel artırıyor. Ve bence özellikle bu tip tariflerde çok da yakışıyor. İki tatlı kaşığı kadar da içerisine tarçın ekliyoruz. Ekler misin bizim için?
1: İki kaşık mı?
0: İki kaşık da bu ona göre ayarladık zaten. Koyabilirsin. Ne güzel değil mi? Yıldız şeklinde böyle. Dök bakalım.
1: Hepsini mi?
0: Hepsini dökebilirsin, evet. Dök dök. Çok güzel oldu. Karıştırmaya devam edelim. Ve bu tarifin güzelliği de tek kapta her şeyi yapabiliyor olmanız aslında. Bir tane kabın içerisinde bütün malzemeleri koyup, bu aynı zamanda fırına giren de bir kap olduğu için bu kabın içerisinde hepsini kullanmış oluyorsunuz. Şimdi geldik ana malzememize ve de yulaf ekleyeceğiz. Ekleyelim mi? Bunu eklemene ben yardım edebilirim istersen. Hazır mıyız?
1: Yok, ben kendim ekledim.
0: Tamam, o zaman sen ekle. Yarısını eklemen de bence yeterli olacak gibi. Biz burada havucu 3 tane kullandık. Biraz tarif yarım gibi düşünebilirsiniz burada. 6 tane havuç kullanıp 2 su bardağı kadar yulaf kullandığınız zaman tam tamına olan çok da lezzetli bir tarif oluyor. Biraz o yüzden göz kararı da ekleyeceğim. Ekleyelim bir tanem, sen onu karıştırabilirsin. Oo, ne güzel oldu böyle. Burada yağ olarak da Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı bazen bunu böyle tutma amaçlı da iyi olabiliyor aslında. Şöyle sana yardımcı olmamı ister misin? Birbirine biraz daha böyle bağlama özelliği oluyor. Oo, güzel oldu. Bence en çok çikolata kısımlarını seveceksin gibi Ela'cığım. Ne diyorsun? Şimdi de böyle yarım çay bardağı kadar içerisinde birazcık da yağlar. Bu biraz fazla mı? Bunun yarısını koyabilirsin. Evet, yarımını koyabilirsin. Biraz daha, harika. Tamamdır. Ay, ne güzel oldu böyle. Şimdi o karıştırırken ortama yayılan o tarçın kokusu gerçekten çok güzel. Saleplerde kullanıyoruz, muhallebilerde, pudinglerimizde kullanabiliyoruz aslında. Gerçekten çok da lezzetli oluyor, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, bakalım nasıl olmuş. Şimdi onu ben bir karıştırma şansım var mı? Önümü alabilir miyim? Güzelce bunu kabımıza yayacağız şimdi. Ela'cığım o kadar güzel karıştırmışsın ki her şey homojen olmuş gerçekten de. Şöyle gördüğünüz gibi ölçüyü tabii ki değişiklik yaparak rahatlıkla pişirebilirsiniz. Elmalı da çok lezzetli oluyor. Ya da şey var, Trabzon hurmasını sever misiniz bilmiyorum ama gerçekten liften çok zengin. Onu da ekleyebilirsiniz içerisine. Şimdi kekimizi fırına götürüyoruz. 180 derecede ortalama 20-25 dakika içerisinde pişmiş oluyor zaten. Ben şimdi kek piştikten sonra sunumlarımızla beraber geri dönüyor olacağım. Oo, etrafı mis gibi kokular sardı bile. Kekimiz pişti. Çok da güzel görünüyor. Ela ile bir tadına bakmak istiyoruz tabii. Bakalım mı Ela'cığım, ne dersin? Şöyle bir alalım. Önce sen başla. Al bakalım. Bir tadına bak. Ben de bakacağım. Hemen kısa malzemeyi hatırlayalım. Havuç koymuştuk, içerisine ceviz koyduk. Bitter çikolata koyduk, tarçın koyduk. Bakalım ne kadar lezzetli olmuş. Hmm. Beğendin mi? Nasıl?
1: Daha güzel evdekinden.
0: Hmm, daha evdekinden daha güzel. Tamam. Ben de çok beğendim. Gerçekten şahane olmuş. Bence smoothie'de tatmıştık zaten. Onu zaten beğenmiştik. Eğer sizler de kendinize böyle şekersiz tarifler yapmak istiyorsanız da bizi bence izlemeye devam etsinler. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ezgi Korkmaz. 9 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Dalı Ülkem. 9 yaşındayım ve 5. sınıfa geçtim. Piyano çalmayı ve paten kaymayı çok severim. Bu yarışmaya katılacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Yarışmadaki arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Muhammed Eren Üstünbaş. 9 yaşındayım ve bu sene 5. sınıfa geçtim. Matematik dersini çok seviyorum. Sinopluyum. Hobilerim arasında futbola gidiyorum, bisiklet sürüyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok çok seviyorum. Önce kendime, sonra da sizin arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
4: Merhaba, adım Elisa, soyadım Alan, 9 yaşındayım ve 5. sınıf olacağım. Şimdiden benimle yaşayan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 1. masamızda Ezgi, 2. masamızda Dağlar, 3. masamızda Elisa ve 4. masamızda Muhammed var. Hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlar, heyecanlar gitti mi? Biraz var mı heyecan? Muhammed, sende biraz vardı. Nasılsın?
5: Biraz vardı. Şimdi gitmeye başladı.
0: Şimdi gitmeye başladı. Birazdan hepsi gidecek. Hiç merak etme. Ezgi'cim, o zaman seninle başlayalım. Hoş geldin.
6: Hoş buldum.
0: Tanıyalım seni.
6: Ben Ezgi Korkmaz, 9 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçeceğim. İstanbul'da oturuyorum. Resim yapmayı, kitap okumayı ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Ayrıca piyano da çalıyorum.
0: Harikasın. Böyle sanatla çok aşırı neşirsin Ezgi'cim. Az önce sohbet ettik hepinizle kuliste ama doktor olmak istiyorsun galiba ileride,
6: evet,
0: değil mi?
6: Evet, doktor olmak istiyorum.
0: Ne doktor olmak istiyorsun?
6: Radyoloji uzmanı olmak istiyorum.
0: Nasıl karar verdin? Neden radyoloji?
6: Yani...
0: Böyle merak mı sardın, araştırdın mı?
6: Evet, biraz araştırdım.
0: Var mı etrafında tanıdık doktor?
6: Yok.
0: Yok ama sen bu alanda bayağı uzman olmak istiyorsun ve ilerletmek istiyorsun.
6: Evet.
0: Seni kutluyoruz, teşekkürler. Dağlar'cığım, hoş geldin.
7: Merhaba, adım Dağlar Ülkem, 9 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçtim. Hobilerim paten kaymak, piyano çalmak, doğayı severim.
0: Doğayı çok seviyorsun. Galiba kamp yapıyormuşsunuz değil mi Dağlar'cığım?
7: Evet.
0: Nerelerde kamp yapıyorsunuz ailenle beraber?
7: Kamp alanlarında daha çok yapıyorum.
0: En çok nereye gitmekten hoşlanırsın?
7: Öyle genel...
0: Ya yeşillik, orman, evet. Doğanın içinde. Ve bu kadar doğanın içinde bulunuyorsun ve marangoz olmak istiyorsun galiba değil mi? Neden marangozluk? İlk defa marangoz olmak isteyen bir arkadaşımız var şu anda.
7: Doğayı sevdiğim için.
0: Peki uğraşır mısın evde, böyle ufak tefek kutular yapar mısın? El işin nasıldır?
7: Yani daha çok kağıtla uğraşırım.
0: Neler yaparsın?
7: Mesela kağıttan... Uçak ve gemi.
0: Uçaklar yapıyorsun. O zaman belki çıkışta bize de böyle ufak bir şey yaparsın, ha? Olur mu?
7: Olur.
0: Teşekkür ederiz sana da. Elisa'cığım, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba. Adım Elisa Alan. Hobilerim voleybol oynamak. El işlerini çok yapıyorum. Ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
0: Ve sen de doktor olmak istiyorsun,
8: evet.
0: Elisa'cığım. Sen ne doktor olmaya karar verdin?
8: Hemşire.
0: Hemşire olmak istiyorsun.
8: Alın.
0: Teşekkür ediyoruz. Sana da Muhammed'ciğim, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben adım Muhammed Eren Üstünbaş. Hobi 4'ten 5'e geçtim. Hobilerim bisiklet sürmek, futbol oynamak, öyle.
0: Bugün en heyecanlı.

0: Canımız sensin ama çok az kaldı, o da geçecek dedin değil mi? Peki sen ne olmak istiyorsun Muhammed?
1: Ben matematik öğretmeni olmak istiyorum.
0: Neden? Matematikte çok mu iyi aran?
1: Evet.
0: Hani matematikten genelde böyle kaçılır ya bazen de. Bazıları sosyal bilgileri çok sever, bazıları matematiği sever. Sen matematik sayılarla aran iyi.
1: Evet.
0: Hadi bakalım o zaman şimdi sorular gelsin mi artık arkadaşlar?
2: Gelsin.
1: Evet.
2: Gelsin
0: mi? Duyamıyorum.
3: Gelsin.
0: Duydum o zaman. Ezgi için geliyor harf tablomuz.
2: Babam ve kardeşimin E'si.
0: E harfi 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan postu benekli canlıdır. Süremiz başladı.
2: Leopar.
0: Ezgi'den çok hızlı bir cevap geldi. Ezgi'nin bu cevabıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Harikasın. Leopar geldi arkadaşlar. Hemen size leoparlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Leoparlar için ağaca tırmanmak çok kolaydır. Yukarı doğru tam kaç metre zıplayabilirler? Hadi bir tahmin alalım Ezgi.
2: 2.
0: 2. Dağlar?
4: 4 olabilir mi?
0: 4 olabilir. Elisa?
5: 5.
0: Arttırıyoruz Muhammed.
1: 2,5.
0: 2,5. Arkadaşlar yukarı doğru tam 6 metre zıplayabilirler. Leoparlar böyle zıplarken ve avlarını yakalarken çok hızlı davranırlar. Bu sırada dengede kalmalarına uzun kuyrukları da yardım eder. Tıpkı diğer kediler gibi leoparlar da dikkat kesildiklerinde, kızdıklarında ya da korktuklarında tüylerini kabartır. Kan burdurarak kendilerini büyük göstermeye çalışırlar. Dağlarla devam ediyoruz.
6: Öğretmenim Asuman'ın ağası.
0: Asuman Hanım'ın ağası 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir daha kavuşulamayacağı düşünülüp ayrılırken kullanılan kelimedir. Süremiz başladı.
6: Elveda.
0: Dağlardan da hızlı bir cevap geldi. Bu cevapla kumbaramıza bir 50 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo. Ve Elisa için geliyor harf tablomuz.
2: Veterinerin V'si.
0: Veterinerin V'si 60 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Cunda Adası tarihi evleri ve tostu meşhur olan Balıkesir'e bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Sever miyiz tatile gitmeyi, gezmeyi arkadaşlar?
1: Severim.
0: Nereleri gezersiniz Türkiye'de? Bir onları düşünelim. Nerelere gidersiniz? Cunda Adası var. Tarihi evleri. Tostu meşhur. Hani böyle bazen kantinlerde de derler ya okulda. Ne tostu? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Dağlar?
6: Ayvalık.
0: Ayvalık mı doğru cevabımız? Bravo. Ve Ayvalık'ı da görüyoruz arkadaşlar. Dağlar nasıl bu arada aklına geldi?
6: Kantinlerde veya bir büfede.
0: Değil mi? Bir Ayvalık evet. Tostu derler. Sever misin peki?
6: Severim.
0: Muhammed senin için geliyor harf tablomuz.
1: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 30 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Yüzme havuzlarının temizliğinde de kullanılan kimyasal maddedir. Süremiz başladı.
1: Yüzme kullanılan kimyasal.
0: Haydi ekip çalışması. Ezgi?
2: Klor.
0: Klor mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Ezgi için geliyor harf tablomuz.
2: Kahramanmaraş'ın K'si.
0: Kahramanmaraş'ın K'si 40 puan değerinde ve el işinden geliyor sorumuz. Genellikle kumaş üzerine renkli iplik gibi malzemeler kullanarak yapılan işlemedir. Süremiz başladı.
2: Dikiş.
0: Dikiş cevabıyla Ezgi kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Olmadı. Hadi ekip. Düşünelim ne olabilir arkadaşlar? Kumaş üzerine renkli iplik gibi malzemeler kullanarak. Şimdi herkes bakıyor. Açalım mı bir kutu?
1: Tepsi.
0: Hadi açalım bir kutu. Dağlar?
1: Nikiş mi?
0: Nikiş mi acaba? Görelim. Olmadı Ezgi.
2: Nakış.
0: Nakış mı görelim? Bravo. Yaklaştın ama. Yaklaştın dağlarcığım. Dağlar için geliyor harf tablomuz.
4: Dağların D'si.
0: Dağların D'si 60 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Başa bağlanan bir tekstil ürünüdür. Süremiz başladı.
4: Bandana.
0: Dağlar düşündü ve bandana cevabını verdi. Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Elisa için gelsin harf tablomuz.
2: Irak'ın ısı.
0: Irak'ın ısı 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yazı yazmaya, baskı yapmaya veya bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yapraktır. Süremiz başladı.
2: Nemli.
4: Nemli
0: yaprak. Nemli yaprak. Görelim doğru mu? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ezgi.
4: Kağıt.
0: Kağıt mı acaba? Görelim. Bravo. Elisa ve Ezgi'nin ortak çalışması. Teşekkür ediyoruz kızlar. Ve Muhammed için geliyor harf tablomuz.
1: Timur'un T'si.
0: Timur'un T'si 30 puan değerinde ve sebzelerden gelecek sorumuz. Genellikle salatalarda kullanılan bir sebzedir. Süremiz başladı. Ha, ne dedin?
1: Bir şey demedim öyle.
0: Dedin aslında sanki ama olmadı ekip çalışması. Ama sanki oldu gibi dağlar.
4: Tere.
0: Tere mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi düşünelim arkadaşlar. Şimdi bir salata yapıyorsunuz evde, hayal edelim. Pazara gittik annemizle, aldık malzemeleri. Neler koyarız içine? Evet, tere koyarız, haklısın ama tere değil. Başka ne koyarız? Hadi açalım bir kutu, tamam bir kutu açalım. Ezgi?
2: Turp.
0: Turp mu doğru cevabımız? Alkış geldi ailelerimizden. Ailelerimiz de burada, hoş geldiniz. Siz de tekrar destek alkışını, siz daha cevap açılmadan verdiniz. Size de teşekkür ediyoruz, sizi de alkışlıyoruz. Arkadaşlar kaldı kaç soru geriye? 4 mü? O zaman, değil mi şaşırdı dağlar. Ezgi için gelsin harf tablomuz.
2: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtlarda camı temizlemeye yarayan düzenektir. Süremiz başladı.
2: Silecek.
0: Eğer cevabımız doğruysa Ezgi kumbaramıza 60 puan atar mı görelim? Bravo! Şahanesiniz arkadaşlar. Dağlar için alalım harf tablomuzu.
4: Nevşehir'in N'si.
0: Nevşehir'in N'si 50 puan değerinde ve kuru yemişlerden geliyor sorumuz. Karadeniz bölgesinde birçok ilimizde üretilen kabuk içinde bulunan bir yemiştir. Süremiz başladı.
4: Fındık.
0: Sever misin fındık dağlar?
4: Severim.
0: Yer miyiz? Herkes çok sever mi arkadaşlar? Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Şahanesin, bravo. Elisa, kaldı son iki. Gelsin mi harf tablomuz? Gelsin.
2: Or Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su. 40 puan değerinde ve tatlılardan geliyor sorumuz. Bütün veya dilimler halindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bir tatlıdır. Süremiz başladı. Yani tatlı, içecek, öyle de düşünelim arkadaşlar. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ezgi.
2: Hoşaf.
0: Hoşaf mı doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Elisa ve Ezgi'nin ortak çalışması. Muhammedciğim hazır mısın? Gitti mi heyecan? Gitmedi mi? Hala gitmedi mi Muhammed?
1: Gitmedi hocam.
0: Gelsin mi senin için Artu ablamız?
1: Gelsin.
0: Hadi bakalım son harfimiz Muhammed için geliyor.
1: Uğur'un U'su.
0: Uğur'un U'su 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Güneşin ve rüzgarın etkisini azaltmaya yarayan, pencereye takılan kapatma düzeneğidir. Süremiz başladı.
1: Güneşin ve rüzgarın etkisini azaltmaya yarayan.
0: Pencereye böyle ne takılır dışarıdan? Açıp kapatırız hani. Yaklaştık mı? Yok mu? Bir düşünelim Muhammedciğim. Hadi Elisa, Dağlar, Ezgi yaparsınız. Son sorumuz ısınma turunun. Açalım mı bir kutu? Açalım bir kutu. Dağlar?
4: Vantuz olabilir mi?
0: Van?
4: Vantuz.
0: Vantuz. Vantuz olabilir mi görelim? Olmadı. Düşünelim arkadaşlar. Şimdi apartmanları düşünün. Apartmanların dışında bazı evlerde ne olur?
1: Hocam ben onu biliyorum da...
0: Evet aklına geldi. Ama. Nasıl bir şey? Bir hayal et. Nasıl bir şey? Bana biraz anlat, bahset.
1: Hocam hatta pencerelere takılıyor şey.
0: Evet, evet. Ne acaba onun adı? O zaman ben bir kutu açacağım arkadaşlar sizin için. Açalım bir kutu. Aa, bir dakika, bir dakika. Herkeste var cevap. Bir dakika. Ezgi'de de var. Dağlar. Elisa. Hep bir dakika. Herkese var mı? Ezgi bastığı için Ezgi'ye soruyorum.
2: Panjur.
0: Katılıyor muyuz?
2: Evet. Evet.
0: O zaman Muhammed, Elisa, Dağlar ve Ezgi'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bir görelim. Harikasınız. Muhammedciğim. Aklına gelmişti değil mi?
1: Hocam aklıma geldi de şey adını unuttum ama.
0: Adını unuttun çünkü böyle bazen öyle oluyor Muhammed'im, haklısın. Şu anda heyecanlısın da böyle görsel aklımıza geliyor. Benim de öyle oluyor biliyor musun? Diyorum ki ben bunu o kadar net biliyorum, hatırlıyorum ki ama isim aklıma gelmiyor. Oluyor bazen öyle. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Sizi kutluyorum. Şimdi önce bir kumbaraya gidelim, sonra da biraz sohbet edelim, olur mu? Tahminleri alalım. Kaç puan birikti Ezgi?
2: 1500.
0: 1500. Dağlar?
4: 340.
0: 340. Elisa?
2: 462.
0: 460. İkisi de var Muhammed.
1: 1350.
0: 1350. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 510 puan birikmiş ve 1990 puana ihtiyacımız var. Isınma turu bitti. İki turumuz daha var. Sizi alkışlıyorum. Harikasınız. O zaman arkadaşlar hazır mıyız ikinci tura?
2: Evet.
0: Duyamıyorum.
2: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci turumuza hazır mıyız?
2: Evet,
0: hazırız. O zaman Ezgi için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun Ezgi'ciğim?
2: Nevşehir'in N'si.
0: Nevşehir'in N'si 70 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sen seviyordun genel kültürü, öyle değil. Üst kısmı kadın, alt kısmı balık şeklinde anlatılan, doğaüstü varlık olarak bilinen figürdür. Süremiz başladı. Üst kısmı kadın, alt kısmı balık.
2: Deniz kızı.
0: Son dakikada gelen bu cevap doğru mu görelim? Muhammedciğim, oradan bir parmak kaldırdın.
3: Evet hocam.
0: Son dakikada basacaktın galiba. Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Dağlar için gelsin Arif ablamız.
6: Abim Çağlar'ın Ç'si.
0: Çağlar'ın Ç'si 140 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Herkesin bildiği gerçek inkar edilemez anlamındaki atasözüdür. Güneş nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim bakalım ne olabilir? Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu?
5: Olur.
7: Olur.
0: Açalım mı açmayalım mı?
7: Açalım.
8: Açalım.
0: Açalım. Tamam bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Güneş nokta nokta nokta nokta. Hadi bir kutu daha. Şimdi yardım edeyim mi biraz? Sen dağlarca marangoz olmak istiyordun değil mi?
6: Evet.
0: Böyle ustalarımız ne yaparlar? Mesela tuğlaları üst üste koyarlar değil mi? Sonra onun üzerine bir şey yaparlar böyle. Ne yaparlar?
9: Sıva.
0: Ne yaparlar Elisa?
7: Sıva.
0: Sıva mı yaparlar? Bir düşünelim bakalım. Biri bir şey dedi. Kim dedi?
3: Neyi hocam?
0: İkinci kısmı buldu sanki bu ekip. Dağlar?
6: Güneş 6 yıla sıvanmaz.
0: Güneş 6 yıla sıvanmaz mı görelim? Olmadı ama yaklaştık. Ne olabilir üst kısım? Hadi bir kutu daha açacağım. Ezgi?
7: Güneş balçıkla sıvanmaz.
0: Güneş balçıkla sıvanmaz mı görelim? Ezgi'cim. Ezgi'cim içeride demiştin ki ben seviyorum atasözleri, deyimler gelirse mutlu olurum diye. Bildiğin taraftan geldi. He? Biraz düşündük. Güzel bir ekip çalışması yaptık arkadaşlar. Elisa'cığım hazırsan harf tablomuz hazır. Elisa için geliyor.
7: Abim Evren'in E'si.
0: Evren'in E'si 130 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Kirli giysileri temizlemek için yıkama işlemi yapan araçtır. Süremiz başladı.
7: Çamaşır makinesi.
0: Elisa'dan hızlı bir cevap geldi. Bu hızlı cevapla Elisa kumbaramıza 130 puan ekler mi görelim? Bravo Elisa. Muhammedciğim senin için geliyor harf tablomuz.
3: Ömer'in Ö'sü.
0: Ömer'in Ö'sü 130 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir eğitim kurumunu tamamlayan kişilere diplomalarının verildiği kutlama etkinliğidir. Süremiz başladı.
3: Eğitim kurumunu tamamlayan kişilere...
0: Haydi ekip çalışması. Elisa?
7: Mezuniyet töreni.
0: Mezuniyet töreni mi doğru cevabımız görelim? Arkadaşlar... Şimdi siz mezuniyet töreni yapmış oldunuz değil mi?
7: Evet.
0: Hepiniz mezuniyet töreni yaptınız. Böyle nasıl geçti anlatsanıza biraz Ezgi'ciğim.
7: Benimki güzel geçti.
0: Heyecanlı mıydı? Buraya geldiğiniz kadar heyecanlı mıydınız o gün içinde?
7: Evet.
0: Nasıldı? Ne giydin?
7: Kep taktık.
0: Kep taktınız. Böyle özel olarak hazırlandın ama değil mi o güne?
7: Evet.
0: Dağlarcığım?
6: Çok eğlenceliydi benimki de. Böyle balonlar... Havaya bıraktık balonları.
0: Böyle kepleri fırlattınız mı?
6: Evet.
0: Şahane. Elisa'cığım senin için nasıldı mezuniyet
7: töreni? Bizim güzel geçti. Böyle kalabalıktı. Herkes böyle şarkı söyledi. Hı hı. Böyle şeyler yaptık. Eğlendik falan. Kep taktık ama kep
0: sen
7: atmadık.
0: Sen ne giydin? Atmadınız mı? Sen ne giydin Elisa'cığım? Böyle hani biz kızlar daha çok böyle süsleniriz ya o günler için. Yaptın mı böyle saçına boncuklar
7: evet.
0: Taktın mı? Şahanesin. Muhammedciğim senin için nasıldı?
3: Eğlenceliydi ama burası daha çok heyecanlı.
0: En çok hangisinde? Burada mı heyecanlandın? Ama mezuniyet töreninde de heyecanlanmışsınızdır herhalde. İlk mezuniyetinizdi. Kutluyorum sizi ilk mezuniyetiniz için.

0: Heyecanlar gidiyor artık diye düşünüyorum. Ezgi ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Trafikin T'si.
0: Trafiğin T'si 80 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Türk futbolunda imparator lakabıyla anılan teknik direktördür. Süremiz başladı.
1: Fatih Terim.
0: Hangi takımlısın Ezgi?
1: Galatasaray.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Arkadaşlar. Fatih hocamıza da buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz Fatih Terim'e. Muhammed sen böyle bir of ya gelseydi bu
2: ya
0: soru
2: hocam,
0: bana dedi.
2: Ya hocam bana
0: öyle mi oldu? Sen de Galatasaraylı mıydın?
2: Evet.
0: Sen de Galatasaraylısın. Elisa hangi takımlısın?
1: Fenerbahçe.
0: Dağlar?
2: Beşiktaş.
0: Ama işte buradaki Galatasaraylı olunca hemen Fatih Terim sorusunu bilmek istediler. Ben ortak cevap kabul edebilir miyim Ezgi?
1: Olur.
0: Olur tamam, ikinizi de alkışlıyorum. Dağlarla devam ediyoruz. Hazır mısın? Gelsin harf tablomuz. Çok çok hazırız.
1: Kütahya'nın K'si.
0: Kütahya'nın K'si 150 puan değerinde. Arkadaşlar bu turdaki en yüksek puanımız. Kurum ve kuruluşlardan geliyor sorumuz. Ülkemizi her türlü tehditten koruyan, milli güvenliğimiz için vatanımızı savunan askeri güçtür. Türk nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Var mı fikriniz? Arkadaşlar ülkemizi her türlü tehditten koruyan, milli güvenliğimiz için vatanımızı savunan askeri güç ne olabilir?
2: İlk kelimenin birazını buldum sadece.
0: Birazını buldun mu? Bir tahmin. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne buldun? Ne bulmuş olabilirsin? Bir söyle. Korkma.
1: Silah var orada ama.
0: Evet, sonra arkadaşlar.
1: İki tane harf
0: bakın
1: var.
0: Güvenliğimizi. Silahlı. Güvenliğimiz için. Heh, tamam yaklaştık. Hadi ekip. Hadi harikasınız. O zaman ikinci kısımdan acaba sevgili reji bize bir harf açabilir mi? Dağlar.
1: Silahlı kuvvetleri.
0: Silahlı kuvvetleri mi görelim? Harikasınız. Elisacığım, gitti mi heyecan? Bence artık gitti. Senin yüzün gülmeye başladı. Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Tamam, o zaman Elisa için geliyor harf tablomuz.
1: Yengen Figen'in F'si.
0: Figen Hanım'ın F'si 80 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Dolmalarda ve helvalarda kullanılan kozalak şeklindeki meyvenin sert kabuklu tohumudur. Süremiz başladı. Dolmalar da çok güzel olur arkadaşlar. Ben çok severim dolmanın içinde.
1: Çam fıstığı.
0: Çam fıstığı mı doğru cevabımız? Emin ol, emin ol doğru. Elisacığım, niye emin olamadık cevabımızdan? Bak geldi de evde yapar mısın? Yardım eder misin annene yemek yapıp? Dolma sarar mısın? Arkadaşlarımız genelde
1: evet.
0: Buraya gelenler çok yetenekli oluyorlar bu konuda arkadaşlar. Dolma sarıyoruz diyorlar ki en zorudur. Dolmaların içinde de çok lezzetli olur. Peki yemeği mi daha çok seviyorsun yoksa yapmayı mı?
1: Yapmayı.
0: Yapmayı. Annelere yardım ediyoruz ama değil mi?
1: Evet.
0: Annelerimize arkadaşlar mutlaka yardım ediyoruz. Bunu her fırsatta söylüyorum çünkü üstlerinde çok yük var. O yüzden annelerimiz çok kıymetli. İyi ki geldiniz tekrar. Ve babalarımız da tabii ki. Muhammed'cim artık heyecan gitti.
2: Gitti hocam.
0: Bak ilk defa gitti dedin. Bitti mi? Senin için gelsin mi harf tablomuz?
2: Gelsin.
0: Gelsin.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 70 puan değerinde ve tiyatrodan geliyor Muhammed'cim. Yazılı metni olmayan sahnede oyuncular tarafından oluşturulan oyundur. Süremiz başladı. Böyle karşılıklı ne yaparız?
2: Cam karşılıklı.
0: Karşılıklı böyle. Ne olur arkadaşlar? Yazılı metin yok. Ezgi?
1: Doğaçlama.
0: Doğaçlama mı görüyorsunuz?

0: Saçma. Harikasınız. Yaptınız mı hiç doğaçlama okulda?
1: Hayır.
0: Hadi bir doğaçlama yapalım mı?
2: Yapalım hocam.
0: Yapalım hocam. Muhammed hadi başla bakalım bir doğaçlama. Ne hocam, olsun? Sen sunucu ol.

0: Sakin olmalısınız.
1: Nasıl olacağım? Olamıyorum.
0: Hem şey ortaklaşa yapabilirsiniz.
1: Ortaklaşa mı? Arkadaşlarımla acaba burada ortak çalışma yapsam biraz heyecanım gider mi? Ellerim titriyor.
0: Gider.
1: Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Alkışlıyorum. Ne güzel doğaçlama yaptık değil mi? Ezgi için gelsin harf tablomuz.
2: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Yine sevdiğin taraftan geldi. Çok utanıp sıkılmak anlamındaki deyimdir. Yerin nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Yerin dibine girmek.
1: Bu cevapla kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Dağlar için geliyor harf tablomuz.
3: İzmir'in iyisi.
1: İzmir'in iyisi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Coşku, sinir, korku, heyecan gibi duyguların yatışması anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ezgi.
2: Sakinleşmek.
1: Katılıyor musunuz?
4: Evet.
1: Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
1: O zaman Muhammed, Elisa, Dağlar ve Ezgi kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Ekip şahanesiniz. Elisa, hazırsan senin için gelsin harf tablomuz.
2: Cem'in C'si.
1: Cem'in C'si 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Sen de hemşire olmak istiyordun Elisa. Hı? Tedavi görenlerin ihtiyaçlarına, doktorun ve hemşirelerin uygulamalarına yardımcı olan kimsedir. Süremiz başladı. Hastanede kimler olur? Yaklaştım biliyorum. Haydi ekip çalışması. Tedavi görenlerin ihtiyaçlarına, doktorun ve hemşirelerin uygulamalarına yardımcı olan kimse. Açalım mı bir kutu?
3: Olur.
1: Açalım mı?
3: Olur.
1: Duyamadım.
3: Olur.
1: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha.
3: Birisini buldum.
1: Nereyi buldun? Hadi tamam. Burada şimdi ekip çalışması. Nereyi buldun? Söyle.
2: Şuradaki bakıcı.
1: Bakıcı. Peki ne olabilir?
2: Buldum. Hasta bakıcısı.
1: Kim? Herkes aynı fikirde mi?
2: Evet.
1: Dağlar.
3: Hasta bakıcı.
1: Hadi bakalım. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu beraber cevaplamak bu bulmacaları, soruları?
3: Evet.
1: Harikasın. İkinci turumuzun son sorusu ve son harfi Muhammed için geliyor.
0: Şaban'ın Ş'si.
1: Şaban'ın Ş'si 90 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Matematik. Yüzün güldü. Görelim sorumuzu. Bir tam açının ölçüsüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta derece. Süremiz başladı.
0: Bir tam açının 360
1: mı görelim? Muhammed düşündü ve doğru cevabı verdi. Şimdi bunları da kaç puan birikti acaba? Ezgi?
2: 1900.
1: 1900 Dağlar.
3: 1800.
1: 1800 Elisa.
2: 1902.
1: 1902 hep sen böyle sonuna bir ikiler ekliyorsun. İkiyi seviyorsun. Muhammed.
0: 1550.
1: 1550 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda Muhammed sayıyor musun bunları acaba? Çok yaklaştın. 1650 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puan 850. Kutluyorum. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
2: 7.
1: Daha az.
2: 6.
1: Daha az.
0: 4. 5.
1: Biraz 5. Çok. 5.

0: Otele gidelim mi?
1: Gidelim. Gidelim.
0: Efendim?
1: Gidelim.
0: Otele gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar, sevgili izleyenler. Arkadaşlarımızla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Final turuna hazır mıyız?
1: Evet.
0: Peki final turunda ben size bakalım neler varmış. Kategorilerden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Matematik var, bilmeceler var, genel kültür var ve eş anlamlılar. Matematik deyince yüzün güldü yine bir Muhammed.
2: Güldü hocam.
0: Güldü hocam. Çok tatlısın. 8 sorumuz var arkadaşlar. Bu 8 sorudan kaçını cevaplarsak ödül bizim olacak?
1: 5.
0: 5'ini cevaplarsak ödül bizim olacak. O zaman kategorilerimiz Ezgi için gelsin.
3: Matematik öngürün ösü.
0: Matematik öngür mü?
3: Evet.
0: Öngürün ösü sorumuzu görelim. Belirli bir açıyı ölçmek veya çizmek amacıyla kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: Haydi, ekip çalışması dağlar.
1: Gönye.
0: Gönye. Ezgi ve dağların ortak çalışmasıyla 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.
1: Çak.
0: Çak. Birbirinizi kutluyorsunuz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Dağlar için gelsin kategorilerimiz.
1: Bilmeceler Onur'un O'su.
0: Bilmeceler Onur'un O'su. Sorumuzu görelim. Ağzı var, dili yok, nefesi var, canı yok. Derisi var, kanı yok. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip düşünelim ne olabilir? Güzel bir ekip çalışması final turunda da devam ediyor. Elisa?
1: Horoz.
0: Horoz doğru mu görelim? Olmadı.
2: Hocam dil de var.
0: Neyi var Muhammed?
2: Dil diyor ya.
0: Evet, ağzı var dili yok. Nefesi var canı yok ama. Canı yok. Derisi var kanı yok. Ne olabilir? Az önce mezuniyet töreninde bir şeyden bahsetmiştiniz siz. Neler vardı mezuniyet töreninde? Dağlar sen dedin ki mezuniyet töreni çok güzeldi. Bir şeyler vardı dedin.
1: Balon.
0: Balon mu acaba? Biraz heyecan dorukta şu anda arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Açalım mı cevabı?
1: Açalım.
0: Açalım görelim. Harikasınız. Heyecanı giden Elisa için geliyor kategorilerimiz.
1: Bilmece geyiğin G'si.
0: Bilmece geyiğin G'si. Sorumuzu görelim. Paylaştıkça büyür bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Paylaştıkça büyür. Ne paylaştıkça büyür arkadaşlar? Bunu zaten hayatımızda sıkça büyütmeliyiz, sıkça paylaşmalıyız. Elisa var mıydı cevap? Geldi mi bir şey? Ne geldi?
1: Karga olabilir mi? Karga.
0: Paylaştıkça büyür. Ne cevabın? Biraz düşünelim arkadaşlar. Ezgi?
1: Sevgi.
0: Katılıyor musunuz
1: arkadaşlar? Evet.
2: Ben katılıyorum.
0: Duyamadım.
3: Katılıyorum.
0: Katılıyorlar. Görelim cevabı. Doğru mu? Bravo. Sevgi çok önemli bir şey değil mi arkadaşlar hayatımızda? Sevgi çok önemli bir şey değil mi? Birbirimizi sevmek, birbirimize kıymet vermek çok değerli değil mi?
1: Evet.
0: Hep sevelim birbirimizi arkadaşlar. Muhammed'cim, yine heyecanı giden Muhammed. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Tamam, kategorilerimiz Muhammed için gelsin.
2: Matematik Nisan'ın neyse?
0: Tabii ki matematik Nisan'ın neyse sorumuzu görelim.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
2: Bu cumartesi Kop'ta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
1: Bana bak, bu gelişlerin sırtlaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
2: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
0: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
3: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
0: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
4: Telli babaya adak adadım vermek.
5: Neden?
4: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
6: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... mahallenin onurudur.
7: Misket kokan bağlarına... taşlı tozlu yollarına... Ay.
5: Hacımı nereden tanıyorsun?
2: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
8: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
9: Renkli Dünya bugün 13.45'te TV4'te.
10: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
12: 5G!
11: Turkcell!
12: 5G!
11: Turkcell!
12: 5G!
11: Muazzam! Gol olur yalnız.
13: Ben dedim.
10: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
14: Turkcell'le bağlan hayata.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
17: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
9: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
17: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
9: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
17: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
9: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: sadece dururlar.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
7: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
6: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
7: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
6: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
10: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da ne?

0: üç tavuk ve iki ineğin olduğu bir alandaki toplam bacak sayısıdır. Süremiz başladı. Üç tane tavuk var, iki tane de inek.
1: 14.
0: Matematikçi, acaba cevabın doğru mu görelim? Harikasın. Şimdi yine bir kumbaraya gidelim hadi. Kaç puan birikmiştir Ezgi?
2: 2100.
0: 2100 dağlar.
2: 2150 olsun.
0: 2150 Elisa?
3: 5000.
0: 5000 mi? Hadi bakalım 5000 Muhammed.
1: 2400.
0: 2400 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
1: 2450 de olabilir.
0: 2450 de olabilir dedim Muhammed. Muhammed'ciğim son dakikada bildirdin. Matematikçi çünkü arkadaşlar. Yine bir sen matematik hesabı yaptın. Yani kaç soru bilirsek ödül bizim?
1: Bir tane bilirsek.
0: Bir tane bilirsek bizim. Bir şey söylüyordun Muhammed.
1: Hocam çünkü en son soru zaten 50 puanlıktır.
0: Evet.
1: Çünkü ondan çıkartırsan 2500.
0: Hemen düşündüm ama kutluyoruz seni. Yine heyecanın gitmiş belli. Artık matematik problemleri harika çözülüyor. Ezgi'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
2: Eş anlamlılar, annem Seda'nın sesi.
0: Seda Hanım'ın sesi, eş anlamlılar. Sorumuzu görelim. Sevgiler Seda Hanım. At sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: İsim.
0: Herkesin yüzler gülüyor. Arkadaşlar, gidiyor muyuz ödülü acaba?
1: Evet hocam.
0: Gidiyor muyuz?
4: Evet.
0: Ekip emin mi?
4: Emin.
0: Görelim. Harikasınız. Ödül bizim. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ezgi. Bravo Ezgi. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Dağlar. Bravo Dağlar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Elisa. Bravo Elisa. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Muhammed. Bravo Muhammed. Ödül bizim. Kutluyorum arkadaşlar. Yüzler gülüyor. Nasıldı Ezgi'cim senin için?
2: Bence çok güzeldi. Biraz başta heyecanlandım ama sonra alıştım.
0: Hiç belli olmadı heyecanın.
2: Evet.
0: Muhammed'inkini biraz anladım da senin heyecanın hiç belli olmadı. Dağlar?
5: Çok eğlenceliydi. Keşke tekrar yapabilsem.
0: Şimdi arkadaşlarımız diyor ki buraya bazen gelenler Dağlar'cığım. Diyorlar ki Yeliz ablacığım kılık değiştirip tekrar başvurabilir miyiz? Ve bunu bir düşünün.
1: Hocam bir daha yapalım mı?
0: Değil mi böyle kılık değiştirip bir daha devam etmek istiyorsun? Elisa'cığım.
3: Önce heyecanlandık ama sonra alıştık ve ben tekrar olsa gene gelirim.
0: Hadi bakalım. Muhammed.
1: Hocam heyecanım bitti. Daha çok devam etmek istiyorum.
0: Sen tabii şu anda heyecanı attın. Enerjin de yükseldi. Sen istiyorsun ki bugün seninle 5 bölüm çekelim değil mi?
1: Evet.
0: Ama ben ödüle gideceğim. Şimdi ben şu ödülü bir türlü yerini tam yani aylardır öğrenemiyorum. Nerede arkadaşlar acaba ödülün yeri? Bir ödülü gören ödül abla var burada. Bir bakın bakayım etrafınıza. Nerede ödül abla? Ödül abla nerede?
3: Orada.
0: Nerede?
3: Orada.
0: Ne tarafta?
1: Orada.
3: Evet, bu tarafta.
0: Ay ödül abla ödülleriyle gelmiş. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Ödül ablamıza teşekkür ederim. Ödül ablamız

Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün konumuz zayıflamak. Diyetisyen deyince aklınıza genelde zaten hep zayıflamak geliyor. Sadece zayıflatmıyoruz. Aynı zamanda kilo da aldırıyoruz. Zayıflatıyoruz. Zayıflatırken sağlığınıza kavuşturuyoruz. Emzirme dönemlerinde sütü artırıyoruz. İsterse yine kişiyi zayıflatıyoruz. Hamilelikte sağlıklı besliyoruz ve sağlıklı bir kiloya kavuşmasını, sağlıklı bir gebelik geçirmesini sağlıyoruz. Vesaire vesaire. Bir sürü aslında diyetisyenlerin yaptığı pek çok iş var ama medyada ya da hani sosyal medyada her yerde en çok yankı bulan kısmı zayıflamak. Neden biliyor musunuz? Çünkü ne yazık ki Türkiye

araştırmalarda en hızlı obez olan ilk 5 ülke arasında, bunun içine tip 2 diyabet de girmiş durumda. Yani biz ülke olarak çok fazla obeziteye doğru ilerlerken aynı zamanda şeker hastası da oluyoruz. İşte bu işin en korkutucu, en olmaması gereken ve en üzücü tarafı. Çünkü bizim ülkemizde uzun süredir obeziteyle mücadele başladı. Bunun için bir savaş verilirken aynı zamanda işte yiyecek piyasası da tam karşısında bir savaş veriyor. Lezzetleri daha nasıl artırabilirim? Daha ne kadar daha çok yedirebilirim? İşte hamburgerin yanına patatesi sınırsız nasıl verebilirim? Nasıl gazlı içecekleri daha çok içirebilirim? Özellikle küçük çocuklara, ergenlere, gençlerimize bunları bir iyilikmiş gibi göstererek bir piyasa oluşuyor. İşte biz burada duruşumuzla, öğrendiklerimizle asla zorlamadan ama sevdirerek, evdeki yemekleri daha lezzetli hale getirerek, lezzetten kastım illaki de böyle aşırı tuzlu, aşırı yağlı değil. Hani işte ıspanak yaptım yemek zorundasın şeklinde değil. Çok lezzetli bir ıspanağımız var, işte biz çok seviyoruz falan. Hani bunu günler içinde mevzu ederek ama kişiye özel değil. Hani özel olarak örneğin işte benim kardeşimin adı Şevval. Şevval ıspanak çok güzeldir. Şevval şöyle böyle dediğimde zaten direkt bir kişi tepki gösteriyor. Neden diyor, yani niye diyor. Ispanak zaten sevmiyorum diyor. Problem yaşamaya başlıyor. O yüzden en başında çok üstüne gitmeden sevdirerek işte daha böyle doğal lezzetlerimiz. Bugün size yapacağım bir yoğurt çorbası, soğuk yoğurt çorbası tarifi var. Eminim hepimiz çok biliyoruz bunu ama bununla kilo verebileceğimizi bilmiyoruz mesela. Bunu içerek, bir öğünde bunu içerek çok güzel bir 3 günlük zayıflama programı anlatacağım size. Yine bu programı evdeki herkes rahatlıkla uygulayabilir. Neden? Çünkü hiçbir katkı maddesi olmayan, gayet evimizde sağlıklı besinlerle yaptığımız, tenceremizde, tavamızda yaptığımız şeylerle güzel bir sağlıklı yeme programı oluşturacağız ve 3 günde kilo vermeyi vaat edeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak buğdayla başlıyoruz. Biz buğdayımızı önceden haşladık. Bunun yanına nohut ekleyebilirsiniz, fasulye, kuru fasulye ekleyebilirsiniz, arpa ekleyebilirsiniz. Evinizde ne varsa, ama benim size tavsiyem önceden boş bir gününüzde, boş bir vaktinizde 2-3 saatiniz var. Bunları böyle küçük küçük haşlayıp küçük küçük böyle buzdolabı poşetlerine koyarsanız işten geldiğinizde ya da işte vaktiniz olmadığında, evde yemek olmadığında rahatlıkla yemek haline getirebilirsiniz. Önceden haşladığımız bizim 1,5 su bardağı kadar buğdayımız var. Aşurelik buğdayımız var. İçine de ne koyuyoruz? 2 su bardağından biraz daha fazla yoğurt koyuyoruz. Bu miktarları ev yapımı yoğurt bu arada. Bu normal bir yoğurt. İsterseniz bunun içine mesela hani kıvam ya da ekşiliğini farklı sevenler bunun yarısını süzme yoğurt, yarısını ev yapımı yoğurt olarak da değiştirebilirler. Yani illaki burada bir zorunluluğumuz yok. Zaten damak zevkine göre de değişiyor bu. Bunu çırpacağız. Buğdayımızla beraber yoğurdumuzu hemen çırpıyoruz. Şimdi biz bunu nerede kullanacağız? Birazcık çırptıktan sonra içine zaten hemen su da ilave edeceğim. 1 litre kadar da su koyacağım. Su hem biraz böyle ayrışmasını hem de kaloriyi çok düşürmemizi sağlayacak. Sonuçta bu böyle de yenir, yani çok da lezzetli olur. Kaşığınıza böyle baya baya lezzetli gelir ama işte su koymadığınızda kalori baya artmış oluyor. Hani buğday da olsa, arpa da olsa, yulaf da olsa sonuçta bunlar hep karbonhidrat kaynağı. Şöyle yeterli olacak gibi. Biraz böyle kıvamının cıvık olmasını istiyorum. Çünkü ben bunu zayıflamada kullanacağım. Zayıflama diyetlerinde kullanacağım. Akşam yemeği ya da öğle yemeği olarak kullanacağım. Akşam yemeğinde bundan 2 küçük kase kadar içeceğim. Peki bu beni nasıl zayıflatacak? Tabii ki tek başına bir çorbanın zayıflatması pek de mümkün değil.

değil. Nasıl olacak? Bunun ben kahvaltısını, eski bölümlerimizi izleyenler bilir. Sağlıklı omlet ve güzel tariflerimiz vardı. Sağlıklı kahvaltı tariflerimiz. Kahvaltısını sağlıklı omlete çevireceğim. Eğer izlemeyenler varsa yine 360'ın kendi sitesinden bizim eski bölümlerimizi izleyip o tariflere de ulaşabilirsiniz. Bol yeşillikli, domatesli bir kahvaltı yapıyoruz. Omletten oluşan mantarlı, kapbiberli, içi sebze dolu bir omlet yapıyorsunuz kahvaltıda. Yanında isterseniz kilonuza göre bir iki dilim tam taneli ekmek yiyip bol yeşillik tüketiyorsunuz. Bu bizim kahvaltımız. Öğle yemeği olarak kocaman bir sebze yemeği tüketiyorsunuz. Bu bizim öğle yemeğimiz olacak. Yine yanında yoğurt yiyeceğiz. Yoğurdu neden bu kadar çok vurguluyorum? Birincisi, diğer bölümlerde de çok fazla konuştuk ama üstünden bir geçelim. İyi bir probiyotik kaynağı. Onun haricinde iyi bir kalsiyum kaynağı. Bu ne demekti? Aynı zamanda bel bölgesi çevresi yağlanması için çok iyiydi. Çok da tok tutucu. Aynı zamanda hem karbonhidratı var, hem proteini var. Baya baya içinde yağ da var. Yani her şeyle dört dörtlük bir besin. Bir de bu ev yapımıysa her şeyden çok daha güzel oluyor. Şimdi ben daha kolay ve hani iki malzemeli olsun diye, temelinde iki malzeme olsun diye bugün sadece buğday ve yoğurtla yaptım. Bunu dediğim gibi buzluğunuzda haşlanmış nohutunuz, kuru fasulyeniz, arpanız varsa çeşitlendirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra hemen akşam yemeği olarak bunu tüketecektik. Ne yapıyoruz? Miktarında bir kepçe, benim için aslında 1,5 kepçe bir kase demek. Buradaki kasem çok büyük. Akşam yemeği olarak bunu tüketeceğim için buradan şu şekilde alıyorum. Toplamda içeceğim 3 kepçe. Siz de görüyorsunuz. 3 kepçemi aldım ama bunun içine kendi isteğime göre, hemen şu kenarını bir sileyim. Kendi isteğime göre tuz, pul biber ve nanemi de ekleyeceğim. İşte burada önemli noktalar devreye giriyor. Mesela daha fazla biberli olması benim için daha iyi. Niye? Çünkü acı biraz metabolizma hızlandırıcı. Biberi eğer bol seviyorsanız çok daha güzel olur. Biberi birazcık bol koyabiliriz. Bunun yanında nanemiz var. Naneyi, özellikle taze nane için iştah kapatıcı etkisi var. Naneyi de bol koyabilirsiniz. Bu arada baharatların hepsi yağ yakımı için çok güzel gıdalar. Çünkü baharatlar bizim metabolizmamızı hızlandırıyor. Dolaylı yoldan da yağ yakımına yardımcı oluyorlar. Şimdi tuzu bilerek ben bunun içine ekmedim. Çünkü haşlarken eğer siz de öyle yapıyorsanız zaten buğdayın içine tuz ekliyoruz. Belirli bir, yani şu an bunun tadına bakacak olursam belki bana tuzlu gelecek. Bu yüzden tabağımı aldıktan sonra bir kaşık alıyorum ve peşinden eğer birazcık tuza ihtiyacı varsa az bir şey tuz ekliyorum ve yeterli oluyor benim için. Şimdi tekrarlamak istersem neler olacak? 3 gün boyunca. Şimdi benim amacım 3 günde 1-2 kilo, hatta bazıları için 3 kilo vermek. Hem de sağlıklı, kalıcı yöntemlerle. Kalıcılık nerede başlayacak? Üçüncü günün sabahında profiterol yemeye başlamazsanız kalıcı olur. Yani siz 3 gün boyunca dikkat edip 4. günün sabahında açlıktan, kıtlıktan çıkmış gibi davranırsanız geçmiş olsun, yaptığımız diyet bir işe yaramaz. Şimdi kahvaltıda kocaman sebzeli, az yağlı bir tatlı kaşığı yağ ile yaptığınız kocaman bir omlet yediniz. Mantarlı, kapbiberli, ıspanaklı, iki yumurtadan oluşan dolu dolu bir omlet. İstemediğiniz, sevmediğiniz sebzeyi çıkartabilirsiniz. Yanında bol yeşillik olması gerekiyor. Domates, salatalık da koyabilirsiniz. İsterseniz zorunlu değil, yanına bir dilim kadar tam buğday ekmeği ekleyebilirsiniz. Öğle yemeği için kocaman 12 yemek kaşığı kadar etli bir sebze yemeği, yanına yine bir kase yoğurt ve bolca salatamız var. İkindi ara öğününde 2 porsiyon kadar, yani büyük bir elma diyebilirim. Büyük bir elma, yanına da 2 tam ceviz,

şöyle küçük az süt olan bir kahve, üstüne kaynar suyla doldurup bir kahve içerseniz ikinize de mutlu olacağınıza eminim. Akşam yemeğinde ise bu yoğurtlu çorbadan yiyorsunuz. Bu yoğurtlu çorbamızdan 2 kase ama toplamda eğer kaseniz büyükse bu kadar tüketiyorsunuz. Tabii ki bunların yanında olmazsa olmazımız suyumuz var. Ödem atmanıza da yardımcı olacak çünkü bu 3 günlük diyet. Mutlaka 2,5 litre kadar suyunuzu içip 30 dakika kadar da hafif tempolu yürürseniz 3 günün sonunda kendinizi çok inmiş, midenizi çok rahatlamış, kendinizi böyle çok iyi hissediyor olarak bulacağınıza eminim. 4. gün sabahında lütfen bana Instagram'dan yazın, olur mu? Merve Hanım, ben sizin bu diyetinizi uyguladım. 3 gün boyunca yaptım. Şu kiloyla başladım, şu kiloya düştüm. Kendime şöyle hissediyorum diye lütfen bana mesaj atın. Fotoğrafların altına lütfen yazın. Bu konu hakkında bir konuşalım. Çünkü eminim çok iyi gelecek. Pek çok danışanımda denediğim ve çok iyi gelen bir yöntem. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir yerlerden başlamamız gerekiyor diyet için. Yani ne yazık ki yarın diyete başlayıp en mükemmelini yapamıyoruz. Çünkü biz hep yarın en doğru ve en güzel gün olarak nitelendiriyoruz. Ya da hatta yarın değil ama haftaya pazartesi, Ekim'in başı, Kasım'ın başı, Ocağın başı. Hani hep böyle bir şeyin başı, o baş kaçtıysa sonraki aya kadar ertelemek var. Öyle bir şey yok. Yapacağınızın en iyisini eğer yapmak istiyorsanız bugün de yapabilirsiniz. İlla ki yarın yapmak zorunda değilsiniz. Ertelemek biraz daha aslında ben yapmayacağım ama kendimi hafifçe kandırıyorumun diğer bir versiyonu diye düşünüyorum. O yüzden lütfen kendinize bir şöyle 3-4 dakika kadar ayırın bu programdan sonra ve düşünün. Ben Merve'nin anlattığı bu 3 günlük diyetin neresini, ne kadarını yapabilirim? Yapamadığınız kısmı da olabilir. Hiç önemli değil. Sizin başka bir probleminiz vardır. Biraz daha fazla yemeniz gerekiyordur ya da bir kısmını yapabiliyorsunuzdur sadece. Olabilir. Hiç problem değil. Yeter ki bir yerlerden başlıyor olmanız ve birazcık daha yapmaya istekli olmanız. Her şey dört dörtlük olmak zorunda değil. Zaten hiçbir diyet dört dörtlük değildir. Siz dışarıdan gördüğünüz için karşı tarafı dört dörtlük olarak görürsünüz. Bugünkü programımızda sizinle 3 günde umarım verilecek 3 kilo diyorum ama tabii ki bu işin birazcık abartılı kısmı, yarım kilo da olabilir, 1 kilo da olabilir. Yeter ki en azından bu sağlıklı beslenmeye adapte olma olsun. 3 günde kilo verme ve bu kilo verirken kullanacağımız çorba tarifini paylaştım. Umarım yarar sağlamışımdır. Yeni programlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından, bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Ortaköy'deyiz. Keyifli bir bölüm, manzaradan da anlaşılacağı gibi sizleri bekliyor. Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

0: Adana'dan mı? Ay çok da Adana'ya selam olsun. Çok teşekkür ederim. Gezmeye mi geldiniz?
1: Evet, sayenizde izledik.
0: Aa, gerçekten mi? Ay süper ya.
1: Torunla geziyoruz bakalım.
0: Torun mu? Evet. 41 kere maşallah. Sizin torununuz. Şu an şoktayım. Sevgili seyirciler, Ortaköy'de gezerken isim?
1: Mağfiret.
0: Mağfiret Hanım, Adana'dan gelmiş Yıldız Hanım sizin sayenizde geziyoruz dedi. Ama ben şu an şoktayım.
1: Evet.
0: Bu sır nasıl bir sır? Genç kalma sırrı.
1: Bilmiyorum ama bunu size anlatmak çok güzeldi.
0: Benden bir şey duymadınız, gerçekleri duydunuz. İltifat yok, bende hep gerçekler var. Bir şey soracağım, gerçekten kaç yaşındasınız? Kulağıma söyleyin. Kulağıma söyleyin. Herkes hissettiği yaşta bu arada. Ben şu an şoktayım. 41 kere maşallah ya. Ben oğlunuz sandım.
1: Oğlum da 28 yaşında.
0: Oğlu da 28 yaşındaymış. Allah size sağlık versin. Bir sırrınız var mı?
1: Yok, normal.
0: Geçen zabıta da gelmişti Çengelköy bölümünde. Yıldız Hanım sizi izliyorum dedi. Dedim ki maşallah. Başladı anlatmaya, benim işte şöyle bir oğlum var, böyle bir kızım var falan. Sırrınız ne dedim. Kuyruk yani alıyormuş,
1: şey.
0: Eritiyormuş, krem haline getiriyormuş ve sürüyormuş. Bir tane kırışık mı olmaz? Yani sizi Allah nazarlardan saklasın Mağfiret Hanım. İsminizi doğru söyledim
1: evet,
0: değil
1: Mağfiret.
0: Mi? Anlamı ne bu arada?
1: Affedilen.
0: Affedilen.
1: Yani Kur'an'da falan çok geçiyor yani mağfiret ayı Ramazan falan. Yani mağfiretin ecri kerim gibi. Bilenler daha iyi bilir de ben şimdi...
0: Bilmiyorum diyor. Ben şimdi bilmiyorum diyor. Bilmeyebilir. Ne var bunda yani? Gitmek istediğiniz bir yer var mı?
1: Valla çıktık bakalım. Daha yeni geldik artık. Neresi olsa sayenizde inşallah.
0: Ay sizin olur mu öyle şey? Ismarlayayım mı size bir şey?
1: Ay çok teşekkür ediyorum.
0: Vallahi billah.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Tamam gününüz muhteşem geçsin. Ya ne? Ay olur mu öyle şey? Ay aramızda valla ben böyle şey oluyorum. Ne konuşacağım bilemiyorum gerçekten. Aramızda bir cam parçası var. O yüzden hani böyle gördüğümde bazen...
1: Görmezdim ki bu kesin dedim Yıldız Hanım.
0: Kalbiniz...
1: Nereden beri takip ediyorum.
0: Tamam kalbiniz temizmiş Yıldız diye bana seslenin ben döner gelirim
1: evet,
0: valla.
1: Beyefendi de öyle
0: gerçekten söyledi. Ben döner gelirim.
1: Tekrar çok
0: görüşmek üzere hoşçakalın.

Büyük Mecidiye Camii. Aslında Ortaköy Camii Büyük Mecidiye Camii olarak da biliniyor. Şunu belirtmek istiyorum. 1853 yılında yapılan bir cami. Buraya geldiğiniz zaman Ortaköy sahile camiyi ziyaret edebiliyorsunuz. Dilerseniz ibadetinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Kıyafetiniz camiye girmeye uygun değilse eğer hemen girmeden önce camiye kıyafet alabiliyorsunuz. Ve camiye uygun kıyafetinizi giyip o şekilde camiye girmeniz gerekiyor. Her yerin bir giriş adabı vardır. Ona uymamız gerekir sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum. Büyük Mecidiye Camii ile ilgili yani Ortaköy Camii ile ilgili bilgiyi telefonunuzun kamerasını açarak QR kodu okutarak da yine alabilirsiniz. Açılış zamanı ve kapanış zamanı hemen güvenlikte yazıyor. Burada bir güvenlik kulübesi var. Sabah ezanından güneş doğana kadar, sabah 10'dan yatsı namazından bir saat sonrasına kadar açıkmış. Kapanış yatsı namazından da 15 dakika önceymiş. Bu şekilde yazıyor. 24 saat güvenlik kameralarıyla kayıt ediliyor cami. Yabancı turistlerin fazlasıyla yoğun ilgisi var camiye. Şöyle Mithat Camii'yi sizlere daha yakından göstersin. Ben biraz çekileyim. Yabancı turistlerin yoğun ilgisi olduğunu söyledik. Hem dışarıdan hem de içeriden yabancı turistler camiyi fazlasıyla ziyaret ediyorlar sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Cami Dolmabahçe Sarayı'nın yapıldığı ve kentin anıtsal dokusunun bu

içine doğru uzandığı yıllarda bu açılışı simgeleyen yapımlardan biri olarak Abdülmecit tarafından biraz önce de sizlere belirttiğim gibi 1853 yılında yaptırılmış. Giriş bölümünde birazdan kameraman arkadaşımız Mithat gösterecek. Hemen giriş kapısı üzerinde kitabede Abdülmecid'in tuğrasıyla birlikte caminin bitirilişini belirten tarih yer alıyormuş sevgili seyirciler. Caminin mimarı Nigoos Balyan'mış. 1894 depreminde önemli ölçüde zarar görmüş Ortaköy Camii. Minarelerinin petek ve külah bölümleri de yeniden yapılmış. Yoğun bir ilgi var. Bütün camilerimize bu arada ilgi var bizim, değil mi Mithat? Sultanahmet tarafına gittiğiniz zaman da Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ne yine yoğun bir ilgi var. Ramazan ayında özellikle camiye giremiyorsunuz teravih vakitlerinde. Çok güzel bir şey böyle camilerimizin ilgi görmesi. Ortaköy'e yolunuz düşerse hem ziyaret etmek hem de ibadetinizi gerçekleştirmek için Ortaköy Camii'ne siz de girebilirsiniz diyelim ve Ortaköy sahilde yürümeye devam edelim.

Sahilde yürümeye devam ediyoruz. Hemen Ortaköy Büyükmecidiye Camii'nin karşısındayız. Burada mevsim meyvelerini satan bir yer var görmüş olduğunuz gibi. Eğer canınız mevsim meyvelerinden isterse bu şekilde satın alabilirsiniz. İster karma, isterseniz sevdiğiniz meyveyi tercih ederek. Ejder meyvesi, kavun, mevsimine göre bu arada bu meyveler. Hünnap, çilek, mandalina, ananas. Şöyle görmüş olduğunuz gibi avokado da var. Bak, ejder meyvesi normalde böyle. Faydaları avokado ile beraber saymakla bitmez. Onu da belirteyim sizlere. Şöyle bakın, soyulunca da şöyle oluyor. İçi beyaz çıkanlar da var ejder meyvesinin. Şöyle bakın.

Çekmeci diye köprüsü sokağına girdik. Sokak aralarında gezeceğimizi söyledik. Burada yabancı turistler için şehrimizi simgeleyen birçok ürün bulabilirsiniz. Önce magnetleri gösterelim. Şöyle.

Magnetlere göz attınız. Burada magnetlerin haricinde birçok alabileceğiniz ürünün de olduğunu belirtmek isterim. Her bütçeye göre ürün var sevgili seyirciler. Galata Kulesi, İstanbul'un simgelerinden yine Kız Kulesi ve onun dışında birçok ürün var. Hemen Mithat'ın arka tarafında şöyle bez çantalar da var ve kılaçlar da var. Sol tarafta yine Mısır Çarşısı ayağımıza gelmiş değil mi? Eminönü Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ayağımıza gelmiş. Yine buradan alıp götürebileceğiniz hediyelik ürünler var. Kahve fincanları ya da çay tabakları, kupalar falan var. Şöyle ilerleyelim. Büyük Mecidiye Köprüsü sokak burası. Ortaköy Camii'nin hemen karşı tarafında. Yine burada da hediyelik alıp götürebileceğiniz ürünler var. Fiyatlar bence gayet uygun. Bana öyle geldi yani. Mithat sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bu çantanın fiyatı 360 lira. Hani Ortaköy turistler fazla geliyor. Fiyat pahalıdır diye bence düşünmeye gerek yok. Zaten gittiğimiz her yerde öyle bir algı var. Mısır Çarşısı. Turistler fazla ilgi gösteriyor ya, aa çok pahalıdır. Yo, birkaç ürünün fiyatını sorduğunuz zaman her bütçeye göre, bana göre ürün bulabiliyorsunuz. Nişantaşı'na da gittiğinizde her bütçeye göre ürün bulabiliyorsunuz. Önemli olan bütçemize göre hareket edip o ürünü bulmak. Var yani, merak etmeyin sevgili seyirciler. Şöyle, bakın burada yine el yapımı seramikten çok güzel bir kahve fincanı.

fincanı ve tabağı var. Bunu kahve fincanı olarak kullanın, bunu duvara asın. İki şekilde kullanabilirsiniz. El yapımı ürün, 525 lira. Farklı renk ve modelleri de var. Yine tabii ki farklı ürünler satın alabilirsiniz. Tesbihinden takısına, şöyle kapı aksesuarlarına. Burada da birbirinden güzel takılar var. Hanımefendi tezgahını açıyor. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bakın şöyle doğal taş kullanılmış kolyelerde. Farklı ve değişik takıları buraya geldiğinizde bulabilirsiniz. Şimdi yabancı turistlerin yoğun ilgisi var diyorum ama yerli turistler de kendi bütçesine göre alım yapabilir ve buradaki esnafla pazarlık yapabilir. Sonuçta yabancı turistler bile ülkemize geldiğinde çatır çatır pazarlığını yapıyor. Bizim kendi vatandaşımız neden yapmasın değil mi hanımefendi? Gözlük zinciriniz de pek güzelmiş. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yine bir takı mağazası. Sokaklar renkli.

0: Bu meyveleri de evde görsek canımız istemez. Böyle buraya o kadar güzel diziyorlar ki yutkunuyorsun ve yemek istiyorsun. Ama evde yemin ederim meyve alıyorum. Dolapta ki yemeğin israf olmasına ayrıca gıcık oluyorum. Çöpe gitmesine. Çünkü yiyemeyen bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Burada böyle görünce insanın canı istiyor. Bak nar ayıklanmış bir şekilde. Çilek, çilek ananas. Onun dışında burada doğal meyve suyu, yine çikolatalı bir şekilde satın alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi mango, Hindistan cevizi, ejder meyvesi var. Çok güzel değil mi? Sanki böyle yabancı ülkede geziyormuşum gibi. Hani öyle bir izlenim geliyor. Galata'ya da gittiğiniz zaman Galata'da da böyle taze meyveler satılıyor. Ve her Galata'da gezdiğimde o meyvelerden canım istiyor nedense. Çünkü çok güzel bir sunum yapıyor insanlar.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz?
0: İyiyim ben, afiyet olsun. Sizi. Çok teşekkür ederim. Üzüm yer misiniz? Oldu. Allah sağlık versin, 1,5 yaşında.
1: Maşallah. Geçen gün gördüm sizi televizyonda, çok şaşırdım. Bayağıdır dedim görmemiştim dedim. Bayağı da zayıfmışsınız.
0: Ben aslında zayıfım ama Mithat nedense beni galiba biraz geniş gösteriyor. Ben bu tepkiyi bütün izleyicilerimden alıyorum Mithat.
1: Evet, bayağı zayıfsınız. Maşallah.
0: Bir de genelde herkes beni sesimden tanıyor. Yüzümden mi tanıdınız, sesimden mi?
1: Kızlar dedi ki bu Yıldız değil mi? Baktım, aha evet dedim, Yıldız.
0: Yani yüzümden tanıdınız herhalde.
1: Yani.
0: Çok nadir. Yüzümden fazla tanımıyorlar beni. Vallahi sesimden tanıyorlar genelde. O yüzden hani hiç böyle bakmıyorlar bana. Kumpir aldınız, nerede yiyeceksiniz?
1: Şu üstte yiyeceğiz.
0: Kafeye çıkacaksınız. Evet. Oh, Boğaz manzaralı. Biraz önce anlattım ya, buradaki genelde kumpircilerin teras manzarası da var. Kumpirlerini alıp oraya gidebiliyorlar diye. Bakayım. Oh, mis gibi. Ortaköy demek kumpir demek zaten,
1: evet,
0: değil mi? Ana kız.
1: Evet.
0: Nereden geldiniz?
2: Pendik'ten.
0: Pendik'ten buraya. Ulaşım nasıldı? Kolay mıydı? Kolay geldiniz mi?
1: Metro, vapurla hemen geldim.
0: Metro ve vapurla gelmişler bakın. Pendik'le,
1: evet.
0: Pendik'ten.
1: Evet.
0: Ada vapuru yandan çarklı.
1: Evet.
0: Ha? Adaya da gittiniz mi?
2: Önceden gittik.
0: Önceden gittiniz. Bugün Ortaköy geziyorsunuz.
1: Evet.
0: Genellikle böyle İstanbul'un çeşitli yerlerini geziyor musunuz?
1: Geçen hafta da Üsküdar'daydık.
0: Siz böyle anne kız herhalde.
1: Anne kız, öteki kızım da orada.
0: Nerede? Ay Allah bağışlasın vallahi, 41 kere maşallah. Ne yiyor, ne içiyor bu eskiler? Yani eski dediğimi yanlış anlamayın, nesil
1: olsun,
0: olarak.
1: Olsun.
0: Hayır, nesil olarak. Evet. O kadar kardeş gibi duruyorsunuz ki, biraz önce de bir hanımefendi torunum diyor. Yok diyorum, oğlunuz o sizin herhalde.
1: Kızım evli.
0: Eski dediğim o işte yani, gerçekten bak. Hani sakın yanlış anlamayın, aslında iltifat ediyorum yani.
1: 49 yaşındayım.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
1: Hatta 50 yaz kaldı.
0: Hiç göstermiyorsunuz. 41 kere maşallah ya, vallahi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ay Allah nazarlardan saklasın. Kardeşlerim deyip dolaşın. Vallahi kardeşlerim deyip dolaşın. Bu arada Üsküdar'da gezmişler geçen hafta anne,
1: evet,
0: ve kızları. Üsküdar'a da gitmişken tandırda mıydı Mithat börek?
3: Tandırda
0: bir börek
1: Mithat'ı
0: var.
1: Mithat'ı da görmüş olduk.
0: Mithat'ı da gördünüz. Bu arada tandırda börek yiyin bir daha giderseniz.
1: İnşallah.
0: Ömrümde yediğim en güzel böreği Üsküdar'da yedim. Tandırda börek. Valla.
1: Teşekkürler.
0: Ay rica ederim. Ben ısmarlasaydım keşke kumpiri sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: Gününüz muhteşem geçsin. Enerjiniz daim olsun.
1: İnşallah.
0: Görüşmek üzere.
1: Çok
0: Ay çok teşekkür ederim ya. Görüşmek üzere. Diğer kızınızı da öpüyorum. Görüşürüz. Şef mi? Aa, sen niye oradasın zaten? Böyle gelir misin? Nerede şefsin? Şu an çalışıyor musun?
4: Çalışıyorum. Ataşehir'de
0: çalışıyorum. Ataşehir'de çalışıyorsun. Neler yapıyorsun?
4: Soğuk mutfak bölümündeyim şu an.
0: Soğuk mutfak,
4: evet,
0: bölümünde. O evde yemekleri kız yapıyordur.
4: Çok yorgun geliyor.
0: Çok mu yorgun geliyor anneler böyle kızlarına? Kıyamaz. İşte benimki küçük olduğu için zaten kıyamıyorum. Muhtemelen ben de kıyamayacağım. Ama gece beni uyutmadığı için sabah uyandırmak servisi olarak,
1: evet,
0: acımadan uyandırıyorum.
1: Evet.
0: Kıyıyorum kıyma gibi. O bana gece kıymıyor, ben de ona sabah kıyıyorum. Nasıl?
1: Öyle yapacağım.
0: Gece o bana kıyıyor, evet, ben de ona sabah, evet, kıyıyorum. Değil mi Mithat? Şu an doğru söyledim galiba.
1: Evet.
0: Bakar mısınız ya? Şöyle alayım bir dakika. Mithat, hiç anne ve kızları gibi mi? Değil değil mi? Kardeş gibiler ya. Ya vallahi ne yiyip ne içiyorsunuz ya?
1: Biz doğal.
0: Doğal mı? Trabzon'a da selam olsun, Trabzonlularmış.
1: Salçamızı kendimiz yapıyoruz, yufkamızı açıyoruz, soslarımızı yapıyoruz. Fındığımız bahçeden.
0: Biz sizin eve çekime gelelim o zaman, gezmek olsun isim.
1: Üzüm suyumuzu kaynattık.
0: Sevgi annesini dürtüyor. Allah, benim kız da beni dürtecek böyle.
1: Dilara İlayda.
0: Sevgi Dilara İlayda. Ya Allah nazarlardan saklasın. O kadar güzel görünüyorsunuz ki. Size gerçekten 41 kere maşallah. Bakmaya doyamadım ya. Vallahi bile enerjiniz daim olsun. Ve kız kardeşlerim diye gezmeye devam edin bence. İltifat etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Ne yiyip ne içiyorlarsa ben de yiyip içeceğim vallahi.
1: Çok sağ
0: olun,
1: teşekkür ederim.
0: Güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Ortaköy Camii'nin hemen karşı tarafında Damat İbrahim Paşa çeşmesi var. Lale Devri eserlerindenmiş sevgili seyirciler. Bu çeşme, kameraman arkadaşımız Mithat şu anda çeşmeyi gösteriyor zaten sizlere. Sultan 3. Ahmet'in sadrazamı Damat İbrahim Paşa'nın hazinedarı ve damadı olan Kethüda Mehmet Ağa ve eşi Hibetullah Hanım tarafından 1136-1723'te yaptırılmış bu çeşme, tarihi bir çeşme. İstanbul'un zaten her yeri tarih değil mi? Her yeri tarih kokuyor. Şu Ortaköy'de de yürüdüğümüz her yer aslında bir tarih. Çeşmeye baktığınız zaman çeşme halen tabii ki şöyle bakıyorum. Çalışıyor. Tabii bu suyu dikkatli kullanmak gerekiyor. Gelen yabancı turistlerin de görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla da dikkatini çekiyor.

bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Tarihi evleri olmayabilir Cunda gibi ama sokaklardaki o tezgahlardaki hava, turistik hava bana Cunda havası andırdı. Mithat da aynı şeyi düşündü bu arada. Şimdi Osmanzade Sokağı'nda sizi farklı bir dükkana götüreceğim. Beraber birazdan dükkana gireceğiz. Burada her şey tamamen el işi. İçeride gördüğünüz her şeyi insanlar yapıyor. Makine değil. Taşlar dahil. Ve sıkılıp kenara attığımız dantelleri farklı bir şekilde göreceğiz. E o zaman ne duruyoruz? Bu güzel dükkana girelim ve içeride ne var ne yokmuş hep beraber bir göz atalım. Şöyle kapıyı da kapatalım. Bütün ürünleri sizlere göstermek istiyorum. Nergis Hanım efendim bu güzel dükkanın sahibi. Kendisi şu an burada yok ama yapmış olduğu güzel ürünler burada. Kapıdan girdiğimiz zaman lokum bizi karşıladı. Gerçekten bir lokum bakar mısınız? Tam bir lokum kendini sevdiriyor. Bu ara kendini sevdiren kedilerle fazlasıyla karşılaşıyorum. Ben normalde kedilerden korkarım. Hani tırmalar diyor ama kediler gerçekten kendilerini sevdirmeyi çok seviyorlar. Zaten bir şeye zarar vermediğinizde ondan daha zarar görmezsiniz. Bu insan da dahil. Tatlı dil ne demişler? Yılanı deliğinden çıkartır. Değil mi Mithat? Sen bana zarar verme, ben sana zarar vermeyeyim. Bu dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor bence insan ilişkilerinde ve insanların birbirlerine karşı sınır çizmeleri gerekiyor. Genel olarak baktığınız zaman sınır çizmediğinizde hiçbir şekilde bir anda kaba bir şekilde sınır çizdiğinizde olmuyor. Kibar kibar herkesin bence sınırlarını belirlemesi gerektiğine inanıyorum ben ve buradaki güzel ürünlerle önce sizi baş başa bırakıyorum, sonrasında da anlatıma geçiyorum.

Bakar mısınız ürünlerin güzelliğine? Burada cam ürünlerin yanı sıra dantelden ürünler de var. Onu da belirtmek istiyorum. Cam ürünler burada yapılıyor sevgili seyirciler. Bugün usta burada olmadığı için gösteremiyoruz ama genelde burada çalışmaların olduğunu da belirtmek istiyorum. Siparişe göre burada dilediğiniz nazar boncuğunu yapabilirsiniz ya da dilediğiniz ürünü yaptırabilirsiniz. Eviniz için bunları satın alabilirsiniz ya da sevdiğiniz birine sevdiği bir şeyi tatlı bir şekilde paket yapıp götürebilirsiniz. Dediğim gibi sipariş ürünler yapılıyor burada. Alabilirsiniz ki burada benim hiç daha önce görmediğim camdan farklı farklı ürünler var. Bakın şöyle. Kırılmasın diye elime de fazla almıyorum. Bu dükkanda cam ürünlerin yanı sıra şöyle bakın dantelin bize farklı bir şekilde yansımasını görüyoruz sevgili seyirciler. Bir su şişesini dantelle nasıl süsleyebilirsiniz şöyle göstermişler. Normalde bu dantelleri şöyle kenara atıyoruz. Sandıklarda bunlar. Bak böyle herkes kullanır. İşte bir şeyi nasıl yansıttığın önemli. İnsan da böyle değil mi? Bakın dantele. Yine bakın farklı bir sandalyede dantele. Herkesin dikkatini çekmiştir. Herkeste bir fikir oluşturmuştur burası. Osmanzade Sokağı'nda tekrar belirteyim. Burada antika ürünler de var. Farklı farklı şöyle. Evinizde, ofisinizde dekor olarak kullanabileceğiniz ya da sevdiğiniz birine hediye götürebileceğiniz. Bakın el emeği göz nuru çantalar var. Şöyle. Siparişe göre yapıldığını da belirtmek istiyorum. Bakın çantalar hep verdiğim örnekteki gibi bu şekilde süslenmiş. Çok güzel bir yer değil mi Mithat? Gerçekten bakmaya doyamadım. Yine burada birbirinden güzel bilezikler ve yine dantelin ve örgünün en güzel hali. Ne kadar bu? 500 liraymış. Örgünün en güzel şekilde yansıyan hali. Sade bir tokayı bu şekilde süsleyebilirsiniz.

0: Osmanzade Sokağı'ndayız. Çok güzel ürünlerin olduğu dükkandan çıktık ve burada Güzin ablanın dükkanının önündeyiz. Yine bakın burada da LMA Göz Nuru ürünler satılıyor. Ya bu çantaları gösterirken Gülsen ablayı da anmadan geçmek istemiyorum. Benim bir Gülsen ablam var. O da böyle çok güzel çantalar örüyor. Kadın girişimcilere hep destek, tam destek. O kadar güzel çantalar örüyor ki hatta bir programda takayım. Yazı kışı yok bu çantanın. Her renkten yapılıyor. Gerçekten bakın. Ellerim ağrıyor Yıldız diyor Gülsen abla örerken. Evet bayağı meşakkatli. Şöyle yanlarına böyle yaka iğneleri takabilirsiniz. Fularla süsleyebilirsiniz yine. Ve yine yan tarafta hediyelik ürünler satılıyor. Bu arada Gülsen ablaya öpücüklerimi de gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafta da yine hediyelik ürünler satılıyor. Mağazanın sahibi yani buradaki tezgahın sahibi Güzin abla. Geçebilirsiniz, geçebilirsiniz. Turistlerin bakın yoğun ilgisi var görüyorsunuz değil mi? Çok güzel hediyelik eşyalar alıyorlar. Güzin abla ne aldılar bakayım? Aa çok güzel. Nar bereket getirir diye düşünülüyor. Aa süper. Hanımefendi de böyle cep telefonuyla çekiyor. Çok mu güzel? Gel gel gel. Gel. Gel. Where are you from?
1: Saudi Arabia.
0: Arabistan'dan gelmişler Suudi Arabistan'dan. Hoş geldiniz. Welcome to Turkey. Madem biliyorsun benim İngilizcem o kadar yok. Niye beni zorluyorsun? Gel böyle gel. Gel.
1: Turkish no.
0: Biliyorsun. Türkiş yokmuş. Ne zaman gidiyorsun?
1: Ne zaman? Ne zaman yani?
0: Evet, when? Evet, evet.
1: Türkiye?
0: Evet, Arabistan.
1: 2 weeks.
0: 2 hafta daha buradasın. 2 hafta sonra gidiyorsun.
1: 2 weeks, yes.
0: Evet.
1: Tomorrow we will get back to Saudi Arabia. Tomorrow.
0: Yarın diyor, yarın diyor. Anladım. Tamam, yarın gidiyorsun. Tamam, yarın gidiyormuş. O yüzden alışverişe vurmuşlar kendilerini. Değil mi? Alışverişe vurmuşlar kendilerini. Nice to meet you. What is your name?
1: Renim.
0: Renim.
1: Yes.
0: Renim. My name is Yıldız.
1: Yıldız? Evet. I know this name from Turkish.
0: Senin ismini biliyorum. Evet, Yıldız. Star. Yes. Tam bir star. Görüşürüz. Nice to meet you.
1: Nice to meet you.

Ortaköy Değirmen Sokak'ta böyle bir yer gördüm ve görmüşken bu güzel tatlıları size göstermek istedim. Ben sahile gidecektim, buffalo'umu ve kumpirimi yemeye, ama burada birbirinden güzel kruvasanlar var. Hem tatlı hem de tuzlu ve waffle da var. Ve fiyatlara baktım, şöyle fiyatlar bana bayağı iyi geldi sevgili seyirciler. Sütçü Ali Sokağı var hemen karşı tarafımda. Zaten Sütçü Ali Sokağı'na girdiğiniz zaman direkt olarak yine sahildesiniz. Mecidiye Camii'nin hemen yanındasınız. Şimdi ben buradan siparişlerimi vereceğim. Önce bir waffle siparişi verelim biz. Sütlü çikolata, beyaz çikolata, muz, çilek. Sonrasında da bu güzel kruvasanlardan siparişimizi oluşturalım. Ve ya çay ya kahve eşliğinde masamızda yerimizi alalım. Sade ve şık bir dükkan. Sosyal medyada bayağı ses getiren bir dükkan. Biz niye geri kalalım ki? Gösterdi bize sosyal medyasını. Niye geri kalayım ben? Girerken zaten şuraya fiyat bilgilerini yazmışlar. Hemen söyleyeyim size, 150 lira ile 250 lira arasında kruvasan fiyatları ve gayet uygun. Değil mi? Sen de biliyorsun fiyatları genel olarak. Kahve fiyatları da uygun. Yani Ortaköy'e baktığınız zaman gerçekten uygun. Influencer aynası koymuşlar hemen girişe. Şak şak şak, fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Sade ve şık bir dükkan, ki ben böyle sade dükkanları çok seviyorum. O zaman nereye oturalım? Şöyle buraya oturalım ve siparişlerimizi bekleyelim. Siz de o arada burada neler var neler yok şöyle bir göz atın. Kahvemi beklerken size neler sipariş ettiğimi göstermek istedim. Şöyle pastacı kreması ve çilekli, fıstıklı ve bademli. Şimdi ben başlıyorum. Waffle'ım da birazdan gelecek. Bademliden başlamayı tercih ettim. Kruvasan da ne kadar çok moda oldu. Değil mi sevgili seyirciler? Şöyle içini göstereyim. Yedikçe yediriyor insana bu arada. Şöyle fıstıklının içinde de fıstık kreması var. Hemen onun da tadına bakayım. Mithat yemeyecek mi diye soruları duyar gibiyim. Yiyecek birazdan.

Vallahi hepsi birbirinden lezzetli. Kahvemi waffle'la içeceğim. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. Ben şimdi bunları yiyeyim. Oraya da waffle'ımla kahvem de gelsin.

0: Waffle'ım da geldi. Şimdi kahvem gelecek. Demleniyor bu arada. Waffle çok güzel durmuyor mu?
1: Bol bol.
0: Evet, bol bol. Malzemesi bol. Fıstık ezmesi de koydurdum biraz.

0: Kahvenin adı V60'mış. Türk kahvesi ve filtre kahvesi karışımıymış ve gelenler bunu çok seviyormuş. Soğuk da tercih edebiliyorsunuz. Ben sıcak tercih ettim. Waffle da çok güzel olmuş bu arada. Vallahi. Ellerine sağlık. Şimdi ben waffle'ımı bitireyim. Yanında kahvemi de içeyim. Sonrasında Ortaköy sahilde buluşalım.
1: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
2: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
1: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
2: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
1: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle bugün 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
3: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
4: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Sadece durulalım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
9: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
8: Bana ne? Ya kirayı artırın ya da çekin.
10: Milyaları sende.
9: Çıkar mı sanki?
10: Ya çıkarsa?
9: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
10: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
9: Bilal.
10: Sana çıktı öyle mi?
8: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
9: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
11: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
12: Yalancı.
9: Ya ben çıktı demedim ki.
13: Talih Kuşu. Bugün 16.15'te TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
0: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
1: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
2: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
0: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
3: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
1: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. Telli babaya adak adadım vermek.
4: Neden?
1: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
5: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... mahallenin onurudur.
6: Misket kokan dağlarına... taşlı tozlu yollarına...
4: Hacımı nereden tanıyorsun?
2: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
7: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
8: Renkli Dünya bugün 13.45'te TV4'te.
9: Vay be! Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
10: Kolay mı?
11: Nasıl kolay?
9: Aa!
10: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
12: Sağ ol Vadam.
10: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
9: Gel buraya, gel.
13: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var?
14: Daha ne var?
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
18: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
17: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
19: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine

0: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velida'nın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.

Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanından. Boğaz'ın en güzel göründüğü yerlerden biri Ortaköy. Boğaz turlarına da katılabilirsiniz. Yine hava müsait olduğunda kış aylarında da Boğaz turlarının olduğunu belirtmek istedim. Kumpir yiyecektim. Mithat dedi ki Yıldız'ım illa Ortaköy'e her giden kumpir mi yemek zorunda? Hayır değil. Waffle'ı yedin. Kruvasanı yedin. Her şeyi yedin. Niye kumpir de yemek istiyorsun? Bir sonraki geldiğimizde yersin dedi. Peki dedim. Hava güzelken bu güzel havayı ve Boğaz havasını hop evlerinize gönderiyorum. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın. Mis gibi Boğaz'ın havasını evlerinize tekrar gönderiyorum.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne kadar sıcak havalar değil mi? Bugün size biraz serinletecek, size bir önerim olacak. Önce bu öneriyle başlıyorum. Bizim bir grubumuz var, veli grubu. Ben çocuklarımın arkadaşları, yani anneleriyle gerçekten çok güzel dostluklar kurdum. Eminim siz de öylesinizdir. Yeni bir pencere açılıyor insanın önüne. Ve ben o grupla birlikte ne zaman bir yere gitsek, yemeğe çıksak bizim bir adetimiz var. Ben de onu size paylaşmak için buradayım. Biz soda içmeyi çok seviyoruz. Soda ya da maden suyu hangisi olursa. Ama nasıl içiyorum onu göstereceğim. Siz de çok keyif alacaksınız. Hem serinlersiniz bu sıcak havalarda, hem de bir alternatif olarak belki misafirlerinize sunarsınız. Hoşunuza gider diye işte buradayım. Ben zaten her şeyi paylaşmak için buradayım. Tatlı tuzlu da olma sebebim bu. Tatlı tuzlu sebebi de bu. Hayatı paylaşalım istiyorum birlikte. Hadi başlayalım. Ben sodayı nasıl içiyorum? Bizim kızlar sodayı nasıl içiyor? Evet. Evet, düşürdüm gördüğünüz gibi. Hemen başlıyorum. Önce şöyle sodamı koyuyorum. Ve içine şöyle çilek. O kadar güzel oluyor ki. Yani evet, şu çilekleri böyle yarım olarak içine atıyorum. Evet, limon dilimi. Aslında ne bulursanız öyle söyleyeyim. Ama kök zencefil var ya, taze zencefil. Bir tat veriyor sodaya, inanamazsınız. Hem çok faydalı, hem zencefil alıyoruz, hem de keyifle bir içecek içiyoruz. Ve nane yapraklarını da böyle içine eklediğim zaman şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Tamam, görüntü çok güzel ama inanın içmesi daha da keyifli. Ben şimdi kendim burada yaptım. Mesela içine yeşil elma koyabilirsiniz. Evde ne varsa, portakal, şeftali, içine her şeyi koyabilirsiniz. Ve böyle sodanızı ya da maden suyunuzu tüketebilirsiniz. Benden size ufak bir öneri bakayım. Ay, çok güzel olmuş. Size de tavsiye ediyorum. Buz gibi tüketebiliriz. Neden soda? Çünkü bugün sodalı börek yapacağım. Ondan bir böyle bir giriş yapmak istedim size. Çünkü ben evde ne yaparsam sizle burada paylaşacağım. O yüzden de bunu paylaşmak için buradayım. Şimdi ne yapıyorum? Sodalı börek yapıyoruz. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bir yumurtam var. Sıvı yağım var. Biberim var, kırmızı biber, yeşil biberim var, bir yufkam var, lor peynirim var, dereotum var, sütüm var, sodam var ıslatmak için, suyum var sıvı yağ karıştırmak için. Bu kadar malzemelerimiz. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Hemen dereotlarını doğrayalım. Börekte dereotu çok seviyorum. Bu sodalı börek de çok güzel kabartıyor böreği. Soda ya da maden suyu diyorum. İkisinin arasındaki farkı biliyor musunuz? Maden suyu yeraltı kaynağından çıkıyor. Doğal olarak minerallerle zenginleşerek çıkıyor. Ama soda daha sonradan yapılan, bizim yaptığımız bir içecek. Ama ikisi de mideyi rahatlatıyor. İkisinde ferahlatma özelliği var. Sodaya daha sonradan ekleniyor. Hem karbondioksit hem mineral de ekliyorlar. Ama maden suyu doğal olarak geliyor. İkisinin arasındaki fark bu. Evet, şöyle koyalım. Hangisini tercih edersiniz? Maden suyu tabii ki daha sağlıklı gözüküyor. Evet, şöyle yapalım. Bir de kaşık alayım. Hemen yapmaya devam edelim. Lor peynirim var. Lor benim zaten vazgeçilmez. Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim peynir. Dereotum var. Evet, devam ediyorum. Yeşil biberim var. Hemen biberimizi de koyalım. Şöyle. Şimdi tam köy biberleri çıktı. Çıtır çıtır köy biberi. Çok lezzet verir. Hemen onları da yapalım. Evet. Siz soda kullanıyor musunuz böreklerde? Yapar mısınız? Lütfen bana yazın. Gerçekten çok güzel kabartıyor. Puf puf oluyor börekler. Ve aslında her şeyde kullanabiliyoruz. Bakın, bir ferahlamak için de kullanılıyor. Mide rahatsızlıkları için kullanılıyor. Börekte bile kullanılıyor. Birçok şeyde aslında hayatımızda. Evet, şöyle yapalım. Bunu da alayım. Hemen bunu da yapayım.
Biberlerimi de doğradım. Evet, mis gibi biber kokulu, lorlu, hafif, güzel bir börek yapıyoruz. Üstelik sodalı, mis gibi kabaracak. Ne yaptık? Lor koyduk, dereotu koyduk, bol biber koyduk.

Karıştıralım. Evet, çok güzel oldu. Şöyle biberleri kenara alalım. Evet, çok güzel bir iç yaptık. Bol biberle çok güzel oldu. Şimdi yufkamızı açıyoruz. Buraya da sodamızı koyacağım. Şöyle o soda da bizi beklesin. Yufkamızı açtık. Yufkaya ne yapıyoruz? Biraz sıvı yağ. Biraz da su ekliyoruz. Süt ekliyoruz, pardon. Şöyle yapalım. Tamam. Biraz da su ekleyelim. Süper. Çok güzel bir karışım oldu. Burada duruyor. Hemen açalım. Yumurtayı en son süreceğiz. Şimdi yufkamızı bir böyle ortadan bölüyoruz. Sonra tekrar ortadan bölüyoruz. 4 parça oldu. Sonra buradan bölüyoruz. Evet. 8 parçaya bölüyoruz. Güzelce saracağız sonra. Tam bölünsün. Evet. Buradan da bölelim. Tamam. Şimdi üst üste koyalım. Yavaş yavaş saralım. Kesilmeyen yerler varsa üzerinden geçiyorum. Evet, böyle biraz şöyle bir börek olacak bu. Bol sıvıların olduğu, hem su var, hem süt var, hem soda var. Nasıl kabaracak siz düşünün. Evet, şöyle güzelce karıştıralım. Hemen ıslatalım böreğimizi. Benim Lor'la ilgili maceram ne biliyor musunuz? Ben hiçbir şey yemeyen, çok iştahsız bir çocukmuşum. Tek sevdiğim Lor peyniriymiş. O yüzden de pazara gittiğimizde babaannemle birlikte Çanakkale pazarına tek bana verdikleri Lor'muş. Bir sepete Lor, bir de şeftali. Başka da canım hiçbir şey istemezmiş. O yüzden ben Lor'u çok severim. O yüzden tariflerimde de kullanmayı çok seviyorum. Zaten biraz mutfakta biz ne seviyorsak onu kullanmıyor muyuz? Değil mi? Ona göre de çocuklarımızın alışkanlıkları ona göre şekilleniyor. Biraz da böyle bir durum da var. Hani patlıcan sevmeyen bir anne mesela patlıcan yapmıyor. Tamam, çeşitli beslenmek gerekiyor ama biraz da bizim damak tadımız evin damak tadını oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani değişik damak tatlarına değil de biz kendimiz aslında ne seviyorsak onu yapıyoruz. Ama tabii o durumda çocukların sevdiği, eşimizin sevdiği de devreye giriyor. O yüzden mesela ben Lor çok sevdiğim için Lor'lu lezzetleri buraya getirmeyi de seviyorum. Hem de şimdi biberle C vitamini de alalım. Hem kırmızı biber, hem yeşil biber, dereotu. Yemede yanında yat diye tarifler vardır ya. İşte öyle bir tarif bu da. Şöyle yavaş yavaş serbest sarıyorum. Nasıl olsa bunları sonra sodalayacağım. Hassas bir yufka. Hemen bir fire verebiliyor. Yufkayı seçerken de dikkatli olmak gerekiyor taze olmasına. O yüzden market yufkasından çok yufkacıdan alınan yufka çok daha güzel oluyor. Bir de çabuk kuruyor. Onun için de iyi saklamak gerekiyor. Hem baklavalık yufkayı hem de normal yufkayı hemen şöyle kapatalım. Bir de böyle kapatalım. Evet. Böreklerimizi sardık. Şimdi sodaya buluyoruz. Sonra biraz çekmesi için onu dinlendireceğiz. Sonra da fırına vereceğiz. Ama iyice ıslanmalarını sağlıyorum sodayla. Yufkam taze. O yüzden çok güzel kabaracağına eminim. Sodanın da yardımı olacak tabii ki. Evet,
Güzelce sodaladık.

yaptıktan sonra dediğim gibi birazcık beklesin. Bir 5-10 dakikanız varsa çok daha iyi olur. Yumurta sarısına da sıvı yağ ekledim. İyice açtım. Şöyle biraz da yumurta sarısı sürelim. Evet, bu gerçekten bol malzemeli. Hem süt, hem su, hem yağ ile ıslatılmış, üzerine sodalanmış güzel böreğimizi fırına verelim. Hem böyle hafif bir lezzet. Yazın belki daha hafif geçirmek lazım. Ağır olmayan peynirli. Bunu sabah kahvaltısına da yapabilirsiniz. Beş çayına da yapabilirsiniz. Çok güzel bir alternatifle fırına gidiyoruz. İkinci tarifimle devam ediyorum. Şimdi gerçekten sıkı durun. Çok az malzemeyle bomba gibi bir tarifle geldim. Niye öyle söylüyorum? Çünkü kızarmış çikolata topları yapacağız. Hem çok basit hem de diyeceksiniz ki Özge yaktın bizi. Bu nasıl bir lezzet diyeceksiniz. Ve tamam arada böyle kaçamaklar yapmamız lazım. Değil mi? Hayatın tadı da böyle çıkmaz mı zaten? Hayatın tadını çıkarmak için bu tarif bence. Ne yaptım? Evet, şimdi anlatıyorum hemen. 2 tane milföyüm var. Onu biraz merdaneyle açacağım. Ve bir milföyden 4 parça çıkartacağım. Sürülebilir çikolatam var. Ve süslemek için de pudra şekerim var. Bir de kızartmak için sıvı yağım ve bir tavam var. Bu kadar. Malzeme bu kadar basit. Hatta şimdi dolabında milföy olanlar acaba ne geliyor diyebilirler. Ve birlikte yapabiliriz aslında. Evet, şöyle yapalım. Başlayalım şu topları yapmaya. Evet, şimdi sürülebilir çikolatayı sürdük. Biraz açtım milföyü. Sadece çok az açtım. Şöyle kenarlarından kapattım. Burada çikolatanın miktarına biraz dikkat edelim. Hani çok abartmayalım ki kenarlarından çıkmasın. Şöyle bohçalar yaptım. Biraz da şöyle elimle azıcık kapatıyorum. Sıkıya ve garanti almak için. Evet, yine ne yaptım? Merdaneyle azıcık açtım. Milföy çabuk tabii ki eriyor. Havalar sıcak. O yüzden hemen şöyle koyalım. Çikolata da aynı şekilde eriyor. Ya bunu bence çocukların bayılacak. Bizim evde kapış kapış gitti bu. Hakikaten çok seviyorlar. 2 milföyden 8 tane top çıktı. Şimdi onları güzelce ısıttığım tavaya atıyorum. Ne kadar aldı? Sadece 2 dakika. Ama lezzetine bayılacaksınız. Milföy çabuk kızarıyor. Başında olalım. Bırakmayalım. Bohçalarımızı atalım. Sodalı nefis böreğimiz fırından çıktı. İstediğimiz gibi kabarmış, çok lezzetli olmuş. Şimdi şu çikolata topları var ya, hani bahsettiğim size bomba dediğim, efsane lezzet dediğim. Şimdi onları şöyle pudra şekeriyle de süslüyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben tadına bakmadan duramayacağım. Siz de lütfen yapın. Bu nefis lezzeti birlikte keşfedelim istiyorum. Çok güzel olmuş. Efendim, hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk,
0: efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Gamze Yılmaz. 37 yaşındayım, ev hanımıyım. Hı hı. Ümraniye'den katılıyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar.
2: Teşekkür
0: getirdiniz
2: ederim.
0: Diyelim. Hemen rakibinize dönmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Züleyha Aslan, Ümraniye'deyim. Hı hı. Ev hanımıyım, hı hı. 50 yaşındayım.
0: Sizler
1: burada
0: karşılaştık,
1: hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Siz tanışıyor muydunuz bu arada?
2: Evet.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Komşuyuz.
0: Komşusunuz. Evet. Kaç yıllık bir komşuluk bu?
2: 14 yıllık.
0: 14 yıl.
1: Daha fazla.
0: Daha fazla
1: tabii, evet.
0: 14 yıllık bir komşuluk. Gerçekten evet. Akrabalıktan da ötesi
1: aynen
0: sürekli
1: öyle.
0: Birbirimizi görüyorsunuz.
1: Aynen öyle. Akrabadan çok birbirimizi görüyoruz.
0: Peki Gamze Hanım nasıl bir komşu?
1: Mükemmel.
0: Dürüst olalım.
1: Yok.
0: Dürüst olalım.
1: Şuraya ben gelebildiysem onunla gerçekten yani canımı emanet edebileceğim bir insandır.
0: Gerçekten eski komşuluk kültürünü yaşatıyorsunuz aynen, gibi evet. Gelelim. Peki, çok. Efendim, hanımefendi nasıl bir komşu?
2: Mükemmel tabii ki. Yani kan bağımız yok ama can bağımız var.
0: Allah komşuluğunuzu daim etsin. Diyelim efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Şimdi sizler rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen size mikrofonu yöneltmek istiyorum. Efendim, sizce kim kazanır?
1: Ben kazanacağım.
0: Karşı tarafın şansı yok diyorsunuz.
1: Yok. Ben kazanacağım. Kesinlikle.
0: Şans bile tanımayacağım diyorsun. Bayağı iddialıydı. Peki Gamze Hanım sizce kim kazanır?
2: Tabii ki ben kazanacağım.
0: Evet, komşuluk da bir yere kadar değil mi?
2: Evet. Şu an
0: komşu değil, rakipsiniz. O zaman hazırsanız efendim ilk sorumla başlamak istiyorum. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Hazırsanız bilebilirsiniz. İlk etabı başlıyor efendim. Kutusu açıldığında karşı tarafın evet demesinin beklendiği hediye nedir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
2: Evlilik teklifi.
0: Evlilik teklifi. Peki hediye nedir orada verilen
2: yüzük.
0: Hediye nedir? Efendim ne yüzük? Yüzük? Nasıl
2: tek
0: yüzük?
2: Taş.
0: Tek taş yüzük. Doğru cevap. Özgelen alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Baklavalık ve böreklik olarak ayrılan daire şeklindeki hamur yaprağı nedir? Yine çift ses geldi. Sol taraftan efendim buyurun.
2: Yufka.
0: Yufka. Doğru cevap. Özgelen alkışlarımızı tekrardan Gamze Hanım'a göndermiş olalım şu andaki puan tablomuzu tekrardan hatırlayacak olursak 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Efendim.
1: Eziyor beni.
0: Ne oluyor böyle? Gamze Hanım size hiç şans tanımıyor.
1: Evet. Yok. Nefes aldırmıyor.
0: Az önce de dediniz ki Gamze çok mükemmel bir komşudur.
1: Öyle.
0: Canımı
1: öyle.
0: Veririm ama Gamze Hanım yarışmada tanımıyor.
1: Hayır aramızı bozmuyor.
0: Gamze Hanım haksız mıyım ama yarışmada yani karşı tarafın basmasına bile imkan tanımadan
2: yani ben aslında
0: basacağım.
2: Soruyu okurken basmak istiyorum ama bekliyorum.
0: Yani bu arada risk alıp soruyu okurken basabilirsiniz.
2: Öyle mi? Tamam.
0: Ama şöyle bir olayımız var. Duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız. Bastığınız anda soru kesilir.
2: Tamam.
0: Bu risk tamamen size ait diyerek efendim geliyorum 3. soruma. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesine ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Dublaj.
0: Dublaj. Doğru cevap kocaman açtığımızı efendim göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim 4. sorumuza. Mahkemelerde duruşmaya girecek olanları çağıran görevli ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Mübaşir.
0: Mübaşir efendim doğru cevap kocaman açtığımızı hızlıca göndermiş olalım. Kızı avukat mı?
2: Evet.
0: Kızınız avukat tabii. Tam sizin bildiğiniz yerden geldi.
1: Evet, evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Sınavları çalışırken herhalde siz çok
1: geldim.
0: Destek oldunuz. O yüzden mi
1: yani,
0: bu kadar ayrıcaksınız?
1: Biraz.
0: Az mı destek oldunuz?
1: Biraz. Ya bildiğim yerler değil.
0: Peki.
1: O kendisi çalıştı.
0: Şimdi 2-2'lik bir beraberliğimiz var ve son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacımız doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. O yüzden bu soru sizler için çok önemli ve hızlı bir soru olacak. O yüzden sizlerden de ilk önce hızlı ve doğru cevabı kim verirse o artık benimle birlikte bir üst tura geçmeye hak kazanacak diyelim. Bir gömleğin kol ağzına çekilen genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüme ne ad verilir? Efendim tek ses?
1: Manşet.
0: Manşet. Doğru cevap. Hocamın açıklarını.
2: Terzi
0: mi?
2: Evet. Yani özellikle Züleyha abla için seçmişsiniz soruları.
0: Az önce dedi ki işte kızı avukat doğru bildi. Şimdi terzi doğru bildi.
2: Evet.
0: Efendim Ama yani bindi.
2: Olsun. Ablamın kazanmasına da mutlu oldum.
0: Evet, bir şeyler söylemek ister misiniz amcanım?
2: Teşekkür ediyorum. Ablama başarılar diliyorum.
0: Güzel, teşekkür ederiz efendim. Biz Züleyha Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Züleyha Hanım'la birlikte artık ikinci etapta. Züleyha Hanım, rakibiniz ve komşunuzu 3-2'lik bir galibiyetle yendiniz ve elediniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Gayet mutluyum.
0: Yani 14 yıllık komşum dediniz.
1: Evet.
0: Az önce 2-0'lık bir mağlubiyetiniz olduğu süreçte biraz heyecanlandınız. Dediniz ki bana hiç fırsat vermiyor.
1: Vermedi.
0: Ve son dakika bir gaza bastınız. Ve rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle yendiniz. Peki genel olarak atışır mıydınız komşu olarak? Yani
1: asla.
0: Böyle hiç yok.
1: Hiç olmadı.
0: Her zaman çok iyi anlaşan bir komşu
1: oldunuz. Her zaman.
0: Gerçekten evet. Bu devirde bunları görebilmek evet, çok bizlerin de gözlerini dolduruyor.
1: Can dostu.
0: Diyelim.
1: Herkesin olsun.
0: Peki sizin mahallede böyle bir kültür devam ediyor mu? Yoksa sadece ediyor. Sizin binanızda
1: yok,
0: bu?
1: Yok, mahallemizde var ama bizim aramızdaki, bu üçümüzün arasındaki çok farklı. Çok farklı. Aile gibi. Gerçekten öyle.
0: Süper, peki. Ne kadar güzel. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Hatta sözlerimiz olacak efendim bu etabımızda. Şarkı sözlerimiz olacak tamamlayacağımız ve bilmecelerimiz olacak. Olacak, tamam. Bilmemiz gereken. Hazırsanız ben ilk soruna başlamadan önce kısaca bir hatırlatmaya yapmak istiyorum. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Açalım mı?
1: Evet.
0: Ay varken uçar, gün varken kaçar. Süremiz başladı. Bu bir hayvan. Hatta bu hayvanın gözleri de yok. Ne olabilir sizce bu hayvan?
1: Yarasa mı?
0: Yarasa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Züleyha Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şekilde de Züleyha Hanım ilk sorumuzla ilk ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Tebdili mekanda nokta nokta vardır. Ne vardır tebdili mekanda? Süremiz dolmak üzere.
1: Bilemedim.
0: Süremiz doldu. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Aslında kolay bir soruydu evet. Ama heyecanı yenikmiştiniz diyelim. Olsun, sağlık olsun efendim. Biz yine kazandığınız ilk sorunun ödülünü sizlere takdim etmiş olalım. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Bizlere şeyler söylemek ister misiniz?
1: Ya mutlu oldum sizi tanıdığımı, buraya geldiğimi. Güzel bir şey oldu, ortam oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Hoş
2: merhaba,
0: geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Mustafa, diş hekimi öğrencisiyim. 4. sınıfım. Stajyer diş hekimiyim. Yarışmaya geldim. Hoş bir hava var. Sıcakkanlı bir ekip var. Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum.
0: Hoş geldin Mustafa, sefalar getirdin diyelim. Hemen rakibini tanımak istiyoruz efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Adım Aybüke, Aybüke Büyük Dikmen. Hemşireyim. İstanbul'a gezmeye geldim. Tam ayrılıyorken beni yakaladınız. Öyle yarışalım.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün iki sağlıkçı ile birlikte yarışacağız. Bakalım hangi sağlıkçı bu etabı başarılı bir şekilde geçebilecek diyelim. Efendim şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Mustafa, sence Aybüke seni yenebilir mi? Kim kazanır?
2: Sonu düşünen kahraman olamaz.
0: Diyorsun. Hadi bakalım.
2: Kaybedeceğim yarışa girmem diyorum ama rakibime şimdiden başarılar diliyorum.
0: Mustafa bayağı iddialı. Gelelim Aybüke'ye. Aybüke, Mustafa tarafından yani rakibin tarafından çok iddialı sözler, çok iddialı cümleler geldi.
1: Ben o kadar iddialı değilim ama başarılar dilerim. Ben eğlenmeye geldim şu an.
0: Peki efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hazırsınız efendim. Bil bile bilsenin ilk etabı başlıyor. Sorum geliyor. Hazan hangi mevsimin diğer adıdır? Tek ses geldi Mustafa.
2: Kış.
0: Efendim?
2: Kış.
0: Kış yanlış cevap.
1: Sonbahar mı?
0: Sonbahar. Doğru cevap olacaktı hocam. Öğretmenleri Aybüke'ye göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Matematikte ve fizikte yan yatmış 8 şeklindeki işaretin anlamı nedir? Tek ses geldi.
2: Sonsuzluk.
0: Sonsuzluk. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olduk. Efendim birebir.

0: Birlik bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var şu anki tablomuzda. Gelelim üçüncü sorumuza. Hat sayıfçısının bağlı olduğu ilimiz neresidir? Tek ses geldi, tek ses.
1: Ordu.
0: Ordu. Doğru cevap kocaman alkışlarımız. Mustafa'ya gelsin. Efendim siz nerelisiniz?
2: Adanalıyım.
0: Adanalısınız.
2: Evet, biliyordum aslında Ordu'yu da.
0: İşte önemli olan doğru bilmekten de öte, doğru zamanda butona basabilmek. Anladım. Mustafa o işi elinde butondan çekmiyor, evet, yani. Rakibi mi var?
2: Bir dakika.
0: Eldivenler çıktı efendim. Rehabet ortamı biraz daha gerilmeye başladı. Gelelim dördüncü sorumuza. Ülkemizde yaşanan depremleri tespit eden ve ölçümleri duyuran merkez neresidir? Tek ses.
1: Rasathane. Kandilli.
0: Kandilli Rasathanesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olalım ve 3 birlik bir galibiyetle maalesef Aybüke seninle bu etaplı yollarımızı
2: aslında
0: ayırıyoruz.
2: Aslında hepsini bilebilirdim ama.
0: Biraz geç kaldım.
2: Evet, geç kaldım. Aynen, refleksler geç oldu.
0: Neler söylemek istersin?
2: Çok teşekkürler. Eğlenceliydi, güzeldi. Sorularınız güzeldi. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Mustafa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık ikinci etaptayız. Mustafa rakibini 3 birlik bir galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
1: Yani üzerinde birazcık zafer sarhoşluğu var. Kendimi şöyle motive ediyorum. Mağrur olma Mustafa, senden büyük Allah var diyorum.
0: Mustafa yalnız ya. Sevgili izleyenler bayağı yükseldiniz bu etapta. Ya önüne geleni yenebileceğini falan zannediyor ama bu etapta yalnız bana karşı yarışıyorsun. Hatta evet, işte. Sıraya karşı yarışıyorsun Mustafa.
1: Filden büyük fil avcısı vardı işte. Bakalım nasıl devam edeceğiz.
0: Sürekli özü söz kullanır mısın?
1: Yok, hayır, buraya özel.
0: Buraya özel.
1: Size saklamışım. Evet.
0: Peki, teşekkür ederim Mustafa. Hemen kısaca bu etaptan bahsetmek istiyorum. Bu etapımıza 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak efendim. Bilmemiz gereken ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Mesela bilmeceler. Nasıldır bilmecelerle aran?
1: Yani ilkokuldan beri takip etmiyorum dedim.
0: Diyorsun. Hı hı. Ama bilirsin.
1: Ama boşluk.
0: Biraz mantık işte.
1: Dolduralım.
0: Haydi bakalım. O zaman hazırsak başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim efendim. Hazırsanız ikinci etabımız başlıyor. Geliyor sorum. Yazın güneşten, kışın sıcaktan korur. Başının üstünde yeri hazırdır. Süren başladı.
1: Şapka.
0: Şapka. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Mustafa bu şekilde kazanmış oldun. Nasıl? Heyecanın yerinde mi şu an?
1: Yani heyecandan değil ama soğuktan titriyorum birazcık.
0: Evet, bugün İstanbul gayet çok soğuk ama yarışmanın sıcaklığı hepimizden ikimiz istiyor diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Gelelim ikinci sorumuza. Bir bardak suda nokta nokta koparmak.
1: Yaygara.
0: Gibi gibi düşün, böyle doğal olayı, doğa olayıdır hatta bu. Süren başladı bu arada.
1: Dolu, çığ, sel.
0: Mesela doğa olayı ama genelde böyle kışın olur bu.
1: Yağmur, kar.
0: Evet, ne olur hepsi böyle.
1: Fırtına.
0: Fırtına, doğru cevap. Bir bardak suda fırtına koparmak efendim. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Mustafa'ya göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de artık hak etmiş oldu Mustafa. Gelelim artık İkinci etabımızın son sorusu olan şarkı sözümüze. Şarkılarla aran nasıldır Mustafa?
1: Her şeyden biraz bildiğim için riskli. Yani...
0: Yani sözleri biliyorum ama yanlış olabilir.
1: Kısmen evet.
0: Bakalım.
1: Umarım bildiğim yerden gelir.
0: Umarım bildiğin yerden gelir diyelim. Soru geliyor. Gönlüm bir deli, sevdim bak seni. İnan bu sevgimi nokta nokta yazacak. Haydi haydi yak beni, durma sar beni, aşkımız olay olacak. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Biliyorum.
0: Gönlüm bir deli bak senin, bak seni, inan bu sevgimi. Ne yazacak?
1: Kalemle.
0: Yak beni, durma, sar beni, aşkımız olay olacak.
1: Tarih.
0: Tarih, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım be.
1: Ya, melodili biraz daha düşününce.
0: Biliyor musun şarkıyı?
1: Evet, evet, İrem Derici'nin şarkısı.
0: Dinleyelim mi senden?
1: Kesinlikle dinleyelim.
0: Buyur.
1: Ben de bakabilir miyim sözlere?
0: Tabii bakabilirsin.
1: Ya da ben çok sevdiğim başka bir şarkı söylesem.
0: Mesela?
1: Bir şarkı söz açma şansı var mı telefonu?
0: Tabii aç.
1: Birden geldin aklımdan, içimden, kalbimde Bitmeyen bir parça en temiz yerinden.

0: Mustafa, sen bu şarkıyı kime gönderiyorsun?
1: Ben çok sevdiğim kız arkadaşım Emine Sıla'ya gönderiyorum.
0: Evet, buradan Emine Sıla'ya da bol bol selamlarımızı göndermiş olalım. Mustafa seni çok seviyor bence, çünkü sana özel bir şarkı seviyor.
1: Az sonra birlikteyiz. Gözlerinden öpüyorum. Senden önce ben sana selamımı gönderdim sevgilerle.
0: Gerçekten çok romantikti. Ben kocaman alkışlarımı Mustafa'ya göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Mustafa, 3-3 yaptığın ve çok güzel bir şarkıyla da ikinci etabımızı bitirmiş olduk. Ben hemen Mustafa'nın bu etaptaki ödülünü Mustafa'ya takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle istersen. Elen sen dahi bu sende kalıyor.
1: Tamam, devam edebiliriz.
0: Devam edelim. O zaman efendim bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Mustafa ile birlikte artık üçüncü etaptayız. Mustafa yüzdün kuyruğuna geldin artık diyebiliriz ve üçüncü etaptasın. Ne hissediyorsun?
1: Ödül aslanın ağzına zannetmiştim. Yarışırken midede olduğunu gördüm. Şimdi sanki kuyruğa doğru geldik.
0: Evet, güzel sözler Mustafa. Şimdi elimde bu etapta 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta gastronomiden mi soralım, spora mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Geç bakalım Mustafa.
1: Spordan
0: mı diyorsun?
1: Mı seçsek, genel kültürüm arada kaldım. Spor gelsin.
0: Spor mu? Peki o zaman efendim.
1: Spor Mustafa, geçmişim de var.
0: Sporu Oo, anlatsana biraz hikayeni.
1: Ya, uzun yıllar basketbol oynadım. Okul takımları olsun, spor kulüpleri olsun. Şimdi tabii yaştan dolayı bıraktım.
0: Umarım basketbolla alakalı bir sorumuz vardır. Şu anki zarfımın içerisinde, sorumun içerisinde. Seve. Hazırsan ben ilk soruma başlamak istiyorum.
1: Tabii
0: bu hesabımızda bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin. Bu etabımızda süremiz bulunmamakta fakat tek cevap hakkım var. Yani verdiğin cevapta eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur?
1: Tek bir cevap hakkı mı var yine? Süre geçene kadar.
0: Sayısı düşünebilir. Süremiz yok. Sayısı düşünebilirsin.
1: 8.
0: Emin misin 8'den?
1: Değilim.
0: Düşün istersen biraz. Yani mantıklı.
1: Ya bu konuda bir bilgim yok.
0: Neden 8 mesela? Neden ilk aklına 8
1: geldi? Yani futbol sahası düşündüm. 11-11 çok geldi beyzbol için bana. Basketbola göre daha kalabalık oynandığını düşünüyorum. 7-8 civarı bir tahminim var ama emin değilim.
0: Tamam. O zaman emin olana kadar düşünelim ya da emin olduğum cevabı alalım senden.
1: Joker'i sonrasında kullanamıyoruz değil mi?
0: Yani şöyle, elenirsen kullanamazsın. Ama elenmezsen kullanabilirsin.
1: 8'den eleniyor muyum?
0: Bilmiyorum. Elene de bilirsin. İkinci soruya geçebilirsin aslında.
1: Joker kullanabilir miyim?
0: Tabii ki de kullanabilirsin. Kime soracaksın? Telefonla mı arayacaksın yoksa?
1: Telefon aradığım kişi açmazsa?
0: Açmazsa açan bir kişi ararsın.
1: Hakkım sınırsız yani konuda.
0: Yani sınırsız değil, en azından en az 2 kişi arayabilirsin. Kimi arayabilirsin mesela? Kim mesela?
1: Ya çok risk almak istiyorum da. Ya açıkçası şöyle, bizim üniversitemizde bir saha vardı. Biz futbol için kullanıyorduk o sahayı. Bizden sonra beyzbol antrenmanları oluyordu o sahada.
0: Kaç kişilerdi onlar?
1: Canlandırmam lazım diye.
0: Bir hayal et. Şu an düşün, o sahayı aklına getir. Orada kaç kişi beyzbol oynuyordu onu aklına getir.
1: Yani 8-9 civarı düşünüyorum da emin değilim. Risk alacağım. 9 diyorum.
0: Emin misin 9 cevabından?
1: Eminim diyelim.
0: Peki. Efendim, bir beyzbol takımı kaç kişiden oluşur diye sorduk. 9 cevabı geldi. Eğer 9 doğru cevapsa bir üst soruya, daha doğrusu ikinci sorumuza geçebileceğiz. Fakat yanlış cevapsa otomatik olarak Mustafa maalesef elenmiş olacak. Acaba 9 doğru cevap mı? Ya da yanlış cevap mı? Tabii göreceğiz. Efendim 9 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, doğru düşündün aslında, tahminlerinde bayağı iyiydin. O son dakika bir an acaba 8 mi diyeceksin diye düşündüm. Ama 9 cevap vererek artık ikinci soruyu görmeye hak kazandım.
1: Bizde matematikte hani bir aralık tahmini alır, aralık belirleriz. İşte 5'ten büyük, işte 11'den küçük gibi. Ya yani 8-9 civarı düşündüm. Risk aldık çok şükür. İyi oldu. Bir sonraki soruyu gördüğüm için çok mutluyum.
0: Hadi bakalım. Gelelim ikinci sorumuza. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
1: Adalı Halil
0: hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
1: Başka bir lakap, isim,
0: Sadece elimizde Adalı Halil var.

0: Joker hakkın var ama bu arada. İlk soruda kullanmamıştın.
1: Seyircimizin bilgisayarına güvenebilir miyim bilmiyorum şu an.
0: Evet, kime sormak istersin peki?
1: Seyirciye sorabiliyor muyuz?
0: Sorabilirsin ama burayı almamız gerek. Ya da telefonla arayabilirsin.
1: Ya şöyle aslında, kültürümüze baktığımız zaman çok filtreleyebiliriz bu sporları. Hı hı. Ya mesela güreş olabilir, cirit olabilir. Hı hı. İşte futbol değil, halter olabilir. Halter, güreş. Cirit olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Onun dışında ya halter ya güreş arasında diye düşünüyorum.
0: Kaldın.
1: Arasında kaldım. Hı hı. Yine risk alsam diye düşünüyorum da.
0: Risk alacak olsaydı ne cevap verirdin?
1: Ya, halter'de Naim Süleymanoğlu var. Halter olsa alan Naim Süleymanoğlu sorulurdu bence.
0: Başka yok mudur halter'de sence?
1: Benim en çok bildiğim Naim Süleymanoğlu'dur.
0: Onun dışında?
1: Kendisini saygıyla analım buradan.
0: Sevgili saygımızla.
1: Güreşte günümüz sporcuları var. Rıza Kayalp. Biliyorum. Ama ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Peki. Kime soracaksın? Telefonla mı yoksa seyircimize mi?
1: Arayarak sormamız şart mı? Mesela evet. Öyle sorabilirim.
0: Arayarak sormamız şart. İstersen seyirciye de sorabilirsin.
1: Ben telefonla sormak
0: Peki,
1: istiyorum.
0: Peki tamam, kime soracaksın? Var mı aklına?
1: Arkadaşım Sefa var. Hı-hı. Ona sormak istiyorum.
0: Olur, o zaman Sefa'yı ara ve ister hoparlöre verirsin. Sizler de duymuş oluruz soruyu.
1: Kulağımda konuşsam?
0: Olur, kulağımda konuş, sonra hoparlöre verdiğini söylersin.
1: Ben durumu anlatayım, ona göre.
0: Tamam.
1: Alo, Sefa müsait miydin? Şimdi ben bir yarışmadayım. Bir soruda kararsız kaldım ve Joker hakkı kullandım. Joker olarak aklıma sen geldin. Seni arıyorum. Sana bir soru soracağım. Müsait olduğunda bana söyle. Yani uygun olduğun anda ben soruyu sana soracağım.
0: Evet, hoparlörü alalım.
1: Hoparlörü alıyorum seni.
0: Sefa mı?
1: Hoparlördesin Sefa.
2: Evet.
1: Sorumuzu...
0: Evet, soruyu tekrarlıyorum. Sefa merhabalar öncelikle. Nasılsın?
2: Merhaba.
0: Sefa, bizi duyabiliyor musun Sefa?
2: Duyuyorum. Sesim geliyor mu?
0: Evet, sesin geliyor. Şu anda soruyu soruyorum. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur?
2: Ben güreş diye biliyorum ama.
0: Hı hı. Tanıyor musun Adalı Halil'i? Duymuş muydun
2: Adalı
0: bence?
2: Adalı Halil. Daha önce duymuştum. Yani bir dövüş spor olduğunu biliyorum ama. Hı hı. Güreş diye hatırlıyorum. Hı hı. Güreş olduğunu düşünüyorum. O yüzden güreş diyorum.
1: Tamam Sefa. Çok teşekkür ederim. Yine beni güvendiğim bir arkadaşım yanıltmadı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Bay
0: bay. Evet. Güreş cevabı geldi. Güreş cevabını kullanacak mısın?
1: Kullanıyorum. Sefa'ya güveniyorum. Ben de zaten güreş ve halter arasındaydım. Hı-hı. Eminim diyorum. Güreş.
0: Evet. Adalı Halil hangi branşta dünyada tanınmış bir sporcumuzdur diye sorduk. Mustafa Joker hakkını kullandı. Telefonla Sefa arkadaşını aradı ve güreş cevabı geldi. Ve güreş cevabını verdi. Efendim güreş acaba doğru cevap mı?
1: Böyle çok geriliyorum size. Bir önceki soruda da yanlış mı dediniz? Orada çok gerilmiştim.
0: Güreş eğer yanlış cevapsa...
1: Yanlışsa da arkadaşımın canı sağ olsun.
0: Arkadaşımın canı sağ olsun. Doğruysa da...
1: Doğruysa da yine canı sağ olsun.
0: Diyelim. Efendim var. Güreş doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya ve arkadaşı Sefa'ya göndermiş olalım. Evet Mustafa, artık 3. etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle giden son soru. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen bütün büyük ödülü kazanmış olacaksın ve...
1: Joker hakkın kaldı mı?
0: Joker hakkın kalmadı.
1: Çok iyi yarıştım ama bence.
0: Bence gayet iyiydin. Hakkını yemeyelim ama...
1: Joker hakkı daha...
0: Üçüncü soruda bir görmemiz gerekiyor. Hazırsak gelelim üçüncü sorumuza.
1: Başlayalım.
0: Steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir?
1: Buradan bu yarışmayı ve soruları hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Basketbol diyorum ve öpücüklerime devam ediyoruz. Böyle bir final beklemiyordum.
0: Emin misin?
1: Evet, basketbol.
0: Evet, steps ve 3 saniye gibi terimler hangi spor dalına aittir diye sorduk. Basketbol cevabı geldi ve kendinden çok emin bir şekilde bu cevabı verdi Mustafa. Efendim basketbol doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mustafa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve Mustafa büyük ödülümüzü kazanmış olduğu bu etapta. Mustafa, sana bu ödülü vermeden önce sana bir teklifim var.
1: Evet.
0: İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin.
1: Ya benim oluyor. Devam ediyorum.
0: Risk alıyorsun. Risk etabımız var. Tek bir soru. İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin ya da bu ödülle ayrılabilirsin. Tek bir soru, tek bir cevap.

0: ve ödülü ikiye katlama şansın var.
1: Şunu merak ediyorum. Risk aldım diyelim.
0: Evet.
1: Yanlış cevapladım.
0: Yanlış cevaplarsan.
1: Bu ödülüm gidiyor mu?
0: Bu ödülün maalesef gidiyor. Ama anladım. Doğru, bir de şöyle düşün. Doğru cevaplarsan bu ödülden iki tane olmuş oluyor. Güzel bir tercih.
1: Yani Joker sonra, hakkım oluyor mu yeni tur?
0: Joker hakkın asla olmuyor.
1: Yeni bir etaptayız.
0: Yeni bir etaptayız. Yani Joker hakkın yok. Sadece bir soru soruyoruz sana. O soruya vereceğin doğru cevap sana ödülünü ikiye katlama şansı tanıyor. Daha büyük bir ödülle seni uğurlamış oluyoruz. Dördüncü ve risk etabımızda artık son etap aslında bu ama sana bir risk teklifim var. İstersen teklifi tabii de kabul edip etmemek tamamen sana kalmış. Ha ben senin yerinde olsaydım eder miydim? Düşünürdüm. Ama cazip bir teklif.
1: İkiye ben de düşünebilir miyim o zaman? Bir 10 saniye, 15 saniye.
0: Tabii düşünebilirsin. İkiye katlamak güzel bir his.
1: Yani risk alarak geldik buraya kadar.
0: Evet. Sonunu düşünen kahraman olamaz dedin.
1: Diye başladık. Ama sonumu düşünecek miyim acaba diye.
0: Yani acaba ilk konuştuğun lafı yutacak mısın? Ben onu çok merak ediyorum Mustafa.
1: Evet. Lafımı yutmuş olamam. Düşünmeden dediğim o zaman. Sonunu düşünmeden kahraman olalım. Yani. Düşündüğüm takdirde peki o soruyu görebiliyor muyum?
0: Hayır göremez.
1: Çok merak ederim ama.
0: Yani evet merak ediyorsan gelebilirsin. Ben risk etabını bekleriz.
1: Risk almak istemiyorum. Bu ödülle ayrılmak istiyorum.
0: O zaman.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Güzel günlerde kullanman
1: çok
0: dileğiyle
1: güzel,
0: Mustafa.
1: Çok güzel bir yarışmaydı. Çok eğlenceliydi. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal Mustafa.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Eda Halıcı Kayar. Şehirde kurduğu hayatını geride bırakıp toprağın çağrısına kulak verdi. Bugün çocukluğunda köyde filizlenen doğa sevgisini yıllar sonra kendi üretim hikayesine dönüştüren bir kadının yaşamına misafir oluyoruz.

0: Ben Eda Alıcı Kayar, 29 yaşındayım. 97 yılında memur bir çiftin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Bir abim var, abim de Ankara'da çalışıyor. Yaklaşık bir sene önce evlendim, bir yıllık evliyim. Eşim de yazılımla ilgileniyor. Bizim bahçenin bütün yazılım işlerini o yapıyor. Ben yaşantımı Ankara'da başladım. Ankara'dan sonra Diyarbakır, Diyarbakır'dan sonra Bursa gibi bir yolculuğumuz oldu. Üniversiteye Bursa'da başladım. Uluslararası İlişkiler okudum Uludağ Üniversitesi'nde. 2019 yılında oradan mezun oldum. Mezun olduktan sonra da bazı kurum sınavlarına girdim. O kurum sınavları çok uzun seneler boyunca sürdü. Kurum sınavlarından sonra gerekli istediğim başarıyı elde edemeyince de bu yol benim yolum değil, ben başka bir yol çizmem gerekiyor düşüncesi artık bana yerleştiğinde o kurum sınavlarına çalışma işini bıraktım ve kendime başka bir yol bulmaya çalıştım. Ve tam o sıralarda da babam da emekliliğimde ne yapabilirim diye düşünürken, babam ziraat mühendisidir bu arada. Emekliliğimde ne yapabilirim diye düşünürken görmüş olduğunuz bu bahçeyle tanışıyoruz ve buraya bir yaban mersini bahçesi, mavi yemiş bahçesi kurma planları yapıyor. Kurum sınavlarına çalışıyordum bu bahçe kurulduğu zaman. O sıralarda bile benim bu bahçeyle alakalı bir planım yoktu. Hep işte odaklanmışım sınava. Artık o sınavlardan vazgeçtiğimde bahçenin aslında ne kadar beni iyileştirebilecek bir yer olduğunu keşfettim. Tam o sıralarda budama mevsimimizdi bizim. Fidanları budarken benim aklıma şu düştü. Yani bu kocaman bir bahçe. Bu bahçede ben çok güzel işler yapabilirim. O andan sonra bu bahçeyle ne yapabilirim diye düşünürken buraya çok güzel bir bahçe kuruluyor ve bu bahçenin yaklaşık 3000 tane fidanı var ve bu fidanlardan belki tonlarca meyve çıkacak. Bu meyvelerin de kaderi birazcık benim elimdeymiş gibi hissettim ve o hissettiğim anda sosyal medya hesaplarımı açtım. Sosyal medya hesaplarımdan bahçede neler yaptığımı paylaştım ilk önce. Tam olarak satış odaklı değildim, yani bir satış hesabı açmak istemedim. Bir böyle hayatımı gösterdim, bir hesap açmak istedim. Daha sonra insanlar gerçekten çok ilgi gösterdi. Çünkü bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim ve hızlı bir şekilde benim takipçi sayım da artmaya başladı. İnsanların ilgisini çektim ve o anda ben bu bahçenin meyvelerini sosyal medyadan pazarlayabilirim düşüncesi bana yerleşmiş oldu. Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum. Ve bu senelerdir çok güzel bir şekilde ilerliyor. Müşterilerimizle çok güzel bir gönül bağı kurduk. Sadece müşteri olarak da değil, bazı hafta sonları buraya geliyorlar. Birebir de özel görüşmeler yapıyoruz. Burada hasat yapıyorlar, çocuklarını getiriyorlar, doğayla iç içe bir gün geçiriyorlar. Yani bu bahçe benim için hem bir iş kapısı oldu, hem de işte o kurum sınavlarına hazırlanırken artık psikolojik ve fizyolojik olarak güçsüzleşmiş bedenimin burada iyileştiğini hissettim açıkçası. Benim çocukluğumun büyük bir çoğunu, hatta hepsi şehirde geçti. Ben köyde yaşayan bir insan değildim hiçbir zaman. Sadece benim annem de babam da Artvin Yusufeli'li ve biz her yaz Yusufeli'ye gidiyorduk. Yani yaz tatillerimizi genellikle orada geçiriyorduk ve bu aslında birçok çocuk için kötü bir tatil. Yani köye mi gidiyoruz diye üzülür genelde çocuklar, ama benim için hiç öyle olmadı. Benim en güzel tatillerim zaten Yusufeli'nde geçti. Yani bir çiftçi olma hayali yoktu içimde aslında, ama her zaman bir doğa sevgisi vardı. Bu bahçeyi ilk kurduğumuz zamanlarda aslında babam benim bahçenin başına geçebileceğimi düşünmeden kurdu açıkçası. Yani bu pazarlama açısından güvencesi ben değildim babamın. Yani o bir yol çizdi kendine, ben de ona dahil oldum. Ben dahil olduğum zaman babam çok mutlu oldu bence. Yani çünkü bir destekçi oldu onun arkasında da. Babamla annem, işte babam, annem, abim, eşim hepsi birlikte. O sıralar evli değildim bu arada. Ben bir senedir evliyim daha. Ama bahçede işleri yaparken herkes, yani annem, babam, abim, eşim değil sadece. Herkes, bütün akrabalarım çok destek veriyor. Yani fiziki desteği annem ve babamdan, işte eşimden görüyorum ama bir de bunun manevi desteği var. Bütün akrabalarımız tam destek olarak hep arkamda kaldılar.
1: Bugün de biraz yağmur yağıyor ama.
2: Evet ama bak, bahçe tamamen artık hasat durumuna geldi yavaş yavaş.
1: İlk büyük hasat birkaç gün sonra başlıyor.
2: İnşallah bakalım kızım. Gayet güzel bu sene bahçenin durumu.
1: Maşallah diyelim.
2: Maşallah, maşallah evet. Bahçenin durumu çok güzel. Bak, komşuların kayısıları da çok güzel olmuş. Evet.
0: Babamın ziraat mühendisi olması benim zaten en büyük avantajım. Babam ziraat mühendisi olmasaydı belki de bu işi yapmıyordum. Yani yapacak cesareti de bulamazdım açıkçası. Çünkü 10 dönümlük bir alan, buraya bir hayat kuruluyor. Burası bir yani yaşam alanı burası. 3000 tane fidanımız var ve yaban mersini, mavi yemiş, çok zor yetişen bir meyve. Öyle ben işte dikeyim, sulayayım olsun la olabilecek bir meyve değil. Bunun için çok teknik bilgilerle, donanımlı bir insanla çalışmak gerekiyor ya da o donanıma ulaşmak gerekiyor. Benim en büyük şansım zaten o donanıma ulaşmış biriyle birlikte çalışıyor olmakta açıkçası. O yüzden tabii ki babamdan öğrendiğim sayısız şey var ve hala öğrenmeye devam ediyorum.
2: Güzel başlamışlar. Bak.
0: Bunlara bak.
2: Evet, tamamen olgunlaşmışlar. Artık bunların toplanması gerekiyor.
1: Evet.
2: Çok da güzel boylar.
1: Maşallah diyelim.
2: Maşallah, maşallah. Premium boylar, gerçekten premium.
1: Yani hepsi bir anda olsa böyle salkım salkım toplasak direkt de tek tek toplamasak keşke.
2: Evet. Zor oluyor. Bunun da bir sıkıntısı bu. Tek tek toplanması.
1: Yani bak mesela bu daha orta olmuş. Evet. Bu hiç olmamış. Evet. Bu olmaya yeni başlamış.
3: Ben Samet Alıcı, Eda'nın babasıyım, ziraat mühendisiyim. Bu bahçenin de Eda'yla beraber kurucusuyum, 62 yaşındayım. Artvin doğumluyuz. Yanımda erkek evlat olsaydı mı yoksa Eda'yla mı daha iyiydi? Bunu karşılaştırmayı hiç düşünmedim. Çünkü Eda hiçbir şeyin eksikliğini bana göstermedi. Bir erkek evlat gibi demeyeceğim, bir evlat gibi. Yani bu bahçenin sahibi gibi davrandı ve zaten sahibi davrandı. Ve bu başardı yani. İşte bahçeyi görüyorsunuz. Bu bahçenin bu hale gelmesinde Eda'nın payı çok çok yüksektir. Eda olmasaydı biz bu işi bu duruma getiremezdik. Eda için de bu iş çok çok onun gelişimi için, hem ruhi gelişimi için, hem sağlığı için çok çok iyi oldu. Kurumsal yapamayacak bir ruh yapısına sahip bir çocuk olduğu için burada çok daha mutlu olduğunu biliyoruz ve öyle düşünüyoruz. Eda işte gördüğünüz gibi mini minnacık bir kız çocuğu. İlk bu bahçelerde, bu bahçeyi kurduğumuzda bu kadar makine ekipmanımız yoktu bizim. Yani biz de geleneksel ufak makinelerle çalışıyorduk. Zorlandığı taraflar oldu tabii ki. O makineleri çalıştırırken, işte bu bahçenin işlerini yaparken özellikle kendisi de anlatmıştır. Bir ilaçlama motorumuz vardı. Altında kocaman bir tankı olan, Eda'nın boyundan daha yüksek bir tankı olan bir motorumuz vardı. Üstünde çekip çalıştırılan bir motoru olan. İşte benim ufak bir işim vardı. Çalıştır dedim, ben hortumun başına gittim. Çalıştır, ben ilaçlayayım. Dakikalar geçti, motor çalışmıyor. Geldim ki uğraşıp duruyor. Tabii boyu aşağıda kaldığı için motoru çekemiyor. Ondan sonra ben tuttum çalıştırmayı, sen çekince çalışıyor. Niye ben çekince çalışmıyor? Çünkü sen aşağıdan çekiyorsun. Yukarıya şey koyup da yukarıdan çekince, daha doğrusu ayaklarının altına bir destek koyup da yukarıdan çekince çalıştırmıştı ve çok mutlu olmuştu o zaman.
0: Ailecek üretim yapmak insanı çok güvende hissettiren bir şey bence. Yani iş arkadaşlarının ailen olması insanı çok güvende hissettiriyor. Benim babam, annem burada fiziki olarak birlikte çalıştığım iş arkadaşlarım. Eşim de arka planda bizim bu bahçenin tüm neredeyse yazılım işlerini yapıyor.
3: Gayet güzel olmuş meyveler.
4: Evet, bu sene ilk hasatımıza başladık maşallah.
1: Benim boyumu geçen bir fidan.
3: Baya uzamış evet. Büyük bir, baya bu uzanmış bir fidan bu.
4: Havada bugün serin, yoksa normalde toplamak çok zor.
1: Serinlik değil de yağmur.
0: Neden mavi yemiş diyecek olursak, mavi yemiş çok şifalı bir meyve. İlk amacımız aslında şifalı güzel bir meyve olsun, insanlara bir yararımız olsun da açıkçası. Ama ikinci sebep de biz anadan babadan doğma çiftçi olmadığımız için katma değeri yüksek bir şey üretmemiz gerekiyordu ki yani kazanabilelim, bir kazanç elde edebilelim. Bu sebeple yaban mersini de katma değeri çok yüksek bir meyve. İkinci amacımız da buydu. Yani bizi birazcık maddi olarak da rahatlatsın. Aynı zamanda insanların hayatına da güzel bir şekilde dokunabilelim. Bu sebeple de zaten biz bahçemizde

0: Hiçbir şekilde kimyasal da kullanmıyoruz. Tamamıyla organik yapıyoruz. Zaten şifa açısından çok yüksek bir meyve olduğu için meyvelerimizi kendi isteğimize zehirlemiyoruz. Organik bir şekilde üretim yapıyoruz. Seni de çalıştırıyoruz anneciğim ama.
1: Bugünlük olsun bakalım. İşçiler gelmedi bugün. Aile dayanışmasıyla topluyoruz.
2: Az olduğu zaman işçiler,
1: işçi çağırmıyoruz. Kendim topluyoruz ama çok yoğun bir hasat olduğu zaman kesinlikle biz altından zaten kalkamıyoruz. İşçilerimiz sağ olsunlar topluyorlar. Biz paketlemeye geçiyoruz o zaman.
3: İsmim Feynur Halıcı, Eda Halıcı'nın annesiyim. Eda'nın bu yolunda arkasında her zaman destekçisiyim. Tabii her annenin istediği gibi ben de Eda'nın masa başında, ofiste temiz temiz çalışmasını istemiştim ilk zamanlar bu işe girdiğinde. Fakat bu işe girdikten sonra, bu yolunu çizdikten sonra başarabileceğini gördüm. Çok zorluklar çekti ama sürekli destekçisi olduk. Özellikle son yıllarda bayağı bir yol kat etti. Çok bilinçli adımlar attığını gördüğüm için desteğimi hiçbir zaman çekmedim, çekmeyeceğim. Tabii ki ben çiftçilikte uzağım. Yani 50 yaşından sonra biz bu işe girdik, ben girdim daha doğrusu. Fakat arka planda, mutfakta, organizasyon, işte tüm getir, götür veya işte sosyal faaliyetler diyelim, onlarla ilgileniyorum.
0: Kadın çiftçi olarak, özellikle genç kadın çiftçi olarak bizi bazı orta yaşlı çiftçi amcalarımız kabul edemiyor. Bizim yaptığımız bazı işleri işte ya gençtir işte yapıyor ama bizi çok dikkate almıyorlar açıkçası. Ama biz onların da iyiliği için bu işin içerisinde devam ediyoruz. Çünkü bizim ülkemizde çiftçiliğin yaş ortalaması 59-60 neredeyse. Bizim gibi genç çiftçiler devam etmezse, yani çiftçilik belki 10-15 sene sonra yok olup gidebilecek bir meslek maalesef. O yüzden kadın erkek fark etmez, bizim gibi genç insanların üretime girmesi gerekiyor. Ama çok fazla zorluğu da var. Erkeklerin de zorluğu vardır eminim. Ama kadın çiftçi olduğunuz zaman genellikle ciddiye alınmama, yaptığı işi işte yapıyor ama bilerek mi yapıyor acaba deme tarzında böyle kötü yorumlara karşılaşabiliyoruz. Özellikle benim gibi yaşından da küçük görünen insanlara işte babası üretiyor, o da video çekip paylaşıyor tarzı yorumlar çok geliyor. Oysa ki yani ben o videoları editlerken işte serçe parmağımın içindeki kemik bile ağrıyor oluyor yorgunluktan. Çünkü burada biz gerçekten yani 3 kişilik bir ekibiz ve bu bahçenin hasat hariç bütün işlerini biz yapıyoruz. O yüzden evet zorbalandığım oluyor ama vazgeçmiyorum. Şimdi geri dönsek çocukluk yıllarıma, bana deseler ki sen 20'li yaşlarının sonuna doğru İznik gibi küçük bir yere taşınıp çiftçilik yapacaksın, evleneceksin, orada yaşamaya devam edeceksin. Garip gelirdi. Yani nasıl yani derdim, yani çiftçilik mi yapacağım gerçekten? Çünkü ailede çiftçi yok hiçbir şekilde. Tutardım büyük ihtimalle iki yanımdan. Yani doğadan vazgeçme derdim büyük ihtimalle.

0: şehir hayatına bir daha döneceğimi hiç düşünmüyorum. Çünkü ben şehir hayatından alacağımı aldım. Ben doydum şehir hayatına. O yüzden ben burada çok mutluyum. Hatta bazen diyoruz ki eşimle daha küçük bir yerlere mi gitsek? Yani küçüldükçe daha da küçülmek istiyorsunuz. Böyle daha sessiz, sakin kalmak istiyorsunuz. O yüzden bundan sonraki yolda daha büyük bir şehir değil, daha küçük bir ilçeye bile gidebilir açıkçası.
1: Yıllardır cefasını çektik. Yani artık sefasını sürmeye az kaldı. Yarın öbür gün hasata giriyoruz. İnşallah çok güzel bir sezon yaşayacağız.
2: Evet, artık son yıllarda sefasını çekiyor gibiyiz.
1: Evet, sefasını da sürüyoruz daha doğrusu. Evet, sefasını da sürüyoruz yavaş yavaş.
3: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
4: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
3: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
4: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
3: Dönüşüm.
4: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
3: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
4: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
3: Atığın peşinde birazdan TV4'te.

sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze

0: Kopta 500 gram sade helva ve keçi boynuzu tahin helvası 69 lira 90 kuruş. 500 gram Antep fıstıklı tahin helvası 129 lira 90 kuruş.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
1: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
2: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
0: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
3: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
0: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
4: Telli babaya adak adadım vermek.
5: Neden?
4: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
6: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... mahallenin onurudur.
7: Misket kokan bağlarına... taşlı tozlu yollarına...
5: Hacımı nereden tanıyorsun?
2: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
8: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
9: Renkli Dünya bugün 13.45'te TV4'te.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu... gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
12: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
10: Demezdi.
12: O zaman bize müsaade.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
10: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
16: Türkiye

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranız iade eder miydin?
6: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tambi boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tambi boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Boş. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Boş.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sadece durulan.
5: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
10: Kolay mı?
11: Nasıl kolay?
9: Aa!
10: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
9: Gel buraya, gel.
12: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
13: Daha daha ne var?
14: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: her gün. Bazen ihtiyacımız olduğu için, bazen de hiç düşünmeden tüketiyoruz. Bir şişe su, yeni bir telefon, bir parça ekmek, bir kıyafet. Kısa bir süre hayatımızda kalıyorlar, sonra elimizden çıkıyorlar. Ama aslında hiçbirinin hikayesi orada bitmiyor.
1: Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyar ton evsel atık oluşuyor ve çok kısa bir süre içerisinde bunun 4 milyar tona ulaşması bekleniyor. Türkiye'de ise belediyeler her yıl 32 milyon ton evsel atık topluyorlar. Rakamlar büyük fakat asıl sormamız gereken soru şu: attığımız her şey gerçekten kayboluyor mu? Her bölüm bir atığın izini sürecek. Nereye gidiyor, nasıl dönüşüyor ve hayatımıza nasıl giriyor bunu göreceğiz. Ben Hikmet Yalçınkaya, çöp sandıklarımızın gerçek hikayesini birlikte keşfedeceğiz.

şu elimde gördüğünüz şey, hepimizin her gün tükettiği sıradan bir pet şişe. Birkaç dakika elimizde kalıyor ve ardından atıyoruz. Çoğu zaman hikayesinin bittiğini sanıyoruz ama bitmiyor. Dünya 1950'de 2 milyon ton plastik atık üretirken günümüzde bu rakam 450 milyon tona ulaştı. Son 20 yılda plastik üretimi neredeyse iki katına ulaştı. Yani mesele sadece bu pet şişe değil. Bu dünyanın en büyük atık hikayelerinden biri. Biz şu an katı atık depolama tesisindeyiz. Buraya her gün 1200 ton evsel atık geliyor. İşte burası devasa büyüklükte bir çöp dağı gibi görünüyor olabilir. Ama görünmeyen kısımda yeni bir hikaye var. Çünkü burası sadece depolama alanı değil, aynı zamanda burası bir elektrik santrali. Burada gördüğünüz çöp her yıl yaklaşık 15 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerjiye dönüşecek.

Yani çöpe attığımız bazı atıklar yeniden enerjiye dönebiliyor. Ama her plastiğin yolu buralara düşmeyebilir. Bugün plastik atıkların peşine düşüyoruz. Nereye gidiyorlar? Denize mi, toprağa mı, yoksa hayata dönmeleri yeniden mümkün mü?

Şu an İstanbul'un en büyük ve en kalabalık iş merkezlerinin bulunduğu bölgedeyiz. Bu bölgede her gün binlerce insan çalışmak için bu yolu kullanıyor. Her sabah kahvemizi, çayımızı ve suyumuzu alıyoruz ve fark etmeden binlerce plastik tüketiyoruz.

Şu an mesai başladı. Arkamdaki binada binlerce çalışanlar. Peki onlar bir günde kaç plastik bardak tüketiyorlar? Şimdi küçük bir hesap yapalım. Arkamdaki plazada 5000 çalışanın olduğunu varsayalım ve her bir çalışan bir günde 2 plastik bardak tüketiyor olsun. Bir günde 10.000, bir ayda 220.000, bir yılda ise 2.640.000 plastik bardak demek. Ve bu sadece tek bir plaza için geçerli. Şimdi düşünün. Sadece İstanbul'da kaç milyon plastik bardak kullanılıyor olabilir? Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.

Evin ihtiyaçları için küçük bir alışveriş yaptım. Şöyle bir bakıyorum da poşetinden aldığım ürünlere kadar neredeyse her şey plastik. Neden? Çünkü plastik hem ucuz, hem sağlam, hem de çok kullanışlı. Asıl mesele plastik değil. Plastiklerle nasıl vedalaştığımız. Yaz ya da kış fark etmiyor. Her gün onlarca şişe su tüketiyoruz ve bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Bizim bu şişeyle işimiz yaklaşık 5 dakika sürüyor. Eğer doğru sisteme değil de sokağa atılırsa yüzyıllar boyunca doğaya karışmış olacak. Peki biz bu şişeyi doğru sistemin içine attığımızda ne oluyor? Şimdi onu takip edelim.

Şu an İstanbul'un en güzel sahillerinden Kadıköy'deyiz. Her gün yüz binlerce insan burada kahve içiyor, yürüyüş yapıyor ve burada güzel denizin tadını çıkarıyor. Ama bunun bir de arka planı var. Güzel manzara eşliğinde tükettiğimiz özellikle plastik atıkları bulunduğumuz bölgelere bırakıyoruz. Bunlar insan eliyle ya da rüzgar yoluyla denize karışabiliyor. Örneğin orada bir mavi şişe görüyoruz, simit görüyoruz ve naylon poşetleri görebiliyoruz. Denize dökülen plastikleri her gün temizleyen arkamda gördüğünüz Türkiye Çevre Ajansı'na bağlı deniz aracı bunu her gün aslında yapıyor. Biz de bugün şimdi o araca binip bunu deneyimleyeceğiz.

0: Kadıköy sahilden az önce ayrıldık. Yaklaşık bir saattir deniz yüzeyindeki atıkları topluyoruz. Şimdi konunun uzmanı Sacit Bey yanımızda. Hem sizi tanıyalım hem bir saatte biz ne topladık, neler yaptık onu anlatın bize.
1: Ben Sacit Mahiroğlu, Türkiye Çevre Ajansı'nda makine inspektörü olarak çalışıyorum.
0: Evet.
1: Günlük belli bölgelerimiz var İstanbul'da, Boğaz'da, Haliç'te. Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş devamında belirlediğimiz günlük yoğun çöplerin rüzgar yönüne göre değişen yoğunluktaki çöpleri takip ederek günlük çöpleri topluyoruz.
0: Şimdi bunları topladıktan sonraki süreç nasıl işliyor?
1: Bunları biz kazanlarımızda topluyoruz, gidiyoruz çöplere, çöp kamyonlarını çağırarak çöp kamyonuna tahliye yapıyoruz. Orada da geri dönüşüm sistemi devam ediyor.
0: Geri dönüşüme kazandırılıyor top, yani.
1: Geri dönüşüme.
0: Çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanıza, başarılarınız devam eder.
1: Çok sağ olun.
2: Sıfır Atık Vakfı'nın raporuna göre Türkiye'de kişi başı plastik atık üretimi yılda 48 kilo. Bu rakam 44,41 kiloluk küresel ortalamanın biraz üzerinde. Nehirler yoluyla denize ulaşan plastik deşarjındaysa Türkiye yıllık 14.329 tonla küresel sıralamada 11. sırada. Yani bu sadece uzak okyanusların meselesi değil. Bizim denizlerimizin, bizim kıyılarımızın meselesi.
0: Bugün Kadıköy sahilde su üzerindeki gördüklerimiz aslında hikayenin küçük bir kısmıydı. Çünkü asıl hikaye suyun altında devam ediyor. Şimdi İstanbul'a bir de aşağıdan bakacağız.

0: Biraz önce suyun üstünde neler olduğunu gördük. Şu an farklı bir noktadayız. Pendik sahildeyiz ve bize bugün denizin altını gösterecek çok kıymetli bir konuğumuz var. Güvenç Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Siz
0: nasılsınız?
1: De hoş geldiniz.
0: Sizi biraz teşekkür tanımak ederim. İstiyoruz.
1: Tabii ki. Güvenç Sorarlı ben. İstanbul Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Program Başkanıyım. Aynı zamanda Uygulama Araştırma Merkezi'nin de müdürlüğünü yapıyorum.
0: Bizi denizin altında bugün neler bekliyor onu sormak istiyorum.
1: Balıkların, doğal yaşamın, tertemiz bir denizin beklediğini söylemek isterdim ama maalesef Marmara'da bu kadar çok çabaya rağmen, bu kadar çok etkinliklere rağmen hala kirletim devam ettiği için sürekli bir kirlilik maalesef var. Biraz bugün onlara vurgu yapacağız. Tabii ki canlılık ve sualtı yaşamı hakkında ciddi iyileşmeler, güzelleşmeler de var. Bu da yadsınamaz. Ama hala ciddi anlamda Marmara bizim korumamıza muhtaç durumda.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Şimdi dilerseniz arkadaşları yolcu edelim
1: Tabii
0: ve
1: ki.
0: Çıkacak olan eşyaları görelim.
1: Görelim.

0: Hocam şaşırmayı bekliyordum ama bunu hiç beklemiyordum.
1: Maalesef işte bahsettiğimiz insanın doğayı hor kullanması, düşen çöpün ya da düşen malzemelerin peşinden gitmemesi sonucu hep bunlar yaşanıyor. Yani bu belki bıraksak 10 yıllar boyunca daha suyun altında kalacaktı. Denize zarar verecekti. Plastik malzemeler, lastikleri.
0: Kaç yıldır oradadır?
1: Yani üstündeki canlı kekamoz yapısına bakarsak yani en az 1,5-2 yıldır bu suyun altında olduğunu rahat anlayabiliriz. Günün sonunda bunların gitmesi gereken yer çöpler ve geri dönüşüm tesisleri, doğaya tekrar kullanılabilirlik, sürdürebilirlik burada çok önemli. Tabii günümüzde yeni uygulamaya giren GOA yani pet şişelerin dönüşümü çok kıymetli bu yüzden. Artık herkes belli bir bilinçle, belli bir ekonomik değerle bunları geri dönüştürüyor. Doğaya inanılmaz katkısı olacağını bu konuda inancımız tam açıkçası.
0: Biz de aynı şekilde teşekkür ediyoruz
1: hocam. Teşekkür ederiz.
0: İnsan bazen şöyle düşünüyor. Biz doğaya attıklarımızı hemen unutabiliyoruz ama doğa unutmuyor. Ve bunu günü geldiğinde muhakkak karşımıza çıkartıyor.

Her gün İstanbul'da yaklaşık 18 bin ton atık ortaya çıkıyor. Düşünsenize, uyurken, çalışırken, hatta yemek yerken çöp üretmeye devam ediyoruz. Bu çöplerin büyük bir kısmını ise ne yazık ki plastikler oluşturuyor.

0: Biraz önce doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk. Peki hikaye burada bitiyor mu? Aksine şu an bulunduğum ortamda hikaye yeniden başlıyor.
1: ...2015 yılında kurulan bu tesisimiz yaklaşık 4000 metrekare bir alan üzerine kurulu. Günlük ortalama 30 ton civarında ambalaj atığı ayrıştırmaktayız. Buraya gelen atıklar bant sistemimize işçilerimizin el marifetleriyle atık türlerine göre öncelikle ayrıştırılmakta. Ve ayrıştırılan ambalaj atıklarımız da yine tesisimizde bulunan presleme ünitesine giderek preslenip balya haline getirilmekte ve araçlarla geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmekte.
0: Dünyada plastik atıkların önemli bir kısmı hala doğru yönetilemiyor. Küresel ölçekte 2019 verilerine baktığımızda 353 milyon ton plastik atığın yalnızca %9'unun geri dönüştürüldüğünü gördük.
1: Vatandaşlarımıza buradan ilk adım olarak söyleyebileceğim şey, atıklarımızı kaynağında doğru ayrıştırmak.
2: Aslında tek olayımız tek başına o geri dönüşüm kutusuna malzemeleri atmak değil, doğru yere doğru malzemeleri atmak.

getirildi. Peki burası neresi? Burası Türkiye'nin en büyük petçi geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bir önceki formunda çöp olarak nitelendirilen bu ürünler artık ham madde olmak için bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve bu yolculuğu biz adım adım takip edeceğiz.

İlk bakışta biraz karmaşık görünüyor olabilir. Gürültü, hareket ve tonlarca plastik. Fakat burada her şey sırayla ilerliyor. Çünkü bu tesisin temel amacı çöp olarak geleni yeniden ekonomiye kazandırabilmek. Bu yolculuğun en kritik noktalarından birindeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz.

Bu tesise her ay yaklaşık 150 milyon adet pet şişe geliyor. %80'i geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. %20 ise yanlış ayrıştırma sebebiyle bertaraf edilmek zorunda. Şöyle düşünün, kullandığınız şişeyi yiyeceklerle aynı poşete attığınızda o şişenin hikayesi henüz başlamadan bitmiş oluyor.

0: Bölümün başında elimde sıradan bir pet şişe vardı. O şişeler toplandı, ayrıştırıldı ve bulunduğumuz yere geldi. Büyük makineler çalıştı. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi. Kerim Bey, biz neredeyiz ve ne yapıyoruz?
1: Hikmet Bey, biz şu anda Kırklareli'nde bulunan Türkiye'nin en büyük pet geri dönüşüm fabrikalarından bir tanesindeyiz. Ve biz burada pet şişenin ham maddesini oluşturuyoruz.
0: Şimdi biz granülü ürettik. Peki bu granülle ne elde edeceğiz?
1: Ya tabii ki pet şişe olacak. Oh. Ama bunun yanı sıra otomotiv sektöründe de var. Tekstil sektöründe de kullanılan yerler var. Fakat burada asıl mesajı unutmayalım. Bizim bu pet şişeleri tekrar ham maddeye çevirip ülkemizin sanayisine ve ekonomisine geri kazandırdığımız bir fabrika burası.
0: Gezdim, dolaştım, birçok şey öğrendim. Hem Türkiye'ye katkılarınızdan hem de geri dönüşümü bu kadar kıymetli hale getirdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Ben de size ayrıca gelip dolaştığınız için, gördüğünüz için teşekkür ederim. Son bir şey eklemek istiyorum.
0: Tabii.
1: Biz sanayiciler olarak bu zincirin son halkasıyız. Bu zincirin ilk halkası, en başlangıcı ise vatandaşlarımız. Attıkları en küçük atıklarla bile gördüğünüz neler yapabiliyorlar, sanayimize neler kazandırabiliyorlar.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Sağ olun.

Laboratuvar testleri bitti. Flek ve granüller hazır. Peki flek ve granül elde edebilmemiz için nasıl bir ihtiyacımız var? Onun için de yeni bir sistem mevcut. Şimdi ona bakacağız.

Bölüm boyunca bu şişenin peşindeydik. Marketteydi, sokaktaydı, hatta bir ara denizde. Kısacası İstanbul'u benden fazla gezdi. Ama şu an önünde daha mantıklı bir seçenek var. Depozito iade makinesi. Hadi gidelim.

Türkiye'de artık plastik, cam ve metal içecek ambalajları için yeni bir dönem başladı. Bundan sonra bu ambalajlar çöp olarak görünmeyecek. İlk bakışta oldukça teknolojik görünüyor. Fakat kullanım mantığı oldukça basit. Plastik, cam veya metal içecek ambalajlarımızdaki doğal logolu şişeleri buraya getiriyoruz ve bu cihazlara teslim ediyoruz.

0: seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
1: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
2: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
0: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
3: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
0: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
1: Telli babaya adak adadım vermek.
4: Neden?
1: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... sahneye adım attığını duysa... ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
5: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... mahallenin onurudur.
6: Misket kokan dağlarına... taşlı tozlu yollarına...
4: Hacımı nereden tanıyorsun?
2: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
7: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
8: Renkli Dünya birazdan TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
5: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
6: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
5: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
6: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
5: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, Pril var.
4: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
4: Yeni Pril Ultra Güç.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
0: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da

Hedefimiz yalnızca birkaç şişe toplamak değil, her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajı yeniden ekonomiye kazandırabilmek. Ve bu ambalajları yan yana dizdiğimizde yaklaşık 100 bin futbol sahası büyüklüğünde bir hacimden söz ediyoruz. İşte bu yüzden mesele yalnızca geri dönüşüm değil, kaynağımızı koruyabilmek. Attığımız her ambalaj için 1 lira kazanıyoruz ama asıl mesele, asıl kazancımız o şişenin sokağa, doğaya, denize gitmemesi. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.

0: gece benim hayatımın en mesut gecesi. Dünyalar güzeli kızım Ayşe ile...
1: Aman anneye daha doğal konuş Allah aşkına.
0: Yalan mı? Dünyalar güzelisin. Görünen köy kılavuz istemez ayol. Evet, biricik güzeller güzeli kızımla... ...mahallenin en kral delikanlısı dayı Mehmet'in... ...nişan törenlerini kutlamak üzere... ...burada bulunmakta bahtiyar ve de mutluyuz.
1: Ayıptır anne, dayı deme.
0: Aa, ne varmış ayıp olacak ayol? Yiğit lakabıyla anılır. Efendicazıma söyleyeyim... ...bu nişan şartlı şurtlu bir nişandır. Önce başlık parası ödenecek, ondan sonra nikah kıyılacaktır. Sakın beni para canlısı bir kadın sanmayın. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Parada pulda gözüm yoktur benim.
2: Aman ne aç gözlü karı bu be anne?
3: Gözünü toprak doyursun, toprak.
0: Söz erkeğin namusu, başlık parası da şerefidir. Erkek dediğim bastırır parayı, alır kızı. Öyle değil mi efendim?
1: Merak etmeyin, merak etmeyin. Bastıracağız parayı, alacağız kızı.
0: Madem öyle, törene başlayabiliriz. Buyurun Şefkati Bey, nişan yüzüklerini siz takın.
4: Müsaadenizle şu görevimi yerine getireyim. Damat bakıyorum, sabırsızlanıyorsun ha? Efendim, huzurlarınıza kızımız Ayşe Güngören'le... ...oğlumuz Mehmet Demir'in nişanlarını ilan etmekte bahtiyarım. Genç nişanlılara ömür boyu saadetler dilerim efendim.

0: Allah'ın cezası başlık parasını biriktiremedik gitti.
1: Nasıl biriktirelim? Kızın açgözlü annesi durmadan parayı arttırıp duruyor.
2: O da haklı, ne yapsın? Her şeyin fiyatı durmadan artıyor.
1: Ben bir iş bulup çalışsam bari.
2: Bunu kafandan çıkar. Ben gencecik kız kardeşimi yabancıların yanında çalıştırmam. Anamın çalışması bile benim ağrıma gidiyor.
1: Peki abi, kızma, sen bilirsin.
3: İyi günler Mehmet abi.
2: İyi günler.
4: İyi günler Mehmet bey.
2: İyi günler Niyazi.
1: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
0: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
1: Ne var bunda, küçükken de götürürdün. O kadar alıştım ki tiyatroya.
0: O zaman küçüktün, şimdi kazık kadar kız oldun. Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Durup dururken abinle benim başımı derde sokacaksın.
1: Aa, ne olur be anne, götür beni de.
0: Hay Allah!
5: Ay, anne Mehmet geliyor. Maşallah aslanıma, Allah nazarlardan korusun seni.
2: Hayırlı işler.
5: Sağ ol benim yiğit evladım, sana da hayırlı günler, hayırlı işler.
2: Sağ ol valide hanım.
5: İyi günler Mehmet.
2: Sana da Ayşe.
5: Anneme biraz yardıma geldim de, işin çok muydu bugün? Şişt. Acaba öğleden sonra görüşsek mi? Hadi kız, yeter mayıştın, işimize gücümüze bakalım artık. Mehmet'i de lafa tutma.
2: Eyvallah. Selamun aleyküm.
6: Hoş geldiniz.
2: Oturun, oturun çocuklar. Oturun aslanlar, oturun bakalım. Selamun aleyküm.

0: Bu hayat pahalı, ne olacak yahu?
1: Haklısın, işin içinden çıkılır gibi değil.
2: Yo yo, öyle olmayacak bak. Üstteki problemi bir daha gözden geçir bak.
3: Tebrik ederim Erol Bey.
4: Teşekkür ederim.
5: Gene hayallere daldım bacım. İç bir demli.
3: Tiyatro değil, ahır burası. Ne kadar işe yaramaz adam varsa hepsi bir araya toplanmış. Ben bu şartlar altında sahneye çıkamam.
6: Çıkamaz ya, neler boka maydanoz olur. Sakin ol kızım, şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
3: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. En başta da senden.
6: Aşk olsun. Sana karşı ne kusurumuz oldu?
3: Ne kusurumuz olmadı diye sorsan daha doğru olacak. Hadi hadi çekil başımdan. Ay, fazla kafa ütüledin.
6: Peki peki, sinirlenme. Sinirlerin yatışınca tekrar görüşürüz.
5: Hadi hadi gidin hadi.
7: Ben oyunun yönetmeni olarak bu yaptığını yakıştıramıyorum sana.
3: Senin de Allah cezanı versin. Sen de defol git başımdan. Ay, hepinizden nefret ediyorum.
5: Bekli, sen ne bekliyorsun burada?
7: Meral Hanım'ın emirlerini herhalde.
8: Bana bak arkadaş, bana hile sökmez. Bu kaçıncı bacak?
9: Ne bacağı, ne hilesi be? Hile yapan babandır.
8: Bırak şimdi numarayı. Başların babandan da, sülalenden de.
9: Ağzını bozma.
8: Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun ha?
9: Kim olursan ol be.
8: Ulan ben adamın anasını avradını.
10: Ağır ol delikanlı. Seni ilk defa görüyorum. Bu mahalleye yabancısın galiba.
8: Sen ne diyorsun be?
10: Ben diyorum ki, anamıza, bacımıza, avradımıza hiçbir zaman dil uzattırmayız.
8: Uzatırsan ne olur?

0: efsane söyle canım. İstersen istep benden, istersen gitsin hayat bayramlarla seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davulun.
1: Sen daha yapmadın mı? Bu ne öyle?
2: Erol'un resmi, benim için imzalayıp verdi.
1: Sen bu Erol'u fena taktın kafana!
2: Bak ama, ne kadar yakışıklı, ne kadar sevimli! Hem öyle nazik, öyle kibar ki!
1: Olmadık hayallere kapılma kızım!
2: Zaten bu evde bana hayal kurmak bile yasak!
1: Hayal kurmak iyi hoştur ama bir de bunun acı yanı vardır! Hayal kırıklığı!
2: Zaten ben ne yapsam, ne söylesem kabahat!
1: Abuk subuk konuşma kızım! Erol kim, sen kim? Davul bile dengi dengine vurur canım! Zaten Erol Meral'le nişanlı! Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş!
3: İstersen seninle Avrupa'ya gider, orada evleniriz! Düşünsene, basında flash haber olur! Gazetelerde çarşaf gibi resimlerimiz çıkar! Bizim için de büyük bir reklam, büyük bir sansasyon olur!
4: Peki ya tiyatro, o ne olacak?
3: Boş ver tiyatroyu şimdi!
4: İyi ama ikimiz birden çekip gidersek tiyatro kapanır! Bir sürü insan da işsiz kalır! Bunca ailenin ekmek kapısı ne olacak?
3: Bize ne bundan? Bugüne kadar ömrümü tiyatroya harcadım. Oraya her zaman aldığımdan fazlasını verdim.
4: Bencillik ediyorsun ama.
3: Bencillik mi? Unutma, ben elinden tutmasaydım şu anda sen bir hiçtin. Bir de bana bencil diyorsun.
4: Yardımlarını unutmuş değilim ben.
3: Konuyu değiştirme rica ederim. Benimle evlenmek istemiyorsan sana yalvaracak değilim.
4: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek... üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Bak, dinle Meral.
3: Sen beni dinle. Şu anda hayatının en büyük fırsatını kaçırdın. Bin yıl yaşasan benim gibi bir kadın bir daha çıkmaz karşına. Pişman olacak. Ayaklarıma kapanarak yalvaracaksın. Ama ben bir daha asla sana dönmeyeceğim. Hadi. Güle güle.

0: Telli babaya adak adadım Mehmet.
1: Neden?
0: Bir an evvel kavuşalım diye. Hani bir sinemaya gitmiştik. Oradaki kız da adamıştı. Hani ağacın altında kavuşmuşlardı sonra.
1: Nasip Ayşe, ben de senden vazgeçemem. Ama ille de şu başlık parası, denkleştiremedik gitti.
0: Artık sabrım kalmadı Mehmet'im. Bir an önce evlenmek, evimin kadını, çocuklarımın anası olmak isterim.
1: Üzülme, merak etme, olacaksın.
0: Neredeyse doğmak açacağım. Ne zaman Mehmet'i?
1: Anan insafa geldiği gün.
2: 200 bin demiştik ama o günün parasıyla demiştik. Ayol, ondan sonra her şeye zam geldi. Her şey ateş pahası kardeşim.
3: İyi ama bunun sonu yok ki Hatice Hanım teyze.
4: Kız doğru söylüyor. Başlık parasını yetiştirmek için dilimiz bir karış dışarıda koşuşmaktan soluğumuz kesildi anacığım.
2: Benim ne günahım var kardeş? Hayatı ben pahalılaştırmıyorum ki. Arap petrolüne zam yapar da başlık parası olduğu yerde durur mu?
4: Uzun lafın kısası. Şimdi ne istiyorsun?
2: Aa, bak, ben insaflı bir kadınımdır. Sizden büyük bir fark isteyecek değilim. %50 zamla başlık parasını 200 binden 300 bine çıkardık.
3: Anne!
2: Bastırın parayı alın kızım. İşte böyle hemşire.
4: Merak etme. Bastıracağız parayı, alacağız kızı.

0: tiyatrodan kovdurup işimden ekmeğimden mi ettireceksin ha?
1: Bravo, bravo! Seni candan yürekten kutlarım. Gerçekten çok başarılıydın.
0: Kusura bakmayın efendim, kızım bir cahillik etti işte.
2: Özür dilemene gerek yok Fatma Hanım. Kızın çok kabiliyetli.
3: Evet, patron doğru söylüyor. Kızınız bu işte çok başarılı olabilir.
4: Beni mahcup ediyorsunuz, çok teşekkür ederim.
2: Yaşa Zeynep abla, yaşa!
5: Hoş geldin evladım.
6: Hoş bulduk anacığım. Zeynep nerede?
5: Uyuyor evladım.
6: Bütün gün özleyip duruyorum onu. Bir yüzünü göreyim bari.

0: Şu benim kardeşim melek gibi bir kız, öyle değil mi anne?
1: Allah bağışlasın öyle, öyle evlat dostlar başına.
0: Allah bahtından güldürsün.
1: Amin.
0: Biliyor musun anne, onu bir evlenmiş, yuvasında mutlu görsem hayatta başka hiçbir şey istemem.
1: Sen hele kendi yuvanı kur da sıra ona da gelir ya.
0: Haklısın anne. Haberlere bakılırsa başlık parası gene artacak galiba. Aa. Çünkü kayınvalide yine tezgahı kurmaya başladı.
2: Çabuk ol münasebet Şerif, çabuk ol!
3: Ay, hayatımda senden alerjik bir tip görmedim! Nereme değsen kaşınıyor!
2: Hii, yavaş ol sultanım, kaşınıyor! Dur, çabuk dur, ol, şişman! Hadi.
4: Oluyorum canım, oluyorum!
2: Ay, ay. Alo! Aa, buyurun veteriner bey! Evet, sahi mi söylüyorsunuz? Kurtaramadınız mı? Vay başımıza gelenler! Korkunç bir facia bu!
3: Ne o yoksa?
2: Sakin olun sultanım! Maalesef Fifi'yi kurtaramamışlar!
3: Olamaz! Fifi ölemez! Ölemez!
1: Başınız sağ olsun! Yakını mıydı merhum?
2: Çok! Ah, ah. Köpeğiydi!
3: Aa, köpek sensin! Fifime köpek deme!
1: Evet!
3: Beni bırakıp gitti Fifim!
2: Metin olun sultanım, büyük acınıza hürmet ediyorum ama sesiniz kısılacak! Allah geride kalanlara ömür versin!
3: Ben de ölmek istiyorum! Ah Fifisiz yaşayamam, ben yaşayamam!
2: Sıranız geldi Meral Hanım, hazır mısınız?
3: Defolun işsiz herifler, defolun! Çıkmıyorum sahneye, çıkmıyorum!
2: Felaket abi, karı gene azdı, sahneye çıkmam diye tutturdu!
5: Olmaz öyle şey, git gene haber ver, sırası geldi!
2: Sen de o yürek varsa git kendin haber ver, koskoca evde az kalsın kafamda parçalanıyordu!
3: Üstüme gelmeyin, çalışamam artık! Fifim öldü, yasıma saygı gösterin işsiz herifler!
5: Başınız sağ olsun sultanım ama çalışmazsanız mahvoluruz!
2: Yalnız çıkarınızı düşünüyorsunuz! Sözleşmeyi unutmayın, sultanın morali bozuk olursa sahneye çıkamaz!
5: Sözleşmenin sırası mı, işi tatlıya bağlayalım kardeşim!
6: Evet, tatlıya bağlayalım, tatlıya bağlayalım!
3: Ben acı çekiyorum, siz iş düşünüyorsunuz işsiz herifler!
5: Nasıl düşünmem, seyirci ne olacak, kapatalım mı bu tiyatroyu?
3: Ne halt ederseniz edin! Yas ilan edin! Ay üstüme varmayın!
2: Duydunuz monşe, sultanımı rahat bırakın! Orum var!
5: Ölüm senin, orum var!

0: Çıksın Fifi'nin de canı çıksın!
1: Çıksın! Yapma patron, sen bize lazımsın!
0: Ulan ben değil, o lazım, o!
2: Dinle Meral, sözleşmeye yazılmayan şeyler de vardır. İyi niyet, arkadaşlık, dayanışma gibi. Senin yüzünden işsiz kalacak arkadaşlarımızı düşün. Onların ailelerini düşün. Ekmek parası bu.
3: Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem. Ben büyük acılar içindeyken siz utanmadan iş düşünüyorsunuz. Bugüne kadar hepinizi sırtımda taşıdığımı unutmayın. Sayemde dünyanın parasını kazandınız. Hah, artık herkes başının çaresine baksın. Ben o tiyatroya dönmem bir daha.
2: Gelmiyor. Telefonu yüzüme kapattı.
4: Allah'ın cezası! Yerine kimi buluruz, kimi oynatırız?
5: Bizim Terzi Fatma'nın kızı Zeynep'i!
4: Hadi
2: bana bakın! Fena fikir değil mıstığın ki! Zeynep hem yetenekli, hem güzel bir kız. Bu işi kıvırır bana kalırsa. Üstelik de çok güzel bir sesi var.
5: Sesi çok güzeldir ya!
4: Bize ses değil, isim gerek! Şaka değil, başrol bu! Milyonlar yatıyor bu işin içinde!
6: İsmi olan bir sanatçı, bir yıldız bulmalıyız.
2: Başarı kazanacağına eminim. Reklamla da onu çok kısa bir zamanda öne kavuştururuz.
6: Kimseyi bulamazsak tiyatroyu kapatmamız gerek.
5: İyi tabii.
2: Kapatmamak için bu şansı kullanalım. Nasıl olsa battı balık yan gider.
4: Koş çağır onu bana!
5: Peki!
4: Anasını da!
5: Başına patron!
7: Allah kahretsin şu Meral karısını! Fakir fıkaranın ekmeğiyle oynuyor.
8: Gelmezse tiyatro kapanır mı yani?
7: Kapanırsa yandık! Bu sefer başlık parasını hiç biriktiremeyiz.
9: Fatma teyze, patron seni çağırıyor.
7: Vay başımıza gelenler, kovulduk galiba. Hesabımızı kesecek herhalde. Bak şu Meral karısının ettiğine. Sen burada bekle kızım.
9: Fatma teyze, patron Zeynep'i de çağırıyor.
8: Beni de mi?
7: Zeynep'i mi? Allah Allah!
4: Fatma Hanım!
7: Efendim?
4: Kızına büyük bir şans tanımaya karar verdik. Ona bu oyunun başrolünü veriyoruz.
7: Yani Zeynep sahneye çıkıp artist mi olacak?
2: Evet, benimle birlikte başrol oynayacak.
8: Neler söylüyorsunuz, gerçek mi bu?
2: Gerçek tabii.
7: Mümkün yok olmaz efendim, yok!
4: Gelemişsin kadırgen olamazmış!
7: Onun öyle bir abisi var ki, sahneye adım attığını duysa... ...ikimizi de kıtır kıtır doğrar. Sonra buraya gelip tiyatroyu hepinizin başına yıkar. Ay affedersiniz!
6: Siz onu bize bırakın, biz onu hallederiz.
7: Değil siz! Bütün dünya bir araya gelse, gene de faydası yok. Nuh der, peygamber demez.
8: Ya.
7: Ben 40 yıllık oğlumu bilmez miyim ayol?
4: İyi ama, bu işin ucunda büyük para var. Ya. Gecede 10.000, ayda 300.000! Bir aylıkta avans veririm, bu fırsatı kim kaçırmak ister?
8: Anne, düşünsene, abimin başlık parasını hemen öderiz bu avansla.
7: Peki ya abin, onu nasıl idare edeceğiz?
4: Ona duyurmaya mecbur muyuz?
2: Öyle ya, takma bir isimle çıkar sahneye. Başka çaremiz yok Fatma teyze. Herkesin ekmek parası bu. Düşünsene, üstelik kızın yıldız olacak.
8: Ah, inanamıyorum. Yıldız olmak kim, ben kim?
2: Böyle konuşma Zeynep. Sen çok yetenekli bir kızsın. Bu işi başaracağına eminim.
8: Duydun mu anne?
7: Ben duymuşum, duymamışım ne olacak? Abin duyarsa ne halt ederiz, sen onu düşün.
2: Arkadaşlar, bundan sonra artık Meral gelmeyecek. Ama üzülmeyin, tiyatromuz kapanmayacak. Onun yerini alacak yeni bir yıldız bulduk. Hepimiz kendisine yardımcı olacağız, değil mi arkadaşlar?
10: Tabii, tabii, tabii.
8: Sağ olun. Hepiniz sağ olun.

0: bak göreceksiniz. Zeynep çok büyük bir yıldız olacak. Ama o kalın kafalı abisi her şeyi limonsu diyor. Kardeşinin sahneye çıktığını bir duyarsa alim Allah hepimizi kıtır kıtır doğrar.
1: Merak etme, duyurmayız. Daha ölmedik.
2: Abi. Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
3: Ya, icabında hepimiz Zeynep kızımıza yardımcı olacağız.
0: O zaman kulağınızı dört açın. Biz tiyatrodan dönmeden ne yapıp edip bu kahveden çıkmayacaksınız. Marangoz tutkalı gibi yapışıp kalacaksınız. Anlıyorsunuz değil mi?
1: Peki biz ne zaman evimize gideceğiz?
0: Ben gelip parolayı verince. Bana bir çay, demli olsun. Parola bu, tamam mı?
2: Bana bir çay, demli olsun.
0: Şimdi biz bu akşam tiyatrodan... Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi bu maç futbol tarihinin en önemli maçıdır arkadaşlar. Bu maçın önemini mahalle olarak bilmekteyiz değil mi arkadaşlar?
2: Tabii.
0: Bana bir çay, demli olsun. Unutmadınız değil mi? Tamam. Şimdi maça gelince arkadaşlar.
4: Sonunda Talih bizim yüzümüze de güldü galiba. Kısmet ayağımıza geldi. Geldi ama Mehmet'in korkusundan ne halt edeceğimizi bilemiyoruz. Bir duyarsa yandığımızı...
5: Sen hiç merak etme hemşire. Evelallah biz el birliğiyle onu mışıl mışıl uyutur işi hallederiz.
6: İnşallah. Zaten aşkımdan uyur gezer olmuş ayol. Gözü benden başka neyi görüyor ki?
5: Yalnız kızın istikbali değil, mahallenin şerefi de söz konusu. Merak etme, hepimiz arkadaşız hemşire.
4: Söz bir, Allah bir. Tamam mı?
7: Söz bir, Allah bir.
4: Allah razı olsun.

0: İşte geliyor.
1: Güzeller güzeli kızımız, göz bebeğimiz yıldızımız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Yahu kimse yok mu? Senin ocaksıda mı yok? Mahalle boşalmış sanki. Hiçbir evin ışığı yanmaz. Ortalıklarda kimseler yok. Sokaklarda kedi, köpek, hiçbir şey kalmamış. Nereye gitti bunlar yahu?
1: Ben nereden bileyim? Bana kimse bir şey söylemedi ki. Zaten sabahtan bir acayiplik vardı bu mahallede. Sanki herkes aklını oynatmış gibiydi.
2: Seni candan yürekten kutlarım Zeynep. Bu gece bir volkan gibi patladın. 40 yıllık profesyonellere taş çıkarttın.
3: Her şey bir rüya gibi geçti. Bana güvenenleri utandırmadığım için çok mutluyum. Sizlerin yardımı olmasaydı bu işi beceremezdim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz. Seninle çalışmak büyük bir zevk oldu.
4: Ha canım evladım.
5: Zeynep abla, gazeteciler geldi.
6: Çabuk al içeri.
5: Buyurun, buyurun, buyurun.

0: İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne?
2: Ya kirayı artırın ya da çıkın.
3: Milyaları sende.
1: Çıkar mı sanki?
3: Aa, ya çıkarsa?
1: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
3: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
1: Bilal.
3: Sana çıktı öyle mi?
0: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
1: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
4: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
5: Yalancı.
1: Ya ben çıktı demedim ki.
6: Talih Kuşu. Bugün 16.15'te TV4'te.
7: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.

0: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir Hayat, yarın 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Sadece durula.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Durula.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
5: Tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
5: Tambibos.
6: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
7: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Ben de bir
2: coşku, neşe, sevgi

0: da topluyor?
1: Ben.
2: Botanik, abaküs,
1: kasa, marul, kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper kumbara!
5: Süper kumbara hafta içi her gün 8'de...

0: fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vatandaş gel. Ey maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık ya dur. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
1: Yersin. Gel vatandaş, gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Badalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşuruz.
1: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
2: Nereden buldun bu paraları?
0: Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in başlık paraları.
3: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
0: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
4: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
5: Ne umduk ne bulduk. Bugün 18'de TV4'te.
6: Ya abim görürse?
0: İki bizi de yakar kül duman eder Halimallah.

0: felaket! Rezalet! Büyük rezalet!
1: Üzülmeyin sultanım, kimse sizin yerinizi alamaz. Basını bilirsiniz, yeni bir haber buldular, egzajere ediyorlar. Onu şişirmek için kim bilir kaç para almışlardır.
0: Kimmiş bu? Ben bütün ömrümü sahneye verdim. Seyircimin gönlüne taht kurdum. Kimse beni oradan indiremez. Yıkarım o tiyatroyu başlarına, yıkarım! Herkes benim aleyhimde, herkes bana düşman! Ama onlardan bunun hesabını soracağım. Hepsini önümde diz çöktüreceğim.
2: Altın sesli güzel kız. Seyirci onu çok sevdi. Bu oyun bütün sezon kapalı kişi oynar.
3: Ulan yedin gazeteyi be! Bırak da biz de okuyalım. Gel şunu bırak!
4: Ben gazetemi okumadan ne hasta sen de işgal sevalı kavuruyorsun ha?
5: Bak hala okuyalım! Yeni gel bak! Yeni gel bak! Allah Allah! Dolar mı bak ne? Kitapları duruyor! Al kitaplarını, oku kitaplarını, okey oyun, tavlanayım ya Allah Allah!
6: Affedersiniz.
7: Buyurun.
6: Gazeteciyiz.
7: Bu mahallede oturan öyle bir yerini tanımıyorum.
6: Ama bu mahallede oturduğunu söylediler.
7: Neciymiş bu hanım?
6: Sahneye yeni çıktı, artist. Şov yıldızı.
7: Yok öyle biri. Bizim mahalle namuslu mahalledir. Artist martist, barınamaz buralarda.
2: Gel kardeşim, o dediğiniz artist hanımı ben gayet iyi tanıyorum.
6: Müsaadenizle.
2: Müsaadenizle. Evet, o dediğiniz artist hanım eskiden bu mahallede oturuyordu ama meşhur olunca taşındı.
6: Ne tarafa taşındığını biliyor musunuz?
2: Sanırım Laleli taraflarında bir yere. Çok karışık bir adres, kimse tarif edemiyor.
6: Teşekkür ederim.
8: Al kardeşim. İşte başlık parası. Güle güle harca.
2: 300.000 aman yarabbim! Teşekkür ederim kardeşim ama acelesi mi vardı canım? Biz yabancı mıyız? Buyurun oturun.
8: Acelesi var var. Hayırlısıyla fiyatlar artmadan bir an önce bu işi bitirelim de kızımızı alalım. Hı?
2: Ayşe'nin tapusu sizindir. Bundan sonra eti sizin, kemiği bizim. Hepimize hayırlı olsun.
9: Ay vallahi gözlerim yaşardı. İçimden kana kana ağlamak geliyor. Mehmet'ime kavuşacağım, Allah'ıma bir şükür.
8: Aa, şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Eğer Mehmet başlık parasının kız kardeşi tarafından ödendiğini öğrenirse hepimiz sapı yutarız. Bu evlilik işi de suya düşer.
9: Allah korusun.
8: Ha, onun için bu iş aramızda kalmalı. Sen başlık parasından vazgeçmiş görünmelisin.
2: Sen hiç merak etme kardeşim. Aramızda teklif mi var? Ben aslanımın nabzına göre şerbet vermesini çok iyi bilirim.
10: Ne tuhaf! Düne kadar kulisten seni hayranlıkla seyrederdim. Yakınımdaydın ama gene de uzaktın benden. Çok uzaklarda bir yerde.
6: Senin gibi tatlı bir hayranım olduğunu bilmiyordum.
10: Bir gün seninle sahneye çıkacağım. Aklıma gelir miydi hiç?
6: Tiyatro bu işte. Bir sürü rastlantılar ve güzelliklerle dolu. Tıpkı senin başarın gibi.
10: Başarımı sana borçluyum Erol. Bunu hiç unutmayacağım. Tek isteğim bunun böyle sürüp gitmesi.
6: Ve bu beraberliğimizin hiç bitmemesi.
7: Anlayamadım. Yani şimdi başlık parasından vaz mı geçtiniz?
2: Ya!
7: Nasıl oldu bu iş?
2: Evet aslan oğlum! Kızımı sana helalinden ve de başlık parası almadan vermeye karar verdim. Bu da benim size düğün hediyem olsun.
7: Yapma, etme valide hanım. İzin ver de başlık parasını bastırayım, şerefimi kurtarayım.
2: Aman oğlum, ben kendim vazgeçtikten sonra senin şerefine halal gelir mi? Sen o parayı karına, yuvana, çoluk çocuğuna harcarsın. Böylesi beni daha çok memnun eder.
7: Meğer sen ne muhterem, ne melek gibi bir anaymışsın. İzin ver de şu mübarek elini öpeyim.
2: Estağfurullah.
7: Artık bu andan itibaren hayalim sayılırsın.
9: Hayalimle, hayalimle seninim Mehmet'im. Artık evlenmemiz olasılıklaştı. Bundan sonra kıvanç içinde yüzeriz.

0: Tebrikler Zeynep. Duyuyor musun? Bu alkışlar benden çok seni.
1: Teşekkürler.
2: Ama alkışlar...
1: Allah nazardan korusun evladım. Kızım diye değil ama bir içim suydum vallahi.
2: Aman anne.
0: Gerçekten öyle.
1: Sağ ol.
3: Harika bir oyun çıkardın Zeynep abla. Seni alkışlamaktan avuçlarım patladı.
0: Her gece daha başarılısın. Durmadan aşama yapıyorsun. Bu gidişle sana ayak uyduramayacağım galiba.
2: Bu kadar alçak gönüllü olmana gerek yok.
4: Resim çekebilir miyiz?
0: Tabii buyurun. Tabii.
5: Ocağı kapatırdık.
4: Ocağı mı? İyi ama daha erken değil mi?
5: Ne erkeni be, neredeyse horozlar ötecek. Kapatıyoruz arkadaşlar, hadi toparlanın. Hadi toparlanın arkadaşlar, kapatıyoruz. Duymadınız mı? Kapatıyoruz dedim. Sağır mısınız ulan? Ne dediğimi anlamadınız mı? Kapatıyoruz. Otel mi burası be? Sizin eviniz barkınız yok mu? Uykunuz da mı gelmedi be mübarekler? Düne kadar kılıbıktınız da şimdi kazak mı kesildiniz başımıza be? Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver ya Rabbim. Anlamadım gitti bu işi ya.
1: Bu gece fazla oyalandık. Abiyle yakalanırsak mahvolduk Zeynep.
0: Bu devirde bu kadar tutucu bir insanın olması beni şaşırtıyor doğrusu. Gerekirse ben konuşurum.
1: Aman hiç şakası yoktur. Bir tarafını kırıverir.
0: Zeynep için bu tehlikeyi göze alabilirim.

0: Sağ ol evladım, iyi geceler.
1: Size de.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Güle güle. Hadi sene kız, neredeyse abin gelecek. Allah Allah, Allah Allah!
2: Bana bir çay! Demli olsun!
3: Oldu!
2: Tamam mı Rıza baba? Tavşan kanı, anlaşıldı mı?
4: Hadi!
5: Hayda, bu ne iştir be Mıstık? İki saattir kovuyorum, gitmiyorlar. Sen kahveye ayak basar basmaz, ağırdan boşanır gibi fırlayıp çıkıyorlar. Ulan, yoksa sende veba mikrobu mu var?
2: Olabilir Mehmet abi. Bu ara ortalıkta salgın hastalık varmış diyorlar. Çay kalsın. Uykumu kaçırır. İyi geceler.
5: Bana bak, bu mahallede bir takım dolaplar dönüyor. Elbet ne olduğunu çıkaracağım. Rıza baba bak, eğer biliyor da benden saklıyorsan, vebali boynuna.
6: Ben ne bilirim evlat? Benim dünyadan haberim yok. Bu ocağın başında hayatım kaymış zaten.
7: Günaydın sultanım.
8: Ne oldu? Ne haber?
7: Haberler kötü. Tiyatro her gece ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Oyun kapalı gişe oynuyor. Bir aylık biletler satılmış. Gişenin önünde kuyruk hiç bitmiyor.
8: Olamaz! İnanmam buna!
7: Gözümle görmeseydim ben de inanmazdım sultanım.
8: Peki kimmiş Pışıllık?
7: Bizim terzi Fatma'nın kızı.
8: Ay o uğursuz karının kızı mı? Heh. O karıdan da ancak böyle bayağı bir kız çıkar zaten. Ama ya ama yok! Ben yerimi kimseye kaptırmam! Parçalarım o karıyı, parçalarım!
9: Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten

0: Seninle birlikte dünyanın en mutlu insanıyım Zeynep. Bu mutluluğun bir ömür boyu sürmesini isterim.
1: Senin bu isteğin yıllarca rüyalarımı süsledi. Sonunda rüyalarımın gerçekleştiğine inanamıyorum.
0: Benimle evlenir misin Zeynep? Seni abinden isteyeceğim.
1: Ben seninim. Sana bağlanmışım. Yalnız abimle konuşurken sakın sahneye çıktığımı söyleme. Her şey berbat olur.
0: Bu kadar mı korkuyorsun abinden?
1: Bilmem. Sayıyorum. Kırılmasını istemiyorum belki. En önemlisi de seni kaybetmek istemiyorum.
2: Demek kız kardeşime talipsin.
0: Evet. Onunla evlenmek istiyorum. Size kendimi tanıtayım. Adım Erol Okan. Sanatçıyım. Bir tiyatroda çalışıyorum.
2: Yeter, yeter! Daha fazla tanımak istemem seni. Benim oyuncu takımına verilecek kardeşim yok.
0: Mesleğimin utanılacak bir yanı yok Mehmet Bey. Namusumla hayatımı kazanıyorum. Kız kardeşinizi geçindirecek kadar da param var.
2: Bizim parada falan gözümüz yok. Karşımızda adam arıyoruz. Fakir de olabilirdin. Bir şoför, tornacı, bir işçi de olabilirdin. Ama sahneye çıkan hanım evlatlarına enişte demem ben.
0: Tanımıyorsun beni. Senin kadar delikanlıyım ben de. Senden erkek çabacını istemeye geldim.
2: Geldiğin gibi git. Teklifini de duymamış olayım. Dur biraz, dur! Acımı nereden tanıyorsun?
0: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
3: Beğendin mi yavrum? Ay, çok güzel olmuş, ellerine sağlık anneciğim. Seve seve yaptım. Gelinliğini elimle dikeceğim diye söz vermiştim. Şimdi sıra Zeynep'imin gelinliğinde.
4: Hayırlısıyla inşallah.
2: Zeynep! Zeynep! Bana bak Zeynep! Bir daha tiyatroya gittiğini duyarsam mı ayaklarını kırarım? Oralarda soysuz heriflerle kırıştırıp beni rezil ettin.
3: Neler söylüyorsun abi?
2: Erol diye biri geldi bana. Seni istedi benden.

0: Onda kızacak ne var?
1: Aklı başında olan bir abi kızar. Ne işin var senin tiyatrolarda?
0: Ben götürdüm oğlum. Küçükken de götürürdüm.
1: Artık büyüdü anne. Ben onu gözümden bile sakındım. Sen seyirin soysuzlarıyla kırıştırmasına göz yumdun. Tiyatroya götürmeseydin bunlar gelmezdi başımıza.
0: Ağzını toplasana sen! Neler söylüyorsun?
2: Annemi suçlama abi. Erol'u seviyorum. Kimse onunla evlenmeme mani olamaz.
0: Yap buraya! Gel Mehmet!
1: Kes sesini, karışma sen! Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
2: Öyleyse açık konuşalım abi. Ben sahneye çıkıp şarkı da söylüyorum. Ve yaptığım işten de gurur duyuyorum.
0: Dur buraya gel! Dur! Dokunma kızıma! Elini kaldırırsan hakkımı helal etmem. Kız kardeşin şerefimize leke sürecek hiçbir şey yapmadı. Söylediklerinden de utan.
1: İkiniz de sırtımdan vurdunuz beni. Anamla bacım alnıma kara leke sürdü.
3: Yıllardır bu mahallenin bekçisi oldum. Kadınına, kızına kem gözle baktırmadım. Düşene koştum, canımı ortaya koydum. Arkamdan vurdunuz beni. Bacımı sahnelere attınız. Yıktınız beni!
0: Sinirlenme oğlum. Kız kardeşin kötü bir şey yapmadı ki. Tiyatroda şanlı şerefli bir yıldız oldu. Alın teriyle de dünyanın parasını kazanıyor.
1: Tiyatrosu da kirli, parası da yere bassın.
0: Yok, o kadar uzun boylu değil. Alın teriyle kazanılmış bir paradır o. Sen mahpus damlarında yatarken ben namusumla çalışıp o beğenmediğin tiyatrodan aldığım parayla hem sana baktım hem de kızımı büyütüp yetiştirdim.
1: Keşke bakmaz olsaydın. Onu nasıl sahneye çıkarırsın? Sen anam, o da kardeşim değil artık. Nikahıma da gelmenizi istemiyorum. Cenazeme de.
0: Bu yaptığına pişman olacaksın oğlum. Ama sana hakkımı helal etmeyeceğim. Burada işimiz yok artık. Yürü Zeynep.

0: Zeynep, ne yazık ki sana iyi bir haber veremeyeceğim.
1: Biliyorum. Abimle bütün bağlarımız koptu. Annemle beraber evden ayrıldık bugün.
0: Buna ben sebep oldum.
1: Hayır, eninde sonunda olacaktı nasılsa. Ne yapalım, alışacağız.
0: İnan böyle olmasını istemezdim. Sana bu acıyı unutturmaya çalışacağım Zeynep.
1: Senden başka güvendiğim kalmadı zaten. Bundan sonra her şeyim sensin.
2: Bu dünya ikimize dar gelir. Ya o, ya ben.
3: Siz sultanım, siz tabii.
2: O kız sahnede oldukça bu dünyada rahat huzur yok bana. Kurtulmalıyım bu beladan.
3: Sizi ondan kurtaracak dostlarım var sultanım.
2: Konuş onlarla. Kaç para isterlerse veririm. Bir şey düşünsünler, kurtarsınlar beni şu...
3: Hiç merak etmeyin. Üç gün o terzinin kızı ortadan kaybolsa... ...gelip ayaklarımıza kapanırlar.
2: Öyleyse hemen harekete geç. Artık sabrım kalmadı. Kalmadı!
4: Hadi, inat etme. Nikaha geldi, şu kırgınlık bitsin abi.
5: Ne olur anneciğim, benim hatırım için bağışla Mehmet'i.
6: Bağışlamam kızım. Yüreğim çıra gibi yanıyor ama bağışlayamam. Biz ne yaptık ona? Durup dururken bizi sokağa attı. Ne nikahına giderim, ne de hakkımı helal ederim.
1: Ağlama anne. Sen ömrünü abimle bana harcadın. Helal ekmek yedirdin ikimize de. Kırgın olmakta haklısın. Ama gene de bağışlamalısın.
6: Gelip elimi öpmeden affetmem onu.
5: Bu mutlu günümde sevdiklerimin yanımda olması en doğal hakkım. Ne olur anneciğim, beni garipler gibi yalnız bırakmayın.
1: Annem gelmese bile ben geleceğim Ayşe. Her şeyi göze alarak geleceğim.
7: Sen de biraz utanma olsaydı, bugün buraya gelmezdin. Senin gibilerin bu insanların arasında yeri yok.
1: Abi, lütfen.
7: Abin değilim artık. Sen benim gözümde öldün. Çık git buradan, defol! Gözüm görmesin seni bir daha.

0: Zeynep bacı. Zeynep bacı. Sakın üzme kendini.
1: Bu yaptığın doğru değil Mehmet abi.
2: Sana hiç yakıştıramadık bunu.
1: İnsan gül gibi kardeşine değil, köpeğine bile yapmaz bunu.
3: Size ne be? Bu bizim kendi aile sorunumuz. Karışmayın.
1: Bizim mahallede bir aile gibiydi. Zeynep'e yapılmış bir hakaret, bize de yapılmış sayılır. Kusura bakma ama ben gidiyorum.
2: Biz de gidelim, burada yapacak işimiz kalmadı artık.
1: Gidelim.
4: Beni mazur görün efendim, şahitlikten istifa ediyorum.
5: Ben de istifamın kabulünü rica ediyorum efendim.
0: Hay Allah, burada da taksi yok. Bak sen burada bir dakika bekle, ben şimdi bir taksi bulur gelirim, hadi.
3: Sen üzülme, ben şimdi iki şahit bulur işi hallederim.
6: Öyleyse bir de gelin bul kendine.
3: Anlamadım.
6: Annenle kız kardeşinle barışmazsan evlenmem seninle. Yürü anne gidelim.
0: Zeynep Hanım, buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götürelim.
7: Teşekkür ederim. Arkadaşımı bekliyorum, neredeyse gelir.
8: Madem nikahtan vazgeçtiniz, müsaadenizle ben de gidiyorum.
3: Nereye?
8: Tiyatroya. Zaten zar zor yer bulabildik. Matineye anca yetişebilirim.
6: Bırakın diyorum!
9: Hay Allah, merak ediyorum. Nerede kaldı bu kız? Hiç böyle bir şey yapmaz.
10: Merak etmeyin, trafik sıkışmışlar herhalde. Neredeyse gelir.
9: İnşallah başına bir şey gelmemiştir.

0: Alo, Erol Bey'i bağlayın. Çok önemli, çok acele. Ben Mıstık.
1: Evet, ben Erol. Tamam, söyle Mıstık.
0: Çok kötü bir şey oldu, çok kötü. Zeynep ablayı kaçırdılar. Vallahi billahi, gözümün önünde kaçırdılar Erol abi. Meral'in kıytırık menajeri kaçırdı. Nereye mi? Bana kalırsa Meral'in daha evine götürmüşlerdir. Tamam abi, peki.
2: Dur ulan! Doğru mu dediklerin?
0: Bırak beni! Zeynep bacımı başı dertte!
2: Ulan o benim bacım değil mi? Doğru söyle yoksa boğarım seni!
0: Kaçırdılar!
3: Bırakın diyorum! Bırakın!
4: Başardık sultanım, başardık!
3: Ne istiyorsunuz benden? Niçin getirdiniz beni buraya?
5: Tiyatroyu senin gibi kurtarmak için. Tiyatro benim gibi gerçek sanatçıların yeridir. Senin gibi değil.

0: İş ne bu ev?
1: Emin misin?
0: Ayıbettin abi, o Meral karısıyla kaç defa geldim buraya?
1: Dikkatli olmuştuk.
0: Peki abi.

0: Durun bakalım. Kimi istiyorsunuz?
1: Açıyorum lan.

0: işine karışmanın evladı!
1: Şerefinize güzelim! Gidelim buradan!
2: Durun! Bir yere gidemezsiniz!
1: Vay dişi şeytan vay! Demek tiyatroculuğu bırakıp macera filmleri çevirmeye başladın!
2: Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Bastı bacak!
1: Tanıtayım kendimi! İşte kardvizitim! Bendeniz Mıstık!
2: İntikamım korkunç olacak!
1: Biraz olsa başlarının çaresine bakarlar ama seyirci beklemez ki, yürü! Polise haber vermeniz lazım!
2: Erol fırlayıp gitti, tam anlatmadı
3: ki! Ay Allah kahretsin! Ah, çok yavrum. Az vaktimiz kaldı, yetişemeyecekler! Halka bildirelim, bugün perdeyi açamayacağız!
2: Durun, perdeyi açacağım Ruhi!
3: Hoş, herkese bildirin, hazırlansınlar!
2: Bu tiyatroyu kapamaya kimsenin gücü yetişmeyecek!
4: Canım yavrum!

Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten seven, ne aşkı bilen. Kapılmış giderken bir çılgınlığa, en umutsuz günde

0: insan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne?
2: Ya kirayı artırın ya da çekin!
3: Milyaları sende.
4: Çıkar mı sanki?
3: Ya çıkarsa?
1: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
3: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
4: Bilal.
3: Sana çıktı öyle mi?
0: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
1: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
5: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
6: Yalancı.
1: Ya ben çıktı demedim ki.
7: Talih Kuşu. Bugün 16.15'te TV4'te. Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
7: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
8: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
7: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
7: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
9: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Gillette Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşuruz.
3: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
2: Nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in. Başlık paraları.
4: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
2: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
5: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
6: Ne umduk ne bulduk. Bugün 18'de TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücü.

0: ile yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkcell Smart. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
2: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
3: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen gecene.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Abi toplamışsın aileyi.
3: Aile çok önemli.
4: Hadi ben kaçar.
3: Aha.
4: Arkadaşlarla buluşacağız.
5: Paran var mı?
6: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
3: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
3: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
2: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
3: Biraz rahat olun.

0: Biz üç kuşaktır aşçıyız. En büyük ilhamım annemin yaptığı yemekler. Bolu olduğum için genelde Bolu'ya sık giderim ve orada annemin üretmiş olduğu peynir, süt, tereyağı gibi şeyleri temin edip mutfağıma getirip mutfakta kullanmayı çok severim.
1: Arkadaşlar bir sirop, bir tane fried sardines ne oluyor?
2: Geliyor, geliyor.
1: Hadi gidelim. Servis tutak, servis.
0: Genelde ben işe motosikletimle gelirim. Sultanahmet bölgesine geldiğimde böyle bir tarihi bir alana giriş hissiyatı veriyor.

bana. Sabah geldiğimde restoranta önce bir kahvemi yudumlarım. Daha sonra bahçedeki otlardan birazcık toparlarız. Kullanabileceğimiz taze baharatlar, taze otlarımızı mutfağa alırım ve daha sonra operasyonumuza ekiple birlikte başlarız.

0: Merhaba, ben Özgür Üstün, Boluluyum. Ailenin üçüncü kuşak aşçısıyım. Dedem ve babamın aşçılık mesleğini devam ettirmekteyim. Çocukluğum Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir köyde geçti. Genellikle yaz tatili dönemlerinde küçük yaşlarda babamın ve amcamın işletmiş olduğu küçük lokantalarda mutfağa girerek ya da servis tarafında ön tarafta olarak vakit geçirerek bu mesleğe adım atmaya başladım. Dedem aşçı olduğu için, babam da aşçı olduğu için tabii ki bizim de bu mesleği yapmak birazcık aileden gelenek olarak devam etti. Ben de zaten severek yaptığım bir meslekti ve bu şekilde de aşçı olmaya karar verdim. Küçük yaşta genelde zaten annem ya da ailedeki kişiler evde olmadıkları için ya tarlada ya da başka bir yerde iş yaptıkları için iki yumurta kırıp kendi karnımı doyurabiliyor durumuna gelmiştim. Burada bir heves olarak başladı bende aşçılık. Bolu'nun Mengen ilçesinde, yani bizim bulunduğumuz ilçede bir aşçılık lisesi mevcuttu ve ben de tabii ki ortaokul çağı bittikten sonra tam böyle mesleğimin karar verme aşamasındaydım. Aşçılık lisesine kayıt olmak istediğimi belirttim babama ve babam da zaten severek destek verdi ve beni aşçılık lisesine kaydettirdi. O zamanki dönemde puanımı tutuyordu ve direkt aşçılık lisesine kaydoldum. Daha sonra iki dönem boyunca stajdan daha sonra ben mesleğimi yurt dışında devam ettirmekten, dedem gibi yurt dışında bu mesleği devam ettirme kararı aldım. Önce bir yabancı dilimi geliştirmemi daha iyi seviyeye getirmek istiyorum. Daha farklı dünya mutfaklarında çalışmak istiyorum ve bu mesleği yurt dışında iyi şeflerle birlikte devam ettirmek istiyorum diye bir karar aldım. Ve aşçılık lisesinden mezun olduktan hemen sonra Djibouti'de bir otel açılışında bulundum. Afrika bölgesine gittim. O benim için hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü yaklaşık bir ay boyunca belli başlı zorluklarla birlikte mücadele ettim ve 6 yıl boyunca da Dubai'de 3 farklı otelde, çeşitli görevlerde, otel ve restoranlarında ünlü şeflerle, yine ödüllü şeflerle çalışma fırsatı oldum ve kariyerime yurt dışında aslında bir okulmuş gibi devam ettirdim. Altı yılın sonunda Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimde aslında şöyle bir düşünce vardı bende. Evet, Türkiye'ye dönmek istiyorum, İstanbul'da çalışmak istiyorum ve İstanbul'da ben bu işi nasıl yapabilirim diye sorguladığım bir dönemdi. Ben de Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimde dedim ben bu işi Türkiye'de Türk mutfağını modernize ederek bir seviyeye getirmek istiyorum ve kendi mutfağımızı da yine yabancı turistlere de olsun, Türkiye'ye gelen yabancı turist olsun ya da Türkiye'den açılan Türk aşçılar olsun, gittikleri ülkelerde temsil edebilecek seviyeye getirmelerini sağlayacak şekilde katkı vermek istedim. Bu yüzden hem Anadolu mutfağı, Türk mutfağı diyebileceğimiz tabirde konsept çalışmalarını Türkiye'ye geldiğimde modern bir şekilde uyarlamak için çalışmaları başlatmak istedim. Ve Türkiye'ye, İstanbul'a döndüm.
1: Arkadaşlar bir sürü bir tane fries sardınız, ne oldu?
2: Geliyor.
1: Hadi gidelim.
0: İstanbul'a döndükten hemen sonra çeşitli 5 yıldızlı otellerde yine asistan yönetici ve yönetici olarak çalıştıktan sonra son 3 otelimde baş aşçılık yaptım. Bunların son 2 otelimde, yani bir önceki otelimde ve şu anki otelimde Anadolu mutfağını modernize bir şekilde sunmak ve bu şekilde yön vermek istediğim için son tercihlerim genelde birazcık daha butik, birazcık daha kendi hissiyatımı verebileceğim, yani yeteneklerimi birazcık daha özgürce kullanabileceğim yerleri tercih ettim. Şanslıydım. Son 2 projemde birazcık daha bu şekilde özgür çalışma fırsatım oldu. Başlatmış olduğum projeyi buraya gelerek devam ettirme kararı aldım. Burada da şu an modern Anadolu mutfağını restoranlarımızda misafirlerimize sunmaktayız.
1: Adana geliyor şef.

0: Gelsin.
1: Burada konsept olarak modern Anadolu mutfağı servis etmekteyiz. Ana restoranımızda Anadolu'nun 7 farklı bölgesinin mutfağını, yemeklerini harmanlayarak bir konsept oluşturuyoruz. İşte başlangıç yemeklerimizde Ege'nin zeytinyağlı

Burası eskiden bir Osmanlı hapishanesiymiş ve Osmanlı hapishanesinden renove edilerek oluşturulan bir otel. 1994 yılına kadar hapishane olarak Osmanlı döneminde iş görmüş. Burada bazı ünlü düşünür, şairler de burada mahkum olarak bulunmuşlar. Otelde bulunan bazı sütunlarda, mermer sütunlarda bu mahkumların da izlerini, hani burada yazmış olduğu izleri görebilirsiniz. Yine aynı şekilde otelde yine geçmiş döneme ait mozaiklerden de esintiler devam etmekte bulunuyor. Bu şekilde tarihi bir bina olduğunu söyleyebilirim otelin. Otelin zaten görmüş olduğunuz gibi farklı bir renk tasarımı var. Aslında bu rengi çok eskiye dayanıyor. Yani burası hem hapishane döneminden bugüne kadar, otel dönemine kadar boya rengi hiçbir zaman değişmemiş bir firma tarafından. Yani sadece bu otele özel bir boya koduyla devam ettiriliyor ve geçmişten, yani hapishane döneminden, belki daha öncesinden bugüne kadar aynı renkle ve aynı sistemle otel devam ediyor.

0: Genelde ben işe motosikletimle gelirim. Bu benim bir hobim. Uzun zamandır kullanırım ve çok severek kullandığım motosikletim var. Genelde Sultanahmet bölgesine geldiğimde böyle bir tarihi bir alana giriş hissiyatı veriyor bana. Biraz Sultanahmet'in kaosundan çıktıktan ve otele girişi yaptıktan sonra buranın bir mistik bir havası var. Bize birazcık ilham veren. Mesela avluda oturduğumda ben kendimi dinleyerek menülerimi oluşturabiliyorum. Sabah geldiğimde restoranta önce bir kahvemi yudumlarım. Daha sonra bahçedeki otlardan birazcık toparlarız. Kullanabileceğimiz taze baharatlar, taze otlarımızı mutfağa alırım ve daha sonra operasyonumuza, gün içerisindeki operasyonumuza ekiple birlikte başlarız.
1: Bana geliyor şef. Gelsin. Evet, tatlısı geliyor mu? Evet şef.
0: Ben genelde ürünlerimi hem Ege'den, hem Karadeniz'den, hem İç Anadolu'dan, hani farklı farklı bölgelerden ürün temin ederek menülerimizi oluşturuyoruz. Mutfakta biz sürdürülebilirliği, yerel ürün kullanmayı destekliyoruz. Ve ekip olarak genelde nerede hangi ürün daha iyi onu araştırırız ve o ürünü mutfağa kazandırmaya çalışırız.

0: Bolu olduğum için genelde Bolu'ya sık sık giderim ve gittiğim zaman annemin orada bazı ürettiği peynir ürünleri olabiliyor. Çünkü bizim orada küçük bir hayvan ahırımız da var ve orada annem genelde süt, peynir, tereyağı gibi şeyleri temin edip mutfağıma getirip mutfakta kullanmayı çok severim. Sadece bunlar da değil tabii ki. Dönemsel olarak bazen farklı otlar olabiliyor, farklı baharatlar olabiliyor yine orada yetişen ya da farklı meyve grupları olabiliyor. Biz bunları gittiğimizde temin ediyoruz ve mutfağımızda getirip çeşitli şekilde kullanmayı seviyorum. Bolu'dan temin etmiş olduğum böyle keş peyniri, tereyağı olsun, keş olsun, peynir olsun, bu ürünleri getirip mutfakta farklı bir şekilde özellikle yabancı turistlerin beğenisine sunmayı çok seviyorum. Farklı buluyorlar. Bazı misafirlerimiz bunu bizden satın alıp götürmek de istiyor. Türk de olabiliyor bu misafirlerimiz. Diyorlar biz böyle bir şey bulamıyoruz burada. Ve bu şekilde biz de kullanıyoruz.
1: Yuvarlayabilirsin herhalde inşallah. Gel.
2: Yuvarla, yuvarla. Aynen.
3: Hadi buyur. Niye çalmadınız?
1: Sen iş yapıyordun başka yerde.
4: Ben Cevriye Üstün, Şef Özgür'ün annesiyim. Oğlum küçükken yemek yapardı. Biz tarlada olurduk.

0: Dokurdu olurduk. Gelirdi okuldan, kendi karnını kendi doyururdu. Keş, peynir benim yaptığım özel şey ürünlerimiz. Oğlum da köye geldiği zaman her zaman alır bizde, benden alır. Oteli eletir, otelde yapar. Herkes de beğenir. Benden aldığı keşi yemeğinde kullandığı için daha lezzetli olduğunu söylüyor. Oğlumun şef olması beni çok gururlandırıyor. Gurur duyuyorum onun şef olmasından.
1: Benim oğlum her şeyi yapar maşallah. Süren Allah oğluna. Hepsi de maharet maşallah.
2: En büyük ilhamım annemin yaptığı yemekler. Bugün yapacağım yemek de aslında annemden ilham alarak oluşturduğum bir tarifti. Annem bize özellikle kış dönemlerinde kaz beslerken kaz etini keser ve bundan bize bir kazın suyundan, kazı haşlayarak kazın suyundan bir ıslama yapardı. Bu aslında çok basit bir tarif. Yufkayı aslında kurutuyorsunuz, kaz etini tiftikleyerek üzerine kaz suyunu servis ederek bol karabiberle tükettiğimiz kış ayında benim hep hatıramda olan bir yemekti. Ben bugün yapacağım ördek tarifinde de bu şekilde bir tariften yola çıkarak annemden ilham alarak yapmış olduğum bir tarif oldu.
0: Biz annemizden gördük, annelerimizden gördük, büyüklerimizden. Bizim yaptığımız yemekleri oğlum da bizden gördü. Bizden esinlenerek aynısını yapmak istedi yani. Bizim yöresellerimizi, geleneğimizi devam ettiriyor. Biz de bizim çok hoşumuza gidiyor. Ben ıslamayı köyde kaz etiyle yapıyorum. Oğlum otelde ördek etiyle yapıyor. Ama onunki de çok güzel oluyor.

Şimdi sizlere restoranımızın da açılışından beri menüsünde bulunan spesiyallerimizden ördek tiridini hazırlayacağım. Ördek tiridi aslında annemin bize çocukluğumuzda kış aylarında bunun kaz etinden, ördek etinden veya normal bir dana etinden hazırlamış olduğu bir ıslama tarifinden yola çıkarak hazırlamış olduğum bir tarif. Oradan esinlendim. Ördek tiridi için öncelikle biz yöresel bir mutfak olmamız sebebiyle ördeğimizi Çatalca'daki bir çiftlikten temin ediyoruz. Yaklaşık 2,5-3 kiloluk bir ördeğimiz var. Yağlı bir ördekten tercih ediyoruz bunu kullanmayı. Bu ördekle, bu ördeğin ilk aşaması aslında baktığınızda bunun yaklaşık 2 gün boyunca bir tuzlu, aromatik, baharatlı bir brine dediğimiz bir sosun içerisinde beklemesi. Brine için suyun içerisine çeşitli baharatlar, bal, kaya tuzu ve portakal, limon gibi asidik ve narenciyeli aromalarla taze ve kuru baharatları birleştirdim. Bu şekilde bir brine elde edeceğiz. Öncelikle suyumuzun içerisine kaya tuzumuzu atıyoruz. Bu bayağı fazla bir tuz olması lazım. Çünkü bu tuz ve baharatlar 2 gün boyunca ördeğin içerisine absorbe olacak ve ördeğin daha lezzetli, daha yumuşak bir kıvam elde etmesini sağlayacak. Tuzumuzu atıyoruz suyun içerisine. Daha sonra balımızı ilave ediyoruz suyun içerisine. Çiçek balını tercih ediyorum bunu kullanırken. Tabii ki meşe balıyla da ya da çam balıyla da gayet lezzetli olur. Şeker çok tercih etmiyorum. Genelde balla brine'ı daha çok kullanıyorum. Şu an içerisine limon ve portakal kabuğunu koydum. Biz şanslıyız, böyle bahçemizde bizim küçük böyle limon ağaçlarımız da var. Oradan topladığımız limonları da kullanıyoruz. Yine aynı şekilde bahçemizdeki taze otlar, biberiye, kekik, tarhun gibi ve maydanoz kökü gibi bazı baharatları da taze baharat olarak içerisine koyuyoruz. Burada birçok kuru baharat ve sarımsak var. Sarımsakları atıyorum. Kuru baharatları tercihinize göre isterseniz direkt atabilirsiniz. Ben birazcık tavada kavurarak aromalarını birazcık daha yükseltmeyi seviyorum. Ben bu tarifte ördeğe yakıştığını düşündüğüm için ardıç tohumu, kakule, anason, karanfil, çubuk tarçın ve defne yaprağı kullanıyorum. Birazcık da tane karabiber oluyor. Bunlarla birlikte brine'ımızı elde etmiş oluyoruz. Kuru baharatlarımızı da birazcık kavurduktan sonra yine brine suyumuzun içerisine atıyoruz. Ve bu suyu aromasını güçlendirmek için bir miktar kaynattıktan sonra çiğ ördeği brine suyun içerisine yatırıp yaklaşık 1,5-2 gün boyunca suyun içerisinde

soğuk dolapta muhafaza ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz brine soğudu, aromasını bütün aromaları baharatlarla, taze baharatlarla, kuru baharatla aromayı geçirdi. Ve şimdi ördeği de brine suyunun içerisine yatırıp yaklaşık 1,5-2 gün boyunca bu şekilde +4 dolapta muhafaza edeceğiz. İki gün önce hazırlamış oldum, daha önce hazırladığım buradaki ördeğimizi brine'dan çıkartıp haşlama aşamasına geçiyoruz. Haşlama için ben mirpua sebze, yani mirpua diye adlandırdığımız kök sebzelerden oluşan bir sebzelerimiz var. Bunu yine suyun içerisine önce ördeğimizi brine'dan çıkartıp hiçbir şekilde yıkamıyoruz. Çünkü bizim bu ördeğin brine'nin içerisindeki tuza ve baharatlara ihtiyacımız var. O yüzden haşlama suyuna hiçbir şekilde tuz da atmıyorum. Suya koyuyoruz ve ardından mirpua sebzelerimizi ilave ediyoruz. Kök ve sap kereviz atıyoruz. Soğan. Aynı şekilde havuç ilave ediyoruz. Ben ördeğe çok yakıştığını düşündüğüm için biraz zencefil, soyup zencefil ilave ediyorum. Sarımsak ve yine aynı şekilde buke garni, yani sebze buketi, yine bahçenin otlarından ve kuru baharatları, az önce brine'da da yaptığımız defne yaprağı, ardıç tohumu, karanfil, yıldız anason gibi baharatları da içerisine ilave ediyoruz. Yaklaşık 6 saat kaynamaya bırakıyoruz. Daha önce haşlamış olduğumuz, yaklaşık 6-7 saat boyunca haşlamış olduğumuz ördeğimizi burada hazırlamıştık. Bunu da tekrar fırın tepsisine alıp odun fırınında yaklaşık 1,5-2 saat boyunca üzeri kızarana kadar ağır ağır pişireceğiz. Burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor çünkü ördek birazcık haşlandığı için hassas. Evet. Böyle lokum gibi dökülmesini istiyoruz. İyice kemikler etten ayrılması gerekiyor ki iyice pişsin. Biz de burada güzel bir ördek tandırı elde etmiş olalım. Bu şekilde hazırladığımız ördeği şimdi fırına atıyoruz. Evet, ördeğimiz pişsin. Yaklaşık 2 saat boyunca, 1,5-2 saat boyunca pişsin. Biz de o sırada kızılcık sosumuzu yapalım. Kızılcık püresi için elimizde bir miktar, yine bu annemin bahçesinde de bulunan, yine İstanbul'da da birçok yerde mevcut olan, şu an tam mevsimindeki kızılcık meyvesinden yararlanıyoruz. Kızılcık meyvesinin böyle ekşi tadını birazcık kirazın tatlılığıyla birleştirerek bir sos elde edeceğiz. Bunun için bu tarif çok basit. Kızılcık, biz buna aslında kiren de diyoruz. Bizim o bölgede kiren diye adlandırılıyor. Kiren ekşisi de olabilir. Yani kiren, kızılcık yani ve birazcık kiraz. Esmer ve toz şekerin karışımı ve biraz da karanfille birlikte kaynatıyoruz. Kaynatma işlemini yaparken içerisinde birazcık kiren suyunu da ilave ediyoruz. Bunu da iyice meyveler yumuşayıp bir pos haline getirene kadar kaynatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kızılcık püremiz kaynadı. Son işlemi olan bir bağlayıcı olan aslında agar agar. Agar agarı içerisine ilave ediyoruz. Sosu birazcık daha homojenize, birazcık daha bağlayıcı bir kıvama getirmek için sıcak işlemde uyguluyoruz bunu. Hemen birazcık karıştırdıktan hemen sonra bunu bir blender'ın içerisine dahil edip püre haline getireceğiz. Bunu da yine tabakta, bir genelde av hayvanlarında, ördek gibi hayvanlarda çok yakıştırdığımız meyvemsi bir püreyi elde etmiş olacağız. Bu tabakta da birleştireceğiz. İyice homojenize olması lazım, güzel bir püre haline gelmesi lazım. Evet, kirem püremiz hazır. Şimdi bunu bir kabın içerisine alıp yaklaşık bir yarım saat dinlendirmemiz lazım. Daha sonra da soğuk dolaba alacağız. İyice sertleşmesini sağlayacağız. Daha önce atmış olduğumuz içerisine bağlayıcı olan agar agar bunu birazcık daha jelimsi, püremsi bir hale getirecek.
ve tabakta soğuk olarak servisini yapacağız. Gayet rengi güzel, tam istediğimiz renk ve aromaya sahip. Karanfilin de vermiş olduğu böyle bir ferah bir koku da şu an burnuma geliyor. Gayet istediğimiz gibi güzel bir püre elde ettik. Ördeğimiz hazır. Yaklaşık 2 saat fırında pişti. Ördeğimizi şimdi fırından çıkartıyoruz. Evet. Nar gibi kızarmış, yumuşacık bir ördek. Bu aşamadan sonra da artık hamur işlemimize başlayabiliriz. Tirit için yufkamızı hazır edeceğiz. Normal bir mayalı hamur. Bir miktar unla birlikte. Hamuru incecik olana kadar açacağız.

Evet, yufkamızı açtık. Bunu bir fırına hemen bir atıp bir ters düz yapacağız. Hafif pişireceğiz. Daha sonra porsiyonlama işleme başlayacağız.

0: Yufkamız hazır.
1: Ve bunu şu anki aşamada porsiyonluyoruz ve tabağın son haline doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada ördeğimizi fırından çıkarttık, porsiyonlayacağımız kadarını aldık. Bunun arasına yine Bolu'dan annemin hazırlamış olduğu keş peynirinden bir harç elde edeceğiz ve bunu ilave edeceğiz. Burada daha önce kızartmış olduğumuz keş peyniri zaten elimizde mevcuttu. Bunu da yufkaların arasına serpiştiriyoruz. Bol karabiber kırıp yufkalarımızı rulo şeklinde küçük küçük sarıyoruz. Evet, yufkalarımız hazır. Bu şekilde yaklaşık 10-15 adet bir yufka. İçerisinde bol karabiber ve kızarmış keş peyniri mevcut. Bunu fırında kızartıyoruz ve daha sonra tabaklama için buluşuyoruz. Evet, yufkamız kızardı, ördeğimiz de kızardı. Şimdi tabaklama işlemi için fırından ördeğimi ve yufkamı alacağım. Akabinde tabağı yapmaya başlayacağız. Ördeğimiz de hazır. Burada ördeğin haşlama suyu, ördek suyunu da süzdürdük ve kaynatıyoruz. Bunun içerisine bir miktar üzüm pekmezi kullanıyorum. Gayet yakışıyor, lezzet veriyor ördek suyuna. Bu şekilde kiren sosu, kızılcık sosumuzu artık tabağı yaparken şöyle bir tabağımız var. Çemberimizle püremizi çevreliyoruz. Kızaran yufkamızı tabağın orta kısmına alacağız. Bu şekilde. Ve ördek etlerimizi etrafına dolandırıyoruz.

Kasnakları çıkartacağız içerisinden ve artık ördeğimiz sunuma hazır. Son dokunuşlar artık. Burada da ördeği taze kızılcıkla birlikte tamamlayıp servise sunuyoruz.

Evet, ördek tiridimiz hazır. Tabağımızı hazırladık. Ve şu an son aşamada da artık pekmezle birlikte kaynattığımız ördek suyumuzu da masada servisini yapacağız.

Bu meslek dedemden babama, babamdan bana aktarılan bir yadigar. İyi bir aşçı olmak, hazırladığım yemekleri tadan herkesin yüzünde bir tebessüm oluşturmak benim hayattaki motivem. Ve elbette ki bu işin en keyifli taraflarından biri olan masadaki son dokunuşlar. Son kontrol, son bir göz, yani şefin son dokunuşu.

0: Çocukluk hayalim pilot olmaktı ama ben şef oldum. Mutluyum. Çocukluğum annemin yaptığı yemekleri izleyerek geçti ve benim bugünkü şef olmamdaki en büyük ilham kaynağım annemdir. Şef olmamdaki şüphesiz en büyük pay iki tane abimin şef olmasıydı.
1: Bir tane rezerv salat. En son veririm arkadaşlar. Okey şef.
0: Mutfağa girdiğim an bir Japon zeni gibi oluyorum, bu kadar.
1: Eksik yok değil mi?
0: Kapadokya'ya geldiğinizde emin olun dünyadan kopuyorsunuz. Buranın geçmiş yaşamı ve dokusu kesinlikle yaşanmışlığı benim yaptığım yemeklerde bana çok büyük ilham oldu. Merhaba, ismim Mehmet Gök. Amasya Merzifon Alıcık Köyü'nde doğdum. 5 kardeşiz, ailenin en küçük bireyi benim. Çocukluğum köyde geçti ve köy çocukluğunun tadını sonuna kadar yaşamış bir insanım. Annem çok iyi yemek yapardı. Annem köydeki düğünlerde, mevlütlerde yemek yapan bir insandı. Ve ben de annemin etrafında büyüdüğüm için yemek yapmak benim için yazın bahçelerde turşusuydu, tatlısıydı, reçeliydi. Bunların hepsi doğal olarak hayatımın içinde geçti. İlkokulu ve ortaokulu doğduğum köyde bitirdim. Daha sonra iki tane abimin şef olmasından dolayı onların yönlendirmesiyle İstanbul'da aslında ilk gittiğim okullardan bir tanesi seçmelerine gittiğim ve mülakatını kazandığım Deniz Subayı Okulu'ydu Beylerbeyi'nde. Tam o tarihlerde yurt dışında çalışan Fevzi abim izine gelmişti. Düşünün. Telefon yok, mail yok, mektup yok. O benim aslında hayatımı değiştiren o an oldu. Abim benim hani askeri okula gitmemi istemiyordu. Kendisi gibi şef olmamı istiyordu ama eğitimli bir şef olmamı istediğinden dolayı abim benim liseye hangi okula gideceğimi aslında abim karar verdi. Ve Altunzade Turizm Otelcilik Lisesi'ne başladım. Ondan sonra da stajlarım derken kendimi mutfakta buldum ve önümde de iki tane beni yönlendiren abim vardı. Aslında ilk girdiğimde beni servise aldılar. Ben serviste bir ay çalıştım ama servisin bana göre olduğunu hiç kabullenmedim ve kendimi mutfakta çalışmak istediğimi söyledim şefe. Pastanede, soğuk mutfakta derken bütün stajım öyle geçti. Daha sonra hep bu işi yurt dışında yapmak istediğim için böyle bir fırsat bekliyordum restoran şefi olarak.
1: Bir tane rezerv salat. En son veririm arkadaşlar. Okay.

yurt dışına adım atıldıktan sonra kariyeriniz hep o şirketin etrafında gerçekleşiyor. 2 yılım Karayipler'de bittikten sonra Londra'ya transfer oldum şef yardımcısı olarak. Çünkü uluslararası bir otel zinciri şefini Türk olarak seçiyorsa bu diğer oteller ve diğer otelde çalışan arkadaşlar için de bir yol açmak oldu. Ve ondan sonra da zaten sizler de biliyorsunuz çok değerli şeflerimiz, genç şeflerimizin hepsi uluslararası zincir otellerin başında şu anda şef olarak çalışıyorlar.

0: Evet, aslında çalıştığım yerler özellikle Karayipler'de çalışırken kış aylarında Amerika soğuk olduğunda herkes sıcak yerlere geliyorlardı. Michael Douglas ve Zeta Jones onlara yemek yaptım. Londra'ya geçtiğimde John Travolta ailesi çocukları onlara yemek yaptım. Red Chili Hot Pepper onlara yemek yaptım derken bunlar sadece benim yurt dışında aklımda kalan isimler. Tabii Türkiye'de de birçok değerli isimlere de yemek yaptım.
1: En son tekrardan bakalım. Hadi bakalım.
0: Yine bana bağlı olan Kapadokya'da çok önemli bir otel vardı. Oraya sıklıkla ziyaret ederken bu 2015-16'lı yıllarda özellikle bölgenin iyi bir restoran açığı dikkatimi aldı. Otellerin içerisindeydi sadece restoranlar bundan 7-8 sene önce. Ortağım da burada zaten çalışan bir arkadaştı. O da başka bir otelin genel müdürüydü. Onunla birlikte bir restoran yapalım kararı aldık. Daha sonra bugünkü restoranımızın yeri hakkında bana bir resim attı, bir video attı. Burası dedi çok güzel bir taş bina, hani kendine ait bir alan içerisinde. Tabii ki iş yaparken ya da bir şeye karar verirken hissiyat çok önemlidir. Ben gelip görmeden direkt evet dedim ve daha sonra her tarafını kendi elimizle, tırnağımızla yaptık. Bahçesini, üst katını, terasını, içindeki dokunulan her tarafı. Yani her metrekaresinde ya da her duvarındaki gördüğünüz en ufak detay hep bizim geçmiş tecrübelerimizle bugünü yansıtan bir iş oldu.

Çok özel bir mekan. Hani ben oranın sahibiyim, kurucu ortağı olarak demiyorum bunu. Siz de göreceksiniz geldiğinizde. Mesela 250 yıllık bir şömine var orada. O şömine eski bir evden çıkarılıp getirildi Kayseri'den. O restoranın içerisinde kış aylarında o da yanıyor. Orası zaten özel bir bölüm. Grupları ya da VIP'leri hep aldığımız bir alandır. Akşamları özellikle çok keyifli oluyor.

Restoranımızda daha çok yöresel yemekler yapıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de buraya gelen zaten misafirin %80'i yabancı olduğu için bu insanlara bölgenin yemeklerini tattırmak, yedirmek çok çok önemli. Ben de geçmiş tecrübelerimle birlikte hem yani aslında Anadolu mutfağı yapıyorum. Başlangıçlarda mezeler ve bunların her bir tanesinin ürünleri nerede yetişiyorsa, en iyisi neredeyse oradan geliyor. Ara sıcaklarımız en bankolarındandır diyeyim. Yani çünkü bana sorsanız bir restorana gittiğinde, hani ben güzel bir şey söylemiyorum ama genellikle başlangıç ve ara sıcaklarda kalırım ben. Çünkü o kadar çok keyifli yemek yiyorsunuz ki ana yemeğe zaten sıra kalmıyor. Tatlılarda, ana yemeklerde diyeyim, şöyle söyleyeyim. Mevsimsel olarak değişen ürünler var ve o mevsimi kesinlikle takip ederim. Bahçede birçok ürünü eline bir tane sepet alıyorsun. Bahçeden salatalığını, domatesini, karpuzunu, çekirdeğini, çileğini aklına ne geliyorsa sabah gidip alıp gelebiliyorsunuz. Böyle bir lüksünüzün olduğu bir coğrafyayı düşünün. Yemek yapmak zaten bir keyif oluyor.

enerjisi var ki sizi alıyor götürüyor. Sabahları erken kalkarım. Burada erken kalkarım derken mesela yazın özellikle balonların kalktığı bir saatte sabah kalkın ve şöyle kahvenizi alın. O balonları gökyüzünde bir seyredin. O bana çok büyük ilham veriyor. Buranın geçmiş yaşamı ve dokusu kesinlikle yaşanmışlığı benim yaptığım yemeklerde bana çok büyük ilham oldu. Yine burada tarihin en eski çömlek olaylarından bir tanesi var. Ben de aslında buna yeni başladım. Yeni hobim diyeyim. Kille uğraşıp farklı tabaklar, vazolar yapmak. Ama tabii ki benimkisi daha böyle başlangıç seviyesinde olduğu için daha çok yal almam lazım. Ama o da bambaşka bir şey. Bir çamura bir hayat veriyorsunuz ve yaptığınız şey bir başkasının evinde ya da elinde yüzyıllarca kalabiliyor.

0: Kapadokya'da mutfağa girdiğimde yılların tecrübesiyle herkes benden çok daha böyle süslü, üst düzey şeyler beklerken aslında ben şunu söylüyorum. Şeflik şöyledir. Her yaşın kendine kattığı bir özellik vardır. Gençli yaşlarda dünyanın en ünlü şeflerini takip edersiniz. Onlar gibi olmak istersiniz. Onlar gibi yemek yapmak istersiniz. Ama ilerleyen yaşlarda şeflik de şöyledir. Ne kadar basitliğin etrafında yemek yapıyorsanız o kadar değerlidir. Ben buraya geldiğimde dediğim gibi malzemenin zaten kendisinin arkasından geçtiğim için onun hikayesini bildiğim, onu yetiştiren insana olan saygımdan geçiyor ve ona en değerli şekliyle değer katacağınız şey nedir? Fazla oynamadan onunla bir yemek yapmaktır. Zaten burada isteseniz de o aradığınız o özel ürünleri bulmanız imkansız. Çünkü lokasyon ve uzaklığından dolayı buna da zaten ihtiyacınız yok. Burada da dediğim gibi kullandığım lokal ürünler, o ürünlerin geçmişteki hikayesi zaten beni o hikayenin içerisine hapsediyor ve onunla birlikte yemek yapıyorum.
1: Bir tane rezerv salat. En son verelim arkadaşlar. Okay, ondan sonra da ana yemekleri verelim.

Şimdi size Nevşehir'in önemli yemeklerinden bir tanesi Nevşehir tavayı yapacağım. Bunun aslı kuzu pirzolayla yapılıyor. Şimdilerde tabii ki kuzu pirzoladan ziyade farklı farklı etlerle yapılmakta. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi tabii ki yörede yapılan bu toprak ve seramik işlerden dolayı toprak kapta fırında pişiyor olması lazım. Biz bugün açık ateşte yapacağız. Öncelikle malzemeleri sayayım. Dediğim gibi bunun ana malzemesi kuzu pirzola, olmazsa olmazı soğan, altına kuyruk yağ, sarımsak, tarla domatesi, biber, acı biber ve biraz da al biber. Bunların hepsini güzelce dizdikten sonra ağzını kapatacağız ve odun ateşinde yavaş yavaş pişmeye bırakacağız. Şimdi öncelikle ne yapıyorum? İlk önce yapmam gereken şey toprak kabımı ateşe koyacağım. Biraz ısınsın ki bizim kuyruk yağlarımız erisin. Kuyruk yağlarım zaten kesilmiş durumda. Bu arada kuyruk yağının üzerine koyacağım şey soğan olduğu için soğanlarımı keseceğim. Evet. Ya bu niye altına soğan koyuyorum? Bu soğanı altına değil üstüne de koyabilirsiniz ama benim mantığım da şu. Direkt toprağın üzerine etin gelmemesi için altına kuyruk yağını, onun üzerine soğanı ve onun üzerine ben eti koyuyorum ki et zaten bu soğanın üzerinde, soğan da karamelize olacak. Ete daha fazla bir lezzet ve değer katacağız. O sebepten dolayı soğana ihtiyacımız var. Böyle iki tane soğan bize zaten fazlasıyla yetiyor. Bunu böyle gelişi güzel, biraz iri kesebilirsiniz. Bunu keselim ve tahtamızın üzerine bırakalım. Şimdi bir sonraki aşamada ne yapacağız?

Bir sonraki aşamada bu ısınırken böyle kuyruk yağlarını atıyorum. Niye kuyruk yağı? Kuyruk yağını koyduğumuzda altında eriyecek ve çıtır çıtır bir lezzet katacak. Eskilerde bu kuyruk yağını zaten tavada böyle pişirirler ve çıtır çıtır böyle ekmekli tuzla yerler. Bunun mükemmel bir lezzet patlaması yapacağından dolayı kuyruk yağını koyuyoruz. Yani zaten sadece bu yöre değil, Anadolu'nun birçok yerinde kuyruk yağı kullanılıyor. Hatırı sayılır miktarda kuyruk yağı koyduk. Evet, şimdi kullanacağımız kuzularımızı marine edelim. Kuzularımıza tuz ve biber atıyoruz sadece. Hatırı sayılır derecede bir tuzumuz olsun. Karabiber.

Şimdi etimizi marine ederken size etle alakalı birkaç bilgi vereyim. Tabii ki Anadolu'da kuzu eti çok önemli. Yaptığınız bütün tencere yemeklerinin aslı aslında kuzu yemeklerindendir. Taze kuzu her zaman çok sert olur. Kasaptan gidip taze et almayın. Mutlaka dinlenmiş, birkaç gün dinlenmiş kuzu alırsanız çok daha lezzetli yemekler yaparsınız. Buradaki en önemli tiyolardan bir tanesi bu. Burada taze kekiğimiz var, biberiyemiz var, kırmızı biberimiz var. Kırmızı biberi zaten kesip içine atacağız. Eti böyle güzelce karıştırdıktan sonra geri kalan şey aslında toprak güveç yapacak. Evet, şimdi ısınmış ama biraz. Kapağını açtım. Ne yapıyoruz? Şimdi bunun altına soğanlarımızı koyuyoruz. Altında da zaten daha evvel kestiğimiz ve erimiş olan kuyruk yağımız var. Soğanları koydum. Soğanların üzerine şimdi birkaç tane sarımsak kesip koyacağım. Sarımsakları da dediğim gibi iri iri kesiyoruz. Çok küçük olmasına gerek yok. Şimdi bunları koyarken birazcık da Nevşehir'deki yemek kültüründen bahsetmek istiyorum. Aslında şöyle söyleyelim, Anadolu'nun birçok şehrinde yemek akşam evde aileyle yenir. Bu sebepten dolayı dışarıda restorancılık fazla gelişmemiştir. Bu son yıllarda mesela gittiğiniz Anadolu'na nereye giderseniz gidin, hep aile restoranları bulursunuz. Bunlardan bir tanesi tavacıdır, bir tanesi köftecidir, bir tanesi yine buna benzer ev yemekleridir. Bu bölgede önemli yemeklerden bir tanesi tava, diğerini ne sorarsanız o da yaprak sarmalarıyla çiçek sarmaları. Daha sonra da tabii ki mantı. Mantı bu bölgede hem Kayseri hem Nevşehir'de fazla bir şekilde yapılıyor. Tatlarına gelince de aside diye bir tatlı var. Aside de üzüm pekmezi, normal aslında helva yapar gibi kavuruyorsunuz bol yağla. Üzüm pekmezi ve sütle birlikte aslında çok basit bir yemek oluyor. Bu malzemeler niye aside? Çünkü herkesin evinde olan ürünlerden dolayı. Evet, şimdi pirzolaları kenardan ortaya doğru bir ters bir düz şekilde koyabildiğimiz kadarını koymak için yerleştirmeye başladım. Daha sonra üzerlerine buradaki taze sebzelerle, domatesle, biberle kaplayacağız. Bir tane de şöyle koyarsam. Gördüğümüz şekilde üzerini komple etle kapladık. Şu anda hiçbir boş tarafı kalmadı. Yemeğin aslında baktığınızda lezzetli bir yemek olacağı zaten belli. Çünkü altında kuyruk yağı var, sarımsak var, soğan var, et var. Üzerine girecek tarla domatesi ve biberleri koyduğunuzda bu güvecin bu yanan odun ateşinde mükemmel bir şekilde yavaş yavaş pişip lezzetli bir yemek olacak. Başka türlüsünü zaten düşünmek mümkün değil. Niye? Çünkü hala yüzyıllarca kullanılan eski tekniklerdir bunlar. Şimdi üzerine geri kalan malzemeleri kesip ve kapatacağız. Şimdi ne yapalım? Domates. Ben bu domatesleri soymuyorum çünkü o kadar güzel ki bunları tarladan topladık. Sadece şu beyaz kısımlarını alacağım. Çünkü zaten pişerken bunların hepsi birbiriyle geçmiş olacak. Burada kullandığımız bütün ürünleri topladığımız bahçeyi, tarlayı gördünüz.

da yetiştiriyoruz. Hani bizim için bunları yetiştiren bir aile var. Biz ne olması gerektiğini söylüyoruz. Onlar da bizim için bu ürünleri her yıl yapmaktalar. Tabii farklı farklı ürünler var. Bu domatesler çoğaldığında kendi domates sosumuzu, bir yıllık domates sosumuzu yapıyoruz. Geri kalan şeyler aslında turşular da var burada. En önemli turşulardan bir tanesi de koruk turşusu. Yani üzüm bağı bozulduğunda yapılan turşulardan bir tanesi. O turşunun da özelliği şu. Mesela kendi başına hem üzüm, hem sirke, hem de bir turşu tadı var. Bunu blender'a birazcık bal, zaten sirke kısmı içerisinde, zeytinyağıyla çevirdiğinizde kendi çekirdeği ve kabuğuyla mükemmel bir sos oluyor. Yani Anadolu mutfağında aslında herkesin evinde eskiden fakirlikten dolayı yaptığı ürünler bugün büyük şehirlerde ulaşılamayan değerler halinde. Şimdi eminim birçok şef arkadaşım bu videoyu izlediğinde bu korukla ilgili sos tarafında kendileri de deneyimleyecekler ve görecekler, çok güzel şeyler çıkacak ortaya. Şimdi burada gördük, bol bir de domatesimiz var. Domatesin yanına şimdi birazcık da biber keseceğim. Ondan sonra da kırmızı biber koyacağım. 3 tane, 4 tane. Ve maydanozumuz olacak. Bunların hepsini birlikte karıştırdık. Buraya birazcık da maydanoz kesiyorum. Gördüğünüz gibi her şey iri kıyım olarak yapılıyor. Hiç böyle daha ince kesilmiş bir şey yok. Buna da buradan biraz tuz atacağım. Biraz pul biber. Biraz kekikle birlikte şöyle spatula yardımıyla etimizin üzerine koyacağız. Evet, şimdi et suyunla birlikte bir salçalı sos yapacağım. Pişerken hem lezzet katacak hem de ürünümüz çok daha lezzetli hale gelecek. Şimdi buradan bir kaşık alıyorum. Bu arada bu et suyu da ilikli bir kemikten yaptım, sebzeli bir şekilde. Bütün yemeklerimize bu et suyunu kullanıyoruz. Çeşme suyuyla yemek yapılmasın. Burada yapacağımız şey şu. Bir kaşık biber salçası. Bu biber salçası da bu biberlerin çok olduğu dönemde makinalarla çekip burada açık ateşin üzerinde uzun saatler kendi biber salçamızı, domates salçamızı biraz evvel bahsettiğim şekilde hepsini yapmaktayız. Bunu karıştırıyorum. Birazcık da zeytinyağı koyabiliriz. Yani aslında kuru dolma yapar gibi ya da sumak ekşili bir salçalı sos yapar gibi bir sosumuz oldu. Gördüğünüz gibi bunu böyle yavaşça etrafına yediriyorum. Evet, gördüğünüz gibi güveçimiz hazır. Şimdi bunu tekrardan odun ateşindeki ızgaramızın üzerine plakaya koyuyorum. Kapağımızı alıyorum. Bunu kapatıyorum. Bunun burada tahmini pişme süresi 1 saat olacak. Piştikten sonra da bir yaz bulgur pilavı olan bol domatesli ve biberli bir pilavla servis ediyor olacağız.

Annemden aldığım ilhamla başladığım bu meslek artık benim hayatımın vazgeçilmezi. Yaptığım yemekler, kurduğum sofralar ve beni tanımlayan lezzet hikayeleri. Ve yeni başlayan her gün yeni bir telaş, yeni bir deneyim ve kurulan her sofrada farklı bir hikaye.

0: insan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne?
2: Ya kirayı artırın ya da çekin.
3: Milyaları sende.
4: Çıkar mı sanki?
3: Ya çıkarsa?
1: Bir koşu gidip eve bir daha arayayım.
3: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
4: Bilal.
3: Sana çıktı öyle mi?
0: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
1: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
5: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
6: Yalancı.
1: Ya ben çıktı demedim ki.
7: Talih Kuşu. Birazdan TV4'te.
8: Dedeciğim.
9: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kıllı.
9: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
9: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Sadece durulalım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece durula.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
5: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
6: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
5: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
6: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
5: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
8: Otogaza değil, Aygaz 100 oktana geçtik.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, Pril var.
5: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
5: Yeni Pril Ultra Güç.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da ne?

0: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahat kavuşuruz.
1: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
0: Nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in. Başlık paraları.
2: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
0: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
3: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
4: Ne umduk ne bulduk. Bugün 18'de TV4'te.

0: Ayıp oğlum ayıp. Utanmadan ense yapıyorsun. İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne? Kalk, kalk. Sen eşek.

0: senedi nasıl ödemezsin? Kaç defa erteledim ulan? Gel. Anlamadım. Ulan ne kas kafalı herifsin sen? Sana gel demedim ben. İstiyorsan gel, paramı da getir. Yoksa anlarım ha. İcraya veririm ulan. Benim paramı yiyecek adamı parçalarım. Sana bir saat mühlet, ne yersen ye. Osman nereye ulan?
1: Şey, kahve içer misiniz diye soracaktım.
0: Ulan benim kahve içmediğimi hala öğrenemedin mi? Niye geldin söyle bakayım.
1: Hiç, seni özledim galiba.
0: Şimdi başlayacağım ha. Kanım tepemde zaten. Gel, gel de söyle ne istiyorsun. Kazık gibi dikilme, yaklaş! Yaklaş! Yaklaş da söyle.
1: Biraz zam isteyecektim.
0: Ha, zam?
1: Zam.
0: Ha, sen benden çok yaşayacaksın.
2: Yok canım, açlıktan ölmezsem bakkal kasap manav alacak yüzünden öldürecek beni.
3: Ha, ben de şimdi zam mı düşünüyordum? Bir defa %50 oranında zam Allah'ın emri.
1: Hay Allah razı olsun.
3: Aa, daha bitmedi. Sonra senede 3 maaş ikramiye, 1 ay ücretli izin, bayramlarda giyim kuşam.
1: Oldu olacak, yakacak yardımı da yap.
3: Yaptım gitti. Bak sana söz Osman. 5 milyara alınca bu dediklerinin hepsini yapacağım.
1: Hangi 5 milyar?
3: İşte bu 5 milyar. Talih kuşu başıma konunca. Tamam mı?
1: Sana talih, bize de kör salih.
3: Yok ulan, söz dedik.
1: Oo, çıkacak mı bakalım?
3: Ya çıkarsa?
1: İnşallah.
3: Benim insaniyetim bu kadar. Saray gibi evimde bedava oturuyorsunuz. Ya kirayı artırın, ya da çıkın.
4: Sıktın ulan, sıktın, sıktın. Tok evin aç kedileri, amcanıza iki laf ettirmediniz.
5: Anne, bakkal amca borcunu istiyor.
4: Sus ulan.
3: Son lafımı söyledim hanım. Ben evimi ziyan ettirmem.
6: Ah kardeşim, sen evinin derdindesin. Benim krallara layık kızım, ziyanı zebil oldu.
7: Ah, koca değil, kara yazamışım.
3: Vallahi ben onu bunu bilmem. Ay başında sizi sokağa atarım. Biraz da damadınız düşünsün artık. Ne haber Osman?
1: İyilik, sağlık.
3: Ah, diyordum içimden, şimdi tanıdık birine rastlasam.
1: Niye lan, borç mu isteyeceksin?
3: Yok ya! Bir tek yarım biletim kaldı, senin kısmetinmiş, milyaları sende.
1: Çıkar mı sanki?
3: Ah, ya çıkarsa? Al be abi.
1: Vay be, ya çıkarsa? Ver ulan, alıyorum.
3: Hayırlı olsun. Bize de bir kıyak yaparsın değil mi?
1: Söz lan.
3: Hadi eyvallah.
1: Güle güle.
3: Bir tane kaldı, çekiliyor. Son bilet. Yarın çekiliyor. Bir tane kaldı.
1: Selamun aleyküm.
8: Oo Osman, buyur.
9: Aleyküm selam.
8: Yap Osman mı bir çay benden?
9: Çay.
1: Sağ ol amca. Sizi özledim ya. Şöyle bir uğrayayım dedim.
8: Bırak bu özleme ayaklarını, havanın kararmasını bekliyorsun, uyanık.
9: Esnaf takımına görünmeden eve kaçmak için değil mi? Bilmez miyiz oğlum?
1: Sizden bir şey saklanmaz zaten.
8: Kurban kesecek misin?
1: Gelecek bayram keseceğim, o zaman param olacak.
10: Nasıl yani? Miras mı kalacak?
1: Yo. İşte bu bilete milyar çıkacak. Şakir'de son bilet kalmıştı, ben hemen kaptım aldım.
10: Oh, Şakir sana da mı yedirdi? Onda son bilet bitmez ki.
11: Osman'ım, havanın kararmasını bekleme. Bugün kasap manav erken kapattılar.
1: Onlar da yakında alacaklarını tahsil edecekler. Bol bol vereceğim.
8: Sen küçükmüş gibi konuşuyorsun
1: ya be çıkarsa...
8: Osman.
1: Ya çıkarsa?
8: Onu bunu bilmem. Eve geç kalıyorsun. Yenge canını çıkarır bir Osman'ım.
1: Çıkarır. Bende karıdan korkacak göz var mı be? Çay kalsın, ben gidiyorum.
5: Başka ne getirdin baba? Ciklet getirdin mi baba?
1: Ne cikleti lan?
4: Misafirler var.
1: Sırası mı yani? Bu insanlar da ne saygısız ya, habersiz gelinir mi?

0: Bana ver, orada oturuyorlar gardırobsun.
1: Oo, siz miydiniz? Ben de yabancı sanmıştım be.
2: Yolunu gözlemekten bıktık yani.
3: Sabrımız taştı Osman.
4: Kötü mü olalım yani? Ağır mı konuşalım?
1: Hiç üzülmeyin. Yüzdük kuyruğuna geldik. Hesabı toptan ödeyeceğim. Ayrıca avans vereceğim.
3: Hay ağzına sağlık.
2: Biz de dardayız Osman.
4: Lafın güzel de ne zaman olacak bu iş?
1: Ay başında. Ayıptır söylemesi, bilet aldım, milyarlar benim.
3: Şimdi küfür istedin ha. Yahu sana mı çıkacak yani?
1: Ya çıkarsa?
4: Elimizden bir kaza çıkmadan hadi gidelim arkadaşlar. Gidelim.
2: Yazıklar olsun.
0: İki paralık adamlara rezil ettim.
1: Ne yapayım karıcığım? Allah Allah. Sizler için yiyecek aldım.
0: Madem ödeyemeyecektin niye borç yaptın? Almasaydın.
1: Sucukları, pastırmaları ben yuttum sanki.
0: Gözün kör olsun, bir dilim sucuğu çok mu gördün lan kör?
5: Ben sana gül gibi kazama ver. Boyun pasın devresin inşallah.
0: Ayranı yok içmeye, atla gider içmeye. Bir de bilet almış paraya kıyıp.
1: Böyle konuşma karıcı. Ya çıkarsa?
6: Osman! Osman! Osman!
3: Elini çabuk tut Osman. Bu yük 2 saate kadar bitecek.
1: Aman yapma müdür bey, insaf et. Bir başıma nasıl yaparım?
6: Osman! Osman müjde! Müjde Osman'ım! Müjde! Talip kuşu sana kondu. Büyük ikramiyi sen kazandın.
1: Doğru mu söylüyorsun Şakir?
6: Ya bunun şakası olur mu be? 7.596.381 numaralı bilet sende değil mi?
1: Kaç demişti?
6: 7.596.381.
1: Doğru valla. Aynı numara.
3: Zengin oldun Osman! Osman! Zengin oldun! Zengin oldun! Helal olsun sana!
6: Hem de milyarder zengin. Tam 2,5 milyar lira.
3: Zengin Allah oldun Allah. Osman!
4: Ulan durun da biraz da ben sevineyim. Müdür!
3: Evet Osman'ım.
1: Şu yükü 2 saate kadar indirmezsen fena yaparım. Ben gidip paralarımı alayım. Yürü Şakir.
3: Başüstüne.

0: Paralar, paralar.
1: Ne olur lan? Ne olur uyutmadın bütün gece boyu?
0: Hayırdır inşallah karıcığım. Rüyasını gördüm, büyük ikramiye bana çıkıyor.
1: Allah cezanı versin. Ah benim eşek kafam. Peşimde büyük ikramiyeler dolaşırken senin gibi amortiye düştüm. Puh.
0: Şu ikramiye bir çıksın, bir hafta uyuyacağım.
1: İnşallah teneşirde uyursun da ben de kurtulurum. Hadi kalk! Ulan kalksana!
0: Dur ulan!
1: Ulan kalksana ulan!
0: Ne tepiyorsun? Ulan kalk! Duruyor! Oh!

0: Merhaba.
1: Günaydın kardeş.
0: Vallahi aydınlık değil, her yer karanlık. Kanıma dokunuyor Osman. Haracımızı mı yiyeceksin yani?
1: Ayıp ettin. Sen yekünü topla, fatura istemem. Rüyasını gördüm, piyango bana çıkacak.
0: Bu piyango tezgahıyla ancak bir hafta bizi uyutursun. Ondan sonra yiyeceksin bakalım.
1: Çıkacak, çıkacak. Merak etme.
2: Hop hop hop! Nerede kaldın Osman? 7 dakika geciktin.
1: Vallahi dolmuş bulamadım. Otobüs desen yer yok.
2: Mazeret mi yani? Dolmuş yoksa minibüs var. Minibüs yoksa taksi var lan. Atlarsın, çek dersin.
1: Çek dersin ama parasını veremeyince şoförden bir güzel dayak yersin.
2: Ukalalık istemez.
1: Peki yapma.
2: Ceza olarak 2 saat fazla mesai yapacaksın. Hadi başla. Çalışmayana para yok. İmarathane mi ulan burası?

0: Hayrola Osman Efendi, geç kaldım bugün.
1: Sana para yetiştirelim diye fazla mesai yapırık.
0: Yarın bizim şu zam işini konuşalım.
1: Yarın, öbür gün, ne zaman olsa konuşuruz. Nasıl olsa yolumu gözdürsün.
0: Gözlerim tabii ya.
2: Kör olası babanız geldi. Koşun kapıyı açın. Kim bilir nereden geliyor.
3: Tam yemeğin üstüne geldim baba, kaynanan seni seviyormuş.
1: Aman ne demezsin, yüzünü görünce tepe tüyüm dikilir. Afiyet olsun, neler yaptın karıcığım?
2: Neler yapmadım ki, bonfile, ızgara, zeytinyağlı dolma, kaymaklı kadayıf.
1: Eline sağlık, karnım da çok acıkmış.
2: Sen benimle alay mı ediyorsun la? Bıraktığım parayla ne alınır ki? Makarnaya talip. Şu güzel endamım ne hale geldi?
1: Onu bulamayanlar da var, ben makarnaya bayılırım.
2: Zıkkım lan öyleyse!

0: Amma da yedim ha. Yarabbi şükür.
1: Baba benim sünnetim ne olacak? Baltayla mı keseceksiniz?
0: Önümüzdeki ay hayır cemiyetinin toplu sünneti var oğlum.
2: Boyun devresin Demet. Utanmadan hayır cemiyetinden yaparız diyor. Ben torunumun mürvetini görmek isterim. Selim tutacaksın. Hukkabazlı yemekli düğün isterim. O kadar.
0: Olur. Öyle yaparız. Şu piyango çıkınca en alasını yaparız.
3: Ayakkabımın altı delindi baba.
1: Benim de giyecek entarım kalmadı.
2: Ev sahibi gene geldi.
0: Dur karıcı. Ben konuşurum.
1: Reman teyze, annem sizi bekliyor. Renkli film başlıyormuş.
2: Tamam, tatlılarımızı yiyip hemen geliyoruz. Tamam. Hadi.
0: Tatlılar nerede?
2: Ellerin köründe. Konuya komşuya hep yalan söylüyorum. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyorum.
1: Hadi baba, hemen gidelim de şu filmi kaçırmayalım.
0: Başlatma la filmine. Ne zaman onlara gitsek ananla kavga ederiz.
1: Niye ama baba?
0: Çünkü o görmemiş sülale bize nispet yapıyor oğlum.
4: Nasıl? Şimdi görüntü daha iyi değil mi?
1: Evet, daha iyi.
4: Ya.
5: Ay, az kalsın unutuyordum. Bugün bir kürk ceket aldım. Bakalım beğenecek misiniz?
4: İçelim Osman'cığım. Osman'cığım, diyorum ki Avrupa'ya yolum düştüğünde elimle uzaktan kumandalı bir renkli televizyon daha alayım. Şöyle gezmekte, sokakta taşınabilecek güzel bir şey. Seninki ne markaydı?
0: Ne oluyor?
4: Televizyon.
0: Televizyon mu?
4: Aha.
0: Bizde yok.
5: Vallahi ucuzluktan hiçbir şey almam. Kalitesi düşük oluyor.
6: Evet.
5: Bu kürkü butikten aldım. Nasıl?
6: Çok güzel, çok yakışmış.
2: Ben de kızım da

0: bir elbiseyi sevmeyiz. Hep ısmarlama giyiniriz.
1: Evine git kızım. Yeni bir kamyonet çektim Osman. Sırtım yere gelmez artık.
2: Ha öyle mi? Güle güle kullan.
1: İstersen benim arabanın yükünü doldur boşalt. El kapısında çalışacağına.
2: Sen babamın oğlu musun?
0: Durman gerekince söylerim. Beyaz Kartal Tarzan arıyor. Beyaz Kartal Tarzan arıyor, tamam.
3: Tarzan dinle beni, tamam.
0: Yarın maçımız var, tamam.
3: Geliyoruz, tamam.
0: Görüşürüz, tamam.
4: Hadi çocuklar, buyurun masaya. Size meyve getirdim. Gel canım. Al bakalım.
2: Şu çocuklar ne tuhaf. Evde sandık sandık meyve duruyor, dokunmazlar. Komşuda arsızlık ederler.
1: Çocukları rahat bırak Osman'cığım. Ya, bayramda ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi daha düşünmedik onu. Bize her gün bayram canım.
1: biz Çınarcağa gidiyoruz.
5: İsterseniz siz de gelin. Kamyonun arkasına alırız sizi.
0: Sağ ol. Osman'ın patronu da bizi Şile'ye davet etti ama düşünür.
2: Şile'ye mi? Nereden çıkardın bunu ya?
0: Geçen gün uğradı da söyledi ya.
2: Ha, anladım canım. Evet, Şile'yi düşünüyoruz.
1: Ya sohbete daldık, filmi kaçırdık.
2: O bir şey mi? Esas film bizim evde başlayacak şimdi.
0: Boyun pusun devrilsin. Görmemiş karı. Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzeliyim be.
2: Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Bağırışıp da çocukları uyandırma.
0: Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi.
2: Biraz daha sabır, güzel karıcığım.
0: Sabırla ne düzelecek ki be?
2: Bileti unuttun galiba. Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın.
0: Piyango çıkınca? Allah cezanı versin emi. Ulan garanti mi sana çıkacağım, manyak herif? Kalk defol, defol gözüm görmesin seni.
2: Yahu sabah olacak neredeyse. Bir lokma uyuyalım.
0: Hayır, git başka yerde uyu. Sana tahammül edemiyorum.
2: Dur gitme.
0: Ulan kalksana. Ulan. Ha, ulan.
6: Ne oldu baba? Annem naz mı yapıyor?
2: Naza razıyım. Eziyet yapıyor, eziyet.
6: Eziyet mi?
2: Konuşma lan, hayvan herif.

0: Sen daha cehennem olup gitmedin mi lan?
1: Biletimi arıyorum.
0: Ne bileti?
1: Otobüs bileti değil ya, piyango bileti. Nereye koydum bulamıyorum.
0: Biletin batsın sen, nereye sakladın?
1: Ulan 2,5 milyar cepte taşınmaz ki.
0: Ay deli olacağım, fıttırdı. Adam çıkmadan fıttırdı.
1: Ya çıkarsa?
0: Defol, he? Gözüm görmesin seni! Ses hem herif. Allah'ım sen beni kurtar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Ben artık sizden kaçmıyorum, tamam mı? Bu gece çekiliş var, yarın sabah trink hesap. Kadevesi bana ait.
2: Öyle olsun be Osman. Aylardır bekliyoruz, bir gün daha bekleriz.
1: Aferin. Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Hadi eyvallah.
2: Güle güle Osman.
4: Güle güle.
5: Yarın sabah görüşürüz Osman efendi.

0: Gel. Ne var?
1: Malın tamamını kamyona yükledim, yolladım.
0: Ha. İşin bu, yapacaksın elbet. Zam için geldiysen yarın. Bu gece çekiliş var.
1: Yok, zam için değil, izin için. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi?
0: Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Mal ortada mı kalsın?
1: Peki, beklerim.
0: Alo? Sen misin? Aşk olsun, kurbanlıkları unutur muyum? 4 tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? İyi. Evdeki hazırlıklar tamam mı? Oo, aman misafirlere mahcup olmayalım. Tamam, hediyeler hazır kalacak. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gideriz. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Güle güle. Adam olun, adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Şurayı temizlemeyi de unutma.
1: Patron haklı. Bayram bizim neyimize? Bayram patronun hakkı.
2: Anne, bayramda biz de kurban keselim.
3: Kuruz bile kesemeyiz.
2: Neden?
3: Ula oğlum, yiyecek ekmeğimiz yok. Kurban bizim neyimize? Ah, talihsiz torunum. Ah! Kocan olacak beceriksiz yüzünden. Hepimiz sefalet çekirik. Hayırsız herif ne olacak?

0: Nereye koydun bu bileti ya? Neredeyse çekiliş başlayacak.
1: Sayın seyirciler, özel bayram programımızın akışı içinde Piyango'nun büyük ikramiyeyi kazanan numarasının ilanına geldi. Büyük ikramiye 7.596.381 numaralı yarım bilete çıkmıştır. Talihli biletin biri İstanbul'dan 329 numaralı bayi tarafından.
2: Allah! Çıktı be, çıktı!
3: Ulan Şakir ne çıktı?
4: Gene amorti bile yok.
3: Yarın bir de listeye bak.
4: Söylesene oğlum ne çıktı?
5: Büyük ikramiye benim sattığım bilete çıktı. 329 nolu bayi benim.
3: Bileti sattığına göre ne seviniyorsun?
5: Biz. Ne demişler? Komşuda pişer bize de düşer. Adamın başına talih kuşu kondurduk. Bir kıyakçılık yapacak.
6: Bu idaresinin yaptığı tespitlere göre 5 milyar yarım biletlere isabet etmiştir. İskenderun ve İstanbul'dan iki tarihli 2,5 milyarın sahibi olmuşlardır. Şimdi kazanan numarayı bildiriyorum. 7.596.000...
0: Hay Allah, İstanbul 81. dedi. Yoksa İkrar ben miyim? Neredesin bilet, neredesin? 381. Bir koşu kazanan gidip eve bir daha arayayım.
7: Lus, ne yapıyorsun sen? Uyumadın mı gece vakti? La bileti gördün mü? Ne diyorsun be?

0: Ne haber lan Şakir?
1: Haberler sende. Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
0: Bilat.
1: Sana çıktı öyle mi? 2,5 milyar.
0: Bilmiyorum ya.
1: Senin biletin 7.596.381 numara değil mi?
0: Şu dediğin numarayı gözüm ısırıyor ama bileti bulamıyorum.
1: Bırak bu ayakları. Askıntı olmasınlar diye saklıyorsun.

0: Yok, yok. Burada da yok Allah'ın cezası. İşin yoksa şimdi bir de çöpleri topla.
1: İskenderunlu talihlinin resmine bakın, nasıl da kasılıyor.
2: Kasılmaz mı be? 2,5 milyar.
1: Bizim bilet de Osman'a çıktı. Ne yapacak acaba? Fıttırır diye korkuyorum.
3: Nereden çıkarttın Osman'ı be?
1: Baksana benim gözüme. Dün gece yarısı gördüm. Sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyordu.
4: İki çay ya!
1: Yerler mi? Yakında bombası patlar.
5: Mehmet Efendi, he. Bir telefon edeceğim.
2: Evet bakalım.
6: Evet, alo. Halkla İlişkiler Bürosu, buyurun.
7: Seni böyle
8: tamam, peki.
6: Tamam. Hayır, piyangonun İstanbul talihçesini henüz tespit edemedik.
9: Ben 329 nolu seyyar bayi Şakir Sucu. İstanbul talihçesine bileti ben sattım. Adı Osman Abalı.
4: Adresi veriyorum.
6: Küflüce Mahallesi, bir dakika. Nar Çiçeği Sokak 23 numara. Teşekkür ederim. Alo? Yazı işleri? Yangon'un İstanbul talihlisi bulundu.
9: Müjde arkadaş, müjde! Büyük ikramiye bizim Osman Abalı'ya çıkmış.
10: Sahi mi söylüyorsun?
11: Duydun mu? Bizim garibana çıkmış, çok sevindim.
4: Kime çıkmış, kime çıkmış?
11: Osman'a! Ah. Tam 2,5 milyar! Oo. Ermiş bana çıkacak diyordu.
4: Oh, deme ya, ayıp ettik herife. Sana borcunu öder artık.
11: Borç ne demek? Severim Osman abimizi. Dükkan onundur.
4: Hadi eyvallah.
11: Kesmece! Kesmece bunlar! Hadi kesmece bunlar! Kesmece!
12: Geldim, geldim! Kim bilir hangi alacaklı geldi.
4: Merhaba! Misafir kabul eder misiniz?
12: Sıktın ama Celal Efendi. İkide bir de kapıya dayanıyorsun.
4: Aa, ben mi? Tövbe tövbe! Çocuklara bisküvi getirdim. Müsaade et geçeyim.
12: Ne bisküvisi ya? Hangi dağda kurt öldü? Allah Allah!
4: Çocuklar! Çocuklar! Gelin gelin, bakın Celal amcanın size ne ciciler getirdi. Ver bakayım Nuracık.
12: Samit'in ayak yapıyor.
4: Al bakayım.
12: Kim eskidi evine şeref sen veriyor. Al başına çarp. Dakikada bir zam için kapıya gelinmez ki. Görmemiş adam.
4: Ben zam için gelmedim ki valide hanım. Ne? Tebrik etmeye geldim.
12: Seyran değil, seyran değil. Neyi tebrik ediyorsun?
4: Piyango tebrik. Osman kardeşime 2,5 milyar çıktı.
12: Ne? 2,5 milyar mı? 2,5 milyar.
6: Amacım 2,5 milyar bana çıkmış. Allah.

0: Buna ne derler?
1: Ne derler?
0: Suçüstü derler. Utanmadın mı ha? Görev başında uyumak. Gece beşik mi salladın lan?
1: Hayır, beşik sallamadım. 20 ton yükü indirip bindirdim.
0: Bedava mı çalışıyorsun lan? Avuç dolusu para veriyorum sana. Aklını başına topla. Yoksa ***'meyi atarım ha.
2: Osman abi, Osman abim benim. Abicim, canım abi.
0: Kimsin sen ya?
2: Ben Şakir Sucu, seyyar bayi. Artık Nimet abla kadar meşhurum. Osman abim de milyarder.
0: Sabah sabah ne saçmalıyorsun ya? Ne milyarderi?
2: Piyango milyarderi. Osman abime bileti ben sattım.
1: Doğru mu? Osman'ım. Doğru. Ben bundan bir bilet aldım.
0: Tebrik ederim. Para sana yakışır. Ah, ne kadar sevindim bilemezsin.
1: Ortada bir şey yok. Biletimi bulamadım ki.

0: isterim. Bu numara çok iyi. Leş kargaları başına üşüşmesin. Biraz sakla.
1: Vallahi sakladım ama bulamıyorum. Neyse, şu malı yükleyeyim yoksa benim ekmeğe atarsın.
0: Ne demek kardeşim, burası senin yahu. Sen benim işim değil, kardeşimsin. İş kalsın, senin sıhhatin önemli. Hadi doğru evine. Bir güzel istirahat et. Seni arabamla gönderirim Osman'ım. Hadi sen de, hadi bakayım, hadi.
2: Ne şanslı adam bu ya.
0: Adam değil o. Beyefendi. O kadar.
3: Beyefendi.
4: Bak çocuğum oraya.
5: Bakın tamam. Çok güzel. Bir tane daha lütfen.
4: Yeter. Silişten gözüme al. Ayol Zünel, evin için belediye otobüsüne
6: dönüştü. Beni yerler olarak neler hissediyorsunuz?
4: Ay bir şey hissedemiyorum.
7: Ay ben size söylemiştim Valide Hanım. Bu ev size küçük. Daha geniş bir yer bulalım size.
4: Düşünerek. Ay sanki evde düğün var. Ama ne gelin ortada ne de damat. Ula baban nerede ula? Bebeğim bak. Koşuculu gözlerde.
7: 2,5 milyar.
6: İyi para.
7: Güzel para be.
6: Ben geçerken bir uğrayayım dedim. Herhangi bir arzunuz var mı?
4: Sucuk pastırma gönder birkaç kilo.
6: Tamam.
4: Halis tereyağından varsa bir koli de ondan.
6: Oldu.
4: Tamam.
6: İstedikleriniz hemen yolla.
4: Tamam.
0: Et göndereyim, ağzınıza layık.
4: Ama etleri kayış gibi. Ama neyse, sen pirzolayla bonfile gönder.
0: Emredersiniz yengeciğim, emredersiniz.
7: Bir sandık çikita muz ayırdım yenge hanım size.
4: Tamam, ne dediysen onu da gönder.
7: Bir boş verirmişsiniz, varsın yenge hanım. Biraz gülümseyin.
8: Sen git kardeş.
1: Hadi bana eyvallah.
8: Yok ya, gel bir çay içelim sakin kafayla gel.
9: Eyvah seni ezecekler.
10: Parayı ne zaman alacağınızı söyleyin Osman Bey.
9: Kardeşim abiler bizi bulamadı.
10: Osman Bey lütfen birkaç kelime bir şey.
9: Gebertecek bu
4: arkada ya. Gel kocacığım otur şöyle yorgunsundur bir tanem. Ulan koşacaksın gel.
11: Kızım damadımın çoraplarını çıkartlarla bülemür ettim.
12: Aslan ben babacığım artık oğlunun sünnet düğününü en kral şekilde yaparsın.
8: Ulan oğlum ben paranın... Günün derdindesin. Söylüyorum anlamıyorsunuz.
4: Neyi anlamıyoruz?
8: Herkese söyledim. Size de söylüyorum işte. Daha ben bileti bulamadım ki.
11: Aman oğlum biz yabancın mıyız? Canların ciğerlerin değil miyiz? Akıllı damadım benim.
4: İyi yapıyorsun kocacığım. Bu sır aramızda kalır.
11: Hiç merak etme bak.
8: Hay Allah şu bileti bir bulsam da... ...ak mı kara mı bir görsek ya. Bilet evin içinde ama nerede? İyi kayna.

0: Leman? Leman neredesin?
1: Uyandın mı kocacığım?
0: Bilmem ki. Rüya mı acaba? Sen erken kalkmışsın.
1: Bir kadın kocasından erken kalkmalı tatlım. Çayını demledim, kahvaltını hazırladım, gömleğini pantolonunu ütüledim. Sen istersen biraz daha yat.
0: Olmaz, işe geç kalırım.
1: Hala çalışacak mısın?
0: Çalışmasam ne yeriz ya?
1: 2,5 milyarı kocacığım, hem de çatır çatır yeriz.
0: Yahu daha bileti bulamadımdır ha.
1: Benim kurnaz kocacığım, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Hadi sofraya bekliyoruz. Ama istersen seni kahvaltının yatağa getireyim.
0: Yo, ben gelirim.
1: Hadi gel.

0: maşallah. Bir kuş sütü eksik.
1: Onu da ısmarladım kocacığım, getirecekler.
0: İyi ama bu derenin suyu nereden gelir?
1: Talih kuşundan aslan damadım benim. Baba sucuk yağcılı. Parayı görmediler ama kokusunu aldılar ya, bütün esnaf ıtaberi taşıyor eve.
0: İş çıkınca başımıza taş yağdıracaklar ama. Eyvah, alacaklılar.
1: Kuşun ile şurada kapıyı açın. Aman kocacığım, milyarder olduğunu unutursun sen.
0: Ama cepte 10 liram yok.
1: Olmasın. Parayı alınca milyarlarımız olacak ya.
2: Selam.
3: Merhaba.
0: Aleyküm selam.
2: İyi günler dilerim. Osman abalı siz misiniz?
0: Evet, buyurun.
2: Rahatsız ettik sizi Osman bey ama...
0: Rica ederim.
2: Biz İstanbul televizyonundan geliyoruz. Sizin piyango tarihlisi olarak bir mini röportaj yapmak istiyoruz.
0: Yapalım da, böyle biraz tuhaf olur.
1: Bahçeye buyurun, daha dekoratif olur, manzaralı çıkarız.
0: Renkli mi?
2: Tabii renkli.
0: Ben ona göre giyineyim.
1: Hadi koş gitsin. Yaşasın, biz de Perihan abla gibi meşhur olacağız.
4: Yok be anneanne, Gurun da ailesi gibi. Bir de Kuruluş dizisi vardı ama çok...
2: Hazır mıyız?
3: Evet.
2: Kayıt. Sayın seyirciler, yeni milyarderimiz Osman Abalı ve ailesiyle birlikteyiz. Şimdi Sayın Osman Abalı, 2,5 milyarı alınca ne gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?
0: O ne be? Vallahi dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru değil. Çünkü ben daha biletimi bile bulamadım.
2: Buldunuz ve parayı aldınız varsayalım. Nasıl bir yatırım?
0: Bir hikaye vardır. 90 yaşında bir adama büyük bir ikramiye vurmuş. Adam ne yapmış?
2: Ne yapmış?
0: Bütün parasıyla bir umumi helal yaptırmış. Demiş ki, bu yaştan sonra gelen paranın... Buyurun hemşeriler, hep birlikte... Nasıl, güzel mi?
2: Güzel ama televizyonu sansürden geçmez. Başka bir hikaye rica etsem? Kayıt!
0: Var, bir hikaye daha var. Adamın biri, günün birinde bir umumi helaya giriyor... Ha, bunun yok var, sansürden geçmez. Ben işe geç kalırım, ya.
2: Röportajı tamamlasak Osman bey isterseniz.
0: Beni karıyla devam edin.
1: Biz tamamladık hanımefendi. Ben Leman Abalı. Kocam çok akıllıdır. Bileti bulamadım diyerek gizli milyarder olmaya çalışıyor. Anladınız mı?
5: Çekiliyor, yarın çekiliyor. Alan kazanıyor, yarın çekiliyor. Hadi yarın çekiliyor. Son biletler, yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. Günaydın Osman kardeş.
0: Günaydın. Ulan bu ne hal? Amigo mu oldun?
5: Yok ya. Nimet abla rahmetli oldu, artık Şakir abi var. Meşhur oldum sayende. Ama sen bana hala bir kıyak yapmadın.
0: Ulan ben para mı aldım ki?
5: Alacaksın, saklama. Artık herkes biliyor milyarder olduğunu.
0: Herkes biliyor da bir ben bilmiyorum, hadi eyvallah.
5: Çekiliyor, çekiliyor!
0: Ben de size uğrayacaktım ya.
6: Sana niye zahmet olsun kardeşim, ben siparişleri kendi elimle...
7: Bir meyve çeşidi hazırladım, abimin ağzına layık. Bonfile, kontrfile, antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
0: Sağ olun ama hesap...
6: Sana hesap ben kendim götürüyorum ya, canım.
5: Kardeşim,
6: hadi iyi günler,
5: hoşçakal. Osman'ım, seni almaya geldim, buyur.
0: Estağfurullah patron, rica ederim, siz buyurun.
5: Ne patronu? Biz artık ortağız oğlum, buyur.
0: Ortak mı?
5: Çek oğlum.
8: Hoş geldiniz, buyurun Veysel Bey.
9: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
5: Aç evladım, aç kapıyı, aç. Size milli piyango milyarder talihlisi Osman Beyefendi'yi getirdim.
8: Hoş geldiniz, şeref verdiniz Osman Bey.
0: Rica ederim, estağfurullah.
8: Büyük para kazandınız, güle güle harcayın efendim.
5: Bizim Osman Bey'e bir araba bakacağız.
0: Anlayamadım, bana mı?
8: Bütün arabalar Osman Bey'in, emretsin.
0: Ya kimseye laf anlatamıyorum, daha para filan almadım.
5: Aşk olsun Osman'ım, sana para soran mı var, istediğini seç al.
8: Sana bir Japon verelim Osman Bey.
0: Ne Japonu?
8: Japon malı. Japon arabası yani.
5: O sana yakışmaz. Daha haşmetli olmalı, evet daha haşmetli.
0: İstemem patron, Allah'ını seversen gidelim.
8: Bir Alman çekelim altına. Buyurun, bakın.
5: Şu alalım Osman.
8: Yakışır doğrusu, milyarder arabası bu.
0: Kaç para?
5: Ya o parasından sana ne? Arabayı al git.
8: Hadi hayırlı uğurlu olsun. En kral arabayı seçtiniz. Oğlum koştur anahtarları.
0: Dur ya, almadım daha, param yok.
8: Bak şimdi, param istedim kardeşim, muameleyi yaparken hesaplaşırız.
3: Bize bir de şoför lazım.
10: Ben emrindeyim Osman abi.
3: Tamam, oldu bu iş, hadi geç bakayım. Geç bakayım direksiyona, geç sen de sen de.
8: Buyurun,
3: sen de. Geç,
8: buyurun.
3: Geç arkaya. Hadi bakayım geç. Hadi çek gazla oğlum, gazla evladım. Hadi evladım, yürü. Komisyonumu da isterim ha.
8: Tabii.
3: Eyvallah.
8: Allah'ım şu işe bak. Parayı böyle k***lara veriyorsun ya Rabbim.

0: Hoş geldin Osman Bey. Vallahi merak ettim.
1: Yeni arabam nasıl?
0: Oo, şahane. Sana da yakışmış hani. Güzel araba, biraz tozlanmış. Ben yıkar temizlerim.
1: Sen? Olur mu canım? Şoför var.
0: Ben yıkayacağım. Başkasına emanet edemem. Kendim yıkarım.
1: İyi. Yıkamadan önce bana az şekerli bir kahve yap.
0: Emrin olur.
1: Okkalı olsun.
0: Baş üstüne. Buyurun siz patronun odasına.
1: Niye, çalışmayacak mıyım?
0: Patronun talimatı öyle. Bundan sonra siz patronun odasında oturacaksınız.
2: Vallahi darılırım Osman'cığım.
1: Estağfurullah, hata mı yaptı?
2: Ne münasebet? Neden burada oturuyorsun? Burası senin odan yahu. Geç otur şöyle koltuğa, geç.
1: Aman canım, estağfurullah.
2: Ne demek? Kaç defa söyledim. Burası senin iş yerin.
1: Rica
2: otur,
1: ederim.
2: Otur, darılırım. Allah aşkına darılırım. Otur bak hanımefendim. Otur. Allah aşkına otur diyorum. Ha şöyle. Nasıl? Rahat değil mi?
1: Koltuk değil, atlı karınca.
2: Kahve nasıl olsun?
1: Müdüre söyledim.
2: Nerede kaldı bu kahve?
1: Gelir şimdi.
2: Bak kardeşim. Senin gibi namuslu, becerikli bir ortağa ihtiyacım var. 1 milyar kadar sermaye koyarsan bu işi genişletiriz. Tamam?
1: Ama benim 1 milyarım yok ki.
2: Biliyorum. 2,5 milyarım var.
1: Yok.
2: Olacak. Acelesi yok. Parayı alınca söz mü?
1: Söz anasını satın.

0: nasıl? Araba almış kendine. Hem de...
1: Parayı almadım diyor ama altına yeni araba
2: boş
1: çekiyor.
2: Boş ver. Biz yemiş görünelim de hesabı o biçim şişirelim.
0: Haklısın.
1: Oyna hadi.

0: La bu araba da nereden çıktı?
1: Bir bilsem.
0: Parayla mı aldın?
1: Yok, patron bana hediye etti.
0: Bize?
1: Evet, bize.
0: Ah, eksik olmasınlar. Gene misafirler gelmiş, pankacılar geldi.
1: Dertleri neymiş?
0: Hele bir konuş anlarız. Bana bak, bir de karı var aralarında, kendini bir hat sanıyor. Ona bakarsan gözlerini oyarım.
1: Yok canım, niye bakayım oğlum? Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
2: Osman Bey, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bankam size yardımcı olmam için beni görevlendirdi.
3: Benim bankam inanılmaz cazip teklifler paketi de hazırladı Osman Bey. Özel anlaşmayla akıl almaz oranda bir faiz veriyoruz.
4: Benim bankam genç bankadır, iyi bankadır ve daima müşterilerinin çıkarlarını korumaktadır. Lütfen üç kağıda gelmeyin.
2: Sizi terbiyeli olmaya davet ediyorum beyefendi. Güvenilir dediğiniz bankanızın güç durumda olduğu herkesçe malum.
4: Meyve veren ağaç taşlanır hanımefendi. Sizin bankanın hissedarlarından birinin durumu herkesin dilinde.
5: Hepsi palavra atıyor. Görüyorsunuz işte Osman Bey.
2: Hiç sanmıyorum. Ödeme güçlüğü çektiğinizi neden söylemiyorsunuz?
5: Sizi ispata davet ederim hanımefendi.
2: Osman Bey, sizinle özel olarak konuşabilir miyiz?
5: Tabii canım.
0: Hop hop hop! Ne demekmiş özel konuşmak? Aa, üstüme iyilik sağlık.
5: Nerede?
0: Karıya bak, benim yanımda kocama üzülüyor.
2: Yanlış anladınız hanımefendi.
0: Hadi oradan sesli kokana. Benim davadım senin gibilere papuç bırakmaz. O tarafa bak.
1: Niye?
2: Aa, ama hanımefendi, ben sizin damadınızın menfaatlerini düşünüyorum.
0: Ne akla yani? Onun karısı benim. Her şeyini ben düşünürüm. Hadi yürü kocacığım.
1: Nereye?
0: Yürü. Kızım kaç.
1: Kız bağlak karı beni düşün.
0: Evet de yallah efendim. Aa, ben damadımı kurda kuşa yedirmem. Hadi yallah. Yallah bakayım hadi. Hadi. Hadi bakayım hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
2: Aşk olsun Osman'ım. Karının içine girecektin neredeyse. Ağzının suları aktı.
1: Ya biz neyin kavgasını yapıyoruz? Ağzımdan tek laf çıkmadı.
0: Deli olacağım yahu. Nerede bu paralar? Herkes paramızın peşinde.
1: Ne parası ya? Daha bileti bile bulamadım. Delinin biri kuyuya bir taş attı. 40 kişi çıkaramıyor.
0: Sen de işi tadında bırak da bileti ortaya çıkar. Her gün gazetelerde adın çıkıyor. Saklamanın alemi var mı canım?
6: Asker arkadaşım Osman! Canım kardeşim!
7: Benim teyze oğlum Muzaffer! Aslanım
8: vay
7: benim!
8: Vay yavrum, beni tanımadın mı süt annen Neriman?
9: Mıh, mıh! Kan kardeşinim, Beysel!
10: Aslan Osman'ım, aslan!
7: Çocukken çelik çomak oynardık, canım kardeşim benim!
11: Tertip çavuşunu hatırladın mı Osman? Canım,
8: İlk
11: kardeşim!
8: İlk aşkım, çocuğumun babası Osman'ım!
12: Yeter, yeter be açılın! Ulan suratım tükürük okkasına döndü! Şoför efendi, yürü gidiyoruz! Fakirin alacaklısı, zenginin akrabası çok olurmuş! Gözüm görmesin sizi de alın! Oh!

0: Abi Trakya'dan en yakın akrabanı nasıl tanımazsın kızı?
1: Trakya'dan mı?
2: Rizeli hemşerim, nasılsın? Rize mi?
3: Seninle iftar ediyoruz Osman!
4: İftar ediyorum! Ben amca kızınım, çeyizim için 5 milyoncuk!
0: Böbrek ameliyatı olacağım kuzenim, 10 milyoncuk!
5: Gurbetçi süt kardeşin Hamza'yım ben. Seni görmek için ta Almanya'da geldim.
0: Kulübümüze başkan ol abi. Sakın bizi kurtar Osman abi!
6: Vay be! Daha dün nefesimiz kokarken hiç akrabamız yoktu. Şimdi cenazemiz maç gibi kalabalık olacak.
0: Olmaz öyle şey, Allah korusun!
7: Osman abi!
2: Tüm sülale buraya seni korumaya geldik.
0: Abi kızanlar rahat bıraksanız ısmımızı be!

0: Susun dedim!
1: Açılın!
0: Hiç adam görmediniz mi?
2: Gördük ha, ama milletlerini görmedik. Akrabayız mı?
1: Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz ya! Çekilin! Defolun! Yoksa polis çağırırım!
0: Şu dünyada ne kadar menfaatçi insan var ya!
2: Rezilliler, riyakarlar!
0: Büroda bir misafir seni bekliyor.
2: Kahveni yapayım mı Osman Bey?
3: Yapamam! Geçen seferki gibi köpüksüz olursa kafana dökerim! Ha, arabamı da bir güzel yıka!
2: Emrin olur Osman Bey! Açılın! Hadi açılın! Çekilin!
1: Hadi kardeşim!
2: Çekilin!
1: Hadi! Hadi! Hadi! Dağılın. Hadi! Dağılın. Dağılın. Hadi! Dağılın.
2: Dağılın.
1: Hadi kardeşim!
2: Çekilin!
0: Geç, geç Osman'a! Efendim sizi tanıştırayım! Müstakbel ortağım Osman Abalı,

0: İş adama hakkı doğru.
1: Tanıştığımızda çok memnun oldum Osman Bey.
2: Ben de memnun oldum. Beyefendi ama mı?
1: Mesleğim icabı Osman Bey, ben kara paracıyım. Yani kara paraları aklarım.
2: Bir şey anladım, sarap olayım.
0: Gel sen, otur, otur şöyle, otur, otur. İzah edin Akı Bey.
1: Durum şu Osman Bey. Sizin 2,5 milyarlık biletinizi 3 milyara satın alırım. Yani yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
2: Yahu ben daha para filan almadım ki.
1: Biliyorum, ben paranıza talibim. Ön anlaşma için de size tas tamam 100 milyon getirdim.
2: Ne olacak bu para?
1: Sizin olacak. Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, bakın.
2: Ah ulan! Yanlış adam seçtiniz. Yoksa ne biçim tokatlardınız ha? Ben bu işlerden anlamam.
0: Aman Osman'ım, bu fırsat kaçırılmaz. Yarım milyar kar ne demek?
2: Bu nasıl kar böyle? Bu adam keriz mi?
1: Kara paracıyım dedim ya, sizden bileti alınca tahsil edeceğim. Böylece kaçakçılıktan gelen kara param aklanmış olacak. Anlaştık mı?
2: Anlaşmadık.
0: Nasıl köpeği, bol mu? Buyurun.
2: Ulan elinin kararı yok be. Katran gibi olmuş kahve. Sen o kahveyi kara paracıya ver. Ben gidiyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Zıkkım iç.
1: Bir dakika, bir dakika Osman Bey! Osman Bey! Osman Bey durun! Bekleyin lütfen! Osman Bey, makul olun, anlaşabiliriz.
2: Allah Allah, git kardeşim, kaşınma ya! Çek sen de!
1: Osman Bey, iyi düşünün, bakın...
2: Yürü canım!
1: Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, lütfen!

0: Gene mi sen?
1: Paranın yüzü sıcaktır.
0: Allah cezanı versin.
1: Versin ama siz şu parayı alın.
0: Dur. Osman abimiz, yeni siparişlerinizi bekliyorum. Evdekiler nasıldı ha?
2: Ula omuzlar neydi öyle?
0: Çikita muzdu abi.
2: Biliyorum. Ben zaten çikita muzdan başkasını yemem. Ama biri uzun, biri kısaydı.
0: Bağışla abim. Hepsini bir boy seçerim. Başka?
2: Armut'un sapı, üzümün çöpü vardı.
0: Ah kafama edeyim. Tamam abi. Sapını da, çöpünü de ayıklarım.
2: Ayıkla yoksa ben seni ayıklarım. Çek oğlum.
0: Para insana neler yaptırıyor be!
3: Aman efendim, kimler gelmiş, kimler! Hoş geldin Osman oğlum!
2: Kiraya zam mı isteyeceksin Celal efendi? Aa,
3: tövbe tövbe, ağzından hiç öyle bir kelime çıktı mı?
2: Çıkar mı hiç vallahi? Hiç çıktığını duymadım. Ne dönek herif ya!
4: Hoş geldin kocacığım.
2: Hoş bulduk.
4: Hayırdır, suratınız niye asık?
2: Sorma ya. Herifin biri fukara sümüğü gibi yapıştı bana. Neymiş efendim? Biletime 500 000 kar veriyormuş. Olabilir. Yok, paranın yüzü sıcakmış filan fesele.
4: Biliyorum tatlı.
2: Nasıl biliyorsun yani?
4: Biliyorum. Çünkü o beyefendi burada Osman'ın.
2: Ne?
3: Merhaba Osman beyciğim. Paranın yüzü sıcaktır.
2: Ya sen ne laf anlamaz adamsın be!
3: Aa, siz de çok inatçısınız hani! Ama Allah'tan sevgili eşiniz ve sayın kayınvalideniz çok anlayışlılar. İyi günler!
4: İyi günler!
3: İzninizle!
2: Hey dur! Çantanı unuttun!
3: Unutmadım!
2: Ya ne hıyar herif bu! Bal gibi unuttu, unutmadım diyor!
4: Benim saf kocacığım! Adam unutmadı!
2: Eyvah, bu da şaşırdı!
4: Bize bıraktı parayı! Çünkü teklifini kabul ettik!
2: Nasıl yaparsınız bunu?
5: Niye yapmayalım oğlum? Paranın yüzü sıcaktır!
6: Anneannem doğru söylüyor baba! Bu parayla sünnetimi de yaparım! Oyuncaklar alırız! Telsizimi unutma! Müzik seti!
5: Ya!
6: Müzik seti!
5: Televizyon! Renkli! Daha neler neler! Benim aslan kocacığım!

0: adresi bulmuşlar.
1: Öyle mi?
0: Ha vallahi öyle. Talih kuş arkadaş arıyorum. Talih kuş arkadaş arıyorum. Tamam.
2: Ben Serçe. Talih kuşunun arkadaşlığını kabul ediyorum. Kendini tanıt. Tamam.
0: Tamam. Ben Metin Abalı, milyarder Osman Abalı'nın oğluyum. Tamam.
3: milyarderlik nasıl gidiyor Osman kardeş?
4: Fena değil. Ama ben hayali milyarderim.
3: Öyle şey olur mu?
4: Bal gibi olur. Hayali ihracatçı oluyor da hayali milyarder olmaz mı?
3: Haklısın. Yeni araban çok güzelmiş. Öyle diyorlar.
4: İdare ediyor. Ha, sen benim şoförüm olur musun?
3: Nasıl olur? Benim kamyonum var.
4: Sen bilirsin. Ben bir teklif edeyim dedim.
3: Biraz sıkışık durumdayım. Kamyonun taksitleri zorluyor. Bana biraz yardım eder misin?
4: Tabii ederim. Param elime geçince. Yarın pazar, şöyle çoluk çocuk bir çayıra gidelim mi?
3: Ne çayırı? Anlamadım.
4: Çayıra ya.
0: Pikniğe demek istiyor. Değil mi kocacığım?

0: Osman Abalı 2,5 milyar lira tutarındaki ikramiyesini henüz almadı. Ne dersin bu işe patron?
1: Çözdüm bu işi. Bu Osman Abalı cin gibi. Piyasayı kızıştırmak istiyor. Vacip oldu artık. Şu deveyi bir misafir edelim bakalım. Getirin.
2: Kolay gelsin.
3: Bakarsan dağ, bakmazsan dağ olur. Sevgili damadım.
4: Kucacığım şöyle bir boğaz sefası yapıp Kuselba'ya gelin dedik ailece. Sen de gelir misin?
2: Yok. Ben bir kahveye uğrayayım. Zenginleşip burnu büyüdü demesinler.
4: Sen bilirsiniz. Arabayı çizmeyin ulan! Eşekler! Nazik nazik yıkayın hebeleri!
5: Çekiliyor, çekiliyor! Yarın çekiliyor! Son biletler yarın çekiliyor! Yarın çekiliyor!
6: Merhaba Şakir!
7: Merhaba Osman abi, nereye?
6: Kahveye!
7: Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış abi. Herkes seni konuşuyor.
6: Vay dedikoducu herifler!
7: Artık şu parayı al da bize de bir kıyakçılık yap.

0: be abi. Sokaklarda sürünmekten bıktım.
1: Ne parası ulan? Daha biletimi bulamadım. Bulacağım da yok lan bu ayakları abi, koktu.
2: Selam Osman abi.
3: Selam.
1: Selam kardeşler. Siz de mi akrabamsınız?
3: Değiliz ama yakında akraba olacağız. Abbas abimiz seni bekliyor.
1: O da kim? Ben tanımıyorum.
4: Ben tanıyorum. Mafya babası Abbas Kara.
1: Vay. Ne yapacakmış beni bu Abbas?
2: Misafir edecek abi, buyur.
3: Gidelim.

0: Meč.
1: Vaj, Osmanım! Hoş gelmişsin, canım kardeşim benim.
2: Yedi göbek önce akraba mıyız yoksa?
1: Hayır. Dış kapının dış mandalıyız. Ama biraz sonra kan kardeş olacağız.
2: İyi, olduk gitti öyleyse.
1: Olmaz. Kolay değil. Bu işin raconu var. Töreni var.
2: Bandomuzuka gelip marş mı çalacak?
1: Evet, cenaze marşı.

0: usturalar ne olacak?
1: Biraz kan akıtacağız.
0: Ben sünnet oldum, sağ olun, var olun.
1: Bu alemde kan kardeşliği çok önemlidir. İkimizin kanı birbirine karışmalı. Sıvayın kolunu.
0: Duya, ben kana dayanamam ya.
1: Alışırsın. Bu alemde kana ekmek doğramayı öğrenirsin. Benim kanım çok kıymetlidir. İlaç gibidir. Bir damlası bile musalladaki ölüye hayat verir.
0: Benim kanım da zehir gibidir. Bir damlası adamı tahtalı köye gönderir. Sana yazık olmasın.
1: Benim ölümden korkum yoktur. Kes bileğini.
0: Yapamayacağım.
1: Yardım edin.
0: Kestik işte.
1: Kalk bakalım. Uzat bileğini. Hayırlı olsun Osman'ım. Artık kardeşiz. Şeytanınız bol olsun beyler.
2: Eyvallah.
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin.
4: Hoş geldin.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah.
1: Arkadaşlar, sizlere kan kardeşim Osman'ı tanıştırayım.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldin. Hoş
0: Eyvallah.
3: Geldin. Eyvallah. Eyvallah.
1: Ona gelecek en ufak keleği kendime sayarım. Yanlış yapanı affetmem.
3: Emrin olur.
4: Emrin olur. Emrin olur.
0: Affetmez. Sevgili kan kardeşim, tanışma töreni de bitti. Ben eve gideyim artık.
1: Gücenirim. Önce bir şansını dene bakalım. Barbuta buyur.
0: Benim üstümde para yok ki.
1: Senin sözün para be kardeşim. Söyle parayı, at zarını.
3: Hadi.
0: 2 liradan atıyorum.
1: 2 milyon demek istiyor arkadaşlar. At zarını.
3: At bakalım.
0: Hep yek.
3: Kaybettin.
0: Bende zaten kısmet yok.
1: Hayır. Kazandın.
0: Kazandın mı?
1: Şanı pano, bir daha at bakalım.
0: Yok, atmayayım.
1: At, at, at.
3: 10 milyon.
0: 10 milyon mu?
1: At bakalım. At.
0: Gene hep yek.
1: Gene kazandın.
0: Bana bu kadar yeter. Biraz da sen at kardeşim.
1: Bas bakalım.
0: 1 milyon.
1: Eksik ziyade. Hepsini atıyorum, tamam mı?
0: Nasıl hepsine mi?
1: İşte önündekinin hepsine.
0: At bakalım anasını satayım. Hep yek.
1: Ben kazandım, ben. 100 milyon borçlusun bana.

0: pietosa.
1: Che credenza.
2: Elinize sağlık sevgili yengecim. İşe gelmeyince ortağımı çok merak ettim vallahi.
0: Ya bu saate kadar hiç kalmazdı. Kessinler oynamayı, sütür işini. Hadi.
2: Bırakın çocukları eğlensin.
0: Olur mu hiç, biz burada can dendindeyiz. Hocamın başına mutlaka bir iş geldi.
3: Arabasını almamış ki kaza yapsın.
0: Ağzınızı hayra açın Valide Hanım. Kocama bir şey olursa ölürüm vallahi.
2: Allah korusun Valide Hanım. Ben diyorum ki...
0: Ne diyorsunuz?
2: Diyorum ki... Benim ortağım cin gibidir. Gizli olarak parasını almaya gitmiş olmasın?
0: Haklısın. İyi ama o parayı getirinceye kadar biz ne yapacağız? Eve para bırakmadı ki.
2: Yengeme bak. Biz neciyiz yani? Ne kadar lazım? 10 milyon yeter mi?
0: Ayol, 10 milyon bozuk para benim çentemde de var.
2: O zaman 30 milyon yazayım. Yeter mi?
3: Bir gün idare ederik. Kemerleri sıkarız azıcık.
4: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Cevap ver serçe.
0: Serçene talih kuşuna. Ulan ne kamsız adamsın be, babanı merak etmiyor musun?
4: Koskoca adamı niye merak edeyim anne?
3: Üstüme iyilik sağlık. Biz meraktan ölürük, o ne diyor?
4: Boş ver anneanne. Siz babamı değil paraları merak ediyorsunuz. Bırakın ya. Babam biraz dağıtsın. Ne olur sanki?
0: Elinin körü olur. Susun la oradan. Ulan kafana geçirme. Ah anneciğim, çok kötü rüyalar gördüm.
3: Allah hayırlara tebdil et. Neler gördün?
0: Zümrüt yeşili bir ormandaydım anneciğim.
3: İyi. Yeşil ferahlıktır. Sonra?
0: Osman'ımı arıyordum ormanda. Bir de ne göreyim?
4: Tarzan'ı mı gördün anne?
3: Başlarım şimdi Tarzan'la.
0: Yamyamları gördüm anacığım. Koca bir kazan kurmuşlar. Kazanın içinde benim Osman'ım.
4: Anladım. Babama haşlama yapacaklar.
3: Sus lan. Kızım sonra?
0: Kazanın altında ne vardı biliyor musun?
3: Ne bileyim, rüyayı sen gördün.
0: Paralar vardı. Dağ gibi paralar. Parayla yakacaklar kocamı.
3: Bırakır mıyım? Bir saldırdım yamyamlara, Osman'ımı kurtardım.
4: Atla anne, sen babamı değil paraları kurtarmışsındır.
0: Hırsız hırsız köpekler. Şimdi hırsımı sizden alırım.
3: Rüyana bakılırsa bu herif pereleri aldı kız. Bilmez misin? Bizim erkekler önce arabasını sonra karısını değiştirirmiş.
0: Ben onu zor bırakırım.
3: Bak, Mersinli talihli parayı alınca önce bir celsede karısını boşamış.
0: Ya baban öyle şeyler deme.
3: Oho, şimdi Evrupa da fink atıyor.
0: Aman anne, cinlerimi tepeme toplama benim. Benim kocam bana ihanet etmez.
3: Nerede öylesi? Sabah oldu, gelmedi hala.
0: Ankara'ya gitti galiba, paralar alıp gelecek.
3: İnşallah.
5: Bu kasayı senin için aldım aslan kardeşim. Paralarını saklarsın.
6: Yahu benim maaşım cebimi doldurmuyor. Bu kasayı nasıl doldurur?
5: Çok şakacısın. Ben piyango parasını söylüyorum.
6: Hayırlı olsun, ikramiye mi çıktı?
5: Sana çıktı ya aslan kardeşim.
6: Ekmek çarpsın, çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü biletimi bulamıyorum.
5: Cin gibi adamsın. Bekleriz koçum.
6: Vurma. Yemin ederim biletimi bulamadım.
5: İyi düşün, nereye koydun? Hatırla. Yoksa...

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
4: Tam bir boş.
3: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
5: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: sadece durula.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Kolay mı?
8: Nasıl kolay?
6: Aa!
7: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
6: Gel buraya, gel.
9: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
10: Daha ne var?
11: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşuruz.
12: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
11: Nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in başlık paraları.
13: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
11: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
14: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
15: Ne umduk ne bulduk. Birazdan TV4'te.
16: Adası başı. Adam adım gitti.
17: Oluma be anneanne. Serçeyle konuşamıyorum.
18: Ne bu la serçene? Ana ne olacak? Pasaklı yüzünden kaçtı damadı.
16: İçim kanalarken bana bulaşma anne. Ciğerim çayır çayır yanıyor.
18: Ha

0: bardak soğuk su içersin. Kaçırdın adamı. Kim bilir hangi dadır şimdi.
1: Hayrola yenge, üzgünsün? Yoksa abim hasta mı?
2: Ah kardeşim, iki gündür eve gelmiyor.
1: O zaman misafirlikten dönmedi demek.
2: Ne misafirliği?
1: Geçen günü gelip aldılar ya.
2: Kim aldı ya, söylesene.
1: Abbas Kara'nın fedaileri.
2: Abbas Kara da kim?
1: Mafya babası.
2: Ne? Mafya babası mı? Ah kocacığım. Bah Osman'ım benim. Kaçırdığını nereden bileyim? Boşu boşuna günahını aldım ya.
3: Evimi, çocuklarımı çok özledim Abbas kardeş. İzin ver de gideyim artık.
4: Ne demek Osman'ım? Madem ki gidiyorsun, güle güle. Yalnız sana zahmet olmasın. Bileti ver de ben tahsil edeyim.
3: Bilet yok.
4: Nerede?
3: Bilmiyorum. Bilsem bunlar başıma gelir miydi?
4: Çıkardın ama. Tadında bırak kardeş. Bileti ver artık.
3: Veremem. Çünkü bulamadım.
4: Öyle mi? Yüzlerce milyona zar atarken, karılarla güreş tutarken iyiydi ha?
3: fena değildi.
4: Sıktın ha! Üzerim seni sonra. Bir tarafını sakat bırakırım. Nerede bilet?
3: Yok.
4: Yık!
3: Dur ya! Ne oluyor ya?
2: Ben piyango milyarderi Osman Abalı'nın karısı Leman Abalı'yım komiserim.
5: Gazetelerden sizleri tanıyorum. Ne oldu? Eşiniz parasını aldı mı?
2: Alamadı. Çünkü sevgili kocamı kaçırdılar.
5: Kaçırdılar mı? Kim kaçırdı?
2: Abbas Kara. Mafya babası.
3: Vurmayın be! Bilet falan yok.
4: Nerede öyleyse?
3: Dedim ya, evde bir yere koydum, ben de bulamıyorum.
4: Durun! Osman, ben seni severim.
3: Ben de seni severim.
4: Kan kardeş olduk. Benim neyim varsa senindir.
3: Sağ ol. Benim bir şeyim yok ki senin olsun.
4: Biletin var. Sana yardım edelim. Evine gidip birlikte arayalım bileti.
3: İyi olur vallahi.
4: Çözün.
3: Karım da görsün sizi. Yoksa canımı çıkarır.
4: Kalk.
6: Kimse kıpırdamasın!
2: Osman'ım, canım
3: bizim karı gelmiş, iyi insan lafının üzerine geldi.
2: Seni bu haydutlar mı kaçırdı?
4: Aman yenge hanım, ne kaçırması?
6: Abbas Kara, Banu'nun kocasını kaçırdığınızı iddia ediyorum.
4: Olur mu komiserim? Osman Bey benim kan kardeşimdir. İsterseniz sorun kendisine.
6: Sen ne diyorsun? Doğru mu?
3: Doğrudur. Biz kan kardeşiyiz. Beni misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. Şimdi de uğurluyorlardı. Hadi bize eyvallah.
6: Her taşın altına çıkıyorsun Abbas. Bu sefer de sıyırdın. Ayağını denk al. Gidelim.
7: Haydar babacığım! Doğru babacığım, sünneti yetiştirelim. Seni çok özledim aslan babacığım.
3: Ben de sizi özledim ya. İnsanın evi gibi var mı?
2: Esas evin erkeği gibi var mı? Temel direğimizsin, ocağımızı tüttürensin.
3: Ah ben size layık olamadım. İçtim, kumar oynadım.
2: Canın sağ olsun. Hadi şu bileti çıkar artık ortaya.
3: Vallahi bileti bulamadım
2: hadi,
3: ya.
2: Hadi, hadi, hadi.
3: İnanmıyorsunuz öyle mi? Koş Kur'an-ı Kerim'i getir bana, el basacağım. Yeminden sonra da hala bilet diye tutturursanız namussuzum, çekip giderim. Bir daha yüzümü göremezsiniz.
2: Buyur kocacığım.
3: Ver bakayım. Bismillah. İşte bu Kur'an üzerine el basıp yemin ederim ki sakladığım bileti... Sakladığım bileti...
2: Ne oldu, niye süsten?
3: Buldum. Bileti buldum.
2: Nerede? Nerede?
3: İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde. Tüh a**ak kafam beni. Ne oluyor ya? Bana mı?

0: Kesin ya. Delirdiniz mi be? Bileti bulduk tamam. Ama ikramiye çıkmış mı bilmiyoruz ki. Liste var mı?
1: Ben saklamıştım.
0: Ver bakayım.
2: ...567 yok. Burada da yok. Amorti bile yok.
1: Boyun basın devrilsin Osman.
3: Yalancı heri.
0: Ya o ben çıktı demedim ki.
4: Bizim sünnet gene yattı.
0: Ula senin lafın içinde ha.
5: Müdür bey, bir trafik kazası geçirdim. Hastanede olduğum için şimdi gelebildim. 2,5 milyarın talihlisi benim. Buyurun biletimi.
6: Evet, evet. 2,5 milyar bu bilete isabet etti.

0: Hey, haber okudun mu?
1: Gör müsün, okuyoruz işte. Ben size demedim mi?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Ben size bu Osman bizi tokatlıyor demedim mi?
2: Hadi ulan, tezgah kuran sensin. Hesabı 100 mi sıçtırırız demedim mi ha?
3: Osman Abalı ismi gündemde. 2,5 milyar talihlisi başkası çıktı.
4: Osman Abalı dolandırıcı mı? 2,5 milyarın sahibi parasını aldı.
2: Yazık, şu dünyada namuslu adam kalmamış. Hey Allah'ım yarabbi.
5: Osman Abalı dolandırıcı mı?
0: Vay başıma gelenler vay. Bu aleme rezil olduk. Adımız Kara Abbas'tı, Keriz Abbas oldu. Osman'a ceza kesilecek.
6: İki ayağı iki kolum abi.
0: Yok ulan. Bugüne kadar hep kanun tepemize bindi, ensemizi kızarttı. Şimdi kanun bizi korusun bakalım. Şikayetçiyiz.
2: Arasında değilim. Enayi yerine konuldum, onu mu soruyor? Yok şeyde.
7: Arkadaş, kimseye insaniyetlik yapmayacaksın. Neyse, bizi ufaktan çarptı. Ama şu kabadayı Atmaz Kara'yı iyice yamultmuş.
0: Şşt, geliyor.
7: Sırayla beyim.
0: Sıradayız, görmüyor musun?
8: Baba, polis amcalar seni görmek istiyorlar.
9: Buyurun.
6: Osman Abalı sen misin?
9: Evet, benim.
6: Hakkında dolandırıcılık suçundan şikayet var.
9: Ben kimseyi dolandırmadım ki.
6: Bilemem, savcılık yakalanmanı istedi. Bizimle geleceksin.
9: Ben gidiyorum. Hakkını helal et.
8: Bizde ne hakkı var ki? Üstelik hepimizi rezil.

0: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor.
1: Dinliyorum, tamam.
0: Bizim sünnet yattı galiba.
2: Daha önce dolandırıcılık suçu işledin mi?
3: Ne daha önce ne daha sonra böyle bir suç işlemedim.
2: Sabıka kayıtlarında adın yok. Demek bugüne kadar yakalanmadın.
3: Bir suç işlemedim ki yakalanayım.
4: Hakkında çok sayıda şikayet var. Hepsi de haksız yere menfaat temin ettiğini söylüyor.
3: Dilin kemiği yoktur, söylerler.
2: Şu piyango tezgahını tek başına mı tezgahladın, yoksa bir ortağın var mı?
3: Ben tezgah filan kurmadım.
4: Hayali milyarder olduğunu söylemişsin, ne demek bu?
3: Bana milyarderliği yakıştırdılar. Değilim dedim, inanmadılar. Önüne gelen para teklif etti.
2: Yani sana zorla mı para verdiler?
3: Zorla verdiler.
4: O paraları ne yaptın?
3: Ailem şunu bunu istedi, harcadı.

0: Evime gidebilir miyim artık?
1: Gidemezsin Osman abalı. Misafirimizsin. Seni gözaltında tutup mahkemeye sevk edeceğiz. Götürün.
2: Biz tırnakçılık, zarfçılık, karmanyolacılık bilirdik ama piyangoculuğu sen icat ettin ya.
3: Kardeşim, ne haber?
4: Ulan, artık kan düşmanıyız.
3: Manav kardeş, ne haber? Hani çikitamuz?
4: Zıkkım olsun, haram olsun sana!
5: Haram olsun!
4: Haram olsun!
3: Aa, ortak sen de buradasın, he? Oo, kara paracı da gelmiş.
4: Seni hapislerde çürüteceğim, ahlaksız. Görürsün.
3: Lan, ne? Bu ne sözü?
6: Duyamadım, duyamadım.
7: Üzülme anneciğim, babamı asmayacaklar ya.
8: Kim takar babanı ulan?
6: Ben Kürtlerime yanıyorum. Duyamadım, ya, duyamadım.
8: Ya. Hadi kalkın mahkeme başlayın.
9: Şikayetçilerin beyanıyla sanık Osman Abalı'nın dolandırıcılığı sabit görülmüştür. Piyango milyarderi hüviyetine girerek mazlumlardan menfaat temin etmiştir. Saf vatandaşlarımızın mallarını, paralarını hile ve desiseyle gasp etmiştir. İddia makamı olayı tahkik ederek şikayetçilerin tek tek yazılı ifadelerini almıştır. Osman Abalı'nın Türk Ceza Kanunu 503. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum.
10: Sanık Osman Abalı, hakkındaki iddiaları duydum. Ne diyeceksin?
3: Ne diyeyim hakim bey? Şans belki bize de güler dedik, bir bilet aldık. O bilet başıma öyle çorap ördü ki... ...ben kimseye milyarderim demedim. Onlar bana yapıştırdılar milyarderliği. Ben kimseden bir kuruş da istemedim. Zorla paraya mala boğdular beni.
10: Osman Abalı, şimdi soracağım soru çok önemli. Sen biletin ikramiyesi bana çıktı dedin mi?
3: Yemin ederim öyle bir şey demedim hakim bey. İsterseniz Seyyar Şakir abiye sorun.
11: Evet hakim bey. İstanbul tarihlisine bileti ben sattım. Osman biletini bulamadığını söyleyince tamam dedim. Hali kuşu Osman'a balıya kondu.
10: Nereden çıkardın biletin Osman'a çıktığını?
11: Şüpheli hareketleri vardı efendim. Bir şeyler saklıyor gibiydi. Sadece tahmin ettim.
12: Haberi duyunca sayın hakimim, dükkandaki malın en alasını Osman Abalı'nın evine postaladım. Armudun iyisini, muzun çikitasını falan. Dedim ki, Osman abimiz bize bir kıyak yapar. Ama bizden önce kodamanlar yanaştı Abalı'ya.
13: Ben Osman Abalı'nın menfaati için biletini satın almak istedim. Kendisine yarım milyar kâr teklif ettim.
10: Bu kârı teklif ederken amacın neydi?
13: Sadece insaniyetlik sayın hakimim. Kendisi kabul etmedi. Ailesini razı edip avans bıraktım ama bu kez Abalı'yı Abbas Kara kaptı.

0: Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e sayın hakimim. Osman Abalı'yla kan kardeş olduk. Sevdim kendisini. Maksadımız parasını korumaktı. Misafir ettik, garibim ot gibi yaşamış bugüne kadar. Cebinde metalik yoktu. Kendisine harçlık verdim, kumar oynadı, alem yaptı, eğlendi işte garibim.
1: Cebinde metalik yoktu diyorsun da, sen nasıl 200 milyon borç para verdin?
0: Ayıptır söylemesi, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Nasıl olsa milli piyangodan para alacaktı.
2: Osman benim yanımda 10 senedir çalışır. Benimle ortaklık yapacaktı. Sıkıntıda diye kendisine 30 milyon borç verdim.
3: Evet, kocamın ortağıymış. Lazım olur dedi, milyonları verdi. Allah var yukarıda, kocamın bu paradan haberi bile olmadı. Herkes parayı bana getiriyordu, ben de alıyordum.
1: Pekala, geç yerine.
4: Şahitlerin ifadelerini duydun, söyleyeceğin bir şey var mı?
2: Siz de duydunuz, gördünüz hakim bey. Vur Abalı'ya demişler, vurmuşlar. Şimdi adalet vur Abalı'ya derse, hiç kocunma.
1: Hayır oğlum. Adalet vur Abalı'ya demeyecek. Olay ava giden avlanır olayıdır. Senin hiçbir suçun yok. Beraat, serbestsin.

0: Osman Bey, Osman Bey. Sizi kutlarım.
1: Sağ olun.
0: Ben Milli Piyango İdaresi Reklam Müdürüyüm. Bir dakika durun, izah edeyim. Siz kamu oyu oyununda aklandınız. Namuslu bir vatandaşsınız. Aynı zamanda ünlü bir kişi oldunuz. Size Milli Piyango'nun reklam kampanyasını teklif ediyorum.
2: Ben bu işlerden anlamam müdür bey.
0: Talih Kuşu kampanyasında rol alacaksınız. Ücret olarak da tam 1 milyar lira teklif ediyorum. Buyurun çekinizi.
2: Bak müdür bey, hayali milyarder oldum, huzurum bozuldu. Gerçek milyarder olursam hayatım kayar, istemiyorum.
3: Ah, kabul et kocacığım lütfen. Beyefendi, ben onun namına kabul ediyorum.
2: Hayır, istemem.
0: Nasıl?
4: Kabul et!
2: Hayır, istemiyorum!

0: Sen de insaf vicdan yok mu? 50 liradan kıyma olur muymuş? Daha geçen gün bana 40 liradan vermedin mi bu kıymayı ha? Ha?
1: Verdim, verdim ama o gün et ucuzdu. Bu hafta başı ete zam geldi. Ama sen gene istersen 40 liradan ver. O güzelim kızın kolay para kazanmıyor.
0: Sen gene 40 liradan ver ha? Ah, hiç deşme derdim. Eski halim olsa saçımı süpürge eder, çalıştırmazdım ciğerparim.
1: Haklısın anacığım. Yalnız kızına biraz göz kulak ol, şu bakkal Rıza ile manav Ömer denen adama sakın gönderme onu.
0: Ne olurmuş gönderirsem?
1: Benden duymuş olma, makbul insanlar değiller. Kötü gözle bakıyorlar Zeynep'e. Halbuki ben...
0: Ne olmuş sana? Hı?
1: Yani... Ben ciddi, rabıtalı adamım. Param da var çok şükür. Seni baş köşeye oturturum, kızım da evinin hanımı olur.
2: Bir numara büyüğünü lütfen.
3: Dikkat etsene biraz.
4: 127 lira 70 kuruş.
0: 70'i de ne oluyormuş?
4: 127 olsun canım, seni kıracak değilim ya Valide Hanım.
0: Yaz hesaba.
4: 127. Yardım edeyim Valide Hanım. Laf aramızda, şu Ayı Mehmet var ya...
0: Ne olmuş Ayı Mehmet'e?
4: Canım köyünde gül gibi karısız çocukları varken bir de metres tutmuş.
0: Benim bildiğim kasap Mehmet bekardır.
4: İnanma Valide Hanım, bu zamanda kimseye güvenme. Hello manav Ömer, aklına gelir mi onun bir ız düşmanı olduğu?
0: Yok canım, aa!
4: Ya, küçük bir kızı ifade edip tam 8 yıl hapis yapmış.
0: Sen hırlı mısın sanki ha? Senin için de sağlam ayakkabı değildir diyor.
4: Haşa Valide Hanım, haşa! Ben işinde gücünde kendi halinde bir adamım. Tek istediğim helal süt emmiş namuslu bir kız bulup mesut bir yuva kurmaktır. Hani şöyle senin kız gibi.
0: Şey, bak bakalım borcumuz ne kadar olmuş?
4: Kolay anacığım, kolay!
0: Malum ya, bugün kızımın maaş günü. Yarın para dağıtacağız, kime ne vereceğimizi bilelim.
4: Nasıl istersen!
3: Bakalım... Geçen aydan devreden bakiye ile birlikte 120 lira borcum var.
0: Aa, bana bak, sen bu hesapları şişiriyorsun galiba ha?
3: Aa, eğer 40 para fazla yazdımsa şu gençliğimin hayrını görmeyeyim. Ben bakkal Rıza ile kasap Mehmet miyim ki kazıklıyım? Onlar kadar hilebaz, dalaverece esnaf gelmemiştir yeryüzüne.
0: Hadi hadi, al birini vur ötekine, hepiniz birbirine...

0: aynısınız size.
1: Yapma be! Yapma be anacığım! Ben onlara benziyor muyum? Bir kere gani gönüllü, harbi delikanlıyım. Sevdiğime canımı veririm. Ama onlar su bile içirmezler mahallede kimseye.
0: Siz mahalle esnafı yanlış iş seçmişsiniz. Ben sizin yerinizde olsam siyasete atılırdım ya.
1: Rezil olmakta, vezir olmakta senin bir tek sözüne bakar anacığım.
0: Sen şu ağzındaki baklayı çıkarsana.
1: Anacığım. Önce bana iyi bak. Anacığım, şimdi daha iyi bak. Bir de şimdi bak! Şimdi... alıcı gözüyle bak! Şimdi Allah için söyle, benden daha iyi kocamı bulacaksın kızına be!
0: Ya! Hadi eyvallah!
2: Gir!
3: Muhasebeden maaşımı alamadım. Sizin vereceğinizi söylediler.
2: Evet, gel bakalım. Seninle konuşacaklarım var. Otur şöyle. Otur, otur. Arkadaşların duymasın. Maaşına zam yapmayı düşündüğüm için seni odama çağırttım.
3: Sağ olun. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Aldığım para yetmiyor.
2: Bundan sonra bol bol yetecek. Hatta para bile arttırabilirsin. Çünkü maaşını tam iki misine çıkarttım.
3: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Kolay. Bana karşı biraz anlayışlı ve cömert davran yeter. O zaman seni ihya ederim. Gel bize.
3: Çek elini! Beni ne sandın sen?
2: Ya öyle bırak kolay kolay bırakmam seni.
3: Bırak diyorum!
2: Hayır, bırakmam!
3: Bırak.
2: Gel bize. Bana tokat ha?
3: Seni gebertmediğime dua et.
2: Defol! Kovuyorum seni!
3: Ben çıkıyorum, ver aylığımı!
2: Ne aylığı? Burada çalışıyorsun diye sana kredi açmıştım. Şimdi işten çıktığına göre aylığını borcuna karşı tutuyorum. Vermiyorum paranı.
3: Senin paranın da işinin de Allah belasını versin.
2: Aptal!
4: Bilmem yüzümden belli mi? Gülerken işbeli...
5: Oğlum bir çay ver, dört şekerli olsun!
6: Anda gelmez mi abi?
5: Gelmez, aslanım şeker bele kuvvet verir. Kızağa çekilelim ki geldiğimiz şenlikte olsun.
7: Buyur abi.
1: Ulan kemik terso geldiğine göre aşkta kazandık demektir be! Allah ya!
8: Evet, kızattın mı kaçmaz oğlum? Mahallenin en güzel kızı kesilmiş bana. Kağıt parçası mı hayır diyecek, hey!
5: Mahallenin kızlarına dil uzatana fena yaparım. Terbiyeni takın, ayı Mehmet!
8: Yırtık çuvaldan fırlar gibi ne oluyor sana? Mahallenin kızları dediysek bir tanesi şahsımı ilgilendirir.
1: Taş koy Mehmet, lafının ucu bana dokundu.
8: Acıttı mı bari?
1: Bana bak! Ben adamın gelmişini...
8: Ulan terbiyeli konuş, gebertirim seni kutbemeli! Tutmayın!
5: Lan baktılar lan bana! Bırakın lan şunun işkembesini deneyim!
8: Bırakın beni, bırakın bu herifi kıyma makinemde dana kıyması yapışayım buna!
5: Her tarafın makine olsa ne yazar be ha? Gel bakayım hadi erkek sen gelsene!
8: Sen gelsene buraya, hadi gelsene!
5: Bırak şimdi tıraşı!
8: Bırakın beni, bırakın şunu yiyeyim bakayım, tutmayın beni!
9: Oturun be, Ağustos'ta oturun! Her akşam kapışırsınız, alıp veremediğiniz ne var sanki? Oturun dedim size! Hadi, hadi! Uzatma fazla! Hadi, siz de oturun be!
5: Ay,
9: hadi!
5: Alacağım ayağımın altına!
9: Aa,
5: tamam abi!
9: Kafasını
5: tamam,
9: bozma adamın tamam, akşam akşam! Alırım ayağımın altına!
5: Atır lan!

0: Hoş geldin yavrum.
1: Hoş bulduk.
0: Oy. Çok şükür ayın sonunu getirdik. Nasıl geldi senle bana sorsunlar. Ah yavruma, senin çalışmaktan, benim de esnafla uğraşmaktan canımız çıkıyor. Çok şükür gene, çok şükür. Ayı Mehmet eti 50 liradan kakalamaya çalıştı ama bana söker mi? Gene 40 liradan aldım. Bak kızım! Ne diyorum biliyor musun? Bu sefer veresiyeleri yarısını ödeyelim, aylığından birkaç kuruş ayıralım. Daha iyi olmaz mı? Ne dersin ha?

0: Zeynep, ne oldu kızım?
1: Aylığımı alamadım anne.
2: Dilinin zoruna bak, yarın da alırsın, ne var?
1: Yarın da alamam anne, işten kovuldum.
2: Kovuldun mu?
1: Patron sarkıntılık etti, ben de bastım tokadı.
2: Aferin sana kızım, ellerine sağlık. Çok iyi yapmışsın, bir tane de benim için patlatsaydın. İyi ama önce parayı alsaydın, sonra dövseydin adamı.
1: Aylığımı taksitle aldım, elbiselere saydı. Üstelik bir de beni borçlu çıkardı.
2: O canım benim, üzülme yavrum sen. Ben yarın gider bunun hesabını sorarım ona. Parayı da çatır çatır alırım.

0: Bakın, eksikleri de bana bildirin.
1: Nerede o patron denen herif?
0: Benim, ne istiyorsun?
1: Kızımın hakkını!
0: Kimmiş senin kızın?
1: Dün akşam sulandığın zaman suratına tokat atar Zeynep!
0: Yalan! İftira bu! Şahidin, ispatın var mı?
1: İşte şahit, işte ispat! Söyleyin kızlar, ona ne mal olduğunu yüzüne karşı söyleyin! Bugün benim kızımın başına gelen, yarın sizin başınıza da gelir! Siz haklı olandan yana çıkmazsanız, yarın sizin hakkınız yendiği zaman kim sizden yana çıkar? Korkmayın ondan!
0: Görüyorsun ya, tek şahidim bile yok!
1: Allah da mı yok?
0: Hadi, uzun etme, defol buradan!
1: Kızımın aylığını almadan şuradan şuraya gitmem!
0: Atın bunu dışarıya!
1: Hadi, terbiyesiz!
2: Hadi hanım, dur, dışarıya!
1: Dokunmayın bana! Hadi. Çek ellerini, utanmaz sizinler, Allah'ından bul inşallah! Sürün, sürün, sürün, düşecek kendine! Yavrumun hakkını yediniz değil mi? Vicdansız Allahsızlar sizi! Şimdi ne yapacağız? Ev sahibine, kasaba, bana mı, ne diyeceğim?
3: Üzülme anneciğim, ben yeni bir iş bulur çalışırım.
1: Bulacaksın da ne olacak evladım, hep aynı şeyler! Patron yine sana sulanacak, sen de tokadı basıp beş parasız kovulacaksın! İnsanın namusuyla çalışmaya bırakıyorlar bu çocuğum! En iyisi Allah sana zengin bir koca nasip etsin! Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşuruz!
3: O zamana kadar benim gene çalışmam gerek anne!
1: Mübarek telli babacığım, sen benim çektiklerimi biliyorsun. Anamın çilesini de, ninemin çilesini de, hepsini biliyorsun. Senden bir şey istemiyorum telli babacığım. Sana kızım için yalvarıyorum, yalnız kızım için. Ona zengin bir koca nasip eyle de, bizi bu sefaletten kurtarsın.
4: Nasıl olmuş da senin gibi güzel bir kız işsiz kalmış? Ne tatlı yanakların var senin! Münasebetsiz!
0: Borcunuz tam 275 lira 65 kuruş. Bu hesabı kapatmadan artık veremem.
1: Oğlum 250 gram kıymanın lafı mı olur?
0: Almadan vermek yalnız Allah'a mahsustur. Öde borcunu, yeniden başlayalım vereseye.
1: Sen de yabancı gibi tutuyorsun bizi. Hani bana ana diyordun, ha?
0: Diyordum ama sen beni evlatlığa kabul edip de kızını verdin mi? Ver kızını, ondan sonra canımı iste, canımı!

0: Yapmanız efendi. Veliseyi kesmenin sırası mı şimdi? Sen benim ne kadar büyük sıkıntılar içinde olduğumu bilmiyor musun ha?
1: Sıkıntılardan kurtulmak kolay valide hanım. Ver kızını bana, sen de kurtul, ben de kurtulayım.

bana birkaç yüz lira verirseye vermekle batmazsın ki.

0: Verdiysek suç mu işledik yani?
1: Demek benimle evlenebilmek için bize baskı yapıyorlar. Açlıkla tehdit ediyorlar. Sanki satılık bir malmışım gibi.
2: Benden cevap bekliyorlar. Ancak o zaman veresiyeye devam edeceklermiş. yandık kızım, yandık. Of, of yarabbim.
3: Maşallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun küçük hanım, buyurun.
1: Geçerken şöyle bir uğrayayım demiştim. Uğramışken bir şey alayım bari. İyi etiniz var mı?
3: Ne demek? Ekstra et var.
1: Şey, yalnız hesaba yazdıracaktım.
3: Aman efendim, aramızda teklif mi var? Dükkan sizin. Ne emredersiniz? Biftek, pirzola, bonfile, antrikot, ciğer, böbrek... Arzu ederseniz hepsinden karışık bir çeşit yapalım.
1: Hazırlayıp gönderebilir misiniz?
3: Ben bizzat getiririm.
1: Size zahmet olmaz mı?
3: Katiyen, bu bir şeref, en büyük zevk benim için.
1: Çok hoşsunuz.
4: Hoş geldiniz küçük hanım, buyurunuz sultanım! Sizi dükkanımızda görmek ne şeref, ne saadet benim için!
1: Hesaba yazdırmak şartıyla bir miktar alışveriş yapabilir miyim acaba?
4: Bu da sorulur mu sultanım, dükkan sizin!
1: Evde pek bir şey kalmamış da...
4: Emredersiniz sultanım, ben bütün çeşitlerimizden bir koli yapıp... ...kendi elimle bizzat evinize bırakırım!
1: Sağ olun! Çok teşekkür ederim.
4: Estağfurullah sultanım!
1: Şımartıyorsunuz beni. Bu gidişle kendimi gerçekten sultan sanmaya başlayacağım.
4: Siz sultan değil, sultanların sultanısınız!
1: Siz de bakkalların kralı. Kolay gelsin.
4: Buyur hanım abla. Uğurlu ayağınla bereket yağdırır mekanımıza.
1: Biraz sebze... ...biraz da meyve alacaktım.
4: Dalıyla, ağacıyla, tarlasıyla vereyim sana ablacığım.
1: Veresiye defterine yazacaksın ama.
4: Defter de neymiş? Biz seni yüreğimize yazmışık ablacığım.
1: Bak, bu abla lafına bozulmaya başladım. Ben senden yaşlı mıyım ki?
4: Estağfurullah ablacığım, kusura bakma, saygıdan bu. Adını söylesem, sana Zeynep desem kızarsın belki ya.
1: Bundan sonra Zeynep de bana. Daha samimi olur.
4: Zeynep! Zeynep! Lık lık!

0: Buyur anacığım.
1: O ne ayol?
0: Bonfile, pirzola, tavuk, böbrek, yürek, ne istersen var içinde.
1: Allah Allah! Şu dünyanın işine bak! Daha bu sabah 250 gram kıymayı esirgiyordum benden ya!
0: O zaman başkaydı anacığım ama artık yabancı sayılmayız, ver elini öpeyim.
1: Hoppala! Bayram değil, seyran değil! Ne diye benim elimi öpüyorsun bakayım?
0: Allah'ın izni, peygamberin kavliyle kızınız Zeynep'i oğlumuz Örnek Kasap Mehmet'e istiyorum.
1: Ulan! Böyle damdan düşer gibi kız istenir mi? Çek seni!
0: İstenmez ama beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Bana ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Hoşsun dedi.
1: Hoş mu? Hoşafsın demiş olmasın?
0: Hoş dedi anacığım, hoş! Hadi bitirelim şu işi. Başlık parası da hazır.
1: Başlık parası mı? Kaç paraymış o?
0: Tam 10.000 papel.
1: Ne? 10.000 mi?
0: Peki 15.000 olsun.
1: Ne dedin, ne dedin? 15.000 mi?
0: Ne yapalım, 20.000 olsun. Hı?

0: 21
1: Verdin gitti. Budala.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
1: Allah büyüksün ya Rabbi, et yiyeceğiz et.
3: Hürmetler ederim Valide Hanım, kızınız Zeynep Sultan'ın siparişlerini getirdim.
1: İyi, gir içeri bakalım, gir. Dur, acele etme, dur. Şuraya koy.
3: Bugün buraya çok hayırlı bir iş için geldim.
1: Anladım. Kızımı isteyeceksin, değil mi?
3: Nedir, anladınız?
1: Arife tarif ne hacet?
3: Kızınızı seviyorum, o da beni seviyor.
1: Ne biliyorsun?
3: Her halinden belli. Bugün bana sen benim kralımsın dedi.
1: Ne kralsın sen, enayiler kralı mı?
3: Rica ederim, çok ciddi bir mesele konuşuyoruz. Şakayı bırakalım lütfen.
1: Peki, bırakalım. Şimdi beni iyi dinle. Eğer kızımla evlenmek istiyorsan başlık parasını bastıracaksın.
3: Başlık parası mı? Hazır Valide Hanım, 1000 lira vereyim mi?
1: Ne? Delirdin mi sen? Bu zamanda 1000 lirayla kız değil, kurbanlık koyun bile alamazsın.
3: Peki öyleyse, 2000 vereyim.
1: 2000 mi? 20 bin veren var.
3: Kimmiş o?
1: Kasabayı Mehmet.
3: Vay vay! Demek piyasayı yükseltmiş. Öyleyse ben de 20.100 lira veriyorum.
1: 20.100! Sen veriyorsun ha? Verdim gitti. Enayiler kralı.
4: Merhaba.
5: Merhaba. Destur anacığım, destur dedik. Buyur anacığım, sana sebzenin, meyvanın kralını getirdim.
1: Bugün de şansımız hep krallardan açıldı zaten.
5: Gerçekten Kadir gecesinde doğmuşsun anacığım. İşte bu yüzden Allah sana damat olarak kral bir delikanlı gönderdi ya.
1: Sen şimdi kızıma adaylığını koyuyorsun öyle mi?
5: Evet, resmen talibim kızına. Ayıptır söylemesi, Zeynep de kesik bu delikanlıya ya.
1: Nereden anladın?
5: Gözlerinden anacığım, gözlerinden. Ne de olsa bunca yıllık esnafız, adam sarrafı olmuşuz artık.
1: Peki Sarraf Efendi, şimdi söyle bakalım, ne kadar başlık vereceksin kızıma?
5: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım? 3000 versem yeter mi?
1: Şimdi ben sana 3000 vereyim, gel sen vazgeç bu işten. Çünkü 20.100 lira veren var.
5: Kimmiş o kanına susuyan?
1: Bakkallar kralı Rıza Efendi.
5: Vay alçak! Vay, ulan benim helalime yan bakacak adam anasının karnından doğmamıştır be! Ulan ben adamı yaşatmam be, yaşatmam ben adamı!
1: Bırak şimdi palavraları da, başlık parasına gelelim, he?
5: Verdim anacığım, o kalleş inat 22.000 verdim!
1: 22.000! Ah, aferin sana! Verdim gitti. Oh be.

0: nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in başlık paraları! Ya!
1: Yani onlardan birine mi vereceksin beni?
0: Aa, çıldırdın sen, Allah korusun! Sen benim gözümde onlara layık değilsin. Benim kuzum prenslere, krallara, saraylara layıktır. Aman da annesinin güzeli o, yavrum benim! Kuzum, kuzum! Sen deli misin ayol? Ben seni onlara verir miyim hiç? Delinin zoruna bak!
1: Öyleyse ne diye para aldın onlardan?

0: Bugüne kadar hep bakkal, kasap, manav kazıkladı beni. Bugün de ben kazıkladım onları. Böylece ödeşmiş olduk.
1: Bu paraları derhal geri vereceksin anne.
0: Aa, geri mi veririz parayı? Peki, parayı geriye verirsek ne oluruz? Ya acımızdan gebeririz, ya da bu girişte tövbe estağfurullah sen olursun. Öyle olsa daha mı iyi? Ben kendim için değil. Seni kurtarmak için dolandırdım onları.
1: Ağlama anne. Nasıl istersen öyle yap. Öyle de rezillik, böyle de rezillik. Artık fark etmez benim için.
0: Ah işte böyle. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum yavrum. Oh şöyle.
2: Merhaba.
0: Merhaba oğlum.
2: Nasılsın sultanım?
3: Ben iyiyim, ya sen?
2: Ben de çok iyiyim.
0: Çarşıya gidiyoruz kıza çeyiz düzmeye.
2: Hayırlı olsun anacığım, bu gece söz kesiyoruz değil mi?
0: Elbette. Hem yemek gel, hem söz keseriz. Tam 8'de gel. Geç kalmayayım.
2: Hayır, hayır.
0: Hadi eyvallah.
2: Güle güle.
0: Yürü anne.
2: Hey yavrum hey, böyle kaynanaya can kurban. Kenarına bak, bezini al, anasına bak, kızını al.
0: Bakıyorum neşen yerinde maşallah.
2: Sayenizde be anacığım. Buyurun bir kahvemizi için.
0: Sağ ol evladım, telaşımız var bugün.
3: Nikah için resim çektireceğiz de.
0: Gel.
2: O resimden bir tane de bana ver de yüreğime yapıştırayım.
0: Akşam seni yemeğe bekliyoruz oğlum. Sana kendi ellerimle mezeler hazırlayacağım. Tam 8'de bizde ol. Geç kalmayayım mı?
2: Kaldı.
4: Hayrola valideciğim, nereye böyle?
0: Hazırlığımız var yavrum. Damadıma pijama alıcı.
3: Ne renk seversin?
4: Lacivert severim, lacivert.
0: Demek lacivert. Akşam 8'de yemeğe gel. Sakın geç kalma, iyi mi?
4: Olur anacığım.
0: Hadi eyvallah.
4: Güle güle.
0: Artık bütün sıkıntılar geride kaldı.
3: Hadi anacığım, hadi. Boyamız tamam, meydana çıkmadan gidelim buradan.
0: Tamam, gidiyoruz işte evladım. Allah Allah, yavaş yürü. Elveda yoksulluk.
3: Hadi anne.
0: Elveda sefalet.
3: Hadi yürü seni.

0: getir çayları.
1: Beyler bu akşam papaz uçurmaya gidiyorlar galiba. Ne dersiniz?
2: İyi eğlenceler.
3: Biraz da bizim için eğlenin ağalar.
4: Hayrola, bana mı, pavyona mı?
5: Saz salonu, ayı Mehmet'in neyine yetmez.
1: Belli olmaz bu işler. Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar.
2: Gözünüzü açın ha. Beyoğlu'nda kadın kılığında dolaşan erkekler de varmış.
5: Akıl sır ermez doğrusunu konuşalım.
6: Varsa benim
5: müsaadenizle.
6: Aşkımın ibadeti hep bilen.
5: Eyvallah.

0: Yandık konserve, yandık kara kara.
1: Yaktılar, dolandırdılar bizi, gitti paralarım gitti.
2: Şikayetçiyim, davacıyım komiser bey. Asılmalarını talep ediyorum.
3: Durun bakalım. Parayı verdiğinize dair elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem mutfakta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mühim sistem.
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Bütün piliç alımında %30 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
11: Küçük yaramaz nasıl?
10: Yaramazlar devam ediyor.
12: Mal hazır dediniz. Nerede?
13: Mal kolay. Önce paraları görelim.
14: Öldürdüler adamı.
10: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
14: Gözlerimle gördüm.
15: Sen hayal görmüşsün oğlum.
10: Bu gene ne yaptı size?
16: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
17: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
10: Seni Hisar'da bekliyor. Ben hemen oraya gidiyorum. Sen git polise haber ver.
14: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu.

0: Hisar'da bekliyor.
1: Anneciğim canım.
2: Yumurcak Küçük Şahit. Yarın 13.45'te TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Bak Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
7: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
8: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
7: Ronny Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
7: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben!
13: Botanik!
12: Abacus!
11: Kasa!
12: Marul!
11: Kumbara!
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
16: Kolay mı?
17: Nasıl kolay?
15: Aa!
16: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
15: Gel buraya, gel.
18: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday.

0: Ayda 10.000 liradan 3 aylık peşin efendim.
1: Tamam efendim. Buyurun, 10.000.
0: Evet.
1: 20.000.
0: Evet.
1: Tam 30.000.
0: Teşekkürler efendim. Güle güle
1: teşekkür
0: oturun.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun. Hakikaten güzel ev.
0: Yalnız aman dikkat edin, eşyalar çizilip bozulmasın efendim.
1: Aa, aman evladım, o ne biçim söz öyle? Biz ilk defa mı eşya görüyoruz?
0: Estağfurullah efendim, onu demek istemedim. Eşyaların sorumluluğunu hatırlatmak istedim sadece.
1: Ah beyefendiciğim, ah! Biz neler görmüşüz neler! Bütün sülalem saraylıdır.
0: Belli efendim, asaletinizden belli. Güle güle oturun.
1: Teşekkür ederiz efendim. Güle güle! Ah!

0: senin maçlarını var. Kısmete bak. 40 yılda bir evlenmeye kalktık, baltayı taşa vurduk lan.
1: Ah, ne umdu, ne bulduk be.
0: Mahvoldum, yandım.
1: Benim gibi delikanlıya yapılır mı bu be?
0: Ah Zeynep, ah! Bunu yapmayacaktın bana, yapmayacaktın be.
2: Dur bakalım, Zeynep nerede senin oluyormuş?
0: Elbette benim lan, ben onu yüreğime kazımışım.
2: Ben de bir taban parasını saymışım.
0: Ulan keriz! Senin saydığın para da bizimki çakıl taşı mı lan?
3: Durun arkadaşlar, durun. Önce evet. Zeynep'i bulalım, kozumuzu sonra paylaşırız. Yarından tezi yok, İstanbul kazan, biz kepçe arayacağız onu.
0: Katılın.
1: Durun çocuklar.

0: Evet, buna ne derseniz tam size layık bir elbise.
1: Aa, hiç beğenmedim, çok onay ol.
0: Aman efendim, bunlar en son moda.
1: Hadi hadi, modayı sen bize mi öğreteceksin Allah'ını?
2: Bu nasıl?
1: Çek kızım, hepsi birbirinden kötü, Allah'ını seversen. Konuşsana kızım, söylesene.
2: Biz modayı adım adım takip ederiz.
0: Ya bunlar, bunlara ne dersiniz? Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden şık.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: İnsaf edin, ne kadar mal varsa hepsini gösterdim size.
1: Neyse, gelmişken eli boş çıkmayalım. Şunları alıyorum, paketleyin.
0: Emredersiniz. Paketinizi nereye gönderelim?
1: Villa Hanzade Bebek.
0: Pekala.
1: Borcumuz ne kadar?
0: 1800 lira.
1: Alın 2000 lira. Gerisi sana bahşiş olsun.

0: Bak kızım, paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki. Süslenip püslenip zenginlerin olduğu yere gitmeliyiz.
1: Öyleyse işe başlayalım.
0: Tamam, beş çay mıdır nedir işte ondan. Hadi. Yaşa.

0: Oğlum, ince belli billur bardaklarınız yok mu? Çayın tavşan kanı rengini gözümle görüp de içmek isterim.
1: Ya. Özür dilerim, yalnız porselen takımlarla servis yapabiliyoruz.
0: Söyle patronuna benim için özel bir takım bulundursun. Bundan sonra buraya geldiğinde cam bardak isterim, tamam mı?
1: Emredersiniz hanımefendi.

0: Anne! Anne, ne yapayım canım, deli mi ne? Burada boşuna vakit kaybetmeyelim, dağ için yapılacak bir sürü hazırlığımız var.
1: Evet, haklısın.
0: Bir an önce kalksak iyi olacak. Ah ya, öyle mi?
1: Biz de yarın gidiyoruz.
0: Hatta mevsimi, şimdi bütün sosyete Uludağ'da.
1: Ne kadar çok eğleneceğiz.
2: Duydun mu kız, bütün sosyete Uludağ'daymış. Baksana, tam mevsimiymiş. Her şeyde bir hayır vardır. Biz de kalkıp gidelim, bulsak bulsak zengin kocayı orada buluruz.
3: Buyurun efendim.
4: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
3: Siz de lobiye mi iniyorsunuz?
0: Zemin kata evladım, size zahmet olacak.
3: Estağfurullah.

0: dediğin böyle olmalı. Aslan gibi maşallah. Belli milyoner çocuğu. Allah'ım kızıma böyle birini nasip et ya Rabbi. Ah ne de güzel yakışıklar birbirlerine.
1: Para gelmesin.

0: Maşallah. Boy, pos, yakışıklılık, zenginlik, Allah her şeyi vermiş. İnşallah Allah sana böyle bir koca nasip etsin ya Rabbi.
1: Vay anasını, ayaklarıma kara sular indi.
2: Yol yürümekten tabanlarım şişti.
3: Arayıp taramadığımız yer kalmadı, gene de bir ipucu bulamadık.
2: Zeynep'in çalıştığı yer geldi aklıma, oradan sorarız.
1: İyi ama çoktan kovuldu oradan.
2: Olsun, arkadaşları vardır, bilirler nerede olduğunu.
3: O çalıştığı dükkanın nerede olduğunu bilmiyoruz ki.
2: Ben biliyorum.
3: Nereden biliyorsun?
2: Bir gün Zeynep'e çaktırmadan takip etmiştim onu.
3: Vay ırz düşmanı vay! Demek bize madik attın ha!
2: Sana ne bundan?
3: Ne demek bana ne? Ulan mahallemizin kızı, mahallemizin namusu
1: be! Durun arkadaşlar, durun! Onlar bizim paraları ezerlerken siz birbirinize giriyorsunuz. Önce kızı bulalım.
3: Doğru, önce kızı bulalım.
2: Evet, gidip çalıştığı yerden soralım.
1: Evet, soralım.
4: Tamam, şimdi hatırladım. Birkaç gün önce annesiyle beraber gelip bir sürü alışveriş ettiler. Su gibi para harcıyorlardı.
1: Bizim paralar onlar.
3: Başlık paraları.
2: Çarptılar bizi.
3: Ya gitti.
4: Şimdi anlaşıldı değirmenin suyunun nereden geldiği. Cadı Kara 200 lira da bahşiş bıraktı bana.
2: Allah rızası için söyle, nerede buldunuz onları?
3: Kurbanın olayım, bize bir adres ver.
1: Elini ayağını öpeyim, bildiğini esirgeme bizden.
4: Durun bakalım. Şurada siparişlerini gönderdiğim bir adres olacaktı. Hah, buldum.
0: Hadi bakalım. Hadi, hayra karşı. İnşallah Uludağ'da kısmetin açılır da aradığımız zengin kocayı orada bulursan. Hadi.

0: gel çocuğum. Bak kayıyor galiba. Ay dur amircim, gel evladım, gel gel gel gel. Ay lütfen gel.
1: Şunun iç tarafına, şunun da dış tarafına basacaksınız benim gibi.
0: Yapıyorum ama senin gibi olmuyor. Kayıyor çocuğum.
1: Gayret edin.
2: Anneciğim, bir şeyin yok ya.
0: Aman yok evladım, ben kaymıyorum, vazgeçtim. Çok zor. Bak, romatizmalarım azdı. Zenginlik zor. Ama sen kay, sana çok yakıştı.
3: Biraz gayret et.

0: Hadi başlayın. Hadi bravo. Hadi çocuğum.
1: Bakın şöyle. Dizleriniz kırık. Belden yukarınız dik olacak. Deneyelim. Benim gibi olun.
0: Çok güzel. Hadi evladım, ne duruyorsun? Hadi kay.
1: Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Zeynep, çocuğum! Aman evladım! Ay bir yerine bir şey oldu mu? Canım yavrum benim! Ah vah çocuğum, ödüm patladı vallahi. Şu kalbime bak!
2: Merak etme anneciğim, iyiyim. Beyefendi eksik olmasın, yardım etti bana.
0: Aa! Servi boylu efendi olup... Ayol, bu ne güzel tesadüf! Siz de karda, biz de karda! doğrusu değdi. Çok güzel yermiş buralara yavrum. Oh, mis gibi havası var. Yavrum, orada duran araba sizin değil mi?
1: Evet, benim sayılır.
0: Tabii. Görür görmez tanıdım. Çok güzel. Güle güle kullan efendi oğlum.
1: Teşekkürler.
0: Ticaretle mi meşgulsünüz?
1: Onun gibi bir şey.
0: Fabrikatör müsünüz yoksa? Hı?
1: Daha doğrusu bir fabrikada çalışıyorum. Abdurrezzak Bey'in tekstil fabrikasında.
0: Hani şu meşhur Abdurrezzak Bey?
1: Evet, o meşhur.
0: Aa, yani babanızın. Sizi.
1: Babam mı?
0: Baban ya, baban. Hadi saklamayın benden. Daha görür görmez nasıl zengin bir adamın oğlu olduğunuzu hemen anlamıştım.
1: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
0: Bunda utanacak ne var oğlum? Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayalım? Doğrusunu istersen biz de pek fakir sayılmayız. Mısır'daki dedelerimizden 100 milyon miras kaldı.

Gönlüme göre bir damat verdiğince sana şükürler olsun.

0: kez bir erkeğe yakınlık duyuyorum. Alışmamışım, korkuyorum.
1: Neden?
0: Sevmekten.
1: Her şey bir insanı sevmekle başlar. Seviyorum seni.
0: Nasıl olur? Daha dün iki yabancıydık.
1: Ama bugün değiliz.

0: Ye.
1: Annem nerede? Burası benim odam değil. Oo, başım dönüyor. Of, her taraf dönüyor.

0: Cái gì?
1: Ummazdım bunu senden. Bunu yapmayacaktın bana. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi.
2: Üzülme. Nasıl olsa evlenecek değil miyiz?
1: Gerçek mi bu? Gerçekten evlenecek misin benimle?
2: Elbette. Yoksa şüphen mi var?
1: Söz ver bana, beni bırakmayacağını.
2: Söz.
1: İnanıyorum sana.
3: Biz daha 15 gün burada kalacağız.
4: Buyurun.
3: Sen arabayı al, İstanbul'a dön.
2: Peki efendim.
3: Giderken bizim Şakir Beyleri de götürürsün.
2: Emredersiniz.

0: sen mi teklif ettin?
1: Evet anneciğim.
0: Seni tebrik ederim kızım. Allah Mesut bahtiyar etsin ha. Şimdi arayı soğutmadan hemen nişan yapar, sonra damat bey kurbanlık koyunlar gibi nikah masasına yatırırız.
2: Özür dilerim efendim, bu mektubu size bıraktılar.
1: Teşekkür ederim.
2: Bir şey değil.
3: Zeynep, önemli bir işim çıktı, acele İstanbul'a dönüyorum. Siz de döndüğünüzde görüşürüz, Doğan.
0: Neymiş kızım, damattan mı? Söylesene ayol meraktan çatlayacağım.
1: İstanbul'a dönmüş. Önemli bir işi çıkmış.
0: Damat İstanbul'da. Öyleyse biz daha niye duruyoruz buralarda? Hı? Hemen kalkıp İstanbul'a gidelim. Yo, malum ya erkek kısmını başıboş bırakmaya gelmez. Hele bu erkek yakışıklı, zengin ve güzel olursa.
4: Hayrola Doğan efendi, Karadeniz'de gemilerin mi battı?
5: Anlaşılan Uludağ'ın havası küçük beyimize pek yaramamış.
6: Merak etmeyin, gene bir kıza tutulmuştur.
7: Ama bu defaki bildiğiniz kızlardan değil. Son derece zengin ve soylu bir ailenin biricik ve çok güzel kızı. Adı Zeynep.

0: Best. Hadi hayırlı işler.
1: Sağ olun.
0: Oy. Aman. He? Aa! Vay açık gözler vay! Köşkün kirasını biz ödeyelim, sefasını siz sürün ha! Hadi çıkın bakalım o çuvalın içinden! Çıkın da boyunuzu posunuzu göreyim! Kime söylüyorum? Çıksanıza ayol!
2: Sevgilim bugün Uludağ'dan dönmüş olmalı. Ama ben onu görmek hakkından bile yoksunum. Telefonu açıp bir hatır bile soramıyor.
1: Elini tutan mı var? İşte telefon.
3: Aç, istediğin kadar konuş.
2: Telefon açmak önemli değil. Ya davet ederse ne yaparım? Çiçek alacak param bile yok. Parasızlık yüzünden milyonluk bir kızı kaçırıyorum.
0: Bana bakın, bir kızı üç erkek birden alamaz.
4: Öyleydi de, ne diye kızını üçümüze birden sattın, ha?
0: Neden mi? Ha. Çünkü açtık, yoksulduk. Siz de ellerinizde tomar tomar paralarla leş kavgası gibi başımızı üşüşmüştünüz. O durumda olan bir anne ne yapabilirdi? Eğer siz benim yerimde olsaydınız, sülalenizi satardınız.
5: Anlamam ben, paramı isterim.
4: Paramızı almadan bir yere gitmeyiz.
1: Para, para, para, para.
0: Paralar mı? İşte. Kalan para bu, 3.300 lira.
5: Sen ne diyorsun Fatma kadın? Bu para bizim veresileri bile karşılamaz.
4: Paralar, paralar açılmasın aralar. Paramın kanuni faiz ve tazminatıyla talep ediyorum.
0: Kusura bakmayın, azsanız bundan başka 40 para alamazsınız. Sayenizde afiyetle yedik paracıklarınızı. Kira ödedik, Uludağ'da sarf ettik. Ama sabırlı olursanız hepsini öderiz. Çünkü kızıma çok zengin bir fabrikatör talip. Değil mi? Vallahi ayol.
2: Yazık, çok yazık. Böyle zengin ve güzel bir aile kızını 1000 yıl arasam bulamam bir daha.
6: Senin bu zengin aile kızı dediğin hizmetçi falan olmasın ha?
1: Belki de bir sokak kızı.
3: Ya da pavyonda çalışıyordur.
2: Bana inanmıyorsunuz öyle mi? İsterseniz telefon numarasını vereyim, kendiniz açıp arayın. Pavyon kızı mı, hizmetçi mi o zaman anlarsınız.

0: Buyurun efendim.
1: Burası neresi sorabilir miyim acaba?
0: Burası Saraylızadelerin oturduğu Villa Hanzade efendim.
2: Doğruymuş. Villa Hanzade'ymiş. Saraylızadeler oturuyormuş.
3: Hı? Demiştim sana.
1: Bir dakika efendim, Doğan Bey efendi konuşacak sizinle.
0: Fabrikatör damadımmış. Ah canım, ah benim asil damadım.
3: Hürmetler ederim Valide Hanım. Nasılsınız?
0: Sağ ol evladım, teşekkür ederim. Biz hepimiz çok iyiyiz. Sen nasılsın oğlum? Zeynep mi? Burada ya...

0: yanımda. Veriyorum yavrum. İyi günler çocuğum, öperim, öperim.
1: Alo, teşekkür ederim, iyiyim.
2: Uludağ'dan aniden ayrılmak zorunda kaldığım için bana gücenmedin, değil mi? Buna çok memnun oldum. Bilsen seni ne kadar özledim. Yarın ziyaretinize gelebilir miyim acaba?
1: Tabii gelebilirsin. Çok memnun oluruz. Yarın bekliyoruz seni. Güle güle canım. Sevgiler. Yarın bizi ziyarete gelecekmiş.
0: Buyursun fabrikatör damadım. Başımızın üstünde yeri var.
3: Gördünüz mü? Damat dediğin böyle kibar olur işte. Sizin gibi paldır küldür gelmez. Geleceğini 24 saat evvel telefonla bildirir. He? Hadi bakalım şimdi burayı tahliye edin, hadi, hadi!
4: Peki ama paramız ne olacak?
3: Allah Allah, Allah Allah, hadi, hadi! Kızım evlenince paranız faiziyle ödenecek. Bizi destekleyin ki paralarınızı alabilirsiniz canım!
4: Yani biz şimdi hisse senedi mi aldık sizden?
3: Tam üstüne bastın! Bu iş olsun bitsin, paralarınızı uşaklarımla göndereceğim. Hadi yallah şimdi!
5: Ama anacığım!
3: Hadi canım! Bırak. Hadi kardeşlerim! Hadi güle güle evlatlarım! Hadi güle güle! Hadi güle güle! Allah Allah! Vereceğiz dedim ya! Hadi güle güle! Hah, hadi! Hadi!
0: Oh, Allah'ım dünya varmış.
6: Seni tebrik ederiz arkadaş.
7: Aferin be Doğan, sonunda turneyi gözünden vurdun.
8: Doğrusu iftihar ediyoruz saraylı gelinimizle.
6: Yarınki ziyaret için şimdiden hazırlanmalısın.
7: Çok da şık olmalısın.
8: En nazik, en kibar tavrını takınmalısın. Kimse senin şoför olduğunu anlamasın.
2: En iyisi vazgeçmek bu işten.
6: Vazgeçmek mi?
2: Parasız yürümeyecek. Eli boş da gidemem ya.
7: Sen hediye işini bana bırak. Ben hallederim.
9: Şurası. Dükkanım sizindir. Abdülrezzak Bey'in sonsuz kredisi vardır. Daha iki hafta evvel 200.000 liralık yüzük aldı.
7: Hayret. Hanımın elinde ben bu yüzüğü görmedim.
2: Göndermiştir.
9: Oo, aman duymasın sakın.
7: Bizim aldığımızda duyulmasın sakın. Hanım bir arkadaşına gönderecek, anlarsınız ya.
10: İçimde bir sıkıntı var.
4: Gazdır lan! Üç tabak kuru fasulyeyi inek gibi yersen öyle olur.
10: Bu gaz sıkıntısı değil, para sıkıntısı para. Kızın anası malın gözü. Üçümüzü de mışıl mışıl uyuttu.
4: Hiç kaçmaz, bizi nasıl gagaladıysa herifini şimşek gagalayacak.
11: Doğru, bize attığı kazı yeni damada da atacak galiba. O 30 santimlik kaynanadan her şey beklenir.
4: Yapar, o 30 santimlik kaynana her şeyi yapar.
10: Onu bunu bilmem, içimdeki sıkıntı hayra alamet değil.
11: Ben inanırım. Aptala malum olur, öyle değil mi? Ay kardeş, şaka yaptım lan. Gazlayalım, paralarımızı sağlama alalım, tamam mı? Haydi!
0: Hoş geldin sevgili müstakbel damadım.
2: Sağ olun valide hanım.
0: Ayol gözlerimiz yollarda kaldı, seni çok gözlemiştik. Buyur çocuğum, buyur yavrum. Maşallah! Buyur çocuğum, buyur evladım.
1: Kahveniz nasıl olsun?
2: Az şekerli lütfen.
0: Benimki de yandan çarklı olsun. Yani orta şekerli.

0: olsun istersen, kızımı çok isteyen var evlatçığım. Ama Allah biliyor ya, benim içim sana ısındı. Bu zamanda kız anası olmak çok zor. Hayırdır inşallah? Kim geldi acaba? Sen dur, ben bakarım. Müsaadenizle evladım, Allah Allah!
1: Ya biz ne oluruz bak ya amca? Şşş! Ne oldu? Çıktı bu, boğulacağım ben bu!
0: Aşk olsun ayol! İnsan haber vermez mi geleceğini? Vallahi bilseydim alana kadar gelir sizleri karşılardım. Çıkarsanız hayırlı üstünüzü yabancı mısınız? Ay ne kadar sevindim, aile meclisi toplandı. Canlarım benim, buyurun salona gelin, sürpriz var. Gelin tanıştırayım. Halazadem Rıza. Dayızadem Mehmet, amcazadem Ömer. Bu da fabrikatör damadım, Abdülrezakzade Doğan Bey.

0: oldum.
1: Müşerref oldum.
0: Taşarruf ettik.
2: O şeref bana ait.
3: Hoş geldiniz sevgili abiler.
0: Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
3: Nasıl? Siz görmeyeli epey büyümüş değil mi?
1: Maşallah.
0: İntişaf etmiş, serpilmiş, kocaman bir kız olmuş.
4: Aile meclisi toplantına göre Zeynep'e ilk hediyemi huzurlarınızda vermek istiyorum. Sana layık değil ama.
3: Bundan daha güzeli olamazdı.
5: Sağ ol evladım, zahmetler oldu sana.
4: Estağfurullah efendim. Bu sadece küçük bir başlangıç.

0: Kayınço biraderler ne işlerle uğraşıyorlar?
1: Bendeniz Celebim efendim.
2: Ben de süpermarket sahibiyim efendim.
3: Bendeniz de Kabzımalım efendim.
0: Bu tanışmayı kutlamalıyız. Bu akşam hepinizi yemeğe davet ediyorum.
4: Ha? Onları davet etmek için daha ucuz bir lokal bulamadın mı?
0: Öyle soylu bir aile ucuz bir yere davet edilir mi?
4: Peki peki. Şimdi hallederiz. Merak etme.
1: Evet. Buyurun efendim.
4: Bu akşam Abdurrazak Bey'in misafirleri için bir masa ayırın. Yalnız lütfen azami dikkat gösterilsin. Mümtaz misafirlerimiz muhteşem bir servisle ağırlansınlar.
1: Emredersiniz efendim. Merak buyurmayınız efendim. Kendileri özel şekilde ağırlanacak, ekstra servis yapılacaktır.
4: Fatura Abdurrazak Bey'in hesabına çıkarılsın lütfen.
0: Aslan abim benim. Sen arkadaş değil, Hızır'sın, Hızır. Hı?

0: şu parmağındaki yüzük borcunuza mahsuben bende kalsın.
1: Ulan sen ne para canlısı adamsın be!
2: Bu yüzüğü parmağında görmezse damat bey bu kızı alır mı sonra? Aile şerefimiz iki paralık olmaz mı be?
3: Artık insan içine giriyorsun, adam oluruz ha. Geldin, gitme. Ha? Ya. Siz de gösterin bakalım kayınçoluğunuzu.
1: Aman kızım gözünü aç, kendini direm direm sat.
2: Sakın çok içme. Malum ya, zengin çocuğudur güven olmaz. Fırsatını buldu mu gözünün yaşına bakmaz, şişiriverir karnını. Hadi hadi.

0: şu münasebetsiz bakkal bozuntusunun yediği nanelere bak.
1: Ne? Ha? Kızından vazgeçti, anasına iş koyuyor.
0: Büyük piyangoyu kaybetti, şimdi amortiye yattı.

0: Bak sen düğün de beni görmedin.
1: Sen beni mi görmedin?
2: Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke bu oyuna hiç girmeseydim. Şimdi beni soylu, zengin bir kız sanıyor. Ama nasıl olsa bir gün gerçeği öğrenecek. O zaman ne olacak?
0: Aman kızım, düşündüğün şeye bak! Damat beyimizde para pul tonla! Onun senin paranı ihtiyacın var
3: mı? Fakir olsan ne olur, zengin olsan ne yazar? Sen mutlu olma yapma!
4: Mutluluk senin olsun, paralar bizim olsun!
1: Ben bu damat beyin bakışını pek beğenmiyorum! Aman dikkat et, nikahtan önce başına bir iş gelmesin
0: ha! Hadi, elimine!
5: Sevdiğim kıza yalan söylediğim için vicdan azabı çekiyorum. Her an foyan meydana çıkacak diye ödüm kopuyor. Şimdi beni zengin bir fabrikatör sanıyor. Fakir bir şoför olduğumu anlayınca yine beni sevecek mi acaba?
0: O senin paranı değil ki, seni seviyor.
6: Üzülme, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
7: Onun milyonlarca liralık serveti size de yeter, torunlarınıza da, bizlere de.
6: He ya, he.

0: Bizi takip ediyorlar. Anlaşılan pek güvenilmiyorum.
1: Zannetmem. Ailem çok tutucudur. Zamana uymaları çok zor.
0: Belki de onlar haklı. Filmi beğendin mi?
1: Şahaneydi ya sen?
0: Gerçek dışıydı. Olur mu yani? Çok zengin kız garson çocuğa aşık olacak.
1: Senin için önemli olan para mı yoksa sevgi mi?
0: Gerçekte para.
1: Ben fakir olsaydım, 5 parasız mesela, beni sevmez miydin?
0: Fark etmezdi. Çünkü ben de...
1: Evet.
0: Zenginlikten sıkılmaya başladım.

0: Gerçekten zengin olmaktan sıkılıyor musun?
1: Seni çok seven, fakir biri olsaydım yine sever miydin beni?
0: Seni seviyorum.

0: Elenin fertleri birer komiser Kolombo oldular. Çok seviyorlar seni.
1: Çok. Üstüme titrerler. Bana bir şey olursa çıldıracaklarına eminim. Ya seninkiler?
0: Benimkiler... şey... şirin bir ailem vardır.
1: Onları tanımak isterdim.
0: Derhal. Yarın gece sizi bekliyoruz.

0: Annem İfakat hanımefendi, babam Abdurrezzak beyefendi.
1: Öpeyim efendim.
2: Sağ ol güzel kızım.
3: El öpenlerin çok olsun.
2: Hoş evladım. Geldiniz sevgili Dünür'üm.
1: Hoş bulduk sevgili Dünür'üm.
3: Sizi tanımakla bahtiyarım, şeref verdiniz.
1: Estağfurullah Abdurrezzak beyefendiciğim, o şeref bendenize ay.
2: Buyurun hanımefendi.
1: Ah, mersi.
0: Bunlar da kayınbirader beyefendiler.
3: Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Burada kendi evinizde sayılırsınız, buyurun.

0: Sizin gibi asil bir dünürüm olsun isterdim.
1: Eksik olmayın efendim.
2: Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Öyle değil mi efendim?
3: Öyledir efendim.
4: Öyledir, öyledir be babacığım.
5: Allah'ın dediği olur.
6: Müsaadenizle.
4: Rica ederiz.
6: İzin verirseniz Zeynep'e evi gezdirmek istiyorum.
1: Tabii evladım, memnuniyetle olur.
0: Çok iyi olur. Ne de olsa bu evin yakında hanımı olacak.
7: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
0: Maşallah, birbirlerine de ne kadar çok yakıştılar değil mi?
1: Allah bağışlasın evlatlarımızı bize. Allah nazarlardan korusun. Kızım diye söylemiyorum. O kadar uysal, o kadar sakindir ki. Bir dediğimi iki etmez, sözümden çıkmaz.
6: Burada bizi kimse rahatsız etmez. Nihayet baş başa kalabildik.
7: Özledin mi beni?
6: Hem de nasıl?
8: Affedersiniz, bir nişanıyı soracaktım. Sıkıştım da.
6: Koridorun sonunda. Karşınıza gelen kapı.
8: Sağ ol enişte bey, teşekkür ederim.

0: Şey, bizim meyhanede bakmıştım be.
1: Memişhanede.
0: Memişhane ne tarafta?
1: Koridorun sonunda.
0: Teşekkür ederim enişte bey, çok naziksiniz.
1: Eniştesiz kalın inşallah. Bıktım bu kayınçolardan.
2: Top dedik destur.
1: Hayrola, sen de mi memişhaneyi soracaksın?
2: Yo, ben Fenerbahçe Beşiktaş maçını merak ettim de... ...kaç kaç acaba he?
1: 0-0 berabere.
2: Berabere! Gel be enişteciğim, şu beraberliğin şerefine karşılıklı kapıyı çekelim. Son zamanlarda bizim galibiyet gördüğümüz yok zaten. Hep mağlubiyet, hep beraberlik, hadi! Hadi, hadi, hadi!
3: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
4: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmayalım.
5: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek... ...üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
6: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
4: Aa, bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
7: Telli babaya adak adadım vermek.
8: Neden?
7: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki... ...sahneye adım attığını duysa... ...ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
9: Zeynep Hanım kızımızın başarısı... ...mahallenin onurudur.
10: Misket kokan dağlarına... ...taşlı tozlu yollarına... Ay.
8: Hacımı nereden tanıyorsun?
5: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
11: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
12: Renkli Dünya birazdan TV4'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayasında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
5: Acıdıkça artık para veren uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 artıya katıl. Harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
9: Özlerim seni efendim.
8: Derhal takdimi. Biraz kır baba.
10: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
9: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
8: Sorma birader. Servetime göz koydular.
10: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
8: O kıza yapamam bunu.
11: İçinde tam 25 bin lira var.
8: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiriyorum.
11: Olacağım var benim ondan.
9: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
11: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
10: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
8: Babam.
11: Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
12: Bitirimler Sosyete'de yarın 16.15'te TV4'te.
13: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
14: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
15: 5G!
14: Türkcell!
15: 5G!
14: Türkcell!
15: 5G!
14: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
13: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
16: Türkcell'lere bağlan hayata.
17: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
18: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
20: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
21: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
12: Kullanılan malzemeler
2: dönüştürülmüş birer atık.
21: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
2: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
21: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
2: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
17: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
18: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
22: Yaşanacak.
23: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Büyük maç başlıyor.
9: O zaman yerinde yerim.
10: Migros yemekle yerinde yerim. Yerimde yersen yerimde yerim. Migros yemekle.
11: Aradığın tüm lezzetler Migros yemekte.
10: Migros yemekle yerimde yerim.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Tüm market ihtiyaçlarını A101 fiyatıyla kapına getiren

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçar. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
2: Biraz rahat olun kızım.

0: Ayşe, dalgın yapalım.
1: Vallahi daha sizi görür görmez kanımasını verdi işte birdenbire.
2: Aynen, ben de öyle oldum Dünürcüğüm. Vallahi 40 yıllık ah bakmışız gibi.
3: Bu çocuklarımızın sayesinde artık hep beraber bir aile olduk. Öyle değil mi efendim?
1: Çok güzel ifade buyurdunuz sevgili beyefendiciğim.
4: Okuma işleri nasıl enişte?
5: Fena değil.
0: İyi kar bırakıyor mu?
5: Bırakmasa ne diye uğraşalım? Ha.
0: Eğer kar varsa biz de yatırım yapalım bir miktar. Ya.
5: Siz kendi işlerinizde yüzde kaç karla çalışırsınız?
4: %10 bilemedim, %15.
6: Ben %5'le %25 arasında kazanırım.
0: Kabzımallıkta %35'e kadar çıktığımız olur ama bozulan, atılan bunun yarısını götürür.
5: Yazık, çok yazık oluyor sizlere. Biz %300'e, %500'e çalışırız. Bundan aşağısını zarar sayarız. Oo.

0: Afiyet olsun.
1: Müsaadenizle.
0: Rica ederim.
1: Alo.
2: Ben Abdülrezzak. Şoför Doğan'ı verin bana.
1: Bir dakika beyefendi, bir dakika.
3: Bakın size bir teklifim var. Ne kadar yatırım yapabilirsiniz?
4: Elimdeki bütün parayı yatırabilirim.
5: Ben de bütün servetimi basarım.
6: Ben bütün işlerimi tasfiye edip dokumaya yatırabilirim enişte, anladın mı?
0: Yatırırsınız ya. Buldunuz ya sayemizde yağlı kuyruğu, yatırın bakalım.
5: Gel gel.
3: Müsaadenizle.
6: Rica ederim.
1: Dikkat, patron telefonda.
3: Evet, buyurun, ben Doğan.
2: Bursa'dan telefon ediyorum. Uçak biraz sonra kalkıyor. Hemen arabayla evden hareket et, beni Yeşilköy'de karşıla. Anladın mı oğlum, cevap versene.
3: Şey, anladım, peki efendim.
0: Ay çok güldüm,
3: ay hanımefendi. Ah eyvah, geliyor.
0: Kim geliyor evladım?
3: Şey, sancı geliyor. Ah, ne aksilik.
0: Allah Allah. Ne vardı abi beni birdenbire yarattı?
3: Rahatsızlandım, çok özür dilerim. Hemen yatmam lazım.
0: Yani evladım, biz yabancılıyız. Yerini söyle de Zeynep pijamanı getirsin.
3: Giymem efendim, pijama kullanmam.
4: Ben de kullanmam.
0: Sana sormadık. Ne gamsız adamsın canım. Baksana damadım rahatsızlandı.
6: Durup terletelim, bir şeycik kalmadı.
0: Biz de sabaha kadar başında bekleriz.
3: Hayret, vallahi geçti galiba.
7: Sana öyle geliyor. Biraz sonra gelecek evladım. Sen hala buradasın. Beni derhal hastaneye götüreceğim. Misafirlerimiz de geçerken bırakırız. İtiraz istemem.
0: Tabii oğlum, baban haklı. Biz yabancı değiliz. Evet, hadi gidelim bakalım. Hadi.

0: 50 bin.
1: Benim 70 binlik arsa gitti 60 bine.
2: Bırak onu, benim 100 binlik ev gitti 80 bine. Üzülme, sen gelecek olan paralara bak. Enişteye teslim edelim paraları, doğursun.
3: Biz Enişte Bey'in fabrikasına gidiyoruz.
1: Hı, bir miktar yatırım yapacağız.
2: Malum ya, artık dokumacılığa başlıyoruz da.
4: Bana bakın, sayende zengin oluyorsunuz, komisyonumu isterim ha.
3: Kolay be anacığım.
1: Önce yediğimiz kasayı çıkaralım da.
2: Zengin olduktan sonra komisyonun lafı mı olur be anacığım?
4: Aa, ben de sizinle beraber
2: tamam,
4: gelirim. Sevgili damadımın fabrikasını göreceğim.
2: Tamam.
4: Zeynep, hadi sen de hazırla.
2: Tamam.

0: Bu yıl ortaklarımıza kardan %17 temettü dağıtacağız.
1: Çok değil mi beyefendi?
2: O kadar kazanmadık ki.
0: Evet ama işi cazip göstermek zorundayız. Yakında halka açılacağız. O zaman milyonlarca liralık hisse senedi satabilmek için bir yatırım bu.
3: Çekil yolumdan! Sen kim oluyorsun ha? Abdülrezzak Bey'le görüşeceğim ben.
4: Abdülrezzak Bey toplantıda giremezsiniz. İçeri giremezsiniz. Kesin emri var.
3: Hay giremezmişim. Abdülrezzak Bey benim dündürüm, anladın mı? İşte bu fabrika bizim sayılır. Sinirlendirme de içeri girin, hadi oğlum.
5: Biz de akrabalarıyız.
6: Fabrikaya para yatırmaya geldik.
4: Para yatıracağız, ya. Para!
7: Giremezsiniz!
3: Bana bak, çekil yolumdan yoksa seni kovdururum. Deli mi ne? Gelin bakayım içeri, hadi!
0: Hanım, ne oluyor? Kimsin sen?
3: Abdülrezzak Sade Doğan Bey'in kayınvalidesiyim. Sen kimsin peki?
0: Ben Abdülrezzak Bey'im.

0: kaçıracağım, delireceğim galiba.
1: Ne umduk, ne bulduk.
0: Mahvolduk, mahvolduk. Dimyat'a pirinçe giderken evdeki bulgurdan olduk.
2: Of, oturup kalkıp halinize bir şükredin. Hiç değilse elinizdeki parayı kaptırmadınız. Ya onu da kaptırsaydınız ne olurdu?
0: O zaman mahvolurduk.
1: Cinayet çıkardı.
0: Savaş çıkardı.
2: Hay Allah, bırakın şimdi bunlara da. Bizi yeniden destekleyin. Hayırlısıyla kızıma zengin bir koca bulup evlendirelim. O zaman siz paranızı kurtarırsınız. Biz de rahata kavuşuruz. Şey, size karşı da çok mahcubuz. Kusura bakmayın.
3: Ben başka koca istemem. Seviyorum Doğan'ı.
2: Sevgi mevgi boş laf. Dua et ki ucuz kurtuldun. Ya fırsattan istifade edip ifade etseydi seni. Allah'a şükür ki tertemiz çıktın bu maceradan.
3: Ne temizi anne? Hamileyim ben.
2: Ay vay! Ah, üfle beni, üfle beni Rıza, üfle! Ay, oh. Ay, yavaş dönüyor! Hamilem, üfle! Üfle, üfle!
4: Bizi kim üfleyecek şimdi?
0: Bizi üfleyen üflemiş, üflenecek yerimiz mi kalmış, ayı kardeş?
5: Böyle olmasını istemezdim. Zeynep'i gerçekten sevmiştim. Ama o başka bir dünyanın kızıydı. Benim gibi bir şoför parçası onu zaten mutlu edemezdi. Şu anda kendi kaybıma değil, bu kumarda sizin de paranızı kaybettiğim için üzülüyorum. Özür dilerim, bağışlayın beni.
6: Senden para pul soran mı var?
7: Biz senin sadece mutluluğunu istiyoruz.
8: Senin için ne yapabiliriz?
5: Yaptığınız arkadaşlık yeter de artar bile. Yarından itibaren bir takside çalışmaya başlıyorum. Paranızı son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
3: Hepiniz yalnız kendinizi düşündünüz. Anam beni zengin bir kocaya verip rahata kavuşmayı, siz paranızı kurtarmayı, Doğan da yalnız hoşça vakit geçirmeyi. Ya ben, karnındaki çocukla ne olacağım şimdi?
4: Bu bir namus meselesidir. Mahallemizin namusu.
0: Bugünden itibaren bacımızsın.
9: Karnındaki bebek de yeğenimiz olur.
0: Biz bacımızı ezdirmeyiz. Yeğenimizin hakkını kimseye yedirmeyiz.
2: Ah, olanlar oldu. Hiç değilse torunumu kurtarın. Umudum onda kaldı. İnşallah kız olur da zengin bir kocaya varır, hepimizi kurtarır.

0: Çek bakalım.
1: Nereye? Karakola mı?
2: Hayır, karakola değil.
3: Nikah dairesine enişte, nikah dairesine, nikah dairesine ya. Hadi, hadi, gazla.

0: Benim hayatımın en mesut gecesi. Dünyalar güzeli kızım Ayşe ile...
1: Aman anneye daha doğal konuş Allah aşkına.
0: Yalan mı? Dünyalar güzelisin. Görünen köy kılavuzu istemez ayol. Evet, biricik güzeller güzeli kızımla... ...mahallenin en kral delikanlısı dayı Mehmet'in... ...nişan törenlerini kutlamak üzere... ...burada bulunmakta bahtiyar ve de mutluyuz.
1: Ayıptır anne, dayı deme.
0: Ne varmış ayıp olacak ayol? Yiğit lakabıyla anılır. Efendi cazıma söyleyeyim. Bu nişan şartlı şurtlu bir nişandır. Önce başlık parası ödenecek, ondan sonra nikah kıyılacaktır. Sakın beni para canlısı bir kadın sanmayın. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Parada pulda gözüm yoktur benim.
2: Aman ne aç gözlü karı bu be anne.
3: Gözünü toprak doyursun, toprak.
0: Söz erkeğin namusu, başlık parası da şerefidir. Erkek dediğim bastırır parayı, alır kızı. Öyle değil mi efendim?
1: Merak etmeyin, merak etmeyin. Bastıracağız parayı, alacağız kızı.
0: Madem öyle, törene başlayabiliriz. Buyurun Şefkati Bey, nişan yüzüklerini siz takın.
4: Müsaadenizle şu görevimi yerine getireyim. Damat bakıyorum sabırsızlanıyorsun ha. Efendim, huzurlarınıza kızımız Ayşe Güngören'le... ...oğlumuz Mehmet Demir'in nişanlarını ilan etmekte bahtiyarım. Genç nişanlılara ömür boyu saadetler dilerim efendim.

0: Allah'ın cezası başlık parasını biriktiremedik gitti.
1: Nasıl biriktirelim? Kızın açgözlü annesi durmadan parayı arttırıp duruyor.
2: O da haklı, ne yapsın? Her şeyin fiyatı durmadan artıyor.
1: Ben bir iş bulup çalışsam bari.
2: Bunu kafandan çıkar. Ben gencecik kız kardeşimi yabancıların yanında çalıştırmam. Anamın çalışması bile benim ağrıma gidiyor.
1: Peki abi, kızma, sen bilirsin.
3: İyi günler Mehmet abi.
2: İyi günler.
4: İyi günler Mehmet bey.
2: İyi günler Niyazi.
1: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
0: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesine attırmayalım.
1: Ne var bunda? Küçükken de götürürdün. O kadar alıştım ki tiyatroya.
0: O zaman küçüktün, şimdi kazık kadar kız oldun. Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Durup dururken abinle benim başımı derde sokacaksın.
1: Aa, ne olur be anne, götür beni de.
0: Hay Allah!
5: Ay, anne Mehmet geliyor. Maşallah aslanıma, Allah nazarlardan korusun seni.
2: Hayırlı işler.
5: Sağ ol benim yiğit evladım, sana da hayırlı günler, hayırlı işler.
2: Sağ ol validen.
5: İyi günler Mehmet.
2: Sana da Ayşe.
5: Şey, anneme biraz yardıma geldim de, işin çok muydu bugün? Şşt. Acaba öğleden sonra görüşsek mi?
6: Hadi kız, yeter mayıştın, işimize gücümüze bakalım artık. Mehmet'i de lafa tutma.
2: Eyvallah. Selamun aleyküm.
7: Hoş geldiniz.
2: Oturun, oturun çocuklar. Oturun aslanlar, oturun bakalım. Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam.
8: Bu hayat pahalı, ne olacak yahu?
9: Haklısın, işin içinden çıkılır gibi değil.
10: Yo yo, öyle olmayacak. Bak, üstteki problemi bir daha gözden geçir bak.
1: Tebrik ederim Erol bey.
11: Teşekkür ederim.
6: Gene hayallere daldım bacım. İç bir demli.
12: Tiyatro değil, ahır burası. Ne kadar işe yaramaz adam varsa hepsi bir araya toplanmış. Ben bu şartlar altına sahneye çıkamam.
6: Çıkamam. Fener boka maydanoz ol. Sakin ol kızım. Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
12: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. En başta da senden.
6: Aşk olsun. Sana karşı ne kusurumuz oldu?
12: Ne kusurumuz olmadı diye sorsan daha doğru olacak. Hadi hadi çekil başımdan. Ay, fazla kafa ütüledin.
6: Peki peki, sinirlenme. Sinirlerin yatışınca tekrar görüşürüz.
12: Hadi hadi gidin hadi.
13: Ben oyunun yönetmeni olarak bu yaptığını yakıştıramıyorum sana.
12: Senin de Allah cezanı versin. Sen de defol git başımdan. Ay, hepinizden nefret ediyorum.
6: Peki, sen ne bekliyorsun burada?
13: Meral Hanım'ın emirlerini herhalde.
14: Bana bak arkadaş, bana hile sökmez. Bu kaçıncı bacak?
15: Ne bacağı, ne hilesi be? Hile yapan babandır.
14: Bırak şimdi numarayı. Başların babandan da, sülalenden de.
15: Ağzını bozma.
14: Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun ha?
15: Kim olursan ol be!
14: Ulan ben adamın anasını avradını!
2: Ağır ol delikanlı. Seni ilk defa görüyorum. Bu mahalleye yabancısın galiba.
14: Sen ne diyorsun be?
2: Ben diyorum ki, anamıza, bacımıza, avradımıza hiçbir zaman dil uzattırmayız.
14: Uzatırsan ne olur?

0: tane söyle canım. İstersen ister benden, İstersen gitsin hayat bayramlarla seyranlarla, İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla, İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden, İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla, İstersen evlenelim davulun.
1: Sen daha yapmadın mı? Bu ne öyle?
2: Erol'un resmi, benim için imzalayıp verdi.
1: Sen bu Erol'u fena taktın kafana.
2: Bak ama, ne kadar yakışıklı, ne kadar sevimli. Hem öyle nazik, öyle kibar ki.
1: Olmadık hayallere kapılma kızım.
2: Zaten bu evde bana hayal kurmak bile yasak.
1: Hayal kurmak iyi hoştur ama bir de bunun acı yanı vardır. Hayal kırıklığı.
2: Zaten ben ne yapsam, ne söylesem kabahat.
1: Abuk subuk konuşma kızım. Erol kim, sen kim? Aa, davul bile dengi dengine vurur canım. Zaten Erol Meral'le nişanlı. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
3: İstersen seninle Avrupa'ya gider, orada evleniriz. Düşünsene, basında flash haber olur. Gazetelerde çarşaf gibi resimlerimiz çıkar. Bizim için de büyük bir reklam, büyük bir sansasyon olur.
4: Peki ya tiyatro, o ne olacak?
3: Boş ver tiyatroyu şimdi.
4: İyi ama ikimiz birden çekip gidersek tiyatro kapanır. Bir sürü insan da işsiz kalır. Bunca ailenin ekmek kapısı ne olacak?
3: Bize ne bundan? Bugüne kadar ömrümü tiyatroya harcadım. Oraya her zaman aldığımdan fazlasını verdim.
4: Bencillik ediyorsun ama.
3: Bencillik mi? Unutma, ben elinden tutmasaydım şu anda sen bir hiçtin. Bir de bana bencil diyorsun.
4: Yardımlarını unutmuş değilim ben.
3: Konuyu değiştirme rica ederim. Benimle evlenmek istemiyorsan sana yalvaracak değilim.
4: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Bak, dinle Meral.
3: Sen beni dinle. Şu anda hayatının en büyük fırsatını kaçırdın. 1000 yıl yaşasan benim gibi bir kadın bir daha çıkmaz karşına. Pişman olacak. Ayaklarıma kapanarak yalvaracaksın. Ama ben bir daha asla sana dönmeyeceğim. Hadi. Güle güle.
5: Telli babaya adak adadım Mehmet.
6: Neden?
5: Bir an evvel kavuşalım diye. Hani bir sinemaya gitmiştik. Oradaki kız da adamıştı. Hani ağacın altında kavuşmuşlardı sonra.
6: Nasip Ayşe, ben de senden vazgeçemem. Ama ille de şu başlık parası, denkleştiremedik gitti.
5: Artık sabrım kalmadı Mehmet'im. Bir an önce evlenmek, evimin kadını, çocuklarımın anası olmak isterim.
6: Üzülme, merak etme, olacaksın.
5: Neredeyse doğuma kaçacağım. Ne zaman Mehmet'i?
6: Anan insafa geldiği gün.
7: 200 bin demiştik ama o günün parasıyla demiştik. Ayol, ondan sonra her şeye zam geldi. Her şey ateş pahası kardeşim.
2: İyi ama bunun sonu yok ki Hatice Hanım teyze.
1: Kız doğru söylüyor. Başlık parasını yetiştirmek için dilimiz bir karış dışarıda koşuşmaktan soluğumuz kesildi anacığım.
7: Benim ne günahım var kardeş? Hayatı ben pahalılaştırmıyorum ki. Arap petrolüne zam yapar da başlık parası olduğu yerde durur mu?
1: Uzun lafın kısası. Şimdi ne istiyorsun?
7: Aa, bak, ben insaflı bir kadınımdır. Sizden büyük bir fark isteyecek değilim. %50 zamla başlık parasını 200 binden 300 bine çıkardık.
2: Anne!
7: Bastırın parayı, alın anne. Kızım. İşte böyle hemşire.
1: Merak etme, bastıracağız parayı, alacağız kızı.

착한 또 큰 마음 바다.

0: beni bu tiyatrodan kovdurup işimden ekmeğimden mi ettireceksin ha?
1: Bravo, bravo! Seni candan yürekten kutlarım. Gerçekten çok başarılıydın.
0: Kusura bakmayın efendim, kızım bir cahillik etti işte.
2: Özür dilemene gerek yok Fatma Hanım, kızın çok kabiliyetli.
1: Evet, patron doğru söylüyor. Kızınız bu işte çok başarılı olabilir.
3: Beni mahcup ediyorsunuz, çok teşekkür ederim.
2: Yaşa Zeynep abla, yaşa!
4: Hoş geldin evladım.
5: Hoş bulduk anacığım. Zeynep nerede?
4: Uyuyor evladım.
5: Bütün gün özleyip duruyorum onu. Bir yüzünü göreyim bari.

0: Şu benim kardeşim, melek gibi bir kız, öyle diyeyim anne.
1: Allah bağışlasın öyle, böyle evlat dostlar başına.
0: Allah bahtından güldürsün.
1: Amin.
0: Biliyor musun anne, onu bir evlenmiş, yuvasında mutlu görsem... ...hayatta başka hiçbir şey istemem.
1: Sen hele kendi yuvanı kur da sıra ona da gelir ya.
0: Haklısın anne, haberlere bakılırsa başlık parası gene artacak galiba. Aa. Çünkü kayınvalide yine tezgahı kurmaya başladı.
2: Çabuk ol münasebet istedim, çabuk ol!
3: Ay, hayatımda senden alerjik bir tip görmedim! Nereme değsen kaşınıyor!
2: Hii, yavaş ol sultanım, kaşınıyor! Dur, çabuk dur, ol şişman!
4: Oluyorum canım, oluyorum!
2: Alo! Aa, buyurun veteriner bey! Evet, sahi mi söylüyorsunuz? Kurtaramadınız mı? Vay başımıza gelenler! Korkunç bir facia bu!
3: Ne o yoksa?
2: Sakin olun sultanım! Maalesef Fifi'yi kurtaramamışlar.
3: Olamaz! Fifi ölemez, ölemez!
1: Başınız sağ olsun! Yakını mıydı merhum?
2: Çok! Ah, ah. Köpeğiydi!
3: Aa, köpek sensin! Fifi'me köpek deme!
1: Evet!
3: Aa, beni bırakıp gitti Fifim!
2: Metin olun sultanım, büyük acınıza hürmet ediyorum ama sesiniz kısılacak! Allah geride kalanlara ömür versin!
3: Ben de ölmek istiyorum! Ah Fifi, siz yaşayamam, ben yaşayamam!
2: Sıranız geldi Meral Hanım, hazır mısınız?
3: Defolun işsiz herifler, defolun! Çıkmıyorum sahneye, çıkmıyorum!
2: Felaket abi, karı gene azdı, sahneye çıkmam diye tutturdu!
5: Olmaz öyle şey, git gene haber ver, sırası geldi!
2: Sen de o yürek varsa git kendin haber ver, koskoca evde az kalsın kafamda parçalanıyordu!
3: Gelmeyin, çalışamam artık! Fifim öldü, yasıma saygı gösteren işsiz herifler!
5: Başınız sağ olsun sultanım ama çalışmazsanız mahvoluruz!
2: Yalnız çıkarınızı düşünüyorsunuz! Sözleşmeyi unutmayın, sultanım morali bozuk olursa sahneye çıkamaz!
5: Sözleşmenin sırası mı, işi tatlıya bak!

0: bağlıyorsun kardeşim.
1: Evet, tatlıya bağlayalım, tatlıya bağlayalım.
2: Ben acı çekiyorum, siz iş düşünüyorsunuz sessiz herifler.
0: Nasıl düşünmem, seyirci ne olacak, kapatalım mı bu tiyatroyu?
2: Ne halt ederseniz edin, yas ilan edin, ay üstüme varmayın.
3: Duydunuz Monşer, sultanımı rahat bırakın, orum var.
0: Anıl, senin oraya varım, batsın pipinin de canı çıksın.
1: Çıksın. Yapma patron, sen bize lazımsın.
0: Ulan ben değil, o lazım, o.
4: Dinle Meral. Sözleşmeye yazılmayan şeyler de vardır. İyi niyet, arkadaşlık, dayanışma gibi. Senin yüzünden işsiz kalacak arkadaşlarımızı düşün. Onların ailelerini düşün. Ekmek parası bu.
2: Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem. Ben büyük acılar içindeyken siz utanmadan iş düşünüyorsunuz. Bugüne kadar hepinizi sırtımda taşıdığımı unutmayın. Sayemde dünyanın parasını kazandınız. Hah, artık herkes başının çaresine baksın. Ben o tiyatroya dönmem bir daha.
4: Gelmiyor. Telefonu yüzüme kapattı.
0: Allah'ın cezası! Yerine kimi buluruz, kimi oynatırız?
3: Bizim Terzi Fatma'nın kızı Zeynep'i!
0: Hadi
4: bana bakın! Fena fikir değil mıstığın ki! Zeynep hem yetenekli, hem güzel bir kız. Bu işi kıvırır bana kalırsa. Üstelik de çok güzel bir sesi var.
3: Sesi çok güzeldir ya!
0: Bize ses değil, isim gerek! Şaka değil, başrol bu! Milyonlar yatıyor bu işin içinde!
5: İsmi olan bir sanatçı, bir yıldız bulmalıyız.
4: Başarı kazanacağına eminim. Reklamla da onu çok kısa bir zamanda öne kavuştururuz.
5: Kimseyi bulamazsak tiyatroyu kapatmamız gerek.
3: İyi tabii.
4: Kapatmamak için bu şansı kullanalım. Nasıl olsa battı balık yan gider.
0: Koş çağır onu bana!
3: Peki!
0: Anasını da!
3: Baş üstüne patron!
6: Allah kahretsin şu Meral karısını! Fakir fıkaranın ekmeğiyle oynuyor.
7: Gelmezse tiyatro kapanır mı yani?
6: Kapanırsa yandık! Bu sefer başlık parasını hiç biriktiremeyiz.
3: Fatma teyze, patron seni çağırıyor.
6: Vay başımıza gelenler, kovulduk galiba. Hesabımızı kesecek herhalde. Bak şu Meral karısının ettiğine. Sen burada bekle kızım.
3: Fatma teyze, patron Zeynep'i de çağırıyor.
7: Beni de mi?
6: Zeynep'i mi? Allah Allah!
0: Fatma Hanım!
6: Efendim?
0: Kızına büyük bir şans tanımaya karar verdik. Hı. Ona bu oyunun başrolünü veriyoruz.
6: Yani Zeynep sahneye çıkıp artist mi olacak?
4: Evet, benimle birlikte başrol oynayacak.
7: Neler söylüyorsunuz, gerçek mi bu?
4: Gerçek tabii.
6: Mümkün yok olmaz efendim, yok!
0: Deli misin kadırgen olamazmış!
6: Onun öyle bir abisi var ki, sahneye adım attığını duysa... ...ikimizi de kıtır kıtır doğrar. Sonra buraya gelip tiyatroyu hepinizin başına yıkar. Ay affedersiniz!
5: Siz onu bize bırakın, biz onu hallederiz.
6: Değil siz! Bütün dünya bir araya gelse, gene de faydası yok. Nuh der, peygamber demez.
7: Ya.
6: Ben 40 yıllık oğlumu bilmez miyim ayol?
0: İyi ama bu işin ucunda büyük para var. Ya. Gecede 10.000, ayda 300.000. Bir aylık da avans veririm. Bu fırsatı kim kaçırmak ister?
7: Anne, düşünsene abimin başlık parasını hemen öderiz bu avansla.
6: Peki ya abin, onu nasıl idare edeceğiz?
0: Ona duyurmaya mecbur muyuz?
4: Öyle ya, takma bir isimle çıkar sahneye. Başka çaremiz yok Fatma teyze. Herkesin ekmek parası bu. Düşünsene, üstelik kızın yıldız olacak.
7: Ah, inanamıyorum. Yıldız olmak kim, ben kim?
4: Böyle konuşma Zeynep. Sen çok yetenekli bir kızsın. Bu işi başaracağına eminim.
7: Duydun mu anne?
6: Ben duymuşum, duymamışım ne olacak? Abin duyarsa ne halt ederiz, sen onu düşün.
4: Arkadaşlar, bundan sonra artık Meral gelmeyecek. Ama üzülmeyin, tiyatromuz kapanmayacak. Onun yerini alacak yeni bir yıldız bulduk. Hepimiz kendisine yardımcı olacağız, değil mi arkadaşlar?
1: Tabii, tabii, tabii.
7: Sağ olun. Hepiniz sağ olun.

0: bak göreceksiniz. Zeynep çok büyük bir yıldız olacak. Ama o kalın kafalı abisi her şeyi limonsu diyor. Kardeşinin sahneye çıktığını bir duyarsa alim Allah hepimizi kıtır kıtır doğrar.
1: Merak etme, duyurmayız. Daha ölmedik.
2: Abi. Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
3: Ya, icabında hepimiz Zeynep kızımıza yardımcı olacağız.
0: O zaman kulağınızı dört açın. Biz tiyatrodan dönmeden ne yapıp edip bu kahveden çıkmayacaksınız. Marangoz tutkalı gibi yapışıp kalacaksınız. Anlıyorsunuz değil mi?
1: Peki biz ne zaman evimize gideceğiz?
0: Ben gelip parolayı verince. Bana bir çay demli olsun. Parola bu, tamam mı?
2: Bana bir çay demli olsun.
0: Şimdi biz bu akşam tiyatrodan... Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi bu maç futbol tarihinin en önemli maçıdır arkadaşlar. Bu maçın önemini mahalle olarak bilmekteyiz değil mi arkadaşlar?
2: Tabii.
0: Bana bir çay demli olsun. Unutmadınız değil mi? Tamam. Şimdi maça gelince arkadaşlar.
4: Sonunda Talih bizim yüzümüze de güldü galiba. Kısmet ayağımıza geldi. Geldi ama Mehmet'in korkusundan ne halt edeceğimizi bilemiyoruz. Bir duyarsa yandığımızı...
5: Sen hiç merak etme hemşire. Evelallah biz el birliğiyle onu mışıl mışıl uyutur işi hallederiz.
6: İnşallah. Zaten aşkımdan uyur gezer olmuş ayol. Gözü benden başka neyi görüyor ki?
5: Yalnız kızın istikbali değil, mahallenin şerefi de söz konusu. Merak etme, hepimiz arkadaşız hemşire.
4: Söz bir, Allah bir. Tamam mı?
7: Söz bir, Allah bir.
4: Allah razı olsun.

0: İşte geliyor.
1: Güzeller güzeli kızımız, göz bebeğimiz yıldızımız.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
9: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
10: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
11: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
9: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
12: İyiyim babacığım.
9: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
11: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
13: Murat nerede?
14: Murat kaçtı patron.
9: Bekir ve adamlar kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.

0: Kanlı Para yarın 18'de TV4'te.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Ney diyor?
11: Ay dilimin ucunda!
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben!
14: Botanik!
13: Abacus!
15: Kasa!
16: Marul!
17: Kumbara!
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
19: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu çiftliği yumurtada 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
10: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
20: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
21: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
22: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
23: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
22: Hiç gerek yok, piril var.
24: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
21: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
24: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
25: Sadece durula.
26: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
27: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
28: Bravo vallahi.
29: Sen de sadece durula.
0: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
30: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
30: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
30: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
31: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine

0: Avalanche.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
9: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız bu sıraya daha.
6: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
11: Selamun aleyküm.
12: Aleyküm selam.
11: Ya kimse yok mu? Senin ocakçı da mı yok? Mahalle boşalmış sanki. Hiçbir evin ışığı yanmaz. Ortalıklarda kimseler yok. Sokaklarda kedi, köpek hiçbir şey kalmamış. Nereye gitti bunlar ya?
12: Ben nereden bileyim? Bana kimse bir şey söylemedi ki. Zaten sabahtan bir acayiplik vardı bu mahallede. Sanki herkes aklını oynatmış gibiydi.
13: Seni candan yürekten kutlarım Zeynep. Bu gece bir volkan gibi patladın. 40 yıllık profesyonellere taş çıkarttın.
14: Her şey bir rüya gibi geçti. Bana güvenenleri utandırmadığım için çok mutluyum. Sizlerin yardımı olmasaydı bu işi beceremezdim. Hepinize teşekkür ederim.
13: Asıl biz sana teşekkür ederiz. Seninle çalışmak büyük bir zevk oldu.
15: Ha canım evladım.
16: Zeynep abla, gazeteciler geldi.
11: Çabuk al içeri.
16: Buyurun.

0: Ya abim görürse? İkimizi de yakar, kül duman eder alimallah! Felaket! Rezalet! Büyük rezalet!
1: Üzülmeyin sultanım, kimse sizin yerinizi alamaz. Basını bilirsiniz, yeni bir haber buldular, egzajere ediyorlar. Onu şişirmek için kim bilir kaç para almışlardır!
0: Kimmiş bu? Ben bütün ömrümü sahneye verdim, seyircimin gönlüne taht kurdum. Kimse beni oradan indiremez. Yıkarım o tiyatroyu başlarına, yıkarım! Herkes benim aleyhimde, herkes bana düşman! Ama onlardan bunun hesabını soracağım. Hepsini önümde diz çöktüreceğim.
1: Altın sesli güzel kız. Seyirci onu çok sevdi. Bu oyun bütün sezon kapalı kişi oynar.
2: Ulan yedin gazeteyi be! Bırak da biz de okuyalım. Gel şunu bırak!
3: Ben gazeteyi okumadan ne hasta sen beni ben sevalı çağırıyorsun ha?
4: Affedersiniz.
5: Buyurun.
4: Gazeteciyiz.
5: Bu mahallede oturan öyle bir yerini tanımıyorum.
4: Ama bu mahallede oturduğunu söylediler.
5: Neciymiş bu hanım?
4: Sahneye yeni çıktı, artist. Şov yıldızı.
5: Yok öyle biri.

0: Bizim mahalle namuslu mahalledir. Artist martist barınamaz buralarda.
1: Gel kardeşim, o dediğiniz artist hanımı ben gayet iyi tanıyorum.
2: Müsaadenizle.
1: Müsaadenizle. Evet, o dediğiniz artist hanım eskiden bu mahallede oturuyordu ama meşhur olunca taşındı.
2: Ne tarafa taşındığını biliyor musunuz?
1: Sanırım Laleli taraflarında bir yere. Çok karışık bir adres, kimse tarif edemiyor.
2: Teşekkür ederim.
3: Al kardeşim. İşte başlık parası. Güle güle harca.
1: 300.000 aman yarabbim. Teşekkür ederim kardeşim. Ama acelesi mi vardı canım? Biz yabancı mıyız? Buyurun oturun.
3: Acelesi var var. Hayırlısıyla fiyatlar artmadan bir an önce bu işi bitirelim de kızımızı alalım. Hı?
1: Ayşe'nin tapusu sizindir. Bundan sonra eti sizin, kemiği bizim. Hepimize hayırlı olsun.
4: Ay vallahi gözlerim yaşardı. İçimden kana kana ağlamak geliyor. Mehmet'ime kavuşacağım, Allah'ıma bin şükür.
3: Aa, şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Eğer Mehmet başlık parasının kız kardeşi tarafından ödendiğini öğrenirse hepimiz hapı yutarız. Bu evlilik işi de suya düşer.
4: Allah korusun.
3: Ha, onun için bu iş aramızda kalmalı. Sen başlık parasından vazgeçmiş görünmelisin.
1: Sen hiç merak etme kardeşim. Aramızda teklif mi var? Ben aslanımın nabzına göre şerbet vermesini çok iyi bilirim.
5: Ne tuhaf. Düne kadar kulisten seni hayranlıkla seyrederdim. Yakınımdaydın ama gene de uzaktın benden. Çok uzaklarda bir yerde.
6: Senin gibi tatlı bir hayranım olduğunu bilmiyordum.
5: Bir gün seninle sahneye çıkacağım. Aklıma gelir miydi hiç?
6: Tiyatro bu işte. Bir sürü rastlantılar ve güzelliklerle dolu. Tıpkı senin başarın gibi.
5: Başarımı sana borçluyum Erol. Bunu hiç unutmayacağım. Tek isteğim bunun böyle sürüp gitmesi.
6: Ve bu beraberliğimizin hiç bitmemesi.
0: Anlayamadım. Yani şimdi başlık parasından vaz mı geçtiniz?
1: Ya.
0: Nasıl oldu bu iş?
1: Evet aslan oğlum. Kızımı sana helalinden ve de başlık parası almadan vermeye karar verdim. Bu da benim size düğün hediyem olsun.
0: Yapma, etme valide hanım. İzin ver de başlık parasını bastırayım, şerefimi kurtarayım.
1: Aman oğlum, ben kendim vazgeçtikten sonra senin şerefine halal gelir mi? Sen o parayı karına, yuvana, çoluk çocuğuna harcarsın. Böylesi beni daha çok memnun eder.
0: Meğer sen ne muhterem, ne melek gibi bir anaymışsın. İzin ver de şu mübarek elini öpeyim.
1: Aa, estağfurullah.
0: Artık bu andan itibaren hayalim sayılırsın.
4: Hayalimle, hayalimle seninim Mehmet'im. Artık evlenmemiz olasılıklaştı. Bundan sonra kıvanç içinde yüzeriz. Ay, ay kalbim!

0: Tebrikler Zeynep, duyuyor musun? Bu alkışlar benden çok senin.
1: Teşekkürler.
2: Ama alkışlar...
1: Allah nazardan korusun evladım, kızım diye değil ama bir içim suydun vallahi.
2: Aman anne.
0: Gerçekten öyle.
3: Harika bir oyuncu kaldın Zeynep abla, seni alkışlamaktan avuçlarım patladı.
0: Her gece daha başarılısın, durmadan aşama yapıyorsun. Bu gidişle sana ayak uyduramayacağım galiba.
2: Bu kadar alçak gönüllü olmana gerek yok.
4: Resim çekebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun. Tabii.
5: Ocağı kapatardık.
4: Ocağı mı? İyi ama daha erken değil mi?
5: Ne erkeni be, neredeyse horozlar ötecek. Kapatıyoruz arkadaşlar, hadi toparlanın. Hadi toparlanın arkadaşlar, kapatıyoruz. Duymadınız mı? Kapatıyoruz dedim. Sağır mısınız ulan? Ne dediğimi anlamadınız mı? Kapatıyoruz. Otel mi burası be? Sizin eviniz barkınız yok mu? Uykunuz da mı gelmedi be mübarekler? Düne kadar kılıbıktınız da şimdi kazak mı kesildiniz başımıza be? Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver ya Rabbim. Anlamadım gitti bu işi ya.
1: Bu gece fazla oyalandık. Abiyle yakalanırsak mahvolduk Zeynep.
0: Bu devirde bu kadar tutucu bir insanın olması beni şaşırtıyor doğrusu. Gerekirse ben konuşurum.
1: Aman, hiç şakası yoktur. Bir tarafını kırıverir.
0: Zeynep için bu tehlikeyi göze alabilirim.

0: Sağ ol evladım, iyi geceler.
1: Size de.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Güle güle. Hadi sene kız, neredeyse abin gelecek. Allah Allah, Allah Allah!
2: Bana bir çay, demli olsun.
3: Oldu.
2: Tamam mı Rıza baba, tavşan kanı, anlaşıldı mı?
4: Hadi, hadi,
2: hadi, hadi, hadi, hadi,
4: eyvallah. Eyvallah.
2: Hadi, eyvallah efendim.
5: Hayda, bu ne iştir be Mıstık? İki saattir kovuyorum, gitmiyorlar. Sen kahveye ayak basar basmaz, ağırdan boşanır gibi fırlayıp çıkıyorlar. Ulan, yoksa sende veba mikrobu mu var?
2: Olabilir Mehmet abi. Bu ara ortalıkta salgın hastalık varmış diyorlar. Çay kalsın. Uykumu kaçırır. İyi geceler.
5: Bana bak, bu mahallede bir takım dolaplar dönüyor. Elbet ne olduğunu çıkaracağım. Rıza baba bak, eğer biliyor da benden saklıyorsan vebali boynuna.
6: Ben ne bilirim evlat? Benim dünyadan haberim yok. Bu ocağın başında hayatım kaymış zaten.
7: Günaydın sultanım.
8: Ne oldu? Ne haber?
7: Haberler kötü. Tiyatro her gece ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Oyun kapalı gişe oynuyor. Bir aylık biletler satılmış. Gişenin önünde kuyruk hiç bitmiyor.
8: Olamaz! İnanmam buna!
7: Gözümle görmeseydim ben de inanmazdım sultanım.
8: Peki kimmiş Pışıllık?
7: Bizim terzi Fatma'nın kızı.
8: Ay o uğursuz karının kızı mı? Heh. O karıdan da ancak böyle bayağı bir kız çıkar zaten. Ama ya ama yok! Ben yerimi kimseye kaptırmam! Parçalarım o karıyı, parçalarım!

Ne yürekten seve, ne aşkı bile. Kapılmış giderken bir çılgınlığa, en umutsuzu gibi.

0: canım.
1: Seninle birlikte dünyanın en mutlu insanıyım Zeynep. Bu mutluluğun bir ömür boyu sürmesini isterim.
2: Senin bu isteğin yıllarca rüyalarımı süsledi. Sonunda rüyalarımın gerçekleştiğine inanamıyorum.
1: Benimle evlenir misin Zeynep? Seni abinden isteyeceğim.
2: Ben seninim. Sana bağlanmışım. Yalnız abimle konuşurken sakın sahneye çıktığımı söyleme. Her şey berbat olur.
1: Bu kadar mı korkuyorsun abinden?
2: Bilmem. Sayıyorum. Kırılmasını istemiyorum belki. En önemlisi de seni kaybetmek istemiyorum.
3: Demek kız kardeşime talipsin.
1: Evet. Onunla evlenmek istiyorum. Size kendimi tanıtayım. Adım Erol Okan. Sanatçıyım. Bir tiyatroda çalışıyorum.
3: Yeter, yeter. Daha fazla tanımak istemem seni. Benim oyuncu takımına verilecek kardeşim yok.
1: Mesleğimin utanılacak bir yanı yok Mehmet Bey. Namusumla hayatımı kazanıyorum. Kız kardeşinizi geçindirecek kadar da param var.
3: Bizim parada falan gözümüz yok. Karşımızda adam arıyoruz. Fakir de olabilirdin. Bir şoför, tornacı, bir işçi de olabilirdin. Ama sahneye çıkan hanım evlatlarını enişte demem ben.
1: Tanımıyorsun beni. Senin kadar delikanlıyım ben de. Senden erkekçe bacını istemeye geldim.
3: Geldiğin gibi git. Teklifini de duymamış olayım. Dur biraz. Dur. Bacımı nereden tanıyorsun?
1: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
4: Beğendin mi yavrum? Ay, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneciğim. Seve seve yaptım. Gelinliğini elimle dikeceğim diye söz vermiştim. Şimdi sıra Zeynep'imin gelinliğinde.
5: Hayırlısıyla inşallah.
3: Zeynep! Zeynep! Bana bak Zeynep! Bir daha tiyatroya gittiğini duyarsam mı ayaklarını kırarım? Oralarda soysuz heriflerle kırıştırıp beni rezil ettin.
2: Neler söylüyorsun abi?
3: Erol diye biri geldi bana. Seni istedi benden.
2: Bunda kızacak ne var?
3: Aklı başında olan bir abi kızar. Ne işin var senin tiyatrolarda?
4: Ben götürdüm oğlum. Küçükken de götürürdüm.
3: Artık büyüdü anne. Ben onu gözümden bile sakındım. Sense elin soysuzlarıyla kırıştırmasına göz yumdun. Tiyatroya götürmeseydin bunlar gelmezdi başımıza.
4: Ağzını toplasana sen! Neler söylüyorsun?
2: Annemi suçlama abi. Erol'u seviyorum. Kimse onunla evlenmeme mani olamaz.
4: Yap buraya gel Mehmet!
3: Kes sesini karışma sen! Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
2: Öyleyse açık konuşalım abi. Ben sahneye çıkıp şarkı da söylüyorum. Ve yaptığım işten de gurur duyuyorum.
4: Dur buraya gel! Dur! Dokunma kızıma! Elini kaldırırsan hakkımı helal etmem. Kız kardeşin şerefimize leke sürecek hiçbir şey yapmadı. Söylediklerinden de utan.
3: İkiniz de sırtımdan vurdunuz beni. Anamla bacım alnıma kara leke sürdü. Yıllardır bu mahallenin bekçisi oldum. Kadınına, kızına kem göze baktırmadım. Düşene koştum, canımı ortaya koydum. Arkamdan vurdunuz beni. Bacımı sahnelere attınız. Yıktınız beni!
4: Sinirlenme oğlum. Kız kardeşin kötü bir şey yapmadı ki. Tiyatroda şanlı şerefli bir yıldız oldu. Alın teriyle de dünyanın parasını kazanıyor.
3: Tiyatrosu da kirli parası da yere bassın.
4: Yo, o kadar uzun boylu değil. Alın teriyle kazanılmış bir paradır o. Sen mahpus damlarında yatarken ben namusumla çalışıp o beğenmediğin tiyatrodan aldığım parayla hem sana baktım hem de kızımı büyütüp yetiştirdim.
3: Keşke bakmaz olsaydın. Onu nasıl sahneye çıkarırsın? Sen anam, o da kardeşim değil artık. Nikahıma da gelmenizi istemiyorum. Cenazeme de.
4: Bu yaptığına pişman olacaksın oğlum. Ama sana hakkımı helal etmeyeceğim. Burada işimiz yok artık. Yürü Zeynep.

0: Zeynep, ne yazık ki sana iyi bir haber veremeyeceğim.
1: Biliyorum. Abimle bütün bağlarımız koptu. Annemle beraber evden ayrıldık bugün.
0: Buna ben sebep oldum.
1: Hayır. Eninde sonunda olacaktı nasılsa. Ne yapalım, alışacağız.
0: İnan böyle olmasını istemezdim. Sana bu acıyı unutturmaya çalışacağım Zeynep.
1: Senden başka güvendiğim kalmadı zaten. Bundan sonra her şeyim sensin.
2: Bu dünya ikimize dar gelir. Ya o, ya ben.
3: Siz sultanım, siz tabii.
2: O kız sahnede oldukça bu dünyada rahat huzur yok bana. Kurtulmalıyım bu beladan.
3: Sizi ondan kurtaracak dostlarım var sultanım.
2: Konuş onlarla. Kaç para isterlerse veririm. Bir şey düşünsünler, kurtarsınlar beni şu...
3: Hiç merak etmeyin. Üç gün o terzinin kızı ortadan kaybolsa... ...gelip ayaklarımıza kapanırlar.
2: Öyleyse hemen harekete geç. Artık sabrım kalmadı. Kalmadı.
4: Hadi, inat etme. Nikaha gel de şu kırgınlık bitsin artık.
5: Ne olur anneciğim, benim hatırım için bağışla Mehmet'i.
6: Bağışlamam kızım. Yüreğim çıra gibi yanıyor ama bağışlayamam. Biz ne yaptık ona? Durup dururken bizi sokağa attı. Ne nikahına giderim, ne de hakkımı helal ederim.
1: Ağlama anne. Sen ömrünü abimle bana harcadın. Helal ekmek yedirdin ikimize de. Kırgın olmakta haklısın. Ama gene de bağışlamalısın.
6: Gelip elimi öpmeden affetmem onu.
5: Bu mutlu günümde sevdiklerimin yanımda olması en doğal hakkım. Ne olur anneciğim, beni garipler gibi yalnız bırakmayın.
1: Annem gelmese bile ben geleceğim Ayşe. Her şeyi göze alarak geleceğim.
5: Ne olur Mehmet, benim hatırım için hiç olmazsa bugün bir olay çıkarma.
7: Sen de biraz utanma olsaydı bugün buraya gelmezdin. Senin gibilerin bu insanların arasında yeri yok.
1: Abi, lütfen.
7: Abin değilim artık. Sen benim gözümde öldün. Çık git buradan, defol! Gözüm görmesin seni bir daha.

0: Zeynep bacım. Zeynep bacım. Sakın üzme kendini.
1: Bu yaptığın doğru değil Mehmet abi.
2: Sana hiç yakıştıramadık bunu.
1: İnsan gül gibi kardeşine değil, köpeğine bile yapmaz bunu.
3: Size ne be? Bu bizim kendi aile sorunumuz. Karışmayın.
1: Bizim mahallede bir aile gibiydi. Zeynep'e yapılmış bir hakaret, bize de yapılmış sayılır. Kusura bakma ama ben gidiyorum.
2: Biz de gidelim. Burada yapacak işimiz kalmadı artık.
1: Gidelim.
4: Beni mazur görün efendim. Şahitlikten istifa ediyorum.
5: Ben de istifamın kabulünü rica ediyorum efendim.

0: Hay Allah, burada da taksi yok. Bak sen burada bir dakika bekle, ben şimdi bir taksi bulur gelirim. Hadi.
1: Sen üzülme, ben şimdi iki şahit bulur işi hallederim.
2: Öyleyse bir de gelin bul kendine.
1: Anlamadım.
2: Annenle kız kardeşinle barışmazsan evlenmem seninle. Yürü anne gidelim.
0: Zeynep Hanım, buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götürelim.
3: Teşekkür ederim. Arkadaşımı bekliyorum, neredeyse gelir.
4: Madem nikahtan vazgeçtiniz, müsaadenizle ben de gidiyorum.
1: Nereye?
4: Tiyatroya. Zaten zar zor yer bulabildik. Matineye anca yetişebilirim.
5: Allah, merak ediyorum. Nerede kaldı bu kız? Hiç böyle bir şey yapmaz.
4: Merak etmeyin, trafik sıkışmışlar herhalde. Neredeyse gelir.
5: İnşallah başına bir şey gelmemiştir.

0: Alo, Erol Bey'i bağlayın. Çok önemli, çok acele. Ben Mıstık.
1: Evet, ben Erol. Tamam, söyle Mıstık.
0: Çok kötü bir şey oldu, çok kötü. Zeynep ablayı kaçırdılar. Vallahi billahi, gözümün önünde kaçırdılar Erol abi. Meral'in kıytırık menajeri kaçırdı. Nereye mi? Bana kalırsa Meral'in daha evine götürmüşlerdir. Tamam abi, peki.
2: Dur ulan! Doğru mu dediklerin?
0: Bırak beni! Zeynep başıma başı dertte!
2: Ulan o benim bacım değil mi? Doğru söyle, yoksa boğarım seni!
0: Kaçırdılar!
3: Bırakın diyorum! Bırakın!
4: Başardık sultanım, başardık!
3: Ne istiyorsunuz benden? Niçin getirdiniz beni buraya?
5: Tiyatroyu senin gibi kurtarmak için. Tiyatro benim gibi gerçek sanatçıların yeridir. Senin gibi değil.

0: iş ne bu ev?
1: Emin misin?
0: Ayıp ettin abi, o Meral karısıyla kaç defa geldim buraya?
1: Dikkatli olmuştuk.
0: Peki abi.

0: Hop, durun bakalım. Kimi istiyorsunuz?
1: Açıyorum lan.

0: Şerefinize güzelim. Yürüzelim abla, gidelim buradan!
1: Durun! Bir yere gidemezsiniz!
0: Vay dişi şeytan vay! Demek tiyatroculuğu bırakıp macera filmleri çevirmeye başladın!
1: Ah, sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Bastı bacak!
0: Tanıtayım kendimi, işte kardvizitim! Ben Deniz Mıstık!
1: İntikamım korkunç olacak!
0: Bak o savaşların çaresine bakarlar, ama seyirci beklemez ki, yürü! Polise haber vermeniz lazım!
1: Erol fırlayıp gitti, tam anlatmadı
2: ki! Ay Allah kahretsin! Ah, çok yavrum, az vaktimiz kaldı, yetişemeyecekler! Halka bildirelim, bugün perdeyi açamayacağız!
1: Durun, perdeyi açacağım yavrum!
2: Hoş, herkese bildir, anne, hazırlansınlar!
1: Bu tiyatroyu kapamaya kimsenin gücü yetişmeyecek!
3: Canım yavrum!

0: insan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne?
2: Ya kirayı artırın ya da çıkın!
3: Milyaları sende.
1: Çıkar mı sanki?
3: Ya çıkarsa?
1: Bir koşu gidip evi bir daha arayayım.
3: Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
1: Bilal.
3: Sana çıktı öyle mi?
0: Antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
1: Şu bileti bir bulsam da ak mı kara mı bir görsek ya.
4: Yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
5: Yalancı.
1: Ya ben çıktı demedim ki.
6: Talih Kuşu birazdan TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında

0: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
3: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
2: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
6: Küçük yaramaz nasıl?
5: Yaramazlar devam ediyor.
7: Mal hazır dediniz. Nerede?
8: Mal kolay. Önce paraları görelim.
9: Öldürdüler adamı.
5: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
9: Gözlerimle gördüm.
10: Sen hayal görmüşsün oğlum.
5: Bu gene ne yaptı size?
11: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
12: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
9: Seni Hisar'da bekliyor.
5: Ben hemen oraya gidiyorum. Sen git polise haber ver.
9: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor.
13: Anneciğim canım.
14: Yumurcak Küçük Şahit. Yarın 13.45'te TV4'te.

0: kazandıran Vin ürünleri. Bütün piliç alımında %30 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Vin, Vin,
1: Vin. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına
6: Allianz seninle. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
7: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
8: Malzeme olarak da boru

0: çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
13: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
14: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
15: Daha ne var?
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.

0: Kral Şakir, armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ne diyor?
3: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
6: Kasa.
7: Marul.
8: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
10: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten seven, ne aşkı bilen. Kapılmış giderken bir çılgınlığa. En umutsuz günde çık

0: Ayıp oğlum ayıp. Utanmadan ense yapıyorsun. İnsan aldığı paranın karşılığını vermeli.
1: Demin koca kamyonu bir başına kim yükledi müdür bey?
0: Bana ne? Kalk, kalk. Sen eşek olursan sırtına semer vuracak çok olur.
1: Doğru. Patron nasıl? Bugün keyifli mi?
0: Niye sordun?
1: Zam isteyecektim de.
0: Ah, aman tam zamanı oğlum. Lokum gibi yumuşak bugün. Neşeli mi neşeli. Az önce şarkı söylüyordu.
1: Aman ne iyi. Neşesi kaçmadan gideyim bari.
0: Git, git. Çabuk git.
2: Ulan ben adamın ağzını... Senedi nasıl ödemezsin? Kaç defa erteledim ulan? Gel. Anlamadım. Ulan ne kas kafalı herifsin sen? Sana gel demedim ben. İstiyorsan gel. Paramı da getir. Yoksa anlarım ha. İcraya veririm ulan. Benim paramı yiyecek adamı parçalarım. Sana bir saat mühlet. Ne yersen ye. Osman nereye ulan?
1: Şey, kahve içer misiniz diye soracaktım.
2: Ulan benim kahve içmediğimi hala öğrenemedin mi? Niye geldin söyle bakayım.
1: Hiç. Seni özledim galiba.
2: Şimdi başlayacağım ha. Kanım tepemde zaten. Gel, gel de söyle ne istiyorsun. Kazık gibi dikilme, yaklaş. Yaklaş. Yaklaş da söyle.
1: Biraz zam isteyecektim.
2: Ha, zam.
1: Zam.
2: Ha, sen benden çok yaşayacaksın.
1: Yok canım. Açlıktan ölmezsem bakkal, kasap, manav alacak yüzünden öldürecek beni.
2: Ha, ben de şimdi zam mı düşünüyordum? Bir defa %50 oranında zam Allah'ın emri.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Aa, daha bitmedi. Sonra senede 3 maaş ikramiye, 1 ay ücretli izin, bayramlarda giyim kuşam. Ha?
1: Oldu olacak, yakacak yardımı da yap.
2: Yaptım gitti. Bak sana söz Osman. 5 milyarı alınca bu dediklerinin hepsini yapacağım.
1: Hangi 5 milyar?
2: İşte bu 5 milyar. Talih kuşu başıma konunca. Tamam mı?
1: Sana talih, bize de kör salih.
2: Yok ulan, söz dedik.
1: Oo, çıkacak mı bakalım?
2: Ya çıkarsa?
1: İnşallah.
2: Benim insaniyetim bu kadar. Saray gibi evimde bedava oturuyorsunuz. Ya kirayı artırın ya da çıkın.
3: Susun lan, susun, susun.
4: Tok evin aç kedileri. Amcanıza iki laf ettirmediniz.
3: Anne bakkal amca borcunu istiyor.
4: Susun lan.
2: Son lafımı söyledim hanım. Ben evimi ziyan ettirmem.
5: Ah kardeşim, sen evinin derdindesin. Benim krallara layık kızım. Ziyanı zebil oldu.
6: Ah, koca değil kara yazım başıma.
2: Vallahi ben onu bunu bilmem. Ay başında sizi sokağa atarım. Biraz da damadınız düşünsün artık. Ne haber Osman?
1: İyilik, sağlık.
2: Ah diyordum içimden, şimdi tanıdık birine rastlasam.
1: Niye lan, borç mu isteyeceksin?
2: Yok ya! Bir tek yarım biletim kaldı. Senin kısmetinmiş. Milyaları sende.
1: Çıkar mı sanki?
2: Ya çıkarsa? Al be abi.
1: Sahi be, ya çıkarsa? Ver ulan, alıyorum.
2: Hayırlı olsun. Bize de bir kıyak yaparsın değil mi?
1: Söz ulan. Hadi eyvallah.
2: Güle güle. Bir tane kaldı, çekiliyor! Son bilet! Yarın çekiliyor, bir tane kaldı!
1: Selamun aleyküm!
7: Oo Osman,
8: aleyküm
7: buyur otur!
8: Selam!
7: Yap Osman'ıma bir çay benden!
1: Çay! Sağ ol amca, sizi özledim ya! Şöyle bir uğrayayım dedim!
7: Bırak bu özleme ayaklarını, havanın kararmasını bekliyorsun, uyanık!
8: Esnaf takımına görünmeden eve kaçmak için değil mi? Bilmez miyiz oğlum?
1: Sizden bir şey saklanmaz zaten.
7: Kurban kesecek misin?
1: Gelecek bayram keseceğim, o zaman param olacak.
9: Nasıl yani? Miras mı kalacak?
1: Yo. İşte bu bilete milyar çıkacak. Şakir'de son bilet kalmıştı, ben hemen kaptım aldım.
9: Oh, Şakir sana da mı yedirdi? Onda son bilet bitmez ki.

0: Osman'ım, havanın kararmasını bekleme. Bugün kasap manav erken kapattılar.
1: Onlar da yakında alacaklarını tahsil edecekler. Bol bol vereceğim.
2: Sen gıcıkmış gibi konuşuyorsun
1: ya
2: be
1: çıkarsa
2: Osman. Onu bunu bilmem. Eve geç kalıyorsun. Yenge canını çıkarır bir Osman'ım.
1: Çıkarır. Bende karıdan korkacak göz var mı be? Çay kalsın, ben gidiyorum.
3: Başka ne getirdin baba? Ciklet getirdin mi baba?
1: Ne cikleti lan?
4: Misafirler var.
1: Sırası mı yani? Bu insanlar da ne saygısız ya, habersiz gelinir mi?
4: Konuşma be, orada oturuyorlar, görmüyor musun?
1: Oo, siz miydiniz? Ben de yabancı sanmıştım be.
5: Yolunu gözlemekten bıktık yani.
6: Sabrımız taştı Osman.
7: Kötü mü olalım yani? Ağır mı konuşalım?
1: Hiç üzülmeyin. Yüzdük kuyruğuna geldik. Hesabı toptan ödeyeceğim. Ayrıca avans vereceğim.
6: Hay ağzına sağlık.
5: Biz de dardayız Osman.
7: Lafın güzel de ne zaman olacak bu iş?
1: Ay başında. Ayıptır söylemesi, bilet aldım, milyarlar benim.
6: Şimdi küfür istedin ha! Yahu sana mı çıkacak yani?
1: Ya çıkarsa?
7: Elimizden bir kaza çıkmadan, hadi gidelim arkadaşlar! Gidelim.
5: Yazıklar olsun!
4: İki paralık adamlara rezil etmem!
1: Ne yapayım karıcığım? Allah Allah! Sizler için yiyecek aldım.
4: Madem ödeyemeyecektin, niye borç yaptın? Almasaydın!
1: Sucukları, pastırmaları ben yuttum sanki.
4: Gözün kör olsun, bir dilim sucuğu çok mu gördün lan kör?
8: Ben sana gül gibi kazımı ver. Boyun posun devresin inşallah.
4: Ayranı yok içmeye, atla gider içmeye. Bir de bilet almış paraya kıyıp.
1: Böyle konuşma karıcı. Ya çıkarsa?
7: Osman! Osman! Osman!
6: Elini çabuk tut Osman. Bu yük iki saate kadar bitecek.
1: Aman yapma müdür bey, insaf et. Bir başıma nasıl yaparım?
7: Osman! Osman müjde! Müjde Osman'ım! Müjde! Talip kuşu sana kondu. Büyük ikramiyi sen kazandın.
1: Doğru mu söylüyorsun Şakir? Ya
7: bunun şakası olur mu be? 7.596.381 numaralı bile sende değil mi?
1: Kaç demişti?
7: 7.596.381.
1: Doğru valla. Aynı numara.
6: Zengin oldun Osman! Osman! Zengin oldun! Zengin oldun! Helal olsun sana!
7: Hem de milyarder zengin. Tam 2,5 milyar lira.
6: Zengin oldun Osman!
1: Ulan durun da biraz da ben sevineyim. Müdür!
6: Evet Osman'ım.
1: Şu yükü 2 saate kadar indirmezsen fena yaparım. Ben gidip paralarımı alayım. Yürü Şakir.
6: Başüstü.

0: paralar, paralar.
1: Ne olur lan? Ne olur uyutmadın bütün gece boyu?
0: Hayırdır inşallah karıcığım. Rüyasını gördüm, büyük ikramiye bana çıkıyor.
1: Allah cezanı versin. Ah benim eşek kafam. Peşimde büyük ikramiyeler dolaşırken senin gibi amortiye düştüm. Puh.
0: Şu ikramiye bir çıksın, bir hafta uyuyacağım.
1: İnşallah teneşirde uyursun da ben de kurtulurum. Hadi kalk! Ulan kalksana! Ulan kalksana ulan!
0: Ne tepiyorsun? Ulan kalk! Duruyor! Oh!

0: Merhaba.
1: Günaydın kardeş.
0: Vallahi aydınlık değil, her yer karanlık. Kanıma dokunuyor Osman. Haracımızı mı yiyeceksin yani?
1: Ayıp ettin. Sen yekünü topla, fatura istemem. Rüyasını gördüm, piyango bana çıkacak.
0: Bu piyango tezgahıyla ancak bir hafta bizi uyutursun. Ondan sonra yiyeceksin bakalım.
1: Çıkacak, çıkacak. Merak etme.
2: Hop hop hop! Nerede kaldın Osman? 7 dakika geciktin.
1: Vallahi dolmuş bulamadım. Otobüs desen yer yok.
2: Mazeret mi yani? Dolmuş yoksa minibüs var. Minibüs yoksa taksi var lan. Atlarsın, çek dersin.
1: Çek dersin ama parasını veremeyince şoförden bir güzel dayak yersin.
2: Ukalalık istemez.
1: Peki yapma.
2: Ceza olarak 2 saat fazla mesai yapacaksın. Hadi başla. Çalışmayana para yok. İmarathane mi ulan burası?

0: Hayrola Osman Efendi, geç kaldım bugün.
1: Sana para yetiştirelim diye fazla mesai yapırık.
0: Yarın bizim şu zam işini konuşalım.
1: Yarın, öbür gün, ne zaman olsa konuşuruz. Nasıl olsa yolumu gözdürsün.
0: Gözlerim tabii ya.
2: Çırılası babanız geldi. Kışık kapıyı açın. Kim bilir nereden geliyor.
3: Tam yemeğin üstüne geldim baba, kaynanan seni seviyormuş.
1: Aman ne demezsin, yüzünü görünce tepe tüyüm dikilir. Afiyet olsun, neler yaptın karıcığım?
2: Neler yapmadım ki, bonfile, ızgara, zeytinyağlı dolma, kaymaklı kadayıf.
1: Eline sağlık, karnım da çok acıkmış.
2: Sen benimle alay mı ediyorsun la? Bıraktığım parayla ne alınır ki? Makarnaya talip. Şu güzel endamım da hala geldi.
1: Onu bulamayanlar da var, ben makarnaya bayılırım.
2: Zıkkım lan öyleyse!

0: Amma da yedim ha. Yarabbi şükür.
1: Baba benim sünnetim ne olacak? Baltayla mı keseceksiniz?
0: Önümüzdeki ay hayır cemiyetinin toplu sünneti var oğlum.
2: Boyun devresinde mi? Utanmadan hayır cemiyetinden yaparız diyor. Ben torunumun mürvesini görmek isterim.
3: Selam tutacaksın. Hukkabazlı yemekli düğün isterim. O kadar.
0: Olur, öyle yaparız. Şu piyango çıkınca en alasını yaparız.
4: Ayakkabımın altı delindi baba.
1: Benim de giyecek en tarif olmadı.
3: Ev sahibi gene geldi.
0: Dur karıcığım, ben konuşurum.
1: Leman teyze, annem sizi bekliyor. Renkli film başlıyormuş.
3: Tamam, tatlılarımızı yiyip hemen geliyoruz, tamam. Hadi.
0: Tatlılar nerede?
3: Elini köründe. Konuya komşuya hep yalan söylüyorum. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyorum.
1: Hadi baba, hemen gidelim de şu filmi kaçırmayalım.
0: Başlatma la filmine. Ne zaman onlara gitsek ananla kavga ederiz.
1: Niye ama baba?
0: Çünkü o görmemiş sülale bize nispet yapıyor oğlum.
5: Nasıl?

0: Şimdi görüntü daha iyi değil mi?
1: Evet, daha iyi.
0: Ya ya ya.
1: Ay, az kalsın unutuyordum. Bugün bir kürk ceket aldım. Bakalım beğenecek misiniz?
0: İçelim Osman'cığım. Osman'cığım, diyorum ki Avrupa'ya yolum düştüğünde elimle uzaktan kumandalı bir renkli televizyon daha alayım. Şöyle gezmekte, sokakta taşınabilecek güzel bir şey. Seninki ne markaydı?
2: Ne oluyor?
0: Televizyon.
2: Televizyon mu? Bizde yok.
1: Vallahi ucuzluktan hiçbir şey almam. Kalitesi düşük oluyor.
3: Evet.
1: Bu kürkü butikten aldım. Nasıl?
3: Çok güzel, çok yakışmış.
4: Ben de kızım da hazır elbiseyi sevmeyiz. Hep ısmarlama giyiniriz.
0: Evine git kızım. Yeni bir kamyonet çektim Osman. Sırtım yere gelmez artık.
2: Ha öyle mi? Güle güle kullan.
0: İstersen benim arabanın yükünü doldur boşalt. El kapısında çalışacağına.
2: Sen babamın oğlu musun?
4: Durman gerekince söylerim. Yürü. Beyaz Kartal Tarzan'ı arıyor. Beyaz Kartal Tarzan'ı arıyor tamam.
5: Tarzan dinlemedi tamam.
4: Yarın maçımız var tamam.
5: Geliyoruz. Tamam.
4: Görüşürüz, tamam.
1: Hadi çocuklar, buyurun masaya. Size meyve getirdim. Gel canım. Gel dur ya. Vurma. Ayağına vurma. Al bakalım. Vurma.
2: Kızımı yiyor, her şeyin içine attın. Şu çocuklar ne tuhaf. Evde sandık sandık meyve duruyor, dokunmazlar, komşuda arsızlık ederler.
0: Çocukları rahat bırak Osman'cığım. Ya, bayramda ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi daha düşünmedik onu. Bize her gün bayram canım.
0: biz Çınarcağa gidiyoruz. İsterseniz siz de gelin, kamyonun arkasına alırız sizi.
1: Sağ ol. Osman'ın patronu da bizi Şile'ye davet etti ama düşünür.
2: Şile'ye mi? Nereden çıkardın bunu ya?
1: Geçen gün uğradı da söyledi ya.
2: Aa, anladım canım. Evet, Şile'yi düşünüyoruz.
0: Ya sohbete daldık, filmi kaçırdık.
2: O bir şey mi? Esas film bizim evde başlayacak şimdi.
1: Boyun pusun devrilsin. Görmemiş karı. Beni çatır çatır çatlattı. Ben o karının yanında dünya güzeliyim be.
2: Öylesin elbet. Hadi yatalım artık. Barışıp da çocukları uyandırma.
1: Sanki çocuklarını düşünen birisin. Sefalet içinde yaşatıyorsun hepimizi.
2: Biraz daha sabır, güzel karıcı.
1: Sabırla ne düzelecek ki be?
2: Bileti unuttun galiba. Piyango çıkınca sen o görmemiş karıya nispet yapacaksın.
1: Piyango çıkınca? Allah cezanı versin emi. Ulan garanti mi sana çıkacağım, manyak herim? Kık defol, defol gözüm görmesin seni.
2: Yahu sabah olacak neredeyse. Bir lokma uyuyalım.
1: Hayır, git başka yerde uyu. Sana tahammül edemiyorum.
2: Dur, itme.
1: Ulan, aksana! Ulan! Ulan!

0: Ben daha cehennem olup gitmedim mi lan?
1: Biletimi arıyorum.
0: Ne bileti?
1: Otobüs bileti değil ya, piyango bileti. Nereye koydum bulamıyorum.
0: Biletin batsın sen, nereye sakladın?
1: Ulan 2,5 milyon...

0: Tüccar cepte taşınmaz ki.
1: Ay deli olacağım. Fıttırdı. Adam çıkmadan fıttırdı.
0: Ya çıkarsa?
1: Defol! He? Gözüm görmesin seni! Ses hemerif! Allah'ım sen beni kurtar.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Ben artık sizden kaçmıyorum, tamam mı? Bu gece çekiliş var, yarın sabah trink hesap. Kadevesi bana ait.
3: Öyle olsun be Osman. Aylardır bekliyoruz, bir gün daha bekleriz.
0: Aferin. Tekkeyi bekleyen çorbayı içermiş. Hadi eyvallah.
2: Güle güle Osman.
3: Güle güle. Güle güle.
4: Yarın sabah görüşürüz Osman efendi.

0: Pascal. Ne var?
1: Malın tamamını kamyona yükledim, yolladım.
0: İşin bu, yapacaksın elbet. Zam için geldiysen yarın. Bu gece çekiliş var.
1: Yok, zam için değil, izin için. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi?
0: Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Mal ortada mı kalsın?
1: Peki, beklerim.
0: Alo? Sen misin? Aşk olsun, kurbanlıkları unutur muyum? 4 tane koç aldım. Şekerleri, tatlıları ısmarladım. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? İyi. Evdeki hazırlıklar tamam mı? Oo, aman misafirlere mahcup olmayalım. Tamam, hediyeler hazır karıcığım. Bayramın ikinci günü de misafirleri atladıktan sonra Antalya'ya gideriz. Tamam mı? Bayramın tadını çıkaralım. Güle güle. Adam olun, adam. Tamam mı? Ben gidiyorum. Şurayı temizlemeyi de unutma.
1: Patron haklı. Bayram bizim neyimize? Bayram patronun hakkı.
2: Anne, bayramda biz de kurban keselim.
3: Kuruz bile kesemeyiz.
2: Neden?
3: Ula oğlum, yiyecek ekmeğimiz yok. Kurban bizim neyimize? Ah, talihsiz torunum benim, ah! Kocan olacak beceriksiz yüzünden. Hepimiz sefalet çekirik. Hayırsız herif ne olacak?

0: Nereye koydun bu bileti ya? Neredeyse çekiliş başlayacak.
1: Sayın seyirciler, özel bayram programımızın akışı içinde Piyango'nun büyük ikramiyeyi kazanan numarasının ilanına geldi. Büyük ikramiye 7.596.381 numaralı yarım bilete çıkmıştır. Talihli biletin biri İstanbul'dan 329 numaralı bayi tarafından...
2: Allah! Diğeri, çıktı be çıktı!
3: Ulan Şakir ne çıktı?
4: Gene amorti bile yok.
5: Yarın bir de listeye bakar.
3: Söylesene oğlum ne çıktı?
6: Büyük ikramiye benim sattığım bilete çıktı. 329 nolu bayi benim.
3: Bileti sattığına göre ne seviniyorsun? Biz.
6: Ne demişler? Komşuda pişer bize de düşer. Adamın başına talih kuşu kondurduk. Bir kıyakçılık yapacak.
7: Bu idaresinin yaptığı tespitlere göre 5 milyar yarım biletlere isabet etmiştir. İskenderun ve İstanbul'dan iki tarihli ikişer buçuk milyarın sahibi olmuşlardır. Şimdi kazanan numarayı bildiriyorum. 7.596...
0: Hay Allah, İstanbul dedi. Yoksa ben miyim? Neredesin Bilal, neredesin? 381. Bir koşu gidip eve bir daha arayayım.
8: Yus, ne yapıyorsun sen? Uyumadın mı gece vakti? La bileti gördün mü? Ne diyorsun be?

0: Ne haber lan Şakir?
1: Haberler sende. Gecenin bu saatinde deli danalar gibisin.
0: Bilat.
1: Sana çıktı öyle mi? 2,5 milyar.
0: Bilmiyorum ya.
1: Senin biletin 7.596.381 numara değil mi?
0: Şu dediğin numarayı gözüm ısırıyor ama bileti bulamıyorum.
1: Bırak bu ayakları. Askıntı olmasınlar diye saklıyorsun. Merak etme. Benden çıkmaz.
0: Laf anlamıyorsun be Şakir. Biletimi bulamıyorum. İş yerini bir daha arayacağım.

0: Yok, yok. Burada da yok Allah'ın cezası. İşin yoksa şimdi bir de çöpleri topla.
1: İskenderunlu talihlinin resmine bakın. Nasıl da kasılıyor.
2: Kasılmaz mı be? 2,5 milyar.
1: Bizim bilet de Osman'a çıktı. Ne yapacak acaba? Fıttırır diye korkuyorum.
3: Nereden çıkarttın Osman'ı be?
1: Baksana benim gözüme. Dün gece yarısı gördüm. Sokaklarda deli danalar gibi dolaşıyordu.
4: İki çay ya!
1: Yerler mi? Yakında bombası patlar.
5: Mehmet Efendi, he. Bir telefon edeceğim.
2: Evet bakalım.
6: Evet, alo. Halkla İlişkiler Bürosu, buyurun.
7: Seni böyle
8: tamam, peki.
6: Tamam, hayır, piyangonun İstanbul talihçesini henüz tespit edemedik.
9: Ben 329 nolu seyyar bayi Şakir Sucu. İstanbul talihçesine bileti ben sattım. Adı Osman Abalı.
1: Alvisi veriyorum.
6: Küflüce Mahallesi, bir dakika. Nar Çiçeği Sokak 23 numara. Teşekkür ederim. Alo? Yazı işleri? Yangon'un İstanbul talihlisi bulundu.
3: Müjde arkadaş, müjde! Büyük ikramiye bizim Osman Abalı'ya çıkmış.
10: Sahi mi söylüyorsun?
11: Duydun mu? Bizim garibana çıkmış, çok sevindim.
1: Kime çıkmış, kime çıkmış?
11: Osman'a! Ah. Tam 2,5 milyar! Oo. Ermiş bana çıkacak diyordu.
1: Oh, deme ya, ayıp ettik herife. Sana borcunu öder artık.
11: Borç ne demek? Severim Osman abimizi. Dükkan onundur.
1: Hadi eyvallah.
11: Kesmece! Kesmece bunlar! Hadi kesmece bunlar! Kesmece!
12: Geldim, geldim! Kim bilir hangi alacaklı geldi.
1: Merhaba! Misafir kabul eder misiniz?
12: Sıktın ama Celal Efendi. İkide bir de kapıya dayanıyorsun.
1: Ben mi? Tövbe tövbe! Çocuklara bisküvi getirdim. Müsaade et geçeyim.
12: Ne bisküvisi ya? Hangi dağda kurt öldü? Allah Allah!
1: Çocuklar! Çocuklar! Gelin gelin, bakın Celal amcanın size ne ciciler getirdi. Ver bakayım biraz.
12: Tamirci ayak yapıyor.
1: Al bakayım.
12: Kim eski bir evine şeref sen veriyor. Al başına çarp. Dakikada bir zam için kapıya gelinmez ki. Gülmemiş adam.
1: Ben zam için gelmedim ki valide hanım.
12: Ne?
1: Tebrik etmeye geldi.
12: Seyran değil, seyran değil. Neyi tebrik ediyorsun?
1: Piyango tebriği. Osman kardeşime 2,5 milyar çıktı.
12: Ne? 2,5 milyar mı? 2,5 milyar.
13: Amacım 2,5 milyar bana çıkmış.

0: Buna ne derler?
1: Ne derler?
0: Suçüstü derler. Utanmadın mı ha? Görev başında uyumak. Gece beşik mi salladın lan?
1: Hayır be.

0: sallamadın, 20 ton yükü indirip bindirdin.
1: Bedava mı çalışıyorsun lan? Avuç dolusu para veriyorum sana. Aklını başına topla. Yoksa ekmeği atarım ha.
2: Osman abi, Osman abim benim. Abicim canım abi.
1: Kimsin sen ya?
2: Ben Şakir Sucu, seyyar bayi. Artık Nimet abla kadar meşhurum. Osman abim de milyarder.
1: Sabah sabah ne saçmalıyorsun ya? Ne milyarderi?
2: Piyango milyarderi. Osman abi bir bileti ben sattım.
3: Doğru mu? Osman'ım.
0: Doğru. Ben bundan bir bilet aldım.
1: Tebrik ederim. Para sana yakışır. Ah, ne kadar sevindim bilemezsin.
0: Ortada bir şey yok. Biletimi bulamadım ki.
1: Aferin. Bu numara çok iyi. Leş kargaları başına üşüşmesin. Biraz sakla.
0: Vallahi sakladım ama bulamıyorum. Neyse, şu malı yükleyeyim yoksa benim ekmeğe atarsın.
1: Aa, ne demek kardeşim? Burası senin yahu. Sen benim işim değil, kardeşimsin. İş kalsın, senin sıhhatin önemli. Hadi doğru evine. Bir güzel istirahat et. Seni arabamla gönderirim Osman'ım. Hadi sen de, hadi sen de, sen de, hadi bakayım, hadi.
4: Ne şanslı adam bu ya.
1: Adam değil o. Beyefendi. O kadar.
4: Beyefendi.
5: Bak çocuğum oraya.
6: Bakın tamam. Çok güzel. Bir tane daha lütfen.
5: Yeter yeter. Filişler gözüme al. Ayol Dünel, evin içi belediye otobüsüne
7: dönüştü. Milyarder olarak neler hissediyorsunuz?
5: Ay bir şey hissedemiyorum.
8: Hay ben size söylemiştim Valide Hanım. Bu ev size küçük. Daha geniş bir yer bulalım size.
5: Düşünerek. Ay sanki evde düğün var. Ama ne gelin ortada ne de damat. Ula baban nerede ula? Bebeğim var. Hoşçakalın yıllı gözlerde.
8: 2,5 milyar.
7: İyi para.
8: Güzel para be.
7: Güzel para. Ben geçerken bir uğrayayım dedim. Herhangi bir arzunuz var mı?
5: Sucuk pastırma gönder birkaç kilo.
7: Tamam.
5: Halis tereyağından varsa bir koli de ondan.
7: Oldu oldu.
5: Tamam.
7: İstedikleriniz hemen yolun.
5: Tamam.
1: Et göndereyim, ağzınıza layık.
5: Ama etleri kayış gibi. Ama neyse, sen pirzolayla bonfile gönder.
1: Emredersiniz yengeciğim, emredersiniz.
8: Bir sandık çikita muz ayırdım yenge hanım size.
5: Tamam, ne dediysen onu da
8: gönder. Bir boş verir misiniz, boş verin yenge hanım. Biraz gülümseyin.
9: Babam geldi! Babam geldi, annem de ususluyor.
8: Osman geldi, Osman!
0: Sen git kardeş. Hadi bana eyvallah.
8: Yok ya, gel bir çay içelim sakin kafayla gel.
10: Parayı ne zaman alacağınızı söyleyin Osman Bey.
1: Kardeşim daha biletimi bulamadı.
10: Osman Bey bir dakika birkaç kelime bir şey.
1: Gebertecek
5: bu arkada
1: ya.
5: Gel kocacığım otur şöyle yorgunsundur bir tanem. Ulan koşacağız gel.
11: Kızım damadımın çoraplarını çıkarsana. Bülemiyor resim.
12: Aslan ben babacığım artık oğlunun sünnet düğününü en kral şekilde yaparsın.
0: Ula oğlum ben paranın... Künün derdindesin. Söylüyorum anlamıyorsunuz.
12: Neyi anlamıyoruz?
0: Herkese söyledim. Size de söylüyorum işte. Daha ben bileti bulamadım ki.
11: Aman oğlum biz yabancın mıyız? Canların ciğerlerin değil miyiz? Akıllı damadım benim.
5: İyi yapıyorsun kocacığım. Bu sır aramızda kalır.
11: Hiç merak etme bak.
0: Hay Allah şu bileti bir bulsam da... ...ak mı kara mı bir görsek ya. Bilet evin içinde ama nerede? İyi kayna.

0: Leman? Leman neredesin?
1: Uyandın mı kocacığım?
0: Bilmem ki. Rüya mı acaba? Sen erken kalkmışsın.
1: Bir kadın kocasından erken kalkmalı tatlım. Çayını demledim, kahvaltını hazırladım, gömleğini pantolonunu ütüledim. Sen istersen biraz daha yat.
0: Olmaz, işe geç kalırım.
1: Hala çalışacak mısın?
0: Çalışmasam ne yeriz ya?
1: 2,5 milyarı kocacığım, hem de çatır çatır yeriz.
0: Yahu daha bileti bulamadımdırım ha.
1: Benim kurnaz kocacığım, iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Hadi sofraya bekliyoruz. Ama istersen seni kahvaltının yatağa getireyim.
0: Yo, ben gelirim.
1: Hadi gel.

0: maşallah. Bir kuş sütü eksik.
1: Onu da ısmarladım kocacığım, getirecekler.
0: İyi ama bu derenin suyu nereden gelir?
1: Talih kuşundan aslan damadım benim. Baba sucuk ya acılı. Parayı görmediler ama kokusunu aldılar ya, bütün esnaf öteberi taşıyor eve.
0: Çıkınca başımıza taş yağdıracaklar ama. Eyvah, alacaklılar.
1: Koş şunu la, şurada kapıyı açın. Aman kocacığım, milyarder olduğunu unutursun sen.
0: Ama cepte 10 liram yok.
1: Olmasın. Parayı alınca milyarlarımız olacak ya.
2: Selam.
3: Merhaba.
0: Aleyküm selam.
2: İyi günler dilerim. Osman abalı siz misiniz?
0: Evet. Buydu.
2: Rahatsız ettik sizi Osman Bey ama...
0: Rica ederim.
2: Biz İstanbul Televizyonu'ndan geliyoruz. Sizin piyango tarihlisi olarak bir mini röportaj yapmak istiyoruz.
0: Yapalım da, böyle biraz tuhaf olur.
1: Bahçeye buyurun, daha dekoratif olur, manzaralı çıkarız.
0: Renkli mi?
2: Tabii renkli.
0: Ben ona göre giyinem.
1: Hadi koş gitsin. Biz de Perihan abla gibi meşhur olacağız.
4: Yok be anneanne, Kurun da ailesi gibi. Bir de Kuruluş dizisi vardı ama çok sandı.
2: Hazır mıyız?
5: Evet.
2: Kayıt. Sayın seyirciler, yeni milyarderimiz Osman Abalı ve ailesiyle birlikteyiz. Şimdi Sayın Osman Abalı, 2,5 milyarı alınca ne gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz?
0: O ne be? Vallahi dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru değil. Çünkü ben daha biletimi bile bulamadım.
2: Buldunuz ve parayı aldınız varsayalım. Nasıl bir yatırım?
0: Bir hikaye vardır. 90 yaşında bir adama büyük bir ikramiye vurmuş. Adam ne yapmış?
2: Ne yapmış?
0: Bütün parasıyla bir umumi helal yaptırmış. Demiş ki, bu yaştan sonra gelen paranın... Buyurun hemşeriler, hep birlikte. Nasıl, güzel mi?
2: Ben geçmez. Başka bir hikaye rica etsem. Kayıt.
0: Var, bir hikaye daha var. Adamın biri günün birinde bir umumi helaya giriyor. Ha, bunu yok var, sansürden geçmez. Ben işe geç kalırım ya.
2: Röportajı tamamlasak Osman Bey isterseniz.
0: Beni karıyla devam edin.
1: Biz tamamladık hanımefendi. Ben Leman Abalı. Kocam çok akıllıdır. Bileti bulamadım diyerek gizli milyarder olmaya çalışıyor, anladınız mı?
6: Çekiliyor, yarın çekiliyor! Alan kazanıyor, yarın çekiliyor, hadi yarın çekiliyor! Son biletler, yarın çekiliyor! Yarın çekiliyor! Günaydın Osman kardeş!
0: Günaydın! Ulan bu ne hal, amigo mu oldun?
6: Yok ya! Nimet abla rahmetli oldu, artık Şakir abi var. Meşhur oldum sayende. Ama sen bana hala bir kıyak yapmadın.
0: Ulan ben para mı aldım ki?
6: Alacaksın, saklama. Artık herkes biliyor milyarder olduğunu.
0: Herkes biliyor da bir ben bilmiyorum. Hadi eyvallah.
6: Çekiliyor, çekiliyor!
0: Ben de size uğrayacaktım ya.
7: Sana niye zahmet olsun? Zahmet. Kardeşim, ben siparişleri kendi elimle götürüyorum.
8: Yemeği ve çeşidi hazırladım, abimin ağzına layık.
9: Bonfile, kontrafile, antrikot, pirzola falan hepsi ağzına layık Osman'ım.
0: Sağ olun ama hesap...
9: Ne hesap ya? Olur, sana hesap, ben kendi...

0: Hoş geldiniz, buyurun Veysel
1: Bey. Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Aç evladım, aç kapıyı, aç! Size Milli Piyango milyarder talihlisi Osman Beyefendi'yi getirdim.
0: Hoş geldiniz, şeref verdiniz Osman Bey.
2: Rica ederim, estağfurullah.
0: Büyük para kazandınız, güle güle harcayın efendim.
1: Bizim Osman Bey'e bir araba bakacağız.
2: Anlayamadım, bana mı?
0: Bütün arabalar Osman Bey'in, emretsin.
2: Yahu kimseye laf anlatamıyorum, daha para filan almadım.
1: Aa, aşk olsun Osman'ım, sana para soran mı var, istediğini seç al.
0: Sana bir Japon verelim Osman Bey.
2: Ne Japonu?
0: Japon malı. Japon arabası yani.
1: Aa, o sana yakışmaz. Daha haşmetli olmalı, evet daha haşmetli.
2: İstemem patron, Allah'ını seversen gider.
0: Bir Alman çekelim altına. Hah. Buyurun, bakın.
1: Şu alalım Osman.
0: Yakışır doğrusu, milyarder arabası bu.
2: Kaç para?
1: Ya o parasından sana ne? Arabayı al git.
0: Hadi hayırlı uğurlu olsun. En kral arabayı seçtiniz. Oğlum koştur anahtarları.
2: Dur ya, almadım daha, param yok.
0: Bak şimdi, param istedim kardeşim. Muameleyi yaparken hesaplaşırız.
1: Bize bir de şoför lazım.
3: Ben emrindeyim Osman abi.
1: Tamam, oldu bu iş. Hadi geç bakayım. Geç bakayım direksiyona. Geç sen de. Geç
0: yerden.
1: Geç arkaya. Hadi bakayım geç. Hadi çek gazla oğlum, gazla evladım. Hadi evladım, yürü. Komisyonumu da isterim ha.
0: Tabii.
1: Eyvallah.
0: Allah'ım şu işe bak. Parayı böyle k***lara veriyorsun ya Rabbim.
4: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır.
9: Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden?
10: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.

0: Olur mu Selim?
1: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
0: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacak abi? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Ben...
0: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
3: Türksel'lere bağlan hayata.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
15: Özlerim seni efendim.
14: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
16: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
15: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
14: Sorma birader. Servetime göz koydular.
16: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
14: O kıza yapamam bunu.
17: İçinde tam 25 bin lira var.
14: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm.
17: Olacağım var benim ondan.
15: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
17: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
16: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
14: Babam.
17: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
18: Bitirimler Sosyete'de yarın 16.15'te TV4'te.
19: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
12: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden?

0: Atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki.
1: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
0: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir hayat yarın 13'te TV4'te.
2: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
4: Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
4: Ya ne olacak abi?
3: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
6: Türkcell'lere bağlan hayata.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim grosslardan.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kıllı.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne?

0: harcıyor bilim de dedim.
1: Seni dinledik. Bonus cool'lu oldum.
2: Yıkıldım şu an.
1: Bonus cool da yıkılıyor dedi.
3: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Hoş geldin Osman Bey. Vallahi merak ettim.
1: Yeni arabam nasıl?
0: Oo, şahane. Sana da yakışmış hani. Güzel araba, biraz tozlanmış. Ben yıkar temizlerim.
1: Sen? Olur mu canım? Şoför var.
0: Ben yıkayacağım. Başkasına emanet edemem. Kendim yıkarım.
1: İyi. Yıkamadan önce bana az şekerli bir kahve yap.
0: Emrin olur.
1: Okkalı olsun.
0: Baş üstüne. Buyurun siz patronun odasına.
1: Niye, çalışmayacak mıyım?
0: Patronun talimatı öyle. Bundan sonra siz patronun odasında oturacaksınız.
2: Hı? Vallahi darılırım Osman'cığım.
1: Estağfurullah, hata mı yaptın?
2: Ne münasebet! Neden burada oturuyorsun? Burası senin odan yahu! Geç, otur şöyle koltuğa, geç!
1: Aman canım, estağfurullah!
2: Ne demek? Kaç defa söyledim! Burası senin iş yerin!
1: Rica
2: otur,
1: ederim!
2: Otur, darılırım, Allah aşkına darılırım! Otur bak hanımefendi, otur! Allah aşkına otur diyorum! Ha, şöyle! Nasıl, rahat değil mi?
1: Koltuk değil, atlık karınca!
2: Kahve nasıl olsun?
1: Müdüre söyledim.
2: Nerede kaldı bu kahve?
1: Gelir şimdi.
2: Bak kardeşim, senin gibi namuslu, becerikli bir ortağa ihtiyacım var. 1 milyar kadar sermaye koyarsan bu işi genişletiriz. Tamam mı?
1: Ama benim 1 milyarım yok ki.
2: Biliyorum. 2,5 milyarım var.
1: Yok.
2: Olacak. Acelesi yok. Parayı alınca söz mü?
1: Söz anasını satın.
3: Vay n**sız! Araba almış kendine, hem de n**des!
4: Parayı almadım diyor ama altına yeni araba
5: boş
4: çekiyor.
5: Boşver! Biz yemiş görünelim de hesabı o biçim şişirelim.
3: Haklısın!
4: Oyna hadi.

0: La bu araba da nereden çıktı?
1: Bir bilsem.
0: Parayla mı aldın?
1: Yo, patron bana hediye etti.
0: Bize?
1: Evet, bize.
0: Ah, eksik olmasınlar. Gene misafirler gelmiş, bankacılar geldi.
1: Dertleri neymiş?
0: Hele bir konuş anlarız. Bana bak, bir de karı var aralarında, kendini bir had sanıyor. Ona bakarsan gözlerini oyar.
1: Yok canım, niye bakayım oğlum? Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
2: Osman Bey, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bankam size yardımcı olmam için beni görevlendirdi.
3: Benim bankam inanılmaz cazip teklifler paketi de hazırladı Osman Bey. Özel anlaşmayla akıl almaz oranda bir faiz veriyoruz.
4: Benim bankam genç bankadır, iyi bankadır ve daima müşterilerinin çıkarlarını korumaktadır. Lütfen üç kağıda gelmeyin.
2: Sizi terbiyeli olmaya davet ediyorum beyefendi. Güvenilir dediğiniz bankanızın güç durumda olduğu herkesçe malum.
4: Meyve veren ağaç taşlanır hanımefendi. Sizin bankanın hissedarlarından birinin durumu herkesin dilinde.
5: Hepsi palavra atıyor. Görüyorsunuz işte Osman Bey.
2: Hiç sanmıyorum. Ödeme güçlüğü çektiğinizi neden söylemiyorsunuz?
5: Sizi ispata davet ederim hanımefendi.
2: Osman Bey, sizinle özel olarak konuşabilir miyiz?
5: Tabii canım.
0: Hop! Ne demekmiş özel konuşmak? Aa, üstüme erik sağlık.
5: Nerede?
0: Karıya bak, benim yanımda kocaman sürüyor.
2: Yanlış anladınız hanımefendi.
0: Hadi oradan sesli kokana. Benim davadım senin gibilere papuç bırakmaz. O tarafa bak.
5: Niye?
2: Aa, ama hanımefendi, ben sizin damadınızın menfaatlerini düşünüyorum.
0: Ne akla yani? Onun karısı benim. Her şeyini ben düşünürüm.
5: Ya.
0: Hadi yürü kocacığım.
5: Nereye?
0: Yürü. Kızım kaç.
5: Kızmalakları beni düşün.
0: Ne de yallah efendim. Ben damadımı kurda kuşa yedirmem. Hadi yallah. Yallah bakayım. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Aa.

0: Aşk olsun Osman'ım! Karının içine girecektin neredeyse! Ağzının suları aktı!
1: Ya biz neyin kavgasını yapıyoruz? Ağzımdan tek laf çıkmadı!
0: Deli olacağım yahu! Nerede bu paralar? Herkes paramızın peşinde!
1: Ne parası ya? Daha bileti bile bulamadım! Delinin biri kuyuya bir taş attı... 40 kişi çıkaramıyor!
0: Sen de işi tadında bırak da bileti ortaya çıkar! Her gün gazetelerde adın çıkıyor! Saklamanın alemi var mı canım?
2: Susun ya!
1: Ne oluyor be?
3: Asker arkadaşım Osman! Canım kardeşim!
2: Benim teyze oğlum Muzaffer, aslanım
4: benim! Vay yavrum, beni tanımadın mı süt annen Neriman?
5: Kan kardeşinim, Veysel!
6: Aslan Osman'ım, aslan!
2: Çocukken çelik çomak oynardık, canım kardeşim benim!
7: Dertim çavuşunu hatırladın mı Osman? Canım,
4: İlk
7: kardeşim!
4: İlk aşkım, çocuğumun babası Osman'ım!
1: Yeter, yeter be açılın! Ulan suratım tükürük okkasına döndü! Şoför efendi, yürü gidiyoruz! Fakirin alacaklısı, zenginin akrabası çok olurmuş. Gözüm görmesin sizi de alın!

0: Abi Trakya'dan en yakın akrabanı nasıl tanımazsın Gazi?
1: Trakya'dan mı?
2: Rizeli hemşerim, nasılsın?
1: Rize mi?
3: Seninle iftar ediyoruz Osman!
4: Ne diyoruz? Ben amca kızınım, çeyizim için 5 milyoncuk.
5: Böbrek ameliyatı olacağım kuzenim, 10 milyoncuk.
6: Gurbetçi süt kardeşin Hamza'yım ben. Seni görmek için ta Almanya'da geldim.
5: Kulübümüze başkan ol abi.
7: Sakın bizi kurtar Osman abi!
8: Vay be! Daha dün nefesimiz kokarken hiç akrabamız yoktu. Şimdi cenazemiz maç gibi kalabalık olacak.
9: Olmaz öyle şey, Allah korusun!
10: Osman, Osman abi!
2: Tüm sülale buraya seni korumaya geldik.
11: Abi kızanlar rahat bıraksanız ısmımızı.

0: Susun dedim! Açın! Hiç adam görmediniz mi? Susun dedim!
1: Görmedik, akrabayız be!
2: Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz ya! Gel. Çekilin, defolun! Yoksa polis çağırırım!
0: Şu dünyada ne kadar menfaatçi insanlar ya!
3: Resimler, riyakarlar!
0: Büroda bir misafir seni bekliyor.
3: Kahveni yapayım mı Osman Bey?
4: Yapamam, geçen seferki gibi köpüksüz olursa kafana dökerim! Ha, arabamı da bir güzel yıka!
3: Emrin olur Osman Bey! Açılın! Hadi açılın! Çekilin!
2: Hadi kardeşim!
3: Çekilin!
2: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Dağılın gidin! Dağılın! Hadi!
3: Dağılın!
2: Hadi kardeşim!
3: Çekilin!
0: Geç, geç Osman'ım! Efendim sizi tanıştırayım! Müstakbel ortağım Osman Abalı, iş adamı Hakkı Doğru!
5: Tanıştığımızda çok memnun oldum Osman Bey!
4: Ben de memnun oldum! Beyefendi ama mı?
5: Mesleğim icabı Osman Bey, ben kara paracıyım. Yani kara paraları aklarım.
4: Bir şey anladım Sara bulayım.
0: Gel sen, otur, otur şöyle, otur, otur. İzah edin Hakkı Bey.
5: Durum şu Osman Bey. Sizin 2,5 milyarlık biletinizi 3 milyara satın alırım. Yani yarım milyarlık kar teklif ediyorum.
4: Yahu ben daha para filan almadım ki.
5: Biliyorum, ben paranıza talibim. Ön anlaşma için de size tas tamam 100 milyon getirdim.
4: Ne olacak bu para?
5: Sizin olacak. Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, bakın.
4: Ah ulan! Yanlış adam seçtiniz. Yoksa ne biçim tokatlardınız ha? Ben bu işlerden anlamam.
0: Aman Osman'ım, bu fırsat kaçırılmaz. Yarım milyar kar ne demek?
4: Bu nasıl kar böyle? Bu adam keriz mi?
5: Kara paracıyım dedim ya, sizden bileti alınca tahsil edeceğim. Böylece kaçakçılıktan gelen kara param aklanmış olacak.

0: Anlaştık mı?
1: Anlaşmadık.
2: Nasıl köpeği bol mu? Buyurun.
1: Ulan elinin kararı yok be. Katran gibi olmuş kahve. Sen o kahveyi kara paracıya ver. Ben gidiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Zıkkım iç.
0: Bir dakika, bir dakika Osman Bey. Osman Bey! Osman Bey durun! Bekleyin lütfen! Osman Bey, makul olun, anlaşabiliriz.
1: Allah Allah, git kardeşim, kaşınma ya! Çek sen de!
0: Osman Bey, iyi düşünün, bakın...
1: Yürü canım!
0: Paranın yüzü sıcaktır Osman Bey, lütfen!

0: vermemiş sen.
1: Paranın yüzü sıcaktır. Allah cezanı versin.
2: Versin ama siz şu parayı alın.
1: Dur.
3: Osman abimiz, yeni siparişlerinizi bekliyorum. Evdekiler nasıldı ha?
0: Ula omuzlar neydi öyle?
3: Çikita muzdu abi.
0: Biliyorum. Ben zaten çikita muzdan başkasını yemem. Ama biri uzun, biri kısaydı.
3: Bağışla abim. Hepsini bir boy seçerim. Başka?
0: Armutun sapı, üzümün çöpü vardı.
3: Ah kafama edeyim. Tamam abi. Sapını da, çöpünü de ayıklarım.
0: Ayıkla yoksa ben seni ayıklarım. Çek oğlum.
3: Para insana neler yaptırıyor be.
4: Aman efendim, kimler gelmiş, kimler? Hoş geldin Osman oğlum.
0: Kiraya zam mı isteyeceksin Celal efendi? Aa,
4: tövbe tövbe, ağzımdan hiç öyle bir kelime çıktı mı?
0: Çıkar mı hiç valla? Hiç çıktığını duymadım. Ne dönek herif ya.
5: Hoş geldin kocacığım.
0: Hoş bulduk.
5: Hayırdır, suratınız niye asık?
0: Sorma ya. Herifin biri fukara sümüğü gibi yapıştı bana. Neymiş efendim? Biletime 500 000 kar veriyormuş. Olabilir. Yok paranın yüzü sıcakmış filan fesele.
5: Biliyorum tatlı.
0: Nasıl biliyorsun yani?
5: Biliyorum. Çünkü o beyefendi burada Osman'ın.
0: Ne?
4: Merhaba Osman beyciğim. Paranın yüzü sıcaktır.
0: Ya sen ne laf anlamaz adamsın be?
4: Aa, siz de çok inatçısınız hani. Ama Allah'tan sevgili eşiniz ve sayın kayınvalideniz çok anlayışlılar. İyi günler.
5: İyi günler.
4: İzninizle.
0: Hey dur, çantanı unuttun.
4: Unutmadım.
0: Ya ne hıyar herif bu, bal gibi unuttu, unutmadım diyor.
5: Benim saf kocacığım, adam unutmadı.
0: Eyvah, bu da şaşırdı.
5: Bize bıraktı parayı. Çünkü teklifini kabul ettik.
0: Nasıl yaparsınız bunu?
6: Niye yapmayalım oğlum? Paranın yüzü sıcaktır.
7: Anneannem doğru söylüyor baba. Bu parayla sünnetimi de yaparız. Oyuncaklar alırız. Telsizimi unutma. Müzik seti.
6: Ya.
7: Müzik seti.
6: Televizyon, renkli, daha neler neler. Benim aslan kocacığım.

0: biraz alışverişe çıktık da.
1: İstediğim model ayakkabı bulamadım, bir düzine ısmarlayıverdim.
2: Kusura bakmayın, hayırlı olsun demek için geciktik.
0: Bize ancak sıra geldi, maşallah o kadar gelenimiz oldu ki.
1: Eski ahbaplarımız gazetede resmi görünce hemen adresi bulmuşlar.
0: Öyle mi?
1: Ha vallahi öyle.
0: Talih kuşu arkadaş arıyorum, Talih kuşu arkadaş arıyorum, tamam.
3: Ben Serçe, Talih kuşunun arkadaşlığını kabul ediyorum, kendini tanır, tamam.
0: Tamam, ben Metin Abalı, milyarder Osman Abalı'nın oğluyum, tamam.
2: milyarderlik nasıl gidiyor Osman kardeş?
4: Fena değil. Ama ben hayali milyarderim.
2: Öyle şey olur mu?
4: Bal gibi olur. Hayali ihracatçı oluyor da hayali milyarder olmaz mı?
2: Haklısın. Yeni araban çok güzelmiş. Öyle diyor.

0: idare ediyor. Ha, sen benim şoförüm olur musun?
1: Nasıl olur? Benim kamyonum var.
0: Sen bilirsin. Ben bir teklif edeyim dedim.
1: Biraz sıkışık durumdayım. Kamyonun taksitleri zorluyor. Bana biraz yardım eder misin?
0: Tabii ederim. Param elime geçince. Yarın pazar şöyle çoluk çocuk bir çayıra gidelim mi?
1: Ne çayırı anlamadım.
0: Çayıra ya.
2: Pikniğe demek istiyor. Değil mi kocacığım?

0: Abalı 2,5 milyar lira tutarındaki ikramiyesini henüz almadı. Ne dersin bu işe patron?
1: Çözdüm bu işi. Bu Osman Abalı cin gibi. Piyasayı kızıştırmak istiyor. Vacip oldu artık. Şu deveyi bir misafir edelim bakalım. Getirin.
2: Kolay gelsin.
3: Bakarsan dağ, bakmazsan dağ olur. Sevgili damadım.
4: Kucacığım şöyle bir boğaz sefası yapıp Kuselba'ya gelin dedik ailece. Sen de gelir misin?
2: Yok. Ben bir kahveye uğrayayım. Zenginleşip burnu büyüdü demesinler.
4: Sen bilirsin. Arabayı çizmeyin ulan. Teşekkürler. Nazik nazik yıkayın hebeleyi.
5: Çekiliyor, çekiliyor, yarın çekiliyor. Son biletler yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor.
6: Merhaba Şakir.
7: Merhaba Osman abi, nereye?
2: Kahveye.
7: Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış abi. Herkes seni konuşuyor.
2: Vay dedikoducu herifler.
7: Artık şu parayı al da bize de bir kıyakçılık yap be abi. Sokaklarda sürünmekten bıktım.
2: Ne parası ulan? Daha biletimi bulamadım. Bulacağım da yok lan.
7: Bu ayaklar abi koktu.
8: Selam Osman abi.
9: Selam.
2: Selam kardeşler. Siz de mi akrabamsınız?
9: Değiliz ama yakında akraba olacağız. Abbas abimiz seni bekliyor.
2: O da kim? Ben tanımıyorum.
7: Ben tanıyorum. Mafya babası Abbas Kara.
2: Vay. Ne yapacakmış beni bu Abbas?
8: Misafir edeceğim abi. Buyur.
9: Gidelim.

0: Osman'ım. Hoş gelmişsin, canım kardeşim benim.
1: Yedi göbek önce akraba mıyız yoksa?
0: Hayır. Dış kapının dış mandalıyız. Ama biraz sonra kan kardeş olacağız.
1: İyi, olduk gitti öyleyse.
0: Olmaz. Kolay değil. Bu işin raconu var. Töreni var.
1: Bandomuzu ka gelip marş mı çalacak?
0: Evet, cenaze marşı.

0: kusturalar ne olacak?
1: Biraz kan akıtacağız.
0: Ben sünnet oldum, sağ olun, var olun.
1: Bu alemde kan kardeşliği çok önemlidir. İkimizin kanı birbirine karışmalı. Sıvayın kolunu.
0: Duya, ben kana dayanamam ya.
1: Alışırsın. Bu alemde kana ekmek doğramayı öğrenirsin. Benim kanım çok kıymetlidir. İlaç gibidir. Bir damlası bile musalladaki ölüye hayat verir.
0: Benim kanım da zehir gibidir. Bir damlası adamı tahtalı köye gönderir. Sana yazık olmasın.
1: Benim ölümden korkum yoktur. Kes bileğini.
0: Yapamayacağım.
1: Yardım edin.
0: Kestik işte.
1: Kalk bakalım. Uzat bileğini. Hayırlı olsun Osman'ım. Artık kardeşiz. Şeytanınız bol olsun beyler.
2: Eyvallah.
3: Hoş geldin.
2: Hoş geldin.
4: Hoş geldin.
1: Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar, sizlere kan kardeşim Osman'ı tanıştırayım.
3: Hoş geldin.
4: Hoş geldin. Hoş
0: Eyvallah.
3: Geldin. Eyvallah. Eyvallah.
1: Ona gelecek en ufak keliği kendime sayarım. Yanlış yapanı affetmem.
3: Emrin olur.
4: Emrin olur. Emrin olur.
0: Affetmez. Sevgili kan kardeşim, tanışma töreni de bitti. Ben eve gideyim artık.
1: Gücenirim. Önce bir şansını dene bakalım. Barbuta buyur.
0: Benim üstümde para yok ki.
1: Senin sözün para be kardeşim. Söyle parayı, at zarını.
3: Hadi.
0: 2 liradan atıyorum.
1: 2 milyon demek istiyor arkadaşlar. At zarını.
3: At bakalım.
0: Hep yek.
3: Kaybettin.
0: Bende zaten kısmet yok.
1: Hayır. Kazandın.
0: Kazandın mı?
1: Şano pano, bir daha at bakalım.
0: Yo, atmayayım.
1: At, at, at.
3: 10 milyon.
0: 10 milyon mu?
1: At bakalım. At.
0: Gene hep yek.
1: Gene kazandın.
0: Bana bu kadar yeter. Biraz da sen at kardeşim.
1: Bas bakalım.
0: 1 milyon.
1: Eksik ziyade. Hepsini atıyorum, tamam mı?
0: Nasıl hepsine mi?
1: İşte önündekinin hepsine.
0: At bakalım anasını satayım. Hep yek.
1: Ben kazandım, ben. 100 milyon borçlusun bana.

0: Gracias.
1: Elinize sağlık sevgili yengecim. İşe gelmeyince ortağımı çok merak ettim vallahi.
0: Ya bu saate kadar hiç kalmazdı. Kessinler oynamayı, sütür işini. Hadi.
1: Bırakın çocuklara eğlensin.
0: Olur mu hiç, biz burada can dendirdeyiz. Hocamın başına mutlaka bir iş geldi.
2: Arabasını almamış ki kaza yapsın.
0: Ağzınızı hayra açın Valide Hanım. Kocama bir şey olursa ölürüm vallahi.
1: Allah korusun Valide Hanım. Ben diyorum ki...
0: Ne diyorsunuz?
1: Diyorum ki... Benim ortağım cin gibidir. Gizli olarak parasını almaya gitmiş olmasın?
0: Haklısın. İyi ama o parayı getirinceye kadar biz ne yapacağız? Eve para bırakmadı ki.
1: Yengeme bak. Biz neciyiz yani? Ne kadar lazım? 10 milyon yeter mi?
0: Ayol, 10 milyon bozuk para benim çentemde de var.
1: O zaman 30 milyon yazayım. Yeter mi?
2: Bir gün idare ederik. Kemerleri sıkarız azıcık.
3: Talih kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Cevap ver serçe.
0: Serçene talih kuşuna. Ulan ne gamsız adamsın be, babanı merak etmiyor musun?
3: Koskoca adamı niye merak edeyim anne?
2: Üstüme iyilik sağlık. Biz meraktan ölürük, o nedir?
3: Boş ver anneanne. Siz babamı değil paraları merak ediyorsunuz. Bırakın ya. Babam biraz dağıtsın. Ne olur sanki?
0: Elinin körü olur. Susun la oradan. Ulan kafana geçirme.
4: Ah anneciğim, çok kötü rüyalar gördüm.
2: Allah hayırlara tebdil et. Neler gördün?
0: Zümrüt yeşili bir ormandaydım anacığım.
2: İyi. Yeşil ferahlıktır. Sonra?
0: Osman'ı mı arıyordum ormanda? Bir de göreyim.
3: Tarzan'ı mı gördün anne?
2: Başlarım şimdi Tarzan'la.
4: Yamyamları gördüm anacığım. Koca bir kazan kurmuşlar. Kazanın içinde benim Osman'ım.
3: Anladım. Babama haşlama yapacaklar.
2: Sus lan. Kızım sonra?
0: Kazanın altında ne vardı biliyor musun?
2: Ne bileyim, rüyayı sen gördün.
4: Paralar vardı. Dağ gibi paralar. Parayla yakacaklar kocamı.
0: Bırakır mıyım? Bir saldırdım yamyamlara, Osman'ımı kurtardım.
3: Atla anne, sen babamı değil paraları kurtarmışsındır.
0: Hırsız hırsız köpekler. Şimdi hırsımı sizden alırım.
2: Rüyana bakılırsa bu herif pereleri aldı kız. Bilmez misin? Bizim erkekler önce arabasını sonra karısını değiştirirmiş.
0: Ben onu zor bırakırım.
2: Bak Mersinli talihli parayı alınca önce bir celsede karısını boşamış.
0: Yapamam öyle şeyler deme.
2: Oho, şimdi Avrupa'da fink atıyormuş.
0: Aman anne, cinlerimi tepeme toplama benim. Benim kocam bana ihanet etmez.
2: Nerede öylesi? Sabah oldu, gelmedi hala.
0: Ankara'ya gitti galiba, paralar alıp gelecek.
2: İnşallah.
5: Bu kasayı senin için aldım aslan kardeşim. Paralarını saklarsın.
6: Yahu benim maaşım cebimi doldurmuyor. Bu kasayı nasıl doldurur?
5: Çok şakacısın. Ben piyango parasını söylüyorum.
6: Hayırlı olsun, ikramiye mi çıktı?
5: Sana çıktı ya aslan kardeşim.
6: Ekmek çarpsın, çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü biletimi bulamıyorum.
5: Cin gibi adamsın. Bekleriz koçum.
6: Vurma. Yemin ederim biletimi bulamadım.
5: İyi düşün, nereye koydun? Hatırla. Yoksa...
7: Adası başı! Anlamadım gitti!
3: Bulma be anneanne! Serçeyle konuşamıyorum.
0: Ulan serçene!
2: Anan olacak pasaklı yüzünden kaçtı damadı.
7: Çabuk ağlarken bana bulaşma anne, ciğerim çayır çayır yanıyor.
2: Hocanın üstüne bir bardak soğuk su içersin. Kaçırdın adamı. Kim bilir hangi... ...dadır
7: şimdi. Ne anam ben ağlıyorum.
8: Hayrola yenge, üzgünsün? Yoksa abim hasta mı?
4: Ah kardeşim. 2 gündür eve gelmiyor.
8: O zaman misafirlikten dönmedi demek.
0: Ne misafirliği?
8: Geçen günü gelip aldılar ya.
0: Kim aldı ya, söylesene.
8: Abbas Kara'nın fedaileri.
0: Abbas Kara da kim?
8: Mafya babası.
0: Ne? Mafya babası mı?
4: Kocacığım. Bah Osman'ım benim.
0: Kaçırdığını nereden bileyim?
7: Boşu boşuna günahını aldım ya.
6: Evimi, çocuklarımı çok özledim Abbas kardeş. İzin ver de gideyim artık.
5: Ne demek Osman'ım? Madem ki gidiyorsun güle güle. Yalnız. Sana zahmet olmasın. Bileti ver de ben tahsil edeyim.
6: Bilet yok.
5: Nerede?
6: Bilmiyorum. Bilsem bunlar başıma gelir miydi?
5: Çıkardın ama. Tadında bırak kardeş. Bileti ver artık.
6: Veremem. Çünkü bulamadım.
5: Öyle mi? Yüzlerce milyona zar atarken, karılarla güreş tutarken iyiydi ha?
6: Eh, fena değildi.
5: Sıktın ha. Üzerim seni sonra. Bir tarafını sakat bırakırım. Nerede bilet?
6: Yok.
5: Yık.
6: Dur ya. Ne oluyor ya?
9: Ben piyango milyarderi Osman Abalı'nın karısı Leman Abalı'yım komiserim.
10: Gazetelerden sizleri tanıyorum. Ne oldu? Eşiniz parasını aldı mı?
9: Alamadı. Çünkü sevgili kocamı kaçırdılar.
10: Kaçırdılar mı? Kim kaçırdı?
9: Abbas Kara. Mafya babası.
6: Ah! Of! Ah! Vurmayın be! Bilet falan yok! Of!
5: Nerede öyleyse?
6: Dedim ya, evde bir yere koydum, ben de bulamıyorum.
5: Ah. Durun! Osman, ben seni severim.
6: Ben de seni severim.
5: Kan kardeş olduk. Benim neyim varsa senindir.
6: Sağ ol. Benim bir şeyim yok ki senin olsun.
5: Biletin var. Sana yardım edelim. Evine gidip birlikte arayalım bileti.
6: İyi olur vallahi.
5: Çözün.
6: Karım da görsün sizi. Yoksa canımı çıkarır.
5: Kalk.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
12: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
13: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
11: Demezdi.
13: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
14: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa, yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Pilat'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilat'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahatla kavuşuruz.
5: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım?
4: Nereden buldun bu paraları? Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in başlık paraları.
6: Elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
4: Paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki.
7: Doğrusunu isterseniz sadece gönlüm zengin benim.
8: Ne umduk ne bulduk. Birazdan TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı

0: çekliliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Vay be, Bird 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Kolay mı?
4: Nasıl kolay?
2: Aa!
3: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya, gel.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da ne var?
5: Daha da ne var?
6: Kimse kıpırdamasın.
7: Osman'ım, kendim
8: bizim karı gelmiş. İyi insan lafının üzerine geldi.
7: Seni bu haydutlar mı kaçırdı?
9: Aman yenge hanım, ne kaçırması?
8: Abbas Kara, Vaan'ın kocasını kaçırdığınızı iddia ediyor.
9: Olur mu komiserim? Osman Bey benim kan kardeşimdir. İsterseniz sorun kendisine.
8: Sen ne diyorsun? Doğru mu?
10: Doğrudur. Biz kan kardeşiyiz. Beni misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. Şimdi de uğurluyorlardı. Hadi bize eyvallah.
8: Her taşın altına çıkıyorsun Abbas. Bu sefer de sıyırdın. Ayağını denk al. Gidelim.
11: Ay gel babacığım. Ne olur babacığım sünneti yetiştirelim. Seni çok özledim aslan babacığım.
10: Ben de sizi özledim ya. İnsanın evi gibi var mı?
11: Esas evin erkeği gibi var mı? Temel direğimizsin. Ocağımızı tüttürensin.
10: Ah ben size layık olamadım. İçtim, kumar oynadım.
11: Aa, canın sağ olsun. Hadi şu bileti çıkar artık ortaya.
10: Vallahi bileti bulamadım
11: hadi,
10: ya.
11: Hadi, hadi, hadi.
10: İnanmıyorsunuz öyle mi? Koş Kur'an-ı Kerim'i getir bana, el basacağım. Yeminden sonra da hala bilet diye tutturursanız namussuzum çekip giderim. Bir daha yüzümü göremezsiniz.
11: Buyur kocacığım.
10: Ver bakayım. Bismillah. İşte bu Kur'an üzerine el basıp yemin ederim ki sakladığım bileti... Sakladığım bileti...
11: Ne oldu? Niye süstün?
10: Buldum. Bileti buldum.
11: Nerede? Nerede?
10: İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde. Tüh a**ak kafam beni.
11: Aa!
10: Ne oluyor ya? Bana bak.

0: Kesin ya. Delirdiniz mi be? Bileti bulduk tamam. Ama ikramiye çıkmış mı bilmiyoruz ki. Liste var mı?
1: Ben saklamıştım.
0: Ver bakayım.
2: ...567 yok. Burada da yok. Amorti bile yok.
1: Boyun bozsun devrilsin Osman.
3: Yalancı herif.
0: Ya ben çıktı demedim ki.
4: Bizim sünnet gene yattı.
0: Ula senin lafın içinde ha.
5: Müdür bey, bir trafik kazası geçirdim. Hastanede olduğum için şimdi gelebildim. 2,5 milyarın talihlisi benim. Buyurun biletimi.
6: Evet, evet. 2,5 milyar bu bilete isabet etti.

0: Ben size bu Osman bizi tokatlıyor demedim mi?
1: Hadi ulan tezgah kuran sensin. Hesabı 100 mi sıçtırırız demedim mi ha?
2: Osman Abalı ismi gündemde. 2,5 milyar talihlisi başkası çıktı. My... ...demek faiz.
3: Osman Abalı dolandırıcı mı? 2,5 milyarın sahibi parasını aldı. Yazık, şu dünyada namuslu adam kalmamış. Hey Allah'ım yarabbi.
4: Osman Abalı dolandırıcı mı?
5: Vay başıma gelenler vay. Bu aleme rezil olduk. Adımız Kara Abbas'tı, Keriz Abbas oldu. Osman'a ceza kesilecek.
6: İki ayağı iki kolum abi.
5: Yok ulan! Bugüne kadar hep kanun tepemize bindi, ensemizi kızarttı. Şimdi kanun bizi korusun bakalım. Şikayetçiyiz.
1: Parasında değil, enayi yerine konuldu mu onu mu soruyor? Yok şeyde.
0: Arkadaş, kimseye insaniyetlik yapmayacaksın. Neyse, bizi ufaktan çarptı. Ama şu kabadayı Atmaz Kara'yı iyice yamultmuş.
5: Şşt, geliyor.
1: Sırayla beyim.
5: Sıradayız, görmüyor musun?
7: Baba, polis amcalar seni görmek istiyorlar.
8: Buyurun.
9: Osman Abalı sen misin?
8: Evet, benim.
9: Hakkında dolandırıcılık suçundan şikayet var.
8: Ben kimseyi dolandırmadım ki.
9: Bilemem, savcılık yakalanmanı istedi. Bizimle geleceksin.
8: Ben gidiyorum. Hakkını helal et.
7: Bizde ne hakkı var ki? Üstelik hepimizi rezil ettin.

0: kuşu serçeyi arıyor. Talih kuşu serçeyi arıyor. Dinliyorum, tamam. Bizim sünnet yattı galiba.
1: Daha önce dolandırıcılık suçu işledin mi?
2: Ne daha önce ne daha sonra böyle bir suç işlemedim.
1: Sabıka kayıtlarında adın yok. Demek bugüne kadar yakalanmadın.
2: Bir suç işlemedim ki yakalanayım.
3: Hakkında çok sayıda şikayet var. Hepsi de haksız yere menfaat temin ettiğini söylüyor.
2: Dilin kemiği yoktur, söylerler.
1: Şu piyango tezgahını tek başına mı tezgahladın, yoksa bir ortağın var mı?
2: Ben tezgah filan kurmadım.
3: Hayali milyarder olduğunu söylemişsin, ne demek bu?
2: Bana milyarderliği yakıştırdılar. Değilim dedim, inanmadılar. Önüne gelen para teklif etti.
1: Yani sana zorla mı para verdiler?
2: Zorla verdiler.
3: O paraları ne yaptın?
2: Ailem şunu bunu istedi, harcadım.

0: Evime gidebilir miyim artık?
1: Gidemezsin Osman Abalı. Misafirimizsin. Seni gözaltında tutup mahkemeye sevk edeceğiz. Götürün.
2: Biz tırnakçılık, zarfçılık, karmanyolacılık bilirdik ama piyangoculuğu sen icat ettin ya.

0: kardeşim, ne haber?
1: Ulan artık kan düşmanıyız.
0: Manav kardeş, ne haber? Hani çikitamuz?
1: Zıkkım olsun, haram olsun sana. Haram olsun.
0: Ortak sen de buradasın he? Ooo, kara paracı da gelmiş.
1: Seni hapislerde çürüteceğim ahlaksız. Görürsün.
0: Lan, ne? Bu ne sözü?
2: Duyamadım, duyamadım.
3: Üzülme anneciğim, babamı asmayacaklar ya.
4: Kim takar babanı ulan?
2: Ben kürklerime yanıyorum. Duyamadım, ya, duyamadım.
4: Ya. Hadi kalkın mahkeme başlayın.
5: Şikayetçilerin beyanıyla sanık Osman Abalı'nın dolandırıcılığı sabit görülmüştür. Piyango milyarderi hüviyetine girerek mazlumlardan menfaat temin etmiştir. Saf vatandaşlarımızın mallarını, paralarını hile ve desiseyle gasp etmiştir. İddia makamı olayı tahkik ederek şikayetçilerin tek tek yazılı ifadelerini almıştır. Osman Abalı'nın Türk Ceza Kanunu 503. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyorum.
6: Sanık Osman Abalı, hakkındaki iddiaları duydum. Ne diyeceksin?
0: Ne diyeyim hakim bey? Şans belki bize de güler dedik, bir bilet aldık. O bilet başıma öyle çorap ördü ki... ben kimseye milyarderim demedim. Onlar bana yakıştırdılar milyarderliği. Ben kimseden bir kuruş da istemedim. Zorla paraya mala boğdular beni.
6: Osman Abalı, şimdi soracağım soru çok önemli. Sen biletin ikramiyesi bana çıktı dedin mi?
0: Yemin ederim öyle bir şey demedim hakim bey. İsterseniz Seyyar Şakir abiye sorun.
7: Evet hakim bey. İstanbul talihlisine bileti ben sattım. Osman biletini bulamadığını söyleyince tamam dedim. Talih kuşu Osman'a balıya kondu.
6: Nereden çıkardın biletin Osman'a çıktığını?
7: Şüpheli hareketleri vardı efendim. Bir şeyler saklıyor gibiydi. Sadece tahmin ettim.
8: Haberi duyunca sayın hakimim, dükkandaki malın en alasını Osman Abalı'nın evine postaladım. Armudun iyisini, muzun çikitasını falan. Dedim ki, Osman abimiz bize bir kıyak yapar. Ama bizden önce kodamanlar yanaştı Abalı'ya.
9: Ben Osman Abalı'nın menfaati için biletini satın almak istedim. Kendisine yarım milyar kâr teklif ettim.
6: Bu kârı teklif ederken amacın neydi?
9: Sadece insaniyetlik sayın hakimim. Kendisi kabul etmedi. Ailesini razı edip avans bıraktım ama bu kez Abalı'yı Abbas Kara kaptı.
10: Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e sayın hakimim. Osman Abalı'yla kan kardeş olduk. Sevdim kendisini. Maksadımız parasını korumaktı. Misafir ettik, garibim ot gibi yaşamış bugüne kadar. Cebinde metelik yoktu. Kendisine harçlık verdim, kumar oynadı, alem yaptı, eğlendi işte garibim.
6: Cebinde metelik yoktu diyorsun da... sen nasıl 200 milyon borç para verdin?
10: Ayıptır söylemesi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Nasıl olsa milli piyangodan para alacaktı.
11: Osman benim yanımda 10 senedir çalışır. Benimle ortaklık yapacaktı. Sıkıntıda diye kendisine 30 milyon borç verdim.
4: Evet, kocamın ortağıymış. Lazım olur dedi, milyonları verdi. Allah var yukarıda. Kocamın bu paradan haberi bile olmadı. Herkes parayı bana getiriyordu. Ben de alıyordum.
6: Pekala, geç yerine.
12: Şahitlerin ifadelerini duydun. Söyleyeceğin bir şey var mı?
0: Siz de duydunuz, gördünüz hakim bey.
1: Vur abalıya demişler, vurmuşlar.
0: Şimdi adalet vur abalıya derse, hiç kocunma.
6: Hayır oğlum. Adalet vur abalıya demeyecek. Olay ava giden avlanır olayıdır. Senin hiçbir suçun yok. Beraat, serbestsin.

0: Osman Bey, Osman Bey. Sizi kutlarım.
1: Sağ olun.
0: Ben Milli Piyango İdaresi Reklam Müdürüyüm. Bir dakika durun, izah edeyim. Siz kamu oyu oyununda aklandınız. Namuslu bir vatandaşsınız. Aynı zamanda ünlü bir kişi oldunuz. Size Milli Piyango'nun reklam kampanyasını teklif ediyorum.
2: Ben bu işlerden anlamam müdür bey.
0: Talih Kuşu kampanyasında rol alacaksınız. Ücret olarak da tam 1 milyar lira teklif ediyorum. Buyurun çekinizi.
1: Bak müdür bey, hayali milyarder oldum, huzurum bozuldu. Gerçek milyarder olursam hayatım kayar, istemiyorum.
3: Ah, kabul et kocacığım lütfen. Beyefendi, ben onun namına kabul ediyorum.
1: Hayır, istemem.
0: Nasıl?
4: Kabul et!
1: Hayır, istemiyorum! Hayır!

0: Sende insaf vicdan yok mu? 50 liradan kıyma olur muymuş? Daha geçen gün bana 40 liradan vermedin bu kıymayı ha? Ha?
1: Verdim, verdim ama o gün et ucuzdu. Bu hafta başı ete zam geldi. Ama sen gene istersen 40 liradan ver. O güzelim kızın kolay para kazanmıyor.
0: Sen gene 40 liradan ver ha? Ah, hiç deşme derdim. Eski halim olsa saçımı süpürge eder, çalıştırmazdım ciğerparim.
1: Haklısın anacığım. Yalnız kızına biraz göz kulak ol, şu bakkal Rıza ile manav Ömer denen adama sakın gönderme onu.
0: Ne olurmuş gönderirsem?
1: Benden duymuş olma, makbul insanlar değiller. Kötü gözle bakıyorlar Zeynep'e. Halbuki ben...
0: Ne olmuş sana?
1: Hı? Yani... Ben ciddi, rabıtalı adamım. Param da var çok şükür. Seni baş köşeye oturturum, kızım da evinin hanımı olur.
2: Bir numara büyüğünü lütfen.
3: Dikkat etsene biraz.
4: 127 lira 70 kuruş.
0: 70'i de ne oluyormuş?
4: 127 olsun canım, seni kıracak değilim ya Valide Hanım.
0: Nasıl hesaba?
4: 127. Yardım edeyim Valide Hanım. Laf aramızda, şu Ayı Mehmet var ya...
0: Ne olmuş Ayı Mehmet'e?
4: Canım köyünde gül gibi karısız çocukları varken bir de metres tutmuş.
0: Benim bildiğim kasap Mehmet bekardır.
4: İnanma Valide Hanım, bu zamanda kimseye güvenme. Hello manav Ömer, aklına gelir mi onun bir ız düşmanı olduğu?
0: Yok canım, aa!
4: Ya, küçük bir kızı ihfal edip tam 8 yıl hapis yapmış.
0: Sen hırlı mısın sanki ha? Senin için de sağlam ayakkabı değildir diyor.
4: Haşa Valide Hanım, haşa! Ben işinde gücünde kendi halinde bir adamım. Tek istediğim helal süt emmiş namuslu bir kız bulup mesut bir yuva kurmaktır. Hani şöyle senin kız gibi.
0: Şey, bak bakalım borcumuz ne kadar olmuş?
4: Kolay anacığım, kolay.
0: Malum ya, bugün kızımın maaş günü. Yarın para dağıtacağız, kime ne vereceğimizi bilelim.
4: Nasıl istersen.
3: Bakalım... Geçen aydan devreden bakiye ile birlikte 120 lira borcum var.
0: Aa, bana bak, sen bu hesapları şişiriyorsun galiba ha?
3: Aa, eğer 40 para fazla yazdımsa şu gençliğimin hayrını görmeyeyim. Ben bakkal Rıza ile kasap Mehmet miyim ki kazıklıyım? Onlar kadar hilebaz, dalaverece esnaf gelmemiştir yeryüzüne.
0: Hadi hadi, al birini vur ötekini, hepiniz birbirinizin aynısınız size.
3: Yapma be! Yapma be anacığım! Ben onlara benziyor muyum? Bir kere gani gönüllü, harbi delikanlıyım. Sevdiğime canımı veririm. Ama onlar su bile içirmezler mahallede kimseye.
0: Siz mahalle esnafı yanlış iş seçmişsiniz. Ben sizin yerinizde olsam siyasete atılırdım ya.
3: Rezil olmakta, vezir olmakta senin bir tek sözüne bakar anacığım.
0: Sen şu ağzındaki baklıyı çıkarsana.
3: Anacığım. Önce bana iyi bak. Anacığım, şimdi daha iyi bak. Bir de şimdi bak. Şimdi... Alıcı gözüyle bak. Şimdi Allah için söyle, benden daha iyi koca mı bulacaksın kızına be?
0: Ya, hadi yolla.
1: Gir.
2: Muhasebeden maaşımı alamadım. Sizin vereceğinizi söylediler.
1: Evet, gel bakalım. Seninle konuşacaklarım var. Otur şöyle. Otur, otur. Arkadaşlarım duymasın. Maaşına zam yapmayı düşündüğüm için seni odama çağırttım.
2: Sağ olun. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Aldığım para yetmiyor.
1: Bundan sonra bol bol yetecek. Hatta... Para bile arttırabilirsin. Çünkü maaşını tam ikimisine çıkarttım.
2: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Kolay. Bana karşı biraz anlayışlı ve cömert davran yeter. O zaman seni ihya ederim. Gel güzel.
2: Çek elini! Beni ne sandın sen?
1: Ya öyle kolay kolay bırakmam seni.
2: Bırak diyorum!
1: Hayır, bırakmam. Gel güzel. Bana tokat ha?
2: seni gebertmediğime dua et.
5: Defol! Kovuyorum seni!
2: Ben çıkıyorum, ver aylığımı!
5: Ne aylığı? Burada çalışıyorsun diye sana kredi açmıştım. Şimdi işten çıktığına göre aylığını borcuna karşı tutuyorum. Vermiyorum paranı.
2: Senin paranın da işinin de Allah belasını versin.
6: Aptal!
7: Bilmem yüzümden belli mi? Gülerken iş belli.
4: Oğlum bir çay ver, dört şekerli olsun.
8: Abla gelmez mi abi?
4: Gelmez aslanım, şeker bele kuvvet verir. Kızağa çekilelim ki geldiğimiz şenlikte olsun.
9: Buyur abi.
4: Kur lan, kemik terso geldiğine göre aşkta kazandık demektir be. Allah ya!
1: Evet, kızattın mı kaçmaz oğlum? Mahallenin en güzel kızı kesilmiş bana. Kağıt parçası mı hayır diyecek, hey!
4: Mahallenin kızlarına dil uzatana fena yaparım. Terbiyeni takın, ayı Mehmet!
1: Yırtık çuvaldan fırlar gibi, ne oluyor sana? Mahallenin kızları dediysek bir tanesi şahsımı ilgilendirir.
3: Taş koy Mehmet, lafının ucu bana dokundu.
1: Acıttı mı bari?
3: Bana bak, ben adamın gelmişini...
1: Ulan terbiyeli konuş, gebertirim seni, tutmayın beni! Tutmayın!
3: Lan verdiler lan bana! Bırakın lan şunun işkembesini deneyim!
1: Bırakın beni, bırakın bu herifi, kıyma makinemde dana kıyması yapışayım buna!
3: Her tarafın makine olsa ne yazar be ha! Gel bakayım hadi, erkek sen gelsene!
1: Sen gelsene buraya, hadi gelsene!
3: Bırak şimdi tıraşı!
1: Bırakın beni, bırakın şunu yiyeyim bakayım, tutmayın beni!
3: Oturun be, usta oturun!
1: Her akşam kapışırsınız, alıp veremediğiniz ne var sanki? Oturun dedim size! Hadi, hadi! Uzatma fazla! Hadi siz de oturun be!
3: Ay,
1: hadi!
3: Alacağım ayağımın altına! Tamam abi!
1: Kafasını
3: tamam,
1: bozma adamın tamam, akşam akşam! Öperim ayağımın altına!
3: Atır lan! Sen!

0: Hoş geldin yavrum.
1: Hoş bulduk.
0: Oy. Çok şükür ayın sonunu getirdik. Nasıl geldi senle bana sorsunlar. Ah yavruma, senin çalışmaktan, benim de esnafla uğraşmaktan canımız çıkıyor. Çok şükür gene, çok şükür. Ayı Mehmet eti 50 liradan kakalamaya çalıştı ama bana söker mi? Gene 40 liradan aldım. Bak kızım! Ne diyorum biliyor musun? Bu sefer veresiyelerin yarısını ödeyelim, aylığından birkaç kuruş ayıralım. Daha iyi olmaz mı? Ne dersin ha? Ha? Zeynep, ne oldu kızım?
2: Aylığımı alamadım anne.
0: Dilinin zoruna bak, yarın alırsın, ne var?
2: Yarın da alamam anne, işten kovuldum.
0: Kovuldun mu?
2: Patron sarkıntılık etti, ben de bastım tokadı.
0: Aferin sana kızım, ellerine sağlık. Çok iyi yapmışsın, bir tane de benim için patlatsaydın. İyi ama önce parayı alsaydın, sonra dövseydin adamı. Ha?
2: Aylığımı taksitle aldığım elbiselere saydı. Üstelik bir de beni borçlu çıkardı.
0: O canım benim, üzülme yavrum sen. Ben yarın gider bunun hesabını sorarım ona. Parayı da çatır çatır alırım.

0: kızımın hakkını!
1: Kimmiş senin kızın?
0: Dün akşam sulandığı zaman suratına tokat atar Zeynep!
1: Yalan! İftira bu! Şahidin, ispatın var mı?
0: İşte şahit, işte ispat! Söyleyin kızlar, ona ne mal olduğunu yüzüne karşı söyleyin! Bugün benim kızımın başına gelen, yarın sizin başınıza da gelir! Siz haklı olandan yana çıkmazsanız, yarın sizin hakkınız yendiği zaman kim sizden yana çıkar? Korkmayın ondan!
1: Görüyorsun ya, tek şahidim bile yok!
0: Allah da mı yok?
1: Hadi, uzun etme, defol buradan!
0: Kızımın aylığını almadan şuradan şuraya gitmem!
1: Atın bunu dışarıya!
0: Hadi, terbiyesiz!
2: Hadi hanım, dur, dışarıya!
0: Dokunmayın bana! Hadi. Çek ellerini, utanmaz sizinler, Allah'ımdan bul inşallah! Sürün, sürün, sürün, düşecek kendime! Yavrumun hakkını yediniz değil mi? Vicdansız, Allahsızlar sizi! Şimdi ne yapacağız? Ev sahibine, kasaba bana mı, ne diyeceğim?
3: Üzülme anneciğim, ben yeni bir iş bulur çalışırım.
0: Bulacaksın da ne olacak evladım, hep aynı şeyler. Patron yine sana sulanacak, sen de tokadı basıp beş parasız kovulacaksın. İnsanın namusuyla çalışmaya bırakıyorlar bu çocuğum. En iyisi Allah sana zengin bir koca nasip etsin. Ancak o zaman sen de ben de rahata kavuşuruz.
3: O zamana kadar benim gene çalışmam gerek anne.
0: Mübarek telli babacığım, sen benim çektiklerimi biliyorsun. Anamın çilesini de, ninemin çilesini de, hepsini biliyorsun. Senden bir şey istemiyorum telli babacığım. Sana kızım için yalvarıyorum, yalnız kızım için. Ona zengin bir koca nasip eyle de bizi bu sefaletten kurtarsın.
4: Nasıl olmuş da senin gibi güzel bir kız işsiz kalmış? Ne tatlı yanakların var senin. Münasebetsiz.
5: Borcunuz tam 275 lira 65 kuruş. Bu hesabı kapatmadan artık veremem.
0: Oğlum 250 gram kıymanın lafı mı olur?
5: Almadan vermek yalnız Allah'a mahsustur. Öde borcunu, yeniden başlayalım vereseye.
0: Sen de yabancı gibi tutuyorsun bizi. Hani bana ana diyordun, ha?
5: Diyordum ama sen beni evlatlığa kabul edip de kızını verdin mi? Ver kızını, ondan sonra canımı iste, canımı!

0: unutmanız efendi. Veriseyi kesmenin sırası mı şimdi? Sen benim ne kadar büyük sıkıntılar içinde olduğumu bilmiyor musun ha?
1: Sıkıntılardan kurtulmak kolay valide hanım. Ver kızını bana, sen de kurtul, ben de kurtulayım.

0: kaç yüz lira veriseye vermekle batmazsın ki. Ya, çok güç durumdayız. Kız da daha hala iş bulamadı.
1: İyi ama anacığım, hep bana, hep bana olmaz ki. Biraz sen de fedakarlık et.
0: Benim feda edecek neyim kalmış ki?
1: Canım, anlamamazlıktan gelme. Biz de insan evladıyız. Kızına gönül verdiysek suç mu işledik yani?
2: Demek benimle evlenebilmek için bize baskı yapıyorlar. Açlıkla tehdit ediyorlar. Sanki satılık bir malmışım gibi.
0: Benden cevap bekliyorlar. Ancak o zaman veresiyeye devam edeceklermiş. Ah, yandık kızım, yandık. Of, of yarabbim.

0: Maşallah, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun küçük hanım, buyurun.
1: Geçerken şöyle bir uğrayayım demiştim. Uğramışken bir şey alayım bari. İyi etiniz var mı?
0: Ne demek? Ekstra et var.
1: Şey...

0: Yalnız hesaba yazdıracaktım.
1: Aman efendim, aramızda teklif mi var? Dükkan sizin. Ne emredersiniz? Biftek, pirzola, bonfile, antrikot, ciğer, böbrek... Arzu ederseniz hepsinden karışık bir çeşit yapalım.
0: Hazırlayıp gönderebilir misiniz?
1: Ben bizzat getiririm.
0: Size zahmet olmaz mı?
1: Katiyen, bu bir şeref, en büyük zevk benim için.
0: Çok hoşsunuz.
2: Hoş geldiniz küçük hanım, buyurunuz sultanım! Sizi dükkanımızda görmek ne şeref, ne saadet benim için!
0: Hesaba yazdırmak şartıyla bir miktar alışveriş yapabilir miyim acaba?
2: Bu da sorulur mu sultanım? Dükkan sizin!
0: Evde pek bir şey kalmamış da...
2: Emredersiniz sultanım, ben bütün çeşitlerimizden bir koli yapıp... kendi elimle bizzat evinize bırakırım!
0: Sağ olun! Çok teşekkür ederim.
2: Estağfurullah sultanım!
0: Şımartıyorsunuz beni! Bu gidişle kendimi gerçekten sultan sanmaya başlayacağım.
2: Siz sultan değil, sultanların sultanısınız!
0: Siz de bakkalların kralı! Kolay gelsin.
2: Buyur hanım abla. Uğurlu ayağınla bereket yağdırır mekanımıza.
0: Biraz sebze... biraz da meyve alacaktım.
2: Dalıyla, ağacıyla, tarlasıyla vereyim sana ablacığım.
0: Veresiye defterine yazacaksın ama.
2: Defter de neymiş? Biz seni yüreğimize yazmışık ablacığım.
0: Bak, bu abla lafına bozulmaya başladım. Ben senden yaşlı mıyım ki?
2: Estağfurullah ablacığım, kusura bakma, saygıdan bu. Adını söylesem, sana Zeynep desem kızarsın belki ya.
0: Bundan sonra Zeynep de bana. Daha samimi olur.
2: Zeynep! Zeynep! Lahı lahı!

0: Buyur anacığım.
1: O ne ayol?
0: Bonfile, pirzola, tavuk, böbrek, yürek... ne istersen var içinde.
1: Allah Allah! Şu dünyanın işine bak! Daha bu sabah 250 gram kıymayı esirgiyordum benden ya!
0: O zaman başkaydı anacığım ama artık yabancı sayılmayız. Ver elini öpeyim.
1: Hoppala! Bayram değil, seyran değil. Ne diye benim elimi öpüyorsun bakayım?
0: Allah'ın izni, peygamberin kavliyle kızınız Zeynep'i oğlumuz Ördek Kasap Mehmet'e istiyorum.
1: Ulan! Böyle damdan düşer gibi kız istenir mi? Çek seni!
0: İstenmez ama beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Bana ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Hoşsun dedi.
1: Hoş mu? Hoşarsın demiş olmasın?
0: Hoş dedi anacığım, hoş! Hadi bitirelim şu işi. Başlık parası da hazır.
1: Başlık parası mı? Kaç paraymış o?
0: Tam 10.000 papel.
1: Ne? 10.000 mi?
0: Peki 15.000 olsun.
1: Ne dedin, ne dedin? 15.000 mi?
0: Ne yapalım, 20.000 olsun.
1: Yirmi bin mi?
0: 20.000.
1: Verdin gitti.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Allah büyüksün ya Rabbi, et yiyeceğiz et. Hürmetler ederim Valide Hanım, kızınız Zeynep Sultan'ın siparişlerini getirdim.
2: İyi, gir içeri bakalım, gir. Dur, dur, acele etme, dur. Şuraya koy.
1: Bugün buraya çok hayırlı bir iş için geldim.

0: Anladım, anladım. Kızımı isteyeceksin, değil mi?
1: Ne de anladınız?
0: Arife tarif ne hacet?
1: Kızınızı seviyorum, o da beni seviyor.
0: Ne biliyorsun?
1: Oho, her halinden belli. Bugün bana sen benim kralımsın dedi.
0: Ne kralsın sen, enayiler kralı mı?
1: Rica ederim, çok ciddi bir mesele konuşuyoruz. Şakayı bırakalım lütfen.
0: Peki, peki. Bırakalım. Şimdi beni iyi dinle. Eğer kızımla evlenmek istiyorsan başlık parasını bastıracaksın.
1: Başlık parası mı? Hazır valide hanım. 1000 lira vereyim mi?
0: Ne? Delirdin mi sen? Bu zamanda 1000 lirayla kız değil, kurbanlık koyun bile alamazsın.
1: Peki öyleyse, 2000 vereyim.
0: 2000 mi? Aa, 20 bin veren var.
1: Aa, kimmiş o?
0: Kasabayı Mehmet.
1: Vay vay! Demek piyasayı yükseltmiş. Öyleyse ben de 20.100 lira veriyorum.
0: 20.100! Sen veriyorsun ha? Verdim gitti. Enayiler kralı.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Destur anacığım, destur dedik. Buyur anacığım, sana sebzenin, meyvanın kralını getirdim.
0: Bugün de şansımız hep krallardan açıldı zaten.
2: Gerçekten Kadir gecesinde doğmuşsun anacığım. İşte bu yüzden Allah sana damat olarak kral bir delikanlı gönderdi ya.
0: Sen şimdi kızıma adaylığını koyuyorsun öyle mi?
2: Evet, resmen talibim kızına. Ayıptır söylemesi, Zeynep de kesik bu delikanlıya ya.
0: Nereden anladın?
2: Hı? Gözlerinden anacığım, gözlerinden. Ne de olsa bunca yıllık esnafız, adam sarrafı olmuşuz artık.
0: Peki Sarraf efendi, şimdi söyle bakalım, ne kadar başlık vereceksin kızıma?
2: Senden para pul esirgeyen mi var anacığım? 3000 versem yeter mi?
0: Şimdi ben sana 3000 vereyim, gel sen vazgeç bu işten. Çünkü 20.100 lira veren var.
2: Kimmiş o kanına susayan?
0: Bakkallar kralı Rıza efendi.
2: Vay alçak! Vay, ulan benim helalime yan bakacak adam anasının karnından doğmamıştır be! Ulan ben adamı yaşatmam be, yaşatmam ben adamı!
0: Bırak şimdi palavraları da, başlık parasına gelelim, he?
2: Verdim anacığım, o kalleş inat 22.000 verdim!
0: 22.000! Ah, aferin sana! Verdim gitti. Oh be.

0: Nereden buldun bu paraları?
1: Bu Ayı Mehmet'in, bu Cimri Rıza'nın, bu da Manav Dayı Ömer'in başlık paraları. Ya!
0: Yani onlardan birine mi vereceksin beni?
1: Aa, çıldırdın mı sen? Allah korusun! Sen benim gözümde onlara layık değilsin. Benim kuzum prenslere, krallara, saraylara layıktır. Aman da annesinin güzeli o, yavrum benim. Kuzum, kuzum! Sen deli misin ayol? Ben seni onlara verir miyim hiç? Delinin zoruna bak!
0: Öyleyse ne diye para aldın onlardan?
1: Bugüne kadar hep bakkal, kasap, manav kazıkladı beni. Bugün de ben kazıkladım onları. Böylece ödeşmiş olduk.
0: Bu paraları derhal geri vereceksin anne.
1: Aa, geri mi veririz parayı? Peki, parayı geriye verirsek ne oluruz? Ya acımızdan gebeririz, ya da bugün işte tövbe estağfurullah sen olursun. Öyle olsa daha mı iyi? Ben kendim için değil. Seni kurtarmak için dolandırdım onları.
0: Ağlama anne. Nasıl istersen öyle yap. Öyle de rezillik, böyle de rezillik. Artık fark etmez benim için.
1: Ah, işte böyle! Ben seni düşündüğüm için söylüyorum yavrum! Oh şöyle!

0: Merhaba.
1: Merhaba oğlum.
0: Nasılsın sultanım?
1: Ben iyiyim, ya sen?
0: Ben de çok iyiyim.
1: Çarşıya gidiyoruz, kıza çeyiz düzmeye.
0: Hayırlı olsun anacığım, bu gece söz kesiyoruz değil mi?
1: Elbette. Hem yemek gel, hem söz keseriz. Tam 8'de gel. Geç kalma,
0: hayır, hayır.
1: Hadi eyvallah.
0: Güle güle.
1: Yürü anne.
0: Hey yavrum hey, böyle kaynanaya can kurban. Kenarına bak, bezini al, anasına bak, kızını al.
1: Bakıyorum neşen yerinde maşallah.
0: Sayenizde be anacığım, buyurun bir kahvemizi için.
1: Sağ ol evladım, telaşımız var bugün.
2: Nikah için resim çektireceğiz de.
1: Gel.
0: O resimden bir tane de bana ver de yüreğime yapıştırayım.
1: Akşam seni yemeğe bekliyoruz oğlum. Sana kendi ellerimle mezeler hazırlayacağım. Tam 8'de bizde ol. Geç kalmayayım mı?
0: Tamam. Oldu.
3: Hayrola valideciğim, nereye böyle?
1: Hazırlığımız var yavrum. Damadıma pijama alıcı.
2: Ne renk seversin?
3: Lacivert severim, lacivert.
1: Demek lacivert. Akşam 8'de yemeğe gel. Sakın geç kalma, emin.
3: Olur anacığım.
1: Hadi eyvallah.
3: Güle güle.

0: artık bütün sıkıntılar geride kaldı.
1: Hadi anacığım, hadi.
0: Boyamız tamam, meydana çıkmadan gidelim buradan.
2: Tamam, gidiyoruz işte evladım. Allah Allah, yavaş yürü.
3: Elveda yoksulluk. Elveda sefalet. Elveda rezalet.
1: Hadi çabuk ol.
4: Beyler, bu akşam papaz uçurmaya gidiyorlar galiba, ha, ne dersiniz?
5: İyi eğlenceler.
6: Biraz da bizim için eğlenin ağalar.
4: Hayrola, bara mı, pavyona mı?
6: Saz salonu, ayı Mehmet'in neyine yetmez
4: ki? Belli olmaz bu işler, kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar.
5: Gözünüzü açın ha. Beyoğlu'nda kadın kılığında dolaşan erkekler de varmış.
7: Ne sen bensiz ol, ne ben sensiz. Ne olur gülme sen benden.
6: Akıl sır ermez doğrusunu konuşalım.
7: Varsa ver, benim oğlum. Ağlayan ben oldum, ağlama bensiz.
6: Beraber ben oldum, ağlama bensiz.
8: Müsaadenizle.
7: Aşkımın ibadeti hep bilen.
8: Eyvallah.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Yangın var diye itfaiyeyi çağıran bu. Trende imdat kolunu çekerek katarı durduran bu.
13: Küçük yaramaz nasıl?
12: Yaramazlar devam.

0: devam ediyor.
1: Mal hazır dediniz. Nerede?
2: Mal kolay. Önce paraları görelim.
3: Öldürdüler adamı.
0: Bıktım artık senin bu yalanlarından.
3: Gözlerimle gördüm.
4: Sen hayal görmüşsün oğlum.
0: Bu gene ne yaptı size?
5: Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.
1: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
3: Seni hisarda bekliyor.
0: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
3: Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisarda bekliyor.
0: Anneciğim canım.
6: Yumurcak Küçük Şahit. Bugün 13.45'te TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
11: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
10: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
11: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
10: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
11: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
10: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

0: sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Finişle boş seninle.

0: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yandık konserve, yandık kara kara.
1: Yaktılar, dolandırdılar bizi, gitti paralarım gitti.
2: Şikayetçiyim, davacıyım komiser bey. Asılmalarını talep ediyorum.
3: Durun bakalım. Parayı verdiğinize dair elinizde imzalı bir kağıt, bir vesika var mı?
4: Ayda 10.000 liradan 3 aylık peşin efendim.
5: Tamam efendim. Buyurun, 10.000.
4: Evet.
5: 20.000.
4: Evet.
5: Tam 30.000.
4: Teşekkürler efendim. Güle güle
5: teşekkür
4: oturun.
5: Teşekkür ederiz, sağ olun. Hakikaten güzeller.
4: Yalnız aman dikkat edin, eşyalar çizilip bozulmasın efendim.
5: Aa, aman evladım, o ne biçim söz öyle? Biz ilk defa mı eşya görüyoruz?
4: Estağfurullah efendim, onu demek istemedim. Eşyaların sorumluluğunu hatırlatmak istedim sadece.
5: Ah beyefendicim, ah! Biz neler görmüşüz neler! Bütün sülalem saraylıdır.
4: Belli efendim, asaletinizden belli. Güle güle oturun.
5: Teşekkür ederiz efendim. Güle güle!

0: Yapmayacaktın bana, yapmayacaktın be!
1: Dur bakalım, Zeynep nerede senin oluyormuş?
0: Elbette benim ulan, ben onu yüreğime kazımışım.
1: Ben de bir taban parasını saymışım.
0: Ulan keriz, senin saydığın para da bizimki çakıl taşı mı lan?
2: Durun arkadaşlar, durun. Önce Zeynep'i bulalım, kozumuzu sonra paylaşırız. Yarından tezi yok, İstanbul kazan, biz kepçe arayacağız onu.
0: Hatırlayın.
2: Durun çocuklar.

0: Evet, buna ne derseniz tam size layık bir elbise.
1: Hiç beğenmedim Çakon ayol.
0: Aman efendim, bunlar en son moda.
1: Hadi hadi, modayı sen bize mi ödeyeceksin Allah aşkına?
2: Bu nasıl?
1: Çek kızım, hepsi birbirinden kötü, Allah'ını seversen. Konuşsana kızım, söylesene.
2: Biz modayı adım adım takip ederiz.
0: Ya bunlar, bunlara ne dersiniz? Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden şık.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: İnsaf edin, ne kadar mal varsa hepsini gösterdim size.
1: Neyse, gelmişken eli boş çıkmayalım. Şunları alıyorum, paketleyin.
0: Emredersiniz. Paketinizi nereye gönderelim?
1: Villa Hanzade Bebek.
0: Pekala.
1: Borcumuz ne kadar?
0: 1800 lira.
1: Alın 2000 lira. Gerisi sana bahşiş olsun.

0: Bak kızım, paralar suyunu çekmeden sana zengin bir koca bulmalıyız. Böyle evde oturmakla koca bulunmaz ki. Süslenip püslenip zenginlerin olduğu yere gitmeliyiz.
1: Öyleyse işe başlayalım.
0: Tamam, beş çay mıdır nedir işte ondan. Hadi. Yaşa!

0: Oğlum, ince belli billur bardaklarınız yok mu? Çayın tavşan kanı rengini gözümle görüp de içmek isterim.
1: Ya. Özür dilerim, yalnız porselen takımlarla servis yapabiliyoruz.
0: Söyle patronuna benim için özel bir takım bulundursun. Bundan sonra buraya geldiğinde cam bardak isterim, tamam mı?
1: Sen ne dersiniz hanımefendi?
0: Anne! Anne! Hı. Ne yapayım canım, deli mi ne?
2: Hayır, burada boşuna vakit kaybetmeyelim. Dağ için yapılacak bir sürü hazırlığımız var.
3: Evet, haklısın.
2: Bir an önce kalksak iyi olacak. Ah, ya öyle mi?
3: Biz de yarın gidiyoruz.
2: Hatta mevsimi, şimdi bütün sosyete Uludağ'da.
3: Ne kadar çok eğleneceğiz.
0: Duydun mu kız? Bütün sosyete Uludağ'daymış.
4: Baksana, tam mevsimiymiş.
0: Her şeyde bir hayır vardır. Biz de kalkıp gidelim. Bulsak bulsak, zengin kocayı orada buluruz.
5: Buyurun efendim.
4: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
5: Siz de lobiye mi iniyorsunuz?
0: Zemin kata evladım, size zahmet olacak.
5: Estağfurullah.

0: Dedin böyle olmalı. Aslan gibi maşallah. Belli milyoner çocuğu. Allah'ım kızıma böyle birini nasip et ya Rabbi. Ah ne de güzel yakışırlar birbirlerine.
1: Sıfaya gelmişsin.

0: Maşallah! Boy, pos, yakışıklılık, zenginlik, Allah her şeyi vermiş! İnşallah Allah sana böyle bir koca nasip etsin ya Rabbi!
1: Vay anasını, ayaklarıma kara sular indi.
2: Yol yürümekten tabanlarım şişti.
3: Arayıp taramadığımız yer kalmadı, gene de bir ipucu bulamadık.
2: Zeynep'in çalıştığı yer geldi aklıma, oradan sorarız.
1: İyi ama çoktan kovuldu oradan.
2: Olsun, arkadaşları vardır, bilirler nerede olduğunu.
3: O çalıştığı dükkanın nerede olduğunu bilmiyoruz ki.
2: Ben biliyorum.
3: Nereden biliyorsun?
2: Bir gün Zeynep'e çaktırmadan takip etmiştim onu.
3: Vay ırz düşmanı vay! Demek bize madik attın ha!
2: Sana ne bundan?
3: Ne demek bana ne? Ulan mahallemizin kızı, mahallemizin namusu
1: be! Durun arkadaşlar, durun! Onlar bizim paraları ezerlerken siz birbirinize giriyorsunuz. Önce kızı bulalım.
3: Doğru, önce kızı bulalım.
2: Evet, gidip çalıştığı yerden soralım.
1: Evet, soralım.
4: Tamam, şimdi hatırladım. Birkaç gün önce annesiyle beraber gelip bir sürü alışveriş ettiler. Su gibi para harcıyorlardı.
1: Bizim paralar onlar.
3: Başlık paraları!
2: Çarptılar bizi!
3: Ya gitti!
4: Şimdi anlaşıldı değirmenin suyunun nereden geldiği. Cadı Kara 200 lira da bahşiş bıraktı bana.
2: Allah rızası için söyle, nerede buluruz onları?
3: Kurbanın olayım, bize bir adres ver.
1: Elini ayağını öpeyim, bildiğini esirgeme bizden.
4: Durun bakalım, şurada siparişlerini gönderdiğim bir adres olacaktı. Hah, buldum.
0: Hadi bakalım. Hadi, hayra karşı. İnşallah Uludağ'da kısmetin açılır da aradığımız zengin kocayı orada bulursan. Hadi.

0: Gel çocuğum, bak kayıyor galiba. Ay dur anneciğim, gel evladım, gel gel gel gel. Ay lütfen gel.
1: Ben şunun iç tarafına, şunun da dış tarafına basacaksınız, benim gibi.
0: Yapıyorum ama senin gibi olmuyor, kayıyor çocuğum.
1: Gayret edin.
2: Ay! Anneciğim, bir şeyin yok ya.
0: Ah, aman yok evladım, ben kaymıyorum, vazgeçtim. Çok zor. Bak, romatizmalarım azdı. Zenginlik zor. Ama sen kay, sana çok yakıştı.
3: Biraz gayret et.

0: Hadi evladım, hadi başlayın. Hadi bravo, hadi çocuğum.
1: Bakın şöyle, dizleriniz kırık. Belden yukarınız dik olacak. Deneyelim. Benim gibi olun.

0: 支援ですよ。Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Zeynep, çocuğum! Aman evladım! Ay bir yerine bir şey oldu mu? Canım yavrum benim! Ah vah çocuğum, ödüm patladı vallahi. Şu kalbime bak!
2: Merak etme anneciğim, iyiyim. Beyefendi eksik olmasın, yardım etti bana.
1: Aaa! Servi boylu efendi olup... Ayol bu ne güzel tesadüf! Siz de karda, biz de karda! doğrusu değdi. Çok güzel yermiş buralara yavrum. Oh, mis gibi havası var. Yavrum, orada duran araba sizin değil mi?
0: Evet, benim sayılır.
1: Tabii. Görür görmez tanıdım. Çok güzel. Güle güle kullan efendi oğlum.
0: Teşekkürler.
1: Ticaretle mi meşgulsünüz?
0: Onun gibi bir şey.
1: Fabrikatör müsünüz yoksa, hı?
0: Daha doğrusu bir fabrikada çalışıyorum. Abdurrezzak Bey'in tekstil fabrikasında.
1: Hani şu meşhur Abdurrezzak Bey?
0: Evet, o meşhur.
1: Aa, yani babanızın. Ah, sizi.
0: Babam mı?
1: Baban ya, baban. Hadi, saklamayın benden. Daha görür görmez nasıl zengin bir adamın oğlu olduğunuzu hemen anlamıştım.
0: Doğrusunu isterseniz, sadece gönlüm zengin benim.
1: Bunda utanılacak ne var oğlum? Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayalım? Doğrusunu istersen biz de pek fakir sayılmayız. Mısır'daki dedelerimizden 100 milyon miras kaldı.

göre bir damat verdice sana şükürler olsun.

0: kez bir erkeğe yakınlık duyuyorum. Alışmamışım, korkuyorum.
1: Neden?
0: Sevmekten.
1: Her şey bir insanı sevmekle başlar. Seviyorum seni.
0: Nasıl olur? Daha dün iki yabancıydık.
1: Ama bugün değiliz.

0: Ye.
1: Annem nerede? Burası benim odam değil. Oo, başım dönüyor. Of, her taraf dönüyor.

0: Ummazdım bunu senden. Bunu yapmayacaktın bana. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi.
1: Üzülme. Nasıl olsa evlenecek değil miyiz?
0: Gerçek mi bu? Gerçekten evlenecek misin benimle?
1: Elbette. Yoksa şüphen mi var?
0: Söz ver bana, beni bırakmayacağını.
1: Söz.
0: İnanıyorum sana.
2: Biz daha 15 gün burada kalacağız.
3: Buyurun.
2: Sen arabayı al, İstanbul'a dön.
1: Peki efendim.
2: Giderken bizim Şakir Beyleri de götürürsün.
1: Emredersiniz.
4: Demek evlenme teklifin.
5: Evet anneciğim.
4: Seni tebrik ederim kızım. Allah Mesut bahtiyar etsin ha. Şimdi arayı soğutmadan hemen nişan yapar, sonra damat bey kurbanlık koyunlar gibi nikah masasına yatırırız.
6: Özür dilerim efendim, bu mektubu size bıraktılar.
5: Teşekkür ederim.
6: Bir şey değil.
1: Zeynep, önemli bir işim çıktı, acele İstanbul'a dönüyorum. Siz de döndüğünüzde görüşürüz, Doğan.
4: Neymiş kızım, damattan mı? Söylesene ayol meraktan çatlayıcım.
5: İstanbul'a dönmüş. Önemli bir işi çıkmış.
4: Damat İstanbul'da. Öyleyse biz daha niye duruyoruz buralarda? Hı? Hemen kalkıp İstanbul'a gidelim. Yo, malum ya erkek kısmını başıboş bırakmaya gelmez. Hele bu erkek yakışıklı, zengin ve güzel olursa.
7: Hayrola Doğan efendi, Karadeniz'de gemilerim mi battı?
8: Anlaşılan Uludağ'ın havası küçük beyimize pek yaramamış.
4: Merak etmeyin, gene bir kıza tutulmuştur.
1: Ama bu defaki bildiğiniz kızlardan değil. Son derece zengin ve soylu bir ailenin biricik ve çok güzel kızı. Adı Zeynep.

0: Ver şu. Hadi hayırlı işler.
1: Sağ olun.
0: Oy. Aman. He? Aa! Vay açık gözler vay! Köşkün kirasını biz ödeyelim, sefasını siz sürün ha! Hadi çıkın bakalım o çuvalın içinden! Çıkın da boyunuzu posunuzu göreyim! Kime söylüyorum? Çıksanız ayol!
2: Sevgilim bugün Uludağ'dan dönmüş olmalı. Ama ben onu görmek hakkından bile yoksunum. Telefonu açıp bir hatır bile soramıyor.
3: Elini tutan mı var? İşte telefon.
4: Aç, istediğin kadar konuş.
2: Telefon açmak önemli değil. Ya davet ederse ne yaparım? Çiçek alacak param bile yok. Parasızlık yüzünden milyonluk bir kızı kaçırıyorum.
0: Bana bakın, bir kızı üç erkek birden alamaz.
5: Öyleydi de, ne diye kızını üçümüze birden sattın, ha?
0: Neden mi? Ha. Çünkü açtık, yoksulduk. Siz de ellerinizde tomar tomar paralarla leş kavgası gibi başımızı üşüşmüştünüz. O durumda olan bir anne ne yapabilirdi? Eğer siz benim yerimde olsaydınız, sülalenizi satardınız.
6: Anlamam ben, paramı isterim.
5: Paramızı almadan bir yere gitmeyiz.
3: Para, para, para, para.
0: Paralar mı? İşte. Kalan para bu, 3300 lira.
6: Sen ne diyorsun Fatma kadın? Bu para bizim veresileri bile karşılamaz.
5: Paralar, paralar açılmasın aralar. Paramın kanuni faiz ve tazminatıyla talep ediyorum.
0: Kusura bakmayın, assanız bundan başka 40 para alamazsınız. Sayenizde afiyetle yedik paracıklarınızı. Kira ödedik, Uludağ'da sarf ettik. Ama sabırlı olursanız hepsini öderiz. Çünkü kızıma çok zengin bir fabrikatör talip. Değil mi? Vallahi ayol.
2: Yazık, çok yazık. Böyle zengin ve güzel bir aile kızını bin yıl arasam bulamam bir daha.
7: Senin bu zengin aile kızı dediğin hizmetçi falan olmasın ha?
3: Belki de bir sokak kızı.
4: Ya da pavyonda çalışıyordur.
2: Bana inanmıyorsunuz öyle mi? İsterseniz telefon numarasını vereyim, kendiniz açıp arayın. Pavyon kızı mı, hizmetçi mi o zaman anlarsınız. Hı?

0: efendim.
1: Burası neresi sorabilir miyim acaba?
0: Burası saraylı zadelerin oturduğu Villa Hanzade efendim.
2: Doğruymuş. Villa Hanzade'ymiş. Saraylı zadeler oturuyormuş.
3: Hı? Demiştim sana.
1: Bir dakika efendim, Doğan Bey efendi konuşacak sizinle.
0: Fabrikatör damadımmış. Ah canım, ah benim asil damadım.
3: Hürmetler ederim Valide Hanım. Nasılsınız?
0: Sağ ol evladım, teşekkür ederim. Biz hepimiz çok iyiyiz. Sen nasılsın oğlum? Zeynep mi? Burada yanımda. Veriyorum yavrum. İyi günler çocuğum, öperim, öperim.
4: Alo? Teşekkür ederim, iyiyim.
3: Uludağ'dan aniden ayrılmak zorunda kaldığım için bana gücenmedin, değil mi? Buna çok memnun oldum. Bilsen seni ne kadar özledim. Yarın ziyaretinize gelebilir miyim acaba?
4: Tabii gelebilirsin. Çok memnun oluruz. Yarın bekliyoruz seni. Güle güle canım. Sevgiler. Yarın bizi ziyarete gelecekmiş.
0: Buyursun fabrikatör damadım. Başımızın üstünde yeri var.
5: Gördünüz mü? Damat dedin böyle kibar olur işte. Sizin gibi paldır küldür gelmez. Geleceğini 24 saat evvel telefonla bildirir. He? Hadi bakalım şimdi burayı tahliye edin, hadi, hadi!
6: Peki ama paramız ne olacak?
5: Allah Allah, Allah Allah, hadi, hadi! Kızım evlenince paranız faiziyle ödenecek. Bizi destekleyin ki paralarınızı alabilirsiniz canım.
6: Yani biz şimdi hisse senedi mi aldık sizden?
5: Tam üstüne bastın. Bu iş olsun bitsin, paralarınızı uşaklarımla göndereceğim. Hadi yallah şimdi.
6: Ama anacığım,
5: hadi canım. Bırak. Hadi kardeşlerim, hadi güle güle evlatlarım. Hadi güle güle, hadi güle güle, Allah Allah! Vereceğiz dedim ya, hadi güle güle. Ha, hadi, hadi!
0: Oh, Allah'ım dünya varmış.
7: Seni tebrik ederiz arkadaş.
1: Aferin be Doğan, sonunda turneyi gözünden vurdun.
4: Doğrusu iftihar ediyoruz saraylı gelinimizle.
7: Yarınki ziyaret için şimdiden hazırlanmalısın.
1: Çok da şık olmalısın.
4: En nazik, en kibar tavrını takınmalısın. Kimse senin şoför olduğunu anlamasın.
3: En iyisi vazgeçmek bu işten.
7: Vazgeçmek mi?
3: Parasız yürümeyecek. Eli boşta.

0: Gidemem ya.
1: Sen hediye işini bana bırak. Ben hallederim.
2: Dükkanım sizindir. Abdülrezzak Bey'in sonsuz kredisi vardır. Daha iki hafta evvel 200.000 liralık yüzük aldı.
1: Ha, hayret! Hanımın elinde ben bu yüzüğü görmedim.
0: Göndermiştim.
2: Oo, aman duymasın sakın.
1: Bizim aldığımızda duyulmasın sakın. Hanım bir arkadaşına gönderecek, anlarsınız ya.
3: İçimde bir sıkıntı var.
4: Gazdır lan! Üç tabak kuru fasulyeyi inek gibi yersen öyle olur.
3: Bu gaz sıkıntısı değil, para sıkıntısı para. He. Kızın anası malın gözü. He. Üçümüzü de mışıl mışıl uyuttu.
5: Hiç kaçmaz, bizi nasıl gagaladıysa herifini şimşek gagalayacak.
4: Doğru! Bize attığı kazı yeni damada da atacak galiba. O 30 santimlik kaynanadan her şey beklenir.
5: Yapar! O 30 santimlik kaynana her şeyi yapar.
3: Onu bunu bilmem. İçimdeki sıkıntı hayra alamet değil.
4: Ben inanırım. Aptala malum olur, öyle değil mi? Ay kardeş, şaka yaptım lan. Gazlayalım, paralarımızı sağlama alalım, tamam mı? Haydi!
6: Oo, hoş geldin sevgili müstakbel damadım.
7: Sağ olun validem.
6: Ayol gözlerimiz yollarda kaldı. Seni çok gözlemiştik. Buyur çocuğum, buyur yavrum. Maşallah. Buyur çocuğum, buyur evladım. Kahveniz nasıl olsun?
7: Az şekerli lütfen.
6: Benimki de yandan çarklı olsun. Yani orta şekerli.

0: olsun istersen, kızımı çok isteyen var evlatçım. Ama Allah biliyor ya, benim içim sana ısındı. Bu zamanda kız anası olmak çok zor. Hayırdır inşallah? Kim geldi acaba? Sen dur, ben bakarım. Müsaadenizle evladım, Allah Allah! Siz ha?
1: Ya bize, bak canım ki, ne oldu? Çıktı bu, boğulacağım ben bu!
0: Aşk olsun ayol! İnsan haber vermez mi geleceğini? Vallahi bilseydim alana kadar gelir sizleri karşılardım. Çıkarsanız hayırlı üstünüzü, yabancı mısınız? Ay ne kadar sevindim, aile meclisi toplandı. Canlarım benim, buyurun salona gelin, sürpriz var. Gelin tanıştırayım. Halazadem Rıza. Dayızadem Mehmet, amcazadem Ömer. Bu da fabrikatör damadım, Abdülrezakzade Doğan Bey.
2: Memnun oldum.
3: Müşerref oldum.
2: Taşarruf ettik.
4: O şeref bana ait.
0: Hoş geldiniz sevgili abiler.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasıl? Siz görmeyeli epey büyümüş değil mi?
3: Maşallah.
2: İntişaf etmiş,
1: serpilmiş, kocaman bir kız olmuş.
4: Aile meclisi toplantına göre Zeynep'e ilk hediyemi huzurlarınızda vermek istiyorum. Sana layık değil ama.
5: Bundan daha güzeli olamazdı.
0: Sağ ol evladım, zahmetler oldu sana.
4: Estağfurullah efendim. Bu sadece küçük bir başlangıç.

0: Kayınço biraderler ne işlerle uğraşıyorlar?
1: Bendeniz Celebim efendim.
2: Ben de süpermarket sahibiyim efendim.
3: Bendeniz de Kabzımalım efendim.
0: Bu tanışmayı kutlamalıyız. Bu akşam hepinizi yemeğe davet ediyorum.
4: Ha? Onları davet etmek için daha ucuz bir lokal bulamadın mı?
0: Öyle soylu bir aile ucuz bir yere davet edilir mi?
4: Peki peki. Şimdi hallederiz. Merak etme.
5: Evet. Buyurun efendim.
4: Bu akşam Abdurrazak Bey misafirleri için bir masa ayırın. Yalnız lütfen azami dikkat gösterilsin. Mümtaz misafirlerimiz muhteşem bir servisle ağırlansınlar.
5: Emredersiniz efendim. Merak buyurmayınız efendim. Kendileri özel şekilde ağırlanacak, ekstra servis yapılacaktır.
4: Fatura Abdurrazak Bey'in hesabına çıkarılsın lütfen.
0: Aslan abim benim. Sen arkadaş değil, Hızır'sın, Hızır. Hı?

0: şu parmağındaki yüzük borcunuza mahsuben bende kalsın.
1: Ulan sen ne para canlısı adamsın be!
2: Bu yüzüğü parmağında görmezse damat bey bu kızı alır mı sonra? Aile şerefimiz iki paralık olmaz mı be?
3: Artık insan içine giriyorsun, adam oluruz ha. Geldin, gitme. Ha? Siz de gösterin bakalım kayınçoluğunuzu.
1: Aman kızım gözünü aç, kendini direm direm sat.
2: Sakın çok içme. Malum ya, zengin çocuğudur güven olmaz. Fırsatını buldu mu gözünün yaşına bakmaz, şişiriverir karnını. Hadi hadi.

0: şu münasebetsiz bakkal bozuntusunun yediği nanelere bak.
1: Ne? Ha? Kızından vazgeçti, anasına iş koyuyor.
0: Büyük piyangoyu kaybetti, şimdi amortiye yattı.
2: Peki!

0: acımış.
1: Bak sen düğün de beni görmedin.
0: Sen beni bir görmedin.
2: Keşke onu hiç tanımasaydım. Keşke bu oyuna hiç girmeseydim. Şimdi beni soylu, zengin bir kız sanıyor. Ama nasıl olsa bir gün gerçeği öğrenecek. O zaman ne olacak?
1: Aman kızım, düşündüğün şeye bak! Damat beyimizde para pul tonla! Onun senin paranın ihtiyacın var
3: mı? Fakir olsan ne olur, zengin olsan ne yazar? Sen mutlu olma yapın!
4: Mutluluk senin olsun, paralar bizim olsun!
0: Ben bu damat beyin bakışını pek beğenmiyorum. Aman dikkat et, nikahtan önce başına bir iş gelmesin ha!
1: Hadi, elimi de!
5: Sevdiğim kıza yalan söylediğim için vicdan azabı çekiyorum. Her an foyan meydana çıkacak diye ödüm kopuyor. Şimdi beni zengin bir fabrikatör sanıyor. Fakir bir şoför olduğumu anlayınca yine beni sevecek mi acaba?
2: O senin paranı değil ki, seni seviyor.
6: Üzülme, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
7: Onun milyonlarca liralık serveti size de yeter, torunlarınıza da, bizlere de.
6: He ya, he.

0: Bizi takip ediyorlar. Anlaşılan pek güvenilmiyorum.
1: Zannetmem. Ailem çok tutucudur. Zamana uymaları çok zor.
0: Belki de onlar haklı. Filmi beğendin mi?
1: Şahaneydi ya sen?
0: Gerçek dışıydı. Olur mu yani? Çok zengin kız garson çocuğa aşık olacak.
1: Senin için önemli olan para mı yoksa sevgi mi?
0: Gerçekte para.
1: Ben fakir olsaydım, 5 parasız mesela, beni sevmez miydin?
0: Fark etmezdi. Çünkü ben de...
1: Evet.
0: Zenginlikten sıkılmaya başladım.

0: Gerçekten zengin olmaktan sıkılıyor musun? Hı hı.
1: Seni çok seven, fakir biri olsaydım yine sever miydin beni?
0: Seni seviyorum.

0: Seninki peşimizde.
1: Gördüm.
0: Sayemizde ailenin fertleri birer komiser Kolombo oldular. Çok seviyorlar seni.
1: Çok. Üstüme titrerler. Bana bir şey olursa çıldıracaklarına eminim. Ya seninkiler?
0: Benimkiler... Şirin bir ailem vardır.
1: Onları tanımak isterdim.
0: Derhal. Yarın gece sizi bekliyoruz.

0: Annem İfakat hanımefendi, babam Abdurrezzak beyefendi.
1: Öpeyim efendim.
2: Sağ ol güzel kızım.
3: El öpenlerin çok olsun.
2: Hoş geldiniz sevgili Dünür'üm.
1: Hoş bulduk sevgili Dünür.
3: Sizi tanımakla bahtiyarım, şeref verdiniz.
1: Estağfurullah.

0: Doktor Ezak Bey efendiciğim, o şerefendiniz ay.
1: Buyurun hanımefendi.
0: Ah, mersi.
2: Bunlar da kayınbirader beyefendiler.
3: Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Burada kendi evinizde sayılırsınız, buyurun.

0: olsun isterdim. Eksik olmayın efendim.
1: Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Öyle değil mi efendim?
2: Öyledir efendim.
3: Öyledir, öyledir be babacığım.
4: Allah'ın dediği olur.
2: Müsaadenizle.
3: Rica ederiz.
2: İzin verirseniz Zeynep'e evi gezdirmek istiyorum.
0: Tabii evladım, memnuniyetle olur. Çok iyi olur. Ne de olsa bu evin yakında hanımı olacak.
5: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
0: Maşallah, birbirlerine de ne kadar çok yakıştılar değil mi? Allah bağışlasın evlatlarımızı bize. Allah nazarlardan korusun. Kızım diye söylemiyorum. O kadar uysal, o kadar sakindir ki. Bir dediğimi iki etmez, sözümden çıkmaz.
2: Burada bizi kimse rahatsız etmez. Nihayet baş başa kalabildik.
5: Özledin mi beni?
2: Hem de nasıl?
6: Affedersiniz, bir nişanıyı soracaktım. Sıkıştım da.
2: Koridorun sonunda. Karşınıza gelen kapı.
6: Sağ ol enişte bey, teşekkür ederim.

0: Şey, bizim meyhanede bakmıştım da.
1: Memişhanede.
0: Memişhane ne tarafta?
1: Koridorun sonunda.
0: Teşekkür ederim enişte bey, çok naziksiniz.
1: Eniştesiz kalın inşallah. Bıktım bu kayınçolardan.
2: Hop dedik destur.
1: Hayrola, sen de mi memişhaneyi soracaksın?
0: Yo, ben Fenerbahçe Beşiktaş maçını merak ettim de... ...kaç kaç acaba ha?
1: 0-0 berabere.
0: Berabere! Gel be enişteciğim, şu beraberliğin şerefine karşılıklı kapıyı çekelim. Son zamanlarda bizim galibiyet gördüğümüz yok zaten. Hep mağlubiyet, hep beraberlik, hadi! Hadi, hadi!
3: Ellerinize sağlık!
0: Ya, ben de onu söyleyecektim şimdi, çok güzel oldu.
3: Ahmet, ben fazla hiçbir yokum yok. Şimdi diyeceksin.
0: Dalgın yapalım.
3: Vallahi daha sizi görür görmez kanımasını verdi birdenbire.
4: Aynen, ben de öyle oldum Dünürcüm. Vallahi 40 yıllık ahbapmışız gibi.
5: Bu çocuklarımızın sayesinde artık hep beraber bir aile olduk. Öyle değil mi efendim?
3: Çok güzel ifade buyurdunuz sevgili beyefendiciğim.
6: Dokuma işleri nasıl enişte?
1: Fena değil.
0: İyi kar bırakıyor mu?
1: Bırakmasa ne diye uğraşalım? Ha.
0: Eğer kar varsa biz de yatırım yapalım bir miktar. Ya.
1: Siz kendi işlerinizde yüzde kaç karla çalışırsınız?
6: %10 bilemedim, %15.
0: Ben %5'le %25 arasında kazanırım. Kabzı mallıkta %35'e kadar çıktığımız olur ama... ...bozulan, atılan bunun yarısını götürür.
1: Yazık, çok yazık oluyor sizlere. Biz %300'e, %500'e çalışırız. Bundan aşağısını zarar sayarız.
3: Afiyet olsun.
5: Müsaadenizle.
3: Rica ederim.
5: Alo.
7: Ben Abdülrezzak. Şoför Doğan'ı verin bana.
5: Bir dakika beyefendi, bir dakika.
1: Bakın size bir teklifim var. Ne kadar yatırım yapabilirsiniz?
6: Elimdeki bütün parayı yatırabilirim.
0: Ben de bütün servetimi basarım. Ben bütün işlerimi tasfiye edip dokumaya yatırabilirim enişte, anladın mı?
3: Yatırırsınız ya. Buldunuz ya sayemizde yağlı kuyruğu, yatırın bakalım.
0: Gel gel.
1: Müsaadenizle.
5: Rica ederim.
0: Buyurun.
5: Dikkat, patron telefonda.
1: Evet, buyurun, ben Doğan.
7: Bursa'dan telefon ediyorum. Uçak biraz sonra kalkıyor.

0: Hemen arabayla evden hareket et, beni Yeşilköy'de karşıla. Ağladın mı oğlum, cevap versene.
1: Şey, anladım. Peki efendim.
2: Ay çok güldüm.
1: Siz çok güldünüz. Ah eyvah, geliyor.
2: Kim geliyor evladım?
1: Şey, sancı geliyor. Ah, ne aksilik.
2: Allah Allah. Ne var ya böyle birdenbire ya?
1: Rahatsızlandım. Çok özür dilerim. Hemen yatmam lazım.
2: Yani evladım, biz yabancılıyız. Yerini söyle de Zeynep pijamanı getirsin.
1: Giymem efendim. Pijama kullanmam ben.
3: Ben de kullanmam.
2: Sana sormadık. Ne gamsız adamsın canım. Baksana damadım rahatsızlandı.
4: Durup terletelim, bir şeyciği kalmadı.
2: Biz de sabaha kadar başında bekleriz.
1: Hayret. Vallahi geçti galiba.
5: Sana öyle geliyor. Biraz sonra gelecek evladım. Sen hala buradasın. Beni derhal hastaneye götüreceğim. Misafirlerimiz de geçerken bırakırız. İtiraz istemem.
2: Tabii oğlum. Baban haklı. Biz yabancı değiliz. Evet, hadi gidelim bari. Hadi.

0: 50 bin.
1: Benim 70 binlik arsa gitti 60 bine.
2: Bırak onu, benim 100 binlik ev gitti 80 bine. Üzülme, sen gelecek olan paralara bak. Enişteye teslim edelim paraları, doğursun.
3: Biz Enişte Bey'in fabrikasına gidiyoruz.
1: Hı, bir miktar yatırım yapacağız.
2: Malum ya, artık dokumacılığa başlıyoruz da.
4: Bana bakın, sayende zengin oluyorsunuz, komisyonumu isterim ha.
3: Kolay be anacığım.
1: Önce yediğimiz kasayı çıkaralım da.
2: Zengin olduktan sonra komisyonun lafı mı olur be anacığım?
4: Aa, ben de sizinle beraber
2: tamam,
4: gelirim. Sevgili damadımın fabrikasını göreceğim.
2: Tamam.
4: Zeynep, hadi sen de hazırla.
2: Tamam.

0: Bu yıl ortaklarımıza kârdan %17 temettü dağıtacağız.
1: Çok değil mi beyefendi?
2: O kadar kazanmadık ki.
0: Evet ama işi cazip göstermek zorundayız. Yakında halka açılacağız. O zaman milyonlarca liralık hisse senedi satabilmek için bir yatırım bu.
3: Çekil yolumdan! Sen kim oluyorsun ha? Abdülrezzak Bey'le görüşeceğim ben.
4: Abdülrezzak Bey toplantıda giremezsiniz. İçeri giremezsiniz. Kesin emri var.
3: Hayır, giremezmişim. Abdülrezzak Bey benim dündürüm, anladın mı? İşte bu fabrika bizim sayılır. Sinirlendirme diye içeri gir, hadi oğlum!
5: Biz de akrabalarıyız.
6: Fabrikaya para yatırmaya geldik.
4: Paraya yatıracağız, para!
7: Giremezsiniz!
3: Bana bak, çekil yolumdan yoksa seni kovdururum. Gelimine, gel bakayım içeri, hadi!
0: Hanım, ne oluyor? Kimsin sen?
3: Abdülrezzak Sade Doğan Bey'in kayınvalidesiyim. Sen kimsin peki?
0: Ben Abdülrezzak Bey'im.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok

0: eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
4: O yüzden insanı öperim.
3: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
5: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
4: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
3: Sorma birader. Servetime göz koydular.
5: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
3: O kıza yapamam bunu.
6: İçinde tam 25 bin lira var.
3: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm.
6: Olacağım var benim ondan.
4: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
6: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
5: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
3: Babam.
6: Hı? Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
7: Bitirimler Sosyete'de bugün 16.15'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, Piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
14: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
16: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
15: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
16: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
15: Roni Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
16: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
15: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerini...

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
5: tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet,
5: tam bir boş.
6: Finişin en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numara.

0: Aralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zero.

0: Mahvolduk, mahvolduk! Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk!
1: Oh, oturup kalkıp halinize bir şükredin! Hiç değilse elinizdeki parayı kaptırmadınız! Ya onu da kaptırsaydınız ne olurdu?
0: O zaman mahvolurduk!
2: Cinayet çıkardı!
0: Savaş çıkardı!
1: Hay Allah, bırakın şimdi bunları da! Bizi yeniden destekleyin! Hayırlısıyla kızıma zengin bir koca bulup evlendirelim! O zaman siz paranızı kurtarırsınız, biz de rahata kavuşuruz! Size karşı da çok mahcubuz, kusura bakmayın!
3: Ben başka koca istemem! Seviyorum Doğan'ı!
1: Sevgi, mevgi boş laf! Dua et ki ucuz kurtuldun! Ya fırsattan istifade edip ifade etseydi seni! Allah şükür ki tertemiz çıktın bu maceradan!
3: Ne temizi anne! Hamileyim ben!
1: Ay vay! Bayılıyorum! Üfle beni! Üfle beni Rıza! Üfle! Ay yok! Ay ya başım dönüyor! Hamileyim, üfle!
4: Bizi kim üfleyecek şimdi?
0: Bizi üfleyen üflemiş! Üflenecek yerimiz mi kalmış, ayı kardeş?
5: Böyle olmasını istemezdim. Zeynep'i gerçekten sevmiştim. Ama o başka bir dünyanın kızıydı. Benim gibi bir şoför parçası onu zaten mutlu edemezdi. Şu anda kendi kaybıma değil, bu kumarda sizin de paranızı kaybettiğim için üzülüyorum. Özür dilerim, bağışlayın beni.
6: Senden para pul soran mı var?
3: Biz senin sadece mutluluğunu istiyoruz.
0: Senin için ne yapabiliriz?
5: Yaptığınız arkadaşlık yeter de artar bile. Yarından itibaren bir takside çalışmaya başlıyorum. Paranızı son kuruşuna kadar ödeyeceğim.
3: Hepiniz yalnız kendinizi düşündünüz. Anam beni zengin bir kocaya verip rahata kavuşmayı, siz paranızı kurtarmayı, Doğan da yalnız hoşça vakit geçirmeyi. Ya ben? Karnındaki çocukla ne olacağım şimdi?
4: Bu bir namus meselesidir. Mahallemizin namusu.
0: Bugünden itibaren bacımızsın.
7: Karnındaki bebek de yeğenimiz olur.
0: Biz bacımızı ezdirmeyiz. Yeğenimizin hakkını kimseye yedirmeyiz.
1: Ah, olanlar oldu. Hiç değilse torunumu kurtarın. Umudum onda kaldı. İnşallah kız olur da zengin bir kocaya varır, hepimizi kurtarır.

0: Çek bakalım.
1: Nereye? Karakola mı?
2: Hayır, karakola değil.
3: Nikah dairesine enişte, nikah dairesine, nikah dairesine ya. Hadi, hadi, gazla.

0: Şeffaf Edince yarışmamızın dördüncü gününde de yine sizlerleyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, bomba gibiyiz.
0: Süper. Yarışmaya başlamadan önce yarışmanın içeriğinden bir kez daha bahsetmek istiyorum. Yarışmamızda benim belirlemiş olduğum bir yemeğim var. Bu yemeği size vermiş olduğum süre zarfında yemekleri yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında gözlerimiz tamamen kapatılarak yemeklerin tadına bakıyoruz. 0 ile 5 arası puanlarımızı veriyoruz. Sonrasında şefin tadımı başlıyor. Ben de yine 0 ile 5 arası puan veriyorum. Ve haftanın finali Cuma gününde 10.000 TL'yi siz değerli izleyicilerimizle birlikte şampiyona teslim ediyoruz. Hazırsak başlayalım.

0: Süremiz bir saat yarışma başlamıştır. Finale son bir.
1: Sen dolma biliyordunuz, Adanalıydınız, biriniz Mardinliydiniz. Ne oldu?
2: Ben sizden öyle gördüm.
0: Benden öyle görmedim. En basit dolma tarifinde gittiniz.
3: Şefim, limonu içine mi koyuyoruz, dışına mı?
0: Ha, getir cebime koy. Getir getir gel. Bu dolma olmamış, patlıcanlı pilav olmuş. Burası bir yemek yarışması. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Geldik o güzel, muhteşem dolmaların tadına bakmaya. Bakalım kim kime ne puan. Çorum leblebisi gibi dökülüyor.
4: Hayatımda yediğim en kötü dolma bu.
0: Ben böyle bir soğan doğradım hatırlamıyorum.
5: Bu benim tabağım. %100 eminim. Sıfır. Acayip sinirlendim. Sen benim totem yaptığım bir şeyle dalga geçemezsin.
0: Kimse kimseye sesini yükseltemez.
6: Benim yemeğim.
0: Peçeteleri bir kaldıralım. Biraz Güneydoğu Anadolu.
7: Evet. Antep.
0: Bu sezdik.
7: Antep usulü evet. Sanki.
0: Antep usulü ama Mardin'de de yapılıyor.
7: Mardin,
0: Urfa, aynen. Adıyaman.
4: Adana şey.
0: Adana. Tahmin var mı peki?
7: Mumbar mıydı adı, neydi?
0: Ney?
4: Kuru patlıcan dolması şefim.
7: Şey diyorlardı.
0: Mumbarı nerede gördün onu?
7: İsmini bilmiyorum yani, bir an aklıma o geldi.
4: Şunlar kuru patlıcan dolmasını yapıyorsun.
0: Evet, ilk bilenlerdensin. Bugün sizlere kuru patlıcan dolması hazırladım ama biraz farklılaştırdım. Bildiğimiz kuru patlıcan dolması ama bilinenden biraz bir tık farklı. Bakalım sizler için nasıl hazırlamışım.
6: Benim yemeğim.
0: Günlerden kuru patlıcan dolması, malzemeler. 20 adet kuru patlıcan, 2 su bardağı pirinç, 4 adet soğan, yarım deme taze maydanoz, yarım deme taze nane, 1 adet limon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 6 yemek kaşığı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı tane sumak ve suda ıslatmanız lazım. Hazırsak başlayalım. Soğanlarımı çok ince bir şekilde doğrayacağım. Yarım demet maydanoz, yarım demet nane ile birlikte bunları ince bir şekilde doğrayacağım. Geri kalanlarından yeşil yağ elde edeceğim. Ve bunları da küçük küçük doğrayacağım. Soğan ve maydanoz nanemi kaba alacağım. Üzerine pirincimi ilave edeceğim. Limonumun yarısının suyunu çıkartacağım. Biber salçasını ilave edeceğim. Domates salçasını ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ettim. Sarımsağımı ilave ettim. Tuz ilave edeceğim. Karabiber ilave edeceğim. Harcı için zeytinyağı ilave edeceğim. Yaklaşık 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve kaşık yardımıyla karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra inceden eldiven takıp güzelce birbirine iç içe geçmesini sağlayacağım. Tenceremi ocağa koyuyorum. İçerisine bir tane kase yerleştiriyorum. 20 dakika daha önceden ıslatılmış patlıcanlarla işleme başlayalım. Bir parmak boşluk bırakın ki pirinç piştiği zaman taşma yapmasın. Şimdi daha önceden ıslatılmış olan tane sumaklı suyumu dolmanın üzerine gezdiriyorum. Tenceremin kapağını kapattım, altını yaktım. Yaklaşık 25 dakika boyunca pişireceğim. Sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Yoğurdumu boşaltıyorum. Bir diş ezilmiş sarımsağın yarısını kullanıyorum. Tuz ilavesi yaptım. Güzelce karıştıracağım. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Şimdi bir yeşil yağ hazırlayacağım. Bunun için blenderım var. Maydanoz ve nanemi blendera yerleştirdim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Genellikle tereyağı ve naneyi yakıp döküyorlar. Bunu ben size daha modern bir şekilde sunacağım. Çünkü yanmış bir nane tadı ve yanmış bir tereyağı tadı istemiyorum. Yeşil yağımı şimdi süzdüreceğim. Süzgeçte kalan maydanoz ve nanenin püresini yemeğimin üstüne ilave ediyorum. Hiçbir şekilde çöpe atmıyoruz. Muhteşem ötesi bir koku. Sumak kokusu. Şimdi sunum zamanı. Naneli maydanozlu zeytinyağını ilave edeceğim. Antep kuru patlıcan dolması afiyet olsun, kolay gelsin.
6: Benim yemeğim.
0: Evet, hazır mıyız? Notlarımız alındı. Emin Bey, hazır mıyız? Notlarımızı aldık mı efendim?
1: Hazırız şefim.
0: Dünkü gibi, daha önceki günler gibi bir şey istemiyorum, ne olur. Tamam. Gerçekten tamam. Senin kolaylıkla yapabileceğin ve herkesten önce yapabileceğin, özellikle Akın ikiniz için geçerli, çok güzel bir tarif. Hanımların daha önce yapmış olduğu bir yemek olduğu için onlar alışıktır diye düşünüyorum. Sizler için de kolay, yapılabilir güzel bir yemek.
7: Sanırım unuttunuz ama ben şu an liderim. Hanımlar, erkekler evet. Ayrım yapmamıza gerek yok.
5: Sen de şunu unuttun galiba, seni lider yapan da benim.
7: Bilek, bil yani. Bilek bu.
0: Süremiz bir saat, yarışma başlamıştır.

0: Ya hanımlar bunu da yapamazsanız zaten yani... 10.000 TL'yi köşeye bırakın.
1: Şefim hayır yani bir Mardinli olarak bunu yapmam lazım. Benim halalarım evet. Çok güzel yapar
0: bak,
1: bunu.
0: Adana. İki kişi bir özellik taşı. Bir Adana var, bir Mardin var. Hem Mardin'de yapılıyor hem Adana'da yapılıyor. Yozgat'ta bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
2: Şefim Yozgat'ta direkt sarma gibi sarıp içine dolduruyorsun.
0: Abi bu sarma değil, dolma.
2: Dolma. Biber dolması yapıyor. İşte de patlıcan dolması yapıyoruz ama sizin gibi böyle yapamıyoruz.
0: Şimdi yapacaksın. Şimdi yapacağım. Çok kolay.
3: Bugün bence Emin Bey yapamaz yemeği sadece. Herkesin yetiştireceğini ve güzel yapacağını düşünüyorum.
2: Akın kendine baksın. Ben yemeği yaparım. Yapacağıma da inanıyorum zaten.
0: Soğanlar soyuluyor.
4: Suya koyuyorum.
0: Evet. Aa, suya konuluyor.
4: Evet. Sizden
0: suya öğrendim. Koymayanlar mı var?
4: Şimdi koyar. Ben evet. Yapıyorum ya.
3: Ben çekeceğim.
4: Acısını almak için şefim size öğretmiştiniz.
1: Şefim benim evet. Artık Emel'le işim bitti bugün.
0: Niye?
1: Onu ekarte etmek istemiştim. Birinciliği aldım elinden. Onun yerine Akın'ı koydum. Çünkü Akın benim için çok daha kolay bir rakip.
4: Tabii tabii.
1: Bunu da Akın'ı yani... alt edeceğim inşallah yarın da.
3: Aç da o kendini bu dayanbarında zannedermiş.
1: Yarın da finalde buraları yıkacağım.
0: Akın bir şey söyledin.
3: Aç da o kendini buğday ambarında zannedermiş şefim.
0: Niye öyle bir şey söyledin?
3: Birinciliği elimden alıp bugün de beni alt edecekmiş ya.
0: Finale son bir biliyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: Yarın onu final bunu günü. Bak en şu an soğanı doğru soyan şu an Akın bu arada haberiniz olsun. Emin yine dün anlatmama rağmen Allah aşkına
2: şu... soğanı öyle soyamıyorum.
0: Soğanı o şekilde doğrayamıyorum diyor. Soyamıyorum değil.
2: Doğrayamıyorum. Doğrayamıyorum. Evet.
0: Bir dener misin? Parmağını doğramadan.
2: Tamam şefim.
0: İsteyince bak olacak. Evet şefim. Bak yan tarafa bak yaptı aynısını. Bunları bir dakika bunları böyle kenara bıçakla atarsan tamam. Hatırlarsan.
2: Kabuk çıkmıştı.
0: Akından kabuk çıkmıştı. Evet, senden de kabuk çıkmasın. Tamam, ben şefim. Dikkat ediyorum yemeğe dağıtıyorum. Ben yemeği tatmam. Soğan kabuğu var. Soğan kabuğu.
2: Başka soğan.
0: Bak bu soğanı al. Ortadan ikiye böl. Süper. Şimdi ince ince şöyle kenarından şunların hepsini doğramayacak. Ben bir tane gösterebilir miyim?
2: Şöyle mi?
0: Bak şu. Soğanı tam kesmiyorum farkındaysan.
2: Evet.
0: Elini de sürekli kaydırıyorsun. Hadi.
2: Santim santim yap.
0: Evet.
2: Şefim. Ondan sonra böyle mi?
0: Evet. Evet, bak oluyormuş olur. Demek ya. Helal be Emin be.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: İşte bu.
4: Ne oldu Emin Bey? Dün bana soğan doğramayı öğretiyordunuz. Bugün de şef size öğretti.
2: Şimdi ben bir aşçı olmadığım için alışkanlığım öyle elde doğramaktı. Şef de öğretti bunu bana. Artık tahtada doğrayacağım.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Buyurun.
0: Seni 3 tane yarışmacımız var. Emel, Zeynep, Akın, Kayla almıyorlar ama en yüksek puanları dün onlardan topladın.
2: Evet şefim. Onlar şu anda beni saymıyor bile kazanacak.
3: Şefim.
2: Beni saymıyorlar şu anda.
3: Sizin onlar farkına ben... vardığınız gibi bizim de yardıma ihtiyacı olduğunu farkına vardık o yüzden.
0: Öyle mi?
3: Tabii.
0: Emel.
4: Evet.
0: Yani Emine laf söylüyorsun da bu soğanlar niye bu kadar büyük? Antep dolması yapıyoruz. Soğan dolması değil.
4: Şefim biz normalde soğan koymayız dolmaya ya.
1: Aa dolması soğan mı olur?
4: Dolması ha. Soğan değil de soğansız,
1: soğansız dolma mı olur? Ters söyledim.
2: Az önce sizin yemekti hani bunlar.
4: Bizim kültürümüzde Adana'da, Araplarda kesinlikle ben de Arap'ım. İçinde soğan olmaz.
1: Ben de Arap'ım bizde de en az bir kilo soğan olur. Dolmaya soğan koyulur.
4: Kuru patlıcan dolmasına asla soğan koyulmaz.
0: Burada kabuklarımız var efendim. Bu kabuklar dolmanın içerisinden çıkarsa...
4: Çıkmaz şefim.
0: Çıkmaz mı? İyi ben böyle yerine bırakayım geri.
4: Tamam ben geri alayım oradan. Şefim bu arada arkadaşlar...
0: Bir karar aldım dedin.
4: Evet bir karar aldım artık ben de kötü yemek yapacağım. Çünkü farkındaysanız beni yemeğimden tanıyorlar. En iyi yemeği ben yaptığım için. Direkt de benim yemeğim olduğunu söylüyorlar. Sıfır veriyorlar. Ben de o yüzden onlar nasıl kötü yemek yapıyorsa ben de öyle yemek yapıyorum.
3: Seviyenize ineyim o zaman. Benim için de aynısını yapıyorlar. Bir sizin bir yok, benim yemeğim
4: ben
3: arasında kalalım.
4: Ben sizin seviyenize ineceğim işte. Sizin şey yapma zahmet etmenize gerek yok.
3: Tamam. Hızlandım aşağıya.
4: O yüzden daha geliyorum. Sakin çalışıyorum şefim, bugün.
0: Zeynep en iyi yemeği yaptığı için mi tanıyorsun Emel'i? Nereden tanıyorsun?
1: En iyi yemeği yaptığı için tanısaydım 2-3 gün boyunca zaten 5 vermem.

0: yazdım kendisine.
1: 2-3 gün vermediniz. Siz bana bir
0: i̇ki
1: defa 5 verdiniz. 2
0: kere ben
1: bir
0: sana 5
1: beş... verdiniz.
0: 2 kere verdim. 2 kere.
1: Bir defa 5 verdim.
0: İddiaya giriyor musun benimle? 5 puan.
2: Allah.
0: 5 veriyorum buna. 0. Sana 2 kere 5 verdiğinden adım kadar eminim ben de olsam senin yerine benimle iddiaya girmezdim çünkü her zaman kazanırım.
1: Ama o yanıldığınız için.
3: Emin sen niye blender'la çektin? Uyanıklık mı yapıyorsun?
4: Yok şefim.
0: Benim aklımdan geçti zaten de biz öyle yapıyoruz.
3: Bak altlarda ekipmanınız var. İstediğiniz yapabilirsiniz.
1: Ama şefim olmaz ya. Elle doğramak başka. Onu ben, suyu
4: ya şimdi benden aslında... gördün bak, ondan sonra dakika, olmaz diyorsun.
3: Ben elle doğradım. İster elle doğrayın, ister makineyle doğrayın. Canınız nasıl istiyorsa serbest. 28 puandasın. Nasıl olacak?
0: Çok güzel. Arada zaten 2-3 puan bir şey ya ama var. Yani birinciyle aramda 3 puan var şefim.
3: Evet. Farkındasın. Puanlar hep kafa kafaya gidiyor.
1: Şefim bir saniye ama...
3: Hemen çalışalım, hemen konuşalım.
1: Şefim ya bunlar ama 2 defa, 3 defadır aynı şeyi yapıyorlar. Dün yemeğe su kattılar. Üçünü iki öyle ayırt edebildiler. Şimdi hepsi blenderdan geçiyor. Bir tek ben doğru.
4: Ya sen de geçir. Sana blenderdan geçirme diyen mi var? Blender'ı aldım. Blender'dan şey ne yapacak diye merak ettiler. Sonra soğanı çektiğimi görünce herkes elindeki bıçağı bıraktı. Blender'dan çekmeye başladı. Bir nevi benden kopya çektiler hepsi.
0: Ben aslında içimden geçirdim. Şef bir şey der diye çekindim açıkçası. Sonra baktım Emin yapıyor. Dedim ben de öyle yapayım. Kolaylık olsun.
3: Emin Bey elinizin bir tanesine eldiven taktınız. Diğerine?
4: Yoğurduğum şeydi de şefim yani bu şu anda ezbere. Çıkartabilirim de. Takmışken şey yapıyorum.
3: Çok büyük bir hata yaptığını biliyorsun değil mi orada? İstersen
1: şefim
3: normala...
1: ne olur söylemeyin. Bunu...
3: Ama ya üzülüyorum ya, sonra ne yapayım?
4: Yağsı, bu? Tuzu her şey tamam şefim.
1: Emin Bey. Yapmayın ne olur ya.
5: Doğru doğru.
4: Neymiş hata yaptım?
3: Bir şey
5: doğru her şey tam.
3: Dolmaları ağzına kadar doldurmayın. Dolma taşar dedim. Maşallah tam böyle aynen. Size yakışan bir dolma oluyor. Bu taşarsa içi boşalır biliyorsun. Hani taktik mi uyguluyorsun, ne yapıyorsun?
4: Taktik onu? Uygulamıyorum şefim, hayır.
3: E taktik uygulamıyorum da niye yeşilliği yok bunun?
4: Yeşilliği hemen yapıyorum, unutmuşum şefim, şimdi yapıyorum yeşilliği.
3: E bunlar?
4: Onları da boşaltacağız şimdi.
1: Emin Bey ne etrafıyla ilgileniyor, ne bize bakıyor, ne şefi dinliyor. Ne yapmaya çalıştığını ben de anlamıyorum.
4: Şefi çok iyi dinliyorum da yemeği yapılışını izlerken biraz kaçırıyoruz orada, bir sıkıntı var.
3: Emet.
5: Emin Bey, Zeynep Hanım kendine yanlış arıyor.
0: Doğruyu söylüyorum, bana inanmıyor.
5: Beni tek başınıza alt edemeyeceğinizi anladınız değil mi?
0: Ya seni alt edemesem niye birinci yapayım ki yani?
3: Emin,
0: onu düşün
3: hızlı,
0: ya.
3: Emin, düşün. Emin hızlı.
5: Senin balonuyla yukarı
3: biraz daha yeşillik koy.
0: Bir düşün.
3: Burada
0: bir
3: ne oluyor? Düşün. Burada bir hararetli bir tartışma mı var?
0: Evet.
3: Kavga yok ama değil mi?
5: Yok hocam. Yok.
3: Süper.
0: Kavga değişik.
3: Bak şu an en iyi giden Akın.
0: Ben.
3: Emel.
0: Ben.
1: Her zamanki gibi.
3: Ne koydun buna? Bu ne bu?
0: Şefim yeşil sos yapacağım onu.
3: Ha bunu yeşil sos... Doğramışsın.
0: Ben ne yapıyordum bilmiyorsunuz ki son anda döndüm.
3: Akın.
5: Efendim şefim.
3: Bu nedir Allah aşkına şuraya bir bakar mısın? Koş koş
0: şefim,
3: koş hızlı.
0: Şefim anca çene çalıyor işte.
3: Bulaşını yalaşını bir temizle kaldır.

0: Şu an en kolay Emin gidiyor. Dolmaları ocağa koymanız için son 8 dakika. 8 dakika içerisinde bu dolmalar dolup ocağa konması lazım arkadaşlar. Pişmez, çiğ kalır. İstediğiniz kadar lezzetli yapın. O dolma iyi karıştırılmadı. Altı tüm pirinç duruyor. Altı pirinç. Zeynep diyor bütün diyor taktiği benden alıyor. Zeynep'in diyor yemek yaptığını düşünmüyorum diye. Öyle bir becerisi yok diyor.
1: Bunu söyleyen Emin mi?
0: Sor kendisini. Akın
1: mı?
0: Akın böyle söylüyor senin için.
1: Akın'ın kendisi yeteneksiz bir kere.
0: Oğlum atıp tutuyordun, söylesene. Yani.
2: Şefim ilk gün şefim, dün geldi.
1: Dün şeyi bolovanı yaktı. Üstü çiğ, altı yanık. Bir bolovan.
2: Şefim ilk gün hanımefendi geldi. Ben çok iyi yemek yapıyorum. Öğleden sonra kaynanası
1: ben çok
2: yapmaya
1: iyi yemek
2: başladı.
1: Yapıyorum. Hayır, hayır. Öyle
2: günlerde
1: bir şey
2: bana sardı.
1: Tabii ki kaynanam da yapıyor, annem de yapıyor ama ben de her gün ben en az 3 çeşit yemek yaparım. Bir de tatlı yaparım şefim.

0: Millet nerelerden geliyor benim yemeğimi yemek için sen biliyor musun? Sırf nereden ben onlara geliyor? Yemek yapayım.
1: Millet nereden geliyor?
2: Nerelerden geliyor evet.
0: Şehir dışından.
1: Şehir dışında sen restoranda falan mı var?
0: Yo evimde. Evimde şefim millet nerelerden geliyor? Evet benim yemeğimi yemek için.
1: Bu dolma yetişecek mi sende?
0: Yok. Şimdi.
1: Millet dolmayı bitirdi dolmayı. Oo siz orada. Hayırdır kanka mı oldunuz?
3: Hayır şefim.
1: Ne yapıyorsunuz?
3: Soruyor şefim.
1: E sen de söyleme canım.
3: Söylemiyorum ki zaten.
1: Konuşma bile yani.
3: Söylemiyorum
1: başka bir
3: şefim,
1: şeyler çok... konuşun onunla. Abi bu nedir ya? Şefim, Allah aşkına. Abi temizleyeceğim olmadı. Abi, burası yemek programı. Burası dedikodu programı değil kardeşim.
2: Tamam.
1: Evet konuşabilirsiniz. Meydan okuyabilirsiniz. Ama pasaklı yemek yapmayın bana.
2: Tamam şefim. Ben bu kadar yapacağım.
1: Nasıl yapıyorsan yani, yap. Bana yapacağım. Yemek yap.
2: Şimdi temizleyeceğim.
1: Ocağın altını yakmamışsın daha.
2: Tamam.
0: Emin sürekli açık veriyor. Adamın her hareketi falso bir kere. Şefim soru sorma hakkım var mı?
1: Yok.
0: Ya.
1: Artık 40 dakika oldu. Doğru kimse mu? Soru sormasın bana. Kendi aranızda sorun, soruşturun. O bu ne ya?
3: Biz iç içe koyarız. Böyle koyarız. Şefim iç içe koyarız biz böyle.
1: Göster
3: dolmaları.
1: Bakayım
3: böyle
1: bir nasıl. Dolmanın içi boş.
3: Hayır şefim bakın.
1: Ha ikisini menç mi diyorsun?
3: Tabii böyle? Tabii aynen bu şekilde
1: göster
3: koyarız.
1: Göster bakayım ben bir göreyim.
3: Böyle.
1: He.
3: Bu şekilde dizeriz. Okey.
1: Peki.
0: Şimdi ben yapacağım. Diyecek ki benden gördü. Biz de o
1: neden?
0: Şekilde diziyoruz.
1: Neden? Yani bunu... Tamam şimdi ikisi de dolma ya.
3: Evet şefim.
1: Öğreniyorum. İlk evet defa böyle bir şey evet görüyorum. Hı. Arap dolması.
3: Evet şef.
1: İç içe böyle geçmesindeki bir anlam var mı? Bir şey
3: evet şef. İçindeki pirinçler hem taşmasın diye hem de... Yani ben bu şekilde öğrendim bizim
1: benim aynı yaptığımın aynısı olacak değil mi bu?
3: Tabii tabii şef.
1: Ben öyle iç içe geçirmedim ama.
3: Geçirmeniz aynı lezzeti alacaksınız şef.
1: Ha dışına taşmaması için mi?
3: Evet.
1: Bu güzel bir taktikmiş. Bak yarışmacılardan ben de bir şeyler öğreniyorum
0: şefim,
1: vallahi.
0: Şefim taktik değil ki. O zaten bilinen bir şey.
3: Tabii siz tabii siz de yapabilirsiniz.
0: Şaşırdım vallahi yani ben gerçekten bilmiyorum.
1: Efendim biz restoranlarda, bildik otellerde... Anamın evinde ben böyle bir şey yemedim. Anamın evinde böyle pişilmiyor. Anam dolduruyor normal dolma gibi yiyoruz biz. Antep'te de böyle sokuyor bir şey görmedim. Vallahi görmedim.
0: Yok vallahi Antep'te de yapıyorlar şefim. Yani benim Antep'te kuzenlerim ya var.
1: İyi senin Antep'te kuzenin var da Antep benim memleketim, memleketim. Tabii sen ne anlatıyorsun?
0: Tabii ki şefim.
1: Ben Antep'e gidiyorum her yerde yemek yiyorum.
4: Şefim siz Konyalı değil misiniz?
1: Evet Konyalıyım. Yani, Ereğli'yim.
4: Antep memleket dediniz de.
1: Evet orası aa benim ikinci şehrim.
5: Evlenmiş demek ki şefim.
0: Böyle bir şey olabilir mi? İç içe koyuyorlar ama böyle değil şefim.
1: Nasıl?
0: Tamam, tamam. Yanılmayın bir kere.
1: Seninki, sen nasıl yapıyorsun?
0: Ben yapacağım şimdi. Yani şu şekilde olmaz. Böyle bir şey yok. Onları denk getirin. Bu ne ya? Buradan hep içine su dolacak.
1: Yanlış mı biliyoruz?
0: Yanlış yapıyor.
1: Abi birisi diyor iç içe geçecek, taşacak.
0: Yanlış
1: öbürü
0: yapıyor, yanlış.
1: Öbürü diyor ki onun içine su geçecek, taşacak
0: tabii
1: diyor.
0: Tabii ters koydun değil mi
1: kanka? Ortaya bakalım ne çıkacak. Zeynep.
0: Ben şefim.
1: Senin daha harcın hazır değil. Millete laf yetiştiriyor.
0: Harcım İyi bitti güzel mi?
3: Aynen şef.
1: Bak sen de bunu eğer var ya Emel'den görmediysen ben bir şey
0: Allah
1: demiyorum.
0: Allah belamı versin görmedim ya.
1: Kız,
0: ya anne
1: dakika,
0: ya
1: dur
0: anne duysana
1: bir
0: beni.
1: Bir dakika dur. Az önce dedin ki öyle olmaz dedin ama aynısını yapıyorsun.
0: Hayır şekil öyle yapmıyorum. Bakın onunkiler denk değil. Bakın ağız kısımları denk olacak iç içe. Anne ne olur şuradan bir seslen ya. Yemin ediyorum denedim size. Evet, söylediği şey doğru. Yani Emel'in dediğini yapın, yaptığını
4: yapın. Şefim, çocuğa kızmayın ya.
0: Şefim bak, bizde de böyle şefim olur.
5: Bizde de domates koyuyorlar ama burada domates yok.
0: O biber dolmasına canım, normal.
5: Ya biz başka dolmalar bilmiyoruz. Karadeniz'de lahana ve biber var sadece.
3: Şefim, evet doğru söylüyor Akın Bey, haklı. Biz evet dolmaya domates de koyarız.
0: İçine doğruyorsunuz
5: kapak,
0: değil mi?
3: Hayır, hayır.
0: Hayır, içine
3: kapak
0: doğruyoruz.
3: Doğruyoruz.
0: İçine doğruyoruz.
1: Dolma kapaklı mı olur, kapaksız mı olur? Bunu mu tartışacağız şimdi? Karadeniz'de domates koyuyorlarmış. Antep'te koymazlar.
0: İçine doğruyoruz şefim.
1: İçine doğruyoruz diyorsun.
3: Evet şef.
1: Biber salçası, domates salçası konuyor.
0: Evet.
3: Biz domates koymayız.
4: Şefim Yozgat'ta da kapağı bulurlarsa koyuyorlar, bulmazlarsa koymuyorlar.
1: Yine başladık. Akın!
5: Efendim?
1: Bu soğanlar ne olacak
5: ayırıyorum
1: Akın?
5: Ayırıyorum şefim, içine atmıyorum.
1: Bu soğanlar ne olacak? Soğan.
5: İçine atmıyorum, rahat
1: aç bakayım,
5: olun.
1: Aç ağzını. Aç. Ye. O soğanları sen ye. Arkadaşlar ocakların altı son 3 dakika içerisinde çalıştırılması lazım. Yoksa bu dolmalar çiğ kalır. Akın'ın dünkü yapmış olduğu gibi Akın tam 5 puana geldi. Volevana bir çevirdim altı yanmış. Gitti puanlar. Seni uyardım. Volevanları takip et dedim. Volevanın yanmış dedim. Bugün çiğlikten dolayı gol yemeyin. Özellikle Zeynep senin için geçerli bu. Çünkü herkes... Emin ocağa koydu, Emel koydu. Oo, Akın da daha hala dolmayı yerleştirecek
0: hepsini
1: de yapacak da.
0: Hepsini
1: dolduracak
0: mıyız?
1: He?
5: Şefim ben bir şey sorabilir miyim? Bu cam bardak patlar mı?
1: Cam bardak patlamaz. Niye patlamaz? Yok yok. Of of of of of. Yetişecek mi bu?
5: Yetişir.
1: Bak herkes büyük tencerede yapıyor. Senin küçük tencerede yapmanın bir sebebi var mı? Çabuk pişmesi için mi böyle bir şey yapıyorsun?
5: Hayır, zaten az yapacağım. Çok büyük tencereye ihtiyacım
1: var. Ben 20 tane söyledim.
5: 20 tane mi?
1: Evet. Adet 20 adet dolması lazım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
3: Akın strateji yapıyor ama bence tutturamayacak. Ya artık ocağa koyun lütfen ama şimdi benimki bir tek pişecek. Yine al.
1: Boş ver ya. Pişiren pişirir, pişiremeyen pişiremez.
3: Şefim anlıyorlar, sıfır veriyorlar ama.
1: Ne?
3: Anlıyorlar benim yemeğimi güzel yaptığımı.
0: Kaç tane yaptın? Abi 20 ne tane yaptın? Yaptın mı?
4: Şefim.
5: Yoğurt.
1: Cacık mı yapıyorsun?
4: Süzeceğim.
1: Ne?
4: Süzeceğim şimdi süzgeçten. Sizden gördüğüm gibi.
1: Benden gördüğün gibi. Ben öyle mi yaptım bunu?
4: Her şey içinde şefim şu anda.
1: Emin, sen sarım, buraya oyun oynamaya gelmişsin. Hakikat diyorum bak. Sen buraya oyun oynamaya gelmişsin.
3: Bravo şef.
4: Evet. Hayır şefim, siz orada süzmediniz mi?
1: Yeşil yağ yaptık, süzdük. Evet. Yoğurtla maydanozu, naneyi karıştırdığımı ben öyle bir şey yapmadım yani. Maydanoz. E nane mi? Blender'a yerleştireceğim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım.
4: Ben yeşil yağı görmedim burada.
1: Nasıl görmedin? Yeşil yağı kendin yapacaksın. Bak yapıyor.
4: Evet şefim. Bir tek yağ eksik. Yağı da koyacağım.
1: Emin.
4: Efendim şefim.
1: Sana benden bugün var ya, bilmiyorum ne gelir. Sen bile bile yapıyorsun artık. Ben buna inanıyorum.
4: Vallahi bile bile yapmıyorum şefim. Orada afarlamamın sebebi ben acaba yoğurtla mı yaptı diye kafam karıştı orada. Ama sadece yeşil bir yağ yapmış sadece pürelerden. Yoğurt koymadan. Orada bir karıştırdım. Şef de haklı, taktik değildi o.
3: Ya Emin abi ya. Yani sen onu yağ mı yaptın, artık çorba mı yaptın, hiçbir şey anlayamadım ben.
5: Emin Bey, ben sizi anlıyorum. Stres yapmayın, panik
4: ya,
5: yapmayın.
4: Stres olan yapmıyorum.
5: İkinciliğe oynayın. Şampiyon belli zaten.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hala goy goy gidiyorsun da bu 10.000 TL'yi almayı falan düşünüyor musun sen?
4: Şefim, ben finalde konuşurum.
1: Tamam, bu finale bir şey kalmadı. Yarın final.
0: Şefim 20 tane mi dolduracağız?
1: Evet.
0: Şimdi Emel.
1: Emel de 20
3: hepsini
1: tane
3: doldurdu.
0: 20 tane doldurdun mu?
3: Evet. Ne kadar varsa hepsini doldurdum ben.
1: Emin ne yapıyorsun ya? Allah aşkına.
4: Şefim
1: ya.
4: Senin dediğin şeyi çıkaracağım.
1: Abi yeşil yağ yap dedim sana. Yoğurtla maydanozu, naneyi karıştır yeşil. Bu nasıl bir yeşil yağ ya?
4: Şimdi alttan yeşil yağ çıkıyor zaten. Şimdi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
4: Vallahi dalga geçmiyorum. Ya olan oldu, yapacak
1: ya
4: bir şey
1: kalmadı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
4: Hayır,
1: ya?
4: Hayır, ne dalga?
1: Niye gülüyorsun abi?
4: Hani yeşil yağ dediniz de ya,
1: evet,
4: yağı
1: yağ
4: alta
1: dedim.
4: Çıkartıyorum.
1: Nerede abi yeşil yağ? Yoğurt nerede?
4: Yoğurt hepsi içine
1: karıştırdım. Yoğurt ayrı olacak, yeşil yağ ayrı olacak. Dalga geçmeye gelsen bırak, yarışma.
4: Şu anda benim şeyim kalmadı şefim.
1: Neyin kalmadı?
4: Maydanozum falan kalmadı.
1: E o zaman herkese bak, millet nasıl yapıyor. O da yeşil yağ olmadı bu arada. Maydanoz ezmesi oldu. Ya burada hemen hile hurdaya girmeyin kardeşim.
4: Bu hileyle...
1: Burası bir yemek yarışması. Şefim, dalga mı geçiyorsun benimle ya?
4: Şefim şimdi ona göre puan verirler. Doğru, haklısınız da.
1: Niye o zaman düzgün yapmıyorsun?
4: Yani ben sizden öyle gördüm bu, dedim cacık gibi.
1: Benden öyle görmedin.
4: Söz süzgeçten süzdü.
1: Benden öyle görmedin. Sen şu an tribüne oynuyorsun.
4: Tamam,
1: buna
4: şimdi,
1: müsaade etmem.
4: Bana yeşil şey buna... verebilir misiniz?
1: Müsaade etmem. Şefim, ya sen ne yaptın ya?
4: Şefim
1: ya arkadaş de... bir susar mısın? İşine bak. Ya ben hanımlar bu işi yapacak dedim. Biriniz hala dolmanın altını yakmadınız. Biriniz yeşil yağ yapın dedim. Yağ yok ortada, maydanoz içerisinde. Nerede yeşil yağ?
3: Burada şef.
1: Bu mu yeşil yağ? Bu yeşil yağ mı?
3: Açık yeşil şef.
1: Ya.
4: Tamam.
1: Sen de eminleşme, canımı sıkma.
3: Hayır şef.
1: Tamam, sen de eminleşme, canımı sıkma. İyi gidiyorsunuz, kayış atıyorsunuz. Sen kötü yemek yapmak zorunda değilsin. Onlar kötü yemek yapabilir. Sen iyi yemek yapmak zorundasın. 10.000 TL almak istiyorsan iyi yemek yapacaksın.
3: Ama şefim anlıyorlar, sıfır veriyorlar.
1: Ben de 5 veriyorum.
5: Emel Hanım çok güzel yemek yaptığı için değil, bana yakın yemek yaptığı için yemeklerini buluyorum, denk geliyor. Çünkü benim yemeğimle arada fazla fark olmadığı için onun yemeğini tutturuyorum.
1: Yani sen laf söylüyorsun, iyi güzel, hoş da kendi yemeğine kendin de sıfır verdin dün.
3: Sıfır veriyorum şefim.
1: Hatırlarsan.
3: Evet şef.
1: Doğru mu?
3: Evet.
1: Ha, onlara laf söylüyorsun.
3: Ama şefim onun sebebi artık kafam tamamen karıştı.
1: Karışmayacak. Konsantre olacaksın hayatım. Konsantre olacaksın. Hissedeceksin.
3: Yani iyi yemek yaptığım için ben bu yarışmayı
1: kaybedeceksem. Bak adam yan tarafta uyanıklık yapıyor.
4: Şefim.
1: Ama sen uyanıklık yapma.
4: Sen bana...
1: Bir dakika,
4: bana...
1: o yeşili nereden aldın sen?
4: Akın'dan aldım şefim.
1: Akın müsaade etti mi?
5: Evet, bir parça verdi.
1: O bir parçayla yeşil yağ yapacaksın. Adam zeki abi. Adam oynuyor. Oynuyor adam abi.
4: Şefim. He. Bu parça da yeter yani.
1: Yeter. Zeynep Hanım, ocağın altı çalışmadı daha.
0: Açıyorum şimdi şefim.
1: Ama yani çiğ kalacak.
0: Yo hayır, çok
1: sen
0: güzel
1: pişecek. Sen de taktik geliştiriyorsun.
0: Hayır.
1: Hafif dişe gelirse kendime 5 verdim. Çiğ yemeğe herkes 0 verecek, ben de 0 vereceğim.
0: Hayır, çiğ olmayacak.
1: Lütfen, tamam. Rica ediyorum. Hanımlar, sizler evlerinizde muhteşem güzel yemekler yapıyorsunuz ya. Bir tane Anadolu yemeğini bakın, izleyicilerimiz Antep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman. Vallahi var ya, ben bir kadın olsam böyle dolma yaptığınızı görüyorum. Ekranda deliririm. Vallahi deliririm yani. Ha, erkeklere böyle öğretin, dolma yapmayı öğretin, yardımlaşın. Vallahi sizden daha önde gidiyorlar. Hey yavrum hey.
0: Hey, hey. Yavrum.

0: Ne yapıyorsunuz?
1: Şey, ocağın altına geldi de şefim.
2: Stüdyoyu yakacaklar şefim.
3: Şefim, ben gelince panik yaptı.
2: Pardon.
1: Uğursuz, git.
3: Yok ya, iyi böyle. Benim
4: şefim
3: çok
4: ne demişti?
0: Var. Emin.
4: Dur şefim.
0: Kopya da yapsan, uyanıklık da yapsan senin dolma bitmek üzere.
4: Şefim, vallahi...
0: Bakayım yeşil yağ nerede?
4: Şimdi yeşil yağ burada şefim. Dur, altına.
0: Sen benimle geç, dalga geç. Geç, geç, geç.
4: Siz böyle yaptınız, siz buraya koydunuz
0: nerede
4: şefim.
0: Nerede yeşili, nerede oğlum bunun?
4: Altına süzülüyor şu anda.
0: Bu içindeki pis olan ne, beyaz pis olan ne?
4: Değil, şey şundan kattım.
0: Ben senin yerinde sorup şunu alırım, tamam mı? Yeniden yaparım abi. O yeşil yağ olmadı. O da yeşil yağ olmadı. Bu da yeşil yağ olmadı.
4: Yeşillik kalmadı şefim.
0: Yeşillikle alakası yok. İzleyicilerimiz de görsün. Yeşille alakası yok bunun. Benim önünüze o kadar yeşillik koydum bir de.
1: Şimdi ben yapacağım yeşil.
0: Yemyeşil. Yemyeşil püro haline getireceksiniz dedim.
3: Şefim vaktim var.
0: Yap, vaktim varsa
3: malzeme
0: arkadaş.
3: Malzeme isteyebilir miyim? Allah akıl verir misin bana
2: yok
3: varsa?
2: Ki.
3: Zeynep Hanım siz verir misiniz?
4: Maalesef. Şefim bunu kabul eder misin?
0: Etmem. Akın.
2: Efendim şefim.
0: Arkadaş ne yapmaya çalışıyorsun ya?
2: Tenceremi büyüğe alıyorum. Altını yakacağım şimdi.
0: Zahmet oldu, biraz hızlansan ya. 30 dakikam var. Yemek pişmemiş daha. Ocağın altını yakmamışsın. Emin orada yemeği bitirdi. Yemek pişti bu arada. Sen hala yemek pişirmeyi düşünüyorsun.
2: Yetiştiririm ben şimdi. Ya
0: nereye yetiştiriyorsun? Çiğ gelecek. Sen de mi taktik uyguluyorsun?
2: Yok şefim, aynen. Ne alakası var taktikle?
0: Son güne yaklaştık. Taktikler ortaya çıkmaya başladı.
2: Çiğ yemeği bulsak da bir şey değişmiyor. Sizden puan almam lazım.
4: Bize vermez. Geçti.
3: Vallahi bence o puanı önemsiyor olsaydınız taktik yapmazdınız.
2: Ne bu taktiği yemek... yapmışım?
0: Hızlı hızlı hızlı.
3: Bilerek.
0: Haydi.
2: İçine fazla özendiğim için yemeği biraz ocağa geç koydum. Artık finale yaklaşıyoruz. Güzel bir yemek çıkartmam gerekiyordu. Onlar taktik yaptığımı düşündü. Aslında ben içeriğiyle uğraştığım için biraz uzun sürdü.
1: Bir öncekinde ne koydun içine?
3: Neyin içine?
1: Onun.
3: Size bunu söyleyeceğimi mi zannediyorsunuz?
1: Yok, ben senin açığını buldum da. Hem de öyle bir açık buldum ki şefim. Şu an var ya.
3: Tabii eminim öyledir.
1: Bittin sen. Güle güle elveda sana.
3: Zeynep Hanım tamamen benim aklımı karıştırmak için benim bir açığım olduğunu söyledi. Halbuki bulduğu hiçbir şey yok.
1: Emel aslında o yeşil sosa zeytinyağı koymamıştı.
2: Şefim limonu içine mi koyuyoruz, dışına mı yemeyin?
0: Aa, getir cebime koy. Getir getir.
2: Tamam
0: gel.
2: Buyurun.
0: Gel.
2: Atıyorum.
3: Ya.
2: Hocam püremiz zaten bizim nane püresi değil miydi?
0: Yok. Yeşil yağ püre diye bir şey yok.
4: Bıçağı koymamışız.
0: Nane ile maydanozu zeytinyağıyla ince,
4: bir
0: şekilde çekiyorsun.
4: Bıçağı koyacaksın, daha zamanımız var.
0: Emin ne diyorsun yine ya?
4: Şefim kendime diyorum niye heyecan yapıyorsun diye. Bıçağı koymadan çekiyormuşum.
1: Öyle devam et sen.
0: Sen boşa boşa çalışıyorsun.
4: Evet.
1: Emin sen anca bana laf yetişti. Ben bir şey duydum şefim. Benim kulağıma bir şey geldi.
0: Ne geldi?
1: İyi puan gelince şımarıyormuşum. Şımarık şımarık hareketler
4: evet,
1: yapıyorum.
4: Evet yapıyorsun.
1: Evet şımarığım ben. Yaparım da.
4: Yapıyorsun.
0: Röportajda söylemişim. Gelince... Röportajda.
4: Ha şefim evet. Yani bunu söyleyemez miyim ya? Yani?
1: Bana sinir oluyormuş.
4: Hayır bunu söyleyemez miyim? Şımarıyor demek de kötü bir şey mi ya?
1: Senin için bu yaştan sonra şeyimi mi değiştireceğim ya? Ben şımarık bir insanım.
3: Bence de bu yaştan sonra artık hani yaş, Allah yaş Allah. Kemale ermiş.
1: Allah Allah. Bunu bana söyleyen de şey olsa yani.
3: Hayır bir şey
1: söyleyeceğim. Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın?
3: 34 yaşındayım.
1: Ben

0: 34 yaşındayım.
1: E tamam, ben takıntı yapmıyorum sizin gibi. Siz çok takıntılısınız, farkında mısınız?
2: Yaş takıntın var mı Zeynep?
3: Yok şefim.
0: Benim mi?
1: Evet. Şefim yüzünden belli olmuyor
0: asla
1: mu?
0: Asla yok.
2: Niye öyle bir suratın düştü?
0: Şefim suratım düşmedi. Şöyle bir şey var.
2: Erken
0: ben iki çocuk annesiyim. 14 yaşında kızım var benim.
1: Ben de 3 çocuk
0: annesiyim. Boyum kadar kızım var yani. Bir de baktığınız zaman sizce takıntı yapacak bir pozisyonum var mı?
2: Peki korkuyor musun yaşlanmak?
0: Yok.
3: Bir şey
0: asla korkmuyorum.
2: Var, var, var. Olabilir. Ben yaşlanmayı çok severim mesela. Bir tane çocukların bana baba demesinden ziyade dede demesini çok seviyorum. Pozitif olun ya, olabilir.
1: Evet.
2: Hepiniz yaşlanacaksınız. Evet. Ciddi mi söylüyorsun?
1: Çok takıntılı, belli değil mi yani? Lütfen yemek yapmayı bırakıp sadece kendiyle ilgileniyor.
0: Öyle bir şey yok. Yaş takıntım yok. Bazı tedirginliklerim olabilir ama üstesinden geliyorum.
1: Zeynep Hanım'ın kesinlikle en hassas noktasını buldum. İnanılmaz bir yaş takıntısı var. Ben buradan giderim yani. Siz güzellik uzmanı mıydınız?
0: Belli olmuyor mu?
1: Tamam şimdi burada anladım
3: yaşlanmış
1: ben.
3: Yaşlanmış mı görüyor kendilerini?
0: Ya benim burada blenderım vardı. Sen niye benim blenderımı aldın
1: kafa
0: ya?
1: Gitti.
4: Nasıl senin blenderını aldım? Ben kendi blenderımı
0: aldım. Hayır eminim. Özellikle baktım seninkinin kenarında böyle bir iz vardı. Kendi pis blenderını bırakıp benim temiz blenderımı aldı şefim.
4: Temiz.
0: Evet temiz. Ben burada ayarlamıştım. Bak,
4: İnşallah yayında izler utanırsın.
0: Bunun senin
4: İnşallah.
0: Olduğuna eminim.
4: Bir de bir şey soracağım. Boyunuz kadar eminim. Bir şeyiniz olunca büyük mü alıyorsunuz? Benim de boyumdan büyük egom var. Ne olmuş?
0: Ben boyumdan büyük müyüm? Ne saçmalıyorsun sen ya?
4: Ben niye bunu
0: Ben temiz bıraktım blender'ı ya. Gitmiş
4: Hanımefendi ben yıkadım.
0: Almış.
4: Temizledim. Yıkadım.
0: Seninki buydu adım gibi eminim diyorum ya.
2: Ya boş ver uzatma yıkasene zaman geçiyor.
0: Sen ya onun elindeydiği daha şey belki ben kullanmak kırmızı, istemiyorum ya.
2: Kırmızı kart yersin.
0: Allah Allah
4: Efendim ben yıkadım oradan aldım temizleyip aldım.
2: Bir dakika bakacağım kimin
4: Bakın.
2: Olduğunu.
0: Şefim yemin ediyorum bu onun bak. Allah
2: Ama
0: belanı
2: o da,
0: versin
2: o da çekti
0: onun
2: aynı
0: ya.
2: Şekilde.
0: Şefim bak tamam.
2: Ver ben yıkayayım. Geç abi. Bir yerine.
0: Hayır.
2: Bir kızdırmayın beni. Geç yerine. Yerine geç.
1: Hayır Zeynep
2: Hanım. Lak lak lak lak lak lak. Makinalı tüfek gibisin ya. Al suya tut koy yıka. Oğlum sen de bir daha kullanma.
4: Şefim ben buradan pis olanı yıkadım aldım. Rejiden destek.
0: Ya hala.
1: Ya şefim aslında hata benim. Özür
2: dilerim. Daha ne yapayım ben size? Al. Yemeğin yok ortada lak lak lak çene yapıyorsun.
1: Şefim pardon hata benim. Yaş konusuna girince eli ayağı birbirine evet, tamamen dolandı yani.
2: Niye öyle bir takıntıya girdin ya? Kızdın bir sinirlendin Emine falan.
1: Ben yaşlılık ya, takıntı olduğunu
0: yok.
1: Bilmiyordum bu kadar.
0: Alakası yok.
3: Ne yapsın 35'e gelmiş.
1: Yani artık değil mi? Yaşlanacağız bu normal bir şey zaten.
2: Bu nedir abi?
4: Hocam bu yeşil dediniz, gri çıktı.
2: Ay.
4: Neden böyle oldu?
2: Eh.
4: Niye böyle oldu bu?
0: Ay, benim de midem kalktı şu
2: an. Harbiden midem bulandı ya.
4: Ama ne, rondoladım işte.
2: O mu yani?
4: Evet bu çıktı, içine başka bir şey koymadım ki. Verdiğiniz şeylerden bu çıktı.
2: E benimki, ben öyle yapmadım.
0: Onu nasıl çıktı verdiğin
2: şey? O yeşil yağ falan değil, o ya kaldır şunu gözünü
4: Bunu seveyim. Atayım
2: Eldiven,
4: ben azam.
2: Meldiven.
0: Aa atarsan bak ama geri
2: Atarsan geri dönüşü
0: geri yok,
2: onu kurtarma şansın var.
4: Hayır onu atmayacağım canım. Dökecektim posayı.
3: Sayın şefim bir şey sorabilir miyim şu patlıcanım?
4: Başka ne yapabilirim ki verdiğiniz şeyleri rendeledim işte.
2: O bir kaşık yetmez.
1: Yok şefim daha da
4: sürüyorum. Eldiven, Eldiven.
2: Of of
3: Bu
2: of.
3: Ne gezelim of. Şefim.
2: Kabus, kabus, kabus. Yeşil yağ konusunda Zeynep. Hani yaparsan iyi olur. Son
0: şefim,
2: saniyeler, dakikalar geliyor.
0: Biliyorum da ben bir bakıyorum önce şeyleri
3: bunlar
0: alıyorum.
3: Bunlar mıydı dolmadan anlayan şefim? Benimki bitti şu anda.
2: Evet,
3: bekliyorum.
2: Onlar
3: bunlar
2: bir dakika
3: mıydı?
2: Ya. Kadının kapağını niye kaldırdın?
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Çok kötü olmuş.
1: Tamam da ben sizin yemeğinize müdahale etmiyorum
0: yani
1: ki.
0: Yani ben baktım sadece. Bir
1: Hayır,
0: şey
1: bakamazsınız
0: baktım.
1: O şekilde. Benim yemeğim
0: bir şey
1: pişiyor. Ben
0: yani
1: bak,
3: kızma, kopya
1: yani.
3: Çekmek istedi. Kızma,
1: ya Emin Bey susar mısınız?
3: Kızma bak seni savunuyorum burada.
1: Ama şefim olur mu ya bu pilavı açmak gibi bir şey. Senin ha, yani
2: müsaade benim istemeden.
0: Pardon.
2: Emel Hanım tencerenizi kapağını kaldırabilir bakabilir miyim diye müsaade almadan aynı hatayı bir daha yaparsan
0: tamam.
2: Kırmızı
0: yok.
2: Kart görürsün.
0: Tamam hayır.
2: Yapma.
0: Tamam şefim.
2: O da sen de gel onunkine bak.
0: Gel. Gel aç gel.
1: Ya ben bu Zeynep Hanım'la ne yapacağım? Hani gelip gerçekten tencerenin kapağını açması, sürekli yanıma gelmeye çalışması bence o benim yaptıklarımı yapmaya çalışıyor.
2: Yeşil yağ yapmayı düşünüyor musun?
0: Şefim ben şimdi bütün tüyolara baktım.
2: Ha tüyolara baktım da.
0: Asıl yeşil yağı yapacağım
2: Emininki şimdi. Gibi olmasın. O da gitti yeşil
0: yağ. O yüzden
2: yağını.
0: Bekledim şefim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım.

0: Sen ne yapıyorsun?
1: İstediğini alabilirsin.
2: Kopya çekmeye geldim.
0: Kopya çekmeye mi geldin? Oğlum kopya yarışması mı burası? Ya bir şey söyleyeceğim.
3: Tabii.
0: Siz beni izlemediniz mi? Ben orada bir yeşil yağ yaptım. Yem yeşildi.
3: Evet şef.
0: Hiçbirinizden o yeşil yağı göremedim.
2: Yaptığınızın aynısını yaptım, sarı çıktı.
3: Çünkü ben
0: çıkamaz.
3: Buldum.
2: Hayır şef.
0: Ya bana şimdi şuraya bir tane makine bir yağ getirtirip yeşil yağ yaptırmayın.
2: Şefim, ben anladım, doğru söylüyorsunuz. Siz sadece yeşilliği koydunuz.
3: Ya ama
2: yoğurdu moğurdu karıştırdığımız için biz bu hale aldı.
3: Bir tek yoğurdu siz
0: sen
2: bir dakika. Yoğurdu moğurdu karıştırdığımız için bu hale aldı. Şefim tam yem yeşil çıkarttı yağı orada. Sadece yeşillikle yapmıştı. Sonunda
3: ama şefim ben. Siz ne koyduysanız aynı malzemeye koyduk.
2: Tamam da sen...
3: Acaba şeyde mi hata var?
0: Diri diri bıraktın, püre olmasına müsaade etmedin, aldın, dolmanın içerisine yeşilliği doldurdun. Maydanoz inanımı blender'a yerleştirdim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Onu iyice püre haline getirmeniz lazım. Püre.
3: Şefim ben blender'la yapacağım sanki siz.
0: Blender'la yaparsan söylemeyeceğim. Onu da söylemeyeceğim.
3: Söylemeyin. Hayır,
0: abi
3: şef.
0: Her şeyi ben söyleyeyim. Hayır, sırası
3: şef.
0: Ne gerek var ya?
3: Şefim o zaman onun bunda eksik olan bir şey.
0: Beni ilgilendirmez. Ben yeşil yağ yaptım.
3: Ne
0: yoğurdu ya? Ben yeşil yağ yaptım. Blender'da yapmadım. Robotta yaptım. Mantığınızı kullanın.
3: Ama şefim çok az olduğu için mi acaba?
0: Ya hayır. Aynı malzemeyi verdim size.
3: Yağını koydum. Arkadaş
0: Allah aşkına yani. Ya bırak. Hani bırak. Kamera olmuyor. Nerede abi? Kamera bir gelsin ya. Bırak.
2: Olmuyor şefim.
0: Arkadaş olup olma bu pislik nedir ya? Ya olsan
2: pislik dediğiniz
0: olur.
2: Şey
0: hayır.
2: Sebzeler yani.
0: Bu mudur yani?
2: O da yağ.
0: Nasıl bir yağ bu ya? Bak.
2: Sizin dediğiniz şekil bir yağ. Öyle çıkartabildim. Ben yağ yapamıyorum. Yeşil yağ benim başımı yaktı. Çünkü ben yeşil değil siyah bir yağ yaptım. Şef de görünce çok tepki verdi.
0: Tak robotu. Yeşil yağ yapmayı göstereceğim size. Çalıştır. Yağ az bir keresinde. 4
3: çok
0: yemek
3: koydum.
0: Kaşığı zeytinyağı dedim orada.
3: 5 koydum.
0: Tamam çek o zaman. Çek. İyice çek. Göreceksiniz yeşil yağ nasıl oluyor. Of. Bırak abi bırak. Kararttın onu. Bak hatayı size söyleyeyim. Hepiniz yapamadınız. Hata çok. Bırak kırmızı. Bırak kardeşim. Ben öyle pis yeşil yağ falan istemiyorum. Maydanoz. Nane.
3: Evet şefim.
0: Onları ince ince doğradım. Saplarını da atmadım. Hepsini içerisine doldurdum. Ve tek bir sefte onu yemyeşil hale getirdim. Makine döndükçe ısıtır. Dur bakayım, kapat, tekrar süzdüreyim, tekrar bir daha yapayım. Renk attı zaten. O da olmadı. Sürekli aç, kapa. O sıcaktan renk atar. İstiyorsanız şunu da aynısını bir daha yapabilirim size.
3: Şefim aslında yapsanız da bir görsek ya.
0: Ben gösterdim artık. İzlerken bakarsınız.
2: Şimdi görünce ne yapacaksın? Tekrarını
0: kaldır abi. Yeşil yağ istemiyorum. Hayır. Adam gibi dolma verin de yiyelim ya. Hakikaten yani üzdünüz bugün beni.
3: Ben
0: ama
3: bir deneyeyim ya.
0: Şunu söyleyeyim. İstemiyorum. Kaldır abi. Hiçbiriniz benden 5 falan beklemeyin bugün. Bunu söyleyeyim size.
3: Şefim yapmayın
0: kaldır.
3: Ya.
0: Kaldır. Ne
3: şefim
0: kadar
3: ama yeşil... benim şansım var. Daha bitmedi.
0: Nereye bitmedi? Gitti. Renk gitti bu. Renk. Kaldır.
2: Şefi dinleyelim.
0: Sen bundan yeşil yağ çıkartmayı mı düşünüyorsun? Karardı bu.
3: Oluyor.
0: Al evet, yap o zaman.
2: Ben de öyle yaptım.
0: Karardı ya, arkadaş simsiyah karardı.
2: Simsiyah oldu.
0: Karardı.
2: Benim dolma var çok lezzetli.
0: Karardı. Kaldır hadi uzatmayalım hadi.
3: Yeşil yağın iptal olması biraz canımı sıktı. Çünkü aslında hani tam Rafet Şefinki gibi yapamamış olabilirim. Ama ona en yakın yine her zamanki gibi benim yağımdı.
0: Son 10 dakika. Ya volavanı yaptınız ya. Volavan. Herkesin yapamayacağı bir yemeği yaptınız. En basit dolma tarifinde gittiniz. Yeşil yağ yapamadınız.
3: Şu malzemeleri alalım.
0: Allah bilir bu dolmalar pişecek mi? Zeynep, dolma pişecek mi?
3: Pişecek şefim. 5 dakika sonra kapatıyorum tabii.
0: 5 dakika sonra.
3: 10 dakika kalmadı mı?
0: Evet.
3: Tamam 5 dakika sonra kapatıyorum.
0: Sence pişti mi o?
3: Alttakileri alacağım şefim.
0: Uyanık.
3: Şefim hakkımı kullanabilir miyim tencerede?
2: Ya ne hakkını kullanacaksınız? Hani dolma biliyordunuz, Adanalıydınız, biriniz Mardinliydiniz. Ne oldu?
3: Bir alabilir miyim? Bir tabii. Şeye bakacağım da. Tamam bak şimdi fitleştik. Sakın bana oğlum orada yok öyle olmuştu. Harika. O benim tencereyi açmıştı. Oradan puan bilmem ne diye sakın. Bak,
0: Emin'in diyorum. Dolması çiğ.
3: Şefim.
0: Bir dakika.
2: Şefim buna su koysam olur mu sonradan?
0: Emel'in dolması çiğ.
2: Şefim bir bilgi alabilir miyim?
0: Kapat.
2: Ver ayağını. İçine atacaktın.
3: Şefim lütfen bir şey...
0: Susar mısınız bir ya?

0: Bu dolma olmamış, patlıcanlı pilav olmuş. Pirinçler dışarı atmış. Of, çiğ. Çiğ, çiğ, çiğ.
1: Öyle bir şey yaptınız ki, yani şu yemeğin bütün lezzeti, bütün o dokusu gitti.
0: Emin, yine de seni tebrik edeceğim.
2: Teşekkür ederim.
0: Niye biliyor musun? Tebrik ederim. Dolmadan dolayı değil. Hiç olmazsa 3 kişi yeşil yağ yapamadı. Sen yeşil yağ aldın, şok ettin.
2: Evet.
0: Hiç olmazsa bir nane ile yoğurtla karıştı. Senin yoğurt nerede?
1: Yoğurdu eksik.
2: Orada şefim.
0: Niye?
2: Sen kaldır deyince kaldırdım.
0: Ben yeşil sosu kaldırdım.
2: Ha, tamam.
0: Yoğurdu kaldırır demedim yani. Yoğurdu
1: yeşillikli ama
2: yani şefim. Nereye yaparsın? Burada.
0: Aa, Emet sen de başlama yani. Başlama yani.
2: Şefim bir de şu püreyi bunun üstüne koydum. Yeşil, bu da var.
0: Emin de yeşil yağ öyle kötü yapsaydı kaldırırdım. O yoğurtla birlikte karıştı, ona bir şey diyemem.
1: Yo yo şef, durabilir, haklısın.
3: Biz de karıştıralım, vaktimiz zor o zaman.
0: Karıştı.
3: Bu nane tadı ve şey tadı
0: karıştırabilirsin, yok sıkıntı, hepiniz karıştırın. Var mı yeşil yağlarınız?
4: Benim var.
3: Var, Emin Bey'in yaptığı gibi var.
0: Yapabilirsiniz. Var mı?
4: Var.
0: Tamam, koyun bunun yoğurtlarınızın
1: içerisine. Ben koymayacağım.
3: Bunun tadı size etki edecekse damak tadınıza koyacağım.
0: Tamam, al sen de yeşil yağını koy. Seninki de duruyor.
4: Bana bak, gidi benimkini alma, bakacağım.
2: Emin lavabonun içinden tamam, çıkartıyorlar ama olmaz ki. Zeynep Hanım lavabonun içinden çıkartıyor.
0: Hayır hayır. Sen de
4: karıştırma. Şefim, konuşuyorsun.
1: Şefim, ben onların her yaptığını yapmak zorunda kalıyorum ama ya.
0: Ya beni
2: ya sen de kopya mı çekiyorsun?
1: Ya saçma sapan şeyler yapıyorlar. Benim bildiğim bir yemek şeyi var.
3: Araması burada olacak.
0: Şefe gitmesin yeter. Sen de yap. Aynen, al, seni de duruyor orada. Son 3 dakika.

0: mi o yemek?
1: Şefim bayağı bir şişti. İçinden çıktı yani.
0: Son bir dakika.
1: Çünkü yanacak da yoksa şefim.
0: Sunuma geçmeyi düşünen var mı? Son bir dakika arkadaşlar. Ne oldu?
2: Bir dakika, hafızamı yokluyorum.
0: Niye, hafızanda problem mi var?
2: Yoğurdun üzerine mi koyacaktım, kenara mı?
0: Son 30. Abi bu ne?
3: Of. Sunum. Çok mu oldu?
1: Evet ya.
0: Of. Olamaz böyle bir şey. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Bırak. Kaldır elleri, bırak. Elleri kaldır.
4: Yemeğim çok güzel oldu. Şeften iyi puan alacağımı düşünüyorum.
2: Bugünün en güzel dolmasını ben yaptım.
0: Evet, nihayet bir kuru patlıcan dolması çıktı ortaya. Artık yiyeceğimiz bir kuru patlıcan dolması var. Şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Geldik o güzel, muhteşem dolmaların tadına bakmaya. Bakalım kim kime ne puan verir? Çorum leblebisi gibi dökülüyor.
4: Hayatımda yediğim en kötü dolma bu.
0: Ben böyle bir soğan doğradığımı hatırlamıyorum.
2: Bu benim tabağım. %100 eminim. Sıfır. Acayip sinirlendim. Sen benim totem yaptığım bir şeyle dalga geçemezsin.
0: Kimse kimseye sesini yükseltemez. Benim yemeğim. Geldik o güzel, muhteşem dolmaların tadına bakmaya. Bakalım kim kime ne puan verecek? Arkadaşlar, muhteşem dolmalar sizleri bekliyor ve beni bekliyor. İlk Emel'le başlıyoruz. Emel Hanım. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
4: Hazırım şef.
0: Başlasın.

0: Yemek hakkında düşüncelerin, yorumun?
1: Öncelikle pirinçleri gayet güzel pişmiş. Dolma, kuru patlıcan da güzel pişmişti. Sosunda yoğun bir sarımsak var, çok yoğun. Nane aroması da geliyor ama sarımsak, o sostaki, o yoğurttaki sarımsak çok fazla.
0: Sence kimin olabilir?

0: Yani inanın şefim şu an kestiremiyorum çünkü ya benim yemeğim olma ihtimali var da yok. Olmayabilir. Çok kararsızım şu an şefim. Çünkü pişmesi gayet iyi duruyor.
1: Kaç puan veriyorsun bu yemeğe?
0: Bu tabağa puanım 3.
1: 3.

0: Şefim, pirinçlerinden biraz fazla koyabilir misiniz?
1: Evet, buyurun, yorum alalım.
0: Ya kimin yaptığı konusunda şu an bir fikrim yok ama hayatımda yediğim en kötü dolma bu. Yani ben bunu böyle yapmış olamam, mümkün değil. Benim tabağım, yani bilemiyorum ama inanılmaz bir limon var içinde. Patlıcanları diri kalmış, pişmemiş. Pirinçler hala kıtır kıtır ağzıma geliyor.
1: Sence kimin yemeği olabilir bu?
0: Bence Zeynep Hanım'ın yemeği olabilir bu.
1: Peki, puanım kaç?
0: 0

0: Tamam.
1: Şefim müsaade ederseniz ben çok açıklama yapmak istemiyorum mutfak hakkında çünkü ben bu arkadaşlara yol göstermiş olmak istemiyorum. Ama bu tabağın benim tabağım olduğunu düşünüyorum.
0: Bu tabağın?
1: Benim tabağım olduğunu düşünüyorum bu tabağın.
0: Peki. Taktik vermek mi istemiyorsun?
1: Şefim, arkadaşlara taktik vermek istemiyorum. Ama şöyle bir şey de var. Yani diğerlerini tam olarak nasıl yaptılar bilmiyorum ama ben de o çok çok güzel yaptığımı düşünmüyorum. Arkadaşlarım yaptığı gibi kötü bir yemek yaptığımı düşünüyorum. Ama çok kararsızım çünkü Akın Bey'e ya da Zeynep Hanım'a yüksek puan vereceğim diye çok korkuyorum. Bir önceki tabağım ben Zeynep Hanım'ın tabağı olduğundan eminim. Bu tabak benim tabağım şey.
0: Puan alalım.
1: Puanım 5.

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim aklım karıştı çünkü bir önceki tabakla çok benziyor. Yani içindeki sarımsak dengesi, limon aroması hemen hemen aynı. Çok kafam karıştı şu an.
0: Sence kimin tabağı olabilir bu?
1: Yani bu tabak ya Emin Bey'in tabağı olabilir. Ya da benim tabağım olabilir.
0: Emin'in o kadar iyi yaptığına inanıyorsun yani.
1: Emin Bey'in iyi yaptığına inanmıyorum ama yanımda olduğu için hani birkaç şeyini gördüm, şimdi söylemeyeceğim arkadaşlar anlamasın diye. O kriterlere uygun duruyor aslında.
0: Emin'i beğenmiyorsun ama Emin'le bugün aynı orant

0: da yemek yaptığını düşünüyorsun.
1: Ben bunu çıkarttım. Ben taktik yaptım şefim. Oo. Evet, ben direkt açık açık söylüyorum. Ben taktik yaptım. Bugün en güzel yemeği yapmadım.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 3.
0: Gözlüğümüzü açabiliriz. Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin. Evet, buyurun. Yorum alalım.
1: Yani...
0: Taktiğin tuttu mu?
1: Tuttu.
2: Ava giderken avlandın şu anda. 5 puanı şefim, en fazla puan olan kişiye verdin zaten.
1: Bir saniye. Buyurun. Şefim, bizim oylamamız bittikten sonra ben açıklayacağım size taktiğimin ne olduğunu.
0: Şimdi niye açıklamıyorsun?
1: Açıklayamam.
3: Çünkü ne olduğunu kendi de bilmiyor.
1: Aslında taktiğim şuydu. Ben arkadaşlara iyi yemek yapmadığım izlenimini verip onların kafalarını karıştırmaktı. Halbuki gerçekten yine güzel bir yemek yaptım. O yüzden bu taktiğim işe yaradı.
3: Emin'in taktiği kötü yapacağım deyip sonra güzel yemek yapmak. Öyle mi? O zaman nasıl bulamadı yemeğini?
0: Peki geçelim ikinci yarışmacımıza. İkinci yarışmacımız Zeynep Hanım. Hazırsanız lütfen buyurun.
3: Hazırım.
0: Gözlüklerimizi takalım.

0: Şefim, yorum gelsin.
1: Şefim, bu yemek güzel pişmiş. Pirinci de. Patlıcanı da güzel pişmiş. Ben de güzel pişirmiştim ya. Ama dengesi güzel. Biraz fazla yoğurt geldi benim ağzıma açıkçası. Ben bakmıştım, Emel Hanım tabağının üzerine dökmüştü yoğurdu, patlıcanların üzerine. Görseldeki gibi değildi. O yüzden ben bu tabağın Emel Hanım'ın tabağını olduğunu düşünüyorum.
0: Puanım.
1: Bu tabağa puanım 0.

0: Evet.
1: Şefim, bunun patlıcanı pişmemiş. Yani inşallah bu Akın'ın tabağı değildir. Onunki yanmıştı. Öyle hatırlıyorum. Akın'ınki. Bu bayağı bir çiğ geldi benim ağzıma. Bu benimki olabilir mi? Onu şu an bilemedim. Akın'ın kenarları bayağı bir yanmış. Şimdi Akın'a puan vermek istemiyorum şu an. Emel'e versem daha iyi. Bu benim tabağım olabilir de, olmayabilir de. Allah'ım bana yardım et ya, çok kararsızım.
0: Puanlar gelsin.
1: Sıfır veriyorum.

0: kimsenin fark edemeyeceği bir şey ve inşallah çok dua ettim.
1: Açıklanıyor.
0: O bana geldi. Bu benim tabağım. %100 eminim. Bunun benim tabağım olduğuna eminim ve bu tabağa puanım 5.

0: gelir ve şu an o soğan geldi benim ağzıma. Bir küp gibi düşünün, küçük bir kuş gözü.
1: Püre haline getirmişti soğanları.
0: Evet.
1: Akın da püre haline getirmişti. Aynı senin gibi yapmıştı.
0: Ama işte benimkinin içinde bir küp var ya, bir tane küp. Doğru. Olduğunu eminim şefim. Tamam. Öyle söyleyeyim yani. O da çok dua ettim benim ağzıma gelsin, şefin ağzına gelmesin diye. Dualarım kabul oldu.

0: Çekin bu son tabak mı?
1: Evet. Açalım.
0: Hiç olmamış. Bu Emel'in değil. Belki de bu Akın'ın.
1: Neyi olmamış? Olmayan ne var burada?
0: Şimdi filinçler diri. Patlıcan diri. Sıfır tuz.
1: Senin olabilir mi?
0: Hayır, benim olamaz. Benim olamaz abi. Benim adım Zeynep'se, bakın çok net söylüyorum. Benim adım Zeynep'se ben tabağımı bulduğuma inanıyorum. Buna da sıfır veriyorum. Benim değil bu.
1: Gözümüzü açabiliriz.
0: Çok korkuyorum. Bakayım surat ifadelerinden.
2: Ben artık sizin farklı bir şey yaptığınızı düşünüyorum.
0: Farklı bir şey buyurun derken? Yes ya, yaşasın!
3: Şimdi ben yorumda buldum. Soğanla konuşmuşsun.
0: İstediğin yorumda.
3: Soğana demişsin ki bak sen çıkıyorsun ben koyuyorum. Bak kandırma beni. Bir daha çıkmış, bir daha koymuşsun.
0: Aynen.
3: Yorumum bu kadar.
0: Evet.
1: Peki. Akın.
4: Hocam biz beraber zaten rendeledik ikimiz de. Siz tepki verince ikimiz de küp küp tekrar içine soğan koyduk. Yani 20 parçanın içinde. Oo. Nasıl sizin tek bir tane koyduğunuz tabağınıza geliyor? Bunu da siz dank diye buluyorsunuz. Ben anlamış değilim ya.
0: Bir cümleyle cevap verebilir miyim sana?
4: Tabii.
0: Çünkü ben Zeynep'im. O beni bulur.
4: Göreceğiz.
1: Peki.
2: Şefim bence başka bir şey yaptı. Onu da sizin anlayacağınıza eminim zaten.
1: Bakacağız. Peki tadım sırası şimdi Akın.
4: Evet şefim.
1: Buyur lütfen. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsak başlayalım. Evet. Gelsin yorumlar.
4: Yemeğin pişkinlik oranı çok güzeldi. Sarımsak aroması da güzel geliyordu. Bu tabak benim tabağım olabilir. Çok kararsızım aslında. İçi de iyi pişmişti. Benim olabilir çünkü ben yemeğimi güzel pişirdim. Sarımsak aromasının da yerinde olduğunu düşünüyorum sosunda ve içinde. O yüzden bu tabağa 5 vermek istiyorum.

0: Akın ne oldu ya?
1: Şeyler şefim
0: oldu. Çok bu, mu acı geldi? Bir şey
1: yok. Ocağı görmüş, kaçmış bu yemek.
0: Nasıl?
1: Ocağı göstermişler, çekmişler yemeği. Yemek çok çiğdi. Yutkunamadım yani. Patlıcanları falan pişmemişti. O yüzden bu yemeğe 0 puan veriyorum.
0: Patlıcanım pişmemişti.
1: Evet, çiğdi.
0: Çiğdi.
1: Evet. Öyle hissettim.
0: Ben bir an böyle korktum bir şey oldu diye.
1: Yok, yutamadım o yüzden.
0: Peki. Hazır mıyız?
1: Hazır.

0: Açalım.
1: Bu yemek de aynı şekil. İlk yediğime göre pişkinlik oranı çok az. İçindeki soğan bile daha böyle diriydi. Onu da sanki hiç pişmemiş gibiydi. Pirinçler kıtır kıtırdı içindeki. Patlıcanı gene saymıyorum bile zaten. O yüzden bu yemeğe de sıfır veriyorum. Benim tabağım olamaz.

0: Bir yorumda bulunabilir miyim şefim?
1: Tabii.
0: Şu ana kadar tatlıklarımın arasında tek şüphede kaldığım Zeynep Hanım.
1: Evet.
0: Ya Zeynep Hanım'a beş verdim ya şimdi kendime beş vereceğim.
1: Kaçalım.

0: Bana mı denk geliyor bilmiyorum ama bunu da çok kurumuş ve pişmemişti. O yüzden bu tabak da benim tabağım olamaz. Bu tabağa da 0 vermek istiyorum ben. Bu kadar denk gelmiş olamaz herhalde diye tahmin ediyorum.
1: Gözlerimizi açalım. Bak bakalım kime ne vermişsin.
2: Bravo.
0: Yani diyorum belli.
2: Tabağınızı çok iyi tanıdınız, bravo yani gerçekten.
0: İki tane güzel tabak vardı orada. Yani güzel bir tane vardı aslında yediklerimin arası.
3: O da benimki.
0: O da Zeynep Hanım'ınmış yani.
2: Yani siz güzel mi yaptığınızı zannettiniz yemeğinizi?
0: Hayır, pişkin olduğunu zannettim.
1: Pişkin değil miydi o?
0: En son yediğim miydi o?
1: Evet.
0: Vah şefim, çok en üst tarafından geldi herhalde.
1: Yok, en iyi yerinden verdim.
0: Çok evet. Kuru geldi.
1: Hayır,
0: kuru
1: yeri en geldi. İyi yerinden verdim. Hatta...
0: Görmüyorum ki ben şunu.
1: Dolmanın arkasından verdim. En pişkin yeri bir de.
0: Bilmiyorum, ben çok kuru bir şey yedim derken. Olabilir.
1: Ve özellikle tadım yaparken yoğurdu, patlıcanı ve içinden veriyorum ki eşit olsun diye.
0: Zeynep Hanım'a 5 verdiğime çok sinirlendim çünkü kendime 0 verdim.
3: Taktiğim tuttu, gördünüz, Akın'dan puanı aldım.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine...
7: Beni sakat bırakan ve silahından çıkan bu kurşunu seni tekrar içeriye atıncaya kadar saklayacağım.
8: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat.
9: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl.
6: Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Ben bu işlerden elimi çektim.
10: İyiyim babacığım.
6: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
9: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bize çok çektirdin.
6: Murat nerede?
11: Murat kaçtı patron.
6: Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Çocukla beraber bir saat sonra yeni kapıya sahile gel.
12: Kanlı Para bugün 18'de TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken...

0: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
4: Kasa.
7: Marul.
4: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Şimdi gelelim. Çok Emin Bey.
2: Merhaba şefim.
1: Buyurun efendim.
2: Teşekkür ederim şefim.
1: Gözlüğümüzü takalım. Açalım.
2: Burada bir strateji de kalmadı aslında şefim de.
1: Bu stratejilerden vazgeçin.
2: Yani benim yapma şeyim de yok artık yani. Bayağı bir gerideyiz. Puanlar yükseldi. Bu benim yemeğim değil, onu kesin biliyorum.
1: Nereden tahmin ettin? Kimin olabilir?
2: Ben de garanti konuşuyorum artık şefim. Bulduğum zaman ben de söyleyeceğim. Ben de bir taktik yaptım. Orada soğana söyledim ki küçük bir parça soğan koydum. Dedim sen benim ağzıma geleceksin, dua ediyorum dedim. O benim ağzıma gelecek. Onu bekliyorum. Benim yemeğim değil. Yemekte aşırı lezzetli değil. Orta derecede bir şey ve pirinçlerde pişmiş. Bu benim yemeğim olmadığı kesin. Ben buna sıfır veriyorum şefim.
1: Sıfır mı verdin?
2: Sıfır verdim.

0: Açalım.
1: Şefim burada kararsız kaldım. Bu arkadaşlara da söylemişti diyorum. Emin Bey'in patlıcanları pişmemiş, hatır hutur yapıyor diye. Bir daha istesem vermeyeceksiniz şefim. Sosunu alamadım tadını ama benim olduğunu düşünüyorum. Şimdi garanti söylemeyeceğim, garanti konuşmayacağım ama... Soğan da gelmedi. O benim söylediğim soğan ağzıma gelmesi gerekiyordu. O da gelmedi. Allah kahretsin soğan seni. Beni kandırdın soğan. Yine de 5 veriyorum şefim buna ben.

0: açalım.
1: Şefim. Aynı oranda verdiniz. Aynı yerden verdiniz. Yani böyle bir şey olamaz. Yanılmışım. Ben buna da şimdi 5 versem kendime de verebilirim, başkasına da verebilirim. Bu deminki yemeğin kopyası geldi ağzıma neredeyse.
0: Soğanı yakaladınız mı?
1: Soğanı yine yakalayamadım. Kopyası geldi deminki yemeğin. Acaba ağlardayım şimdi şefim.
0: Sence kimin yemeği olabilir? Ben, nerelerdesin acaba ağlarda?
1: Bence benim yemeğim de olabilir. Olmayabilir demeyeceğim. Hani bu da biraz sert geldi. Bunlar niye hepsine iyi pişmiş dedi, ben onu anlamadım. Bu da pişmemiş. Bu patlıcanın ikisi arkadaş. Bu iki arkadaş aynı derecede pişmiş neredeyse. Deminki yediğim yemek de şimdi yediğim yemek. Şefim.
0: Puan gelsin.
1: Neredeyse aynı yerden verdiniz. İşte orada biraz sıkıntı. Ben bu yemeğe de 5 veriyorum şefim.

0: Emin Bey, hazır mısınız?
1: Hazırım şefim.
0: Son tabak.
1: Son tabak, aynen.
0: Buyurun. Evet Emin Bey,

0: Bu yemek kesinlikle kesinlikle benim. Kesin karar kıldım bunda. Yemek o kadar böyle sert geldi ki pişmemiş dediler de arkadaşlar. Dediler ki pişmemiş bu yemek. Böyle işte soğanları diri falan. Bu yemek kesinlikle benim diyorum ben. Bu yemeğe benim puanım 0 şefim.
1: Kendi yemeğine 0 verdin.
0: Evet, 0 verdim şefim.
1: Az önceki de bu benim yemeğim dedin.
0: Kararsız kaldım. Diyorsun,
1: bu benim yemeğim, şöyle güzel, böyle güzel.
0: Kararsız
1: pişmemiş.
0: Kaldım.
1: Pişmemiş. Kesinlikle benim yemeğim dedin.
0: 0.
1: Ben 5 falan bekliyordum, 0.
0: 0 verdi şefim.
1: Peki, gözlüğünüzü çıkartalım. Buyurun bakalım kime ne puan.
0: Zaten buradan anlarım ben. Kendime de 5 vermişim herhalde. Ben anladım zaten bunu. Kendime de 5 vermişim.
2: Abi yani. Gözünü seveyim.
3: Tebrik
2: benim
3: ederim.
2: Benim yemem, benim yemem diye bas bas bağırıyorsun, gidip 0 veriyorsun. Evet. Hak mı ya?
4: Bir de bak, bir şey söyleyeceğim.
0: Bak şimdi bir dakika. Ben de yorum yapabilir miyim? Şefim sordu. Niye dedi? Ben kendi beynimden yapıyorum bunu dedim. Doğru mu?
4: Evet.
0: Doğru. O yemeğin benim evet. olmadığını zaten biliyorum. Soğan parça parça geliyordu böyle. Hı-hı. Senin veya Akın'ın, ikinizden birinin de.
4: Ben bir şey söyleyebilir miyim şefim müsaadenizle? Lütfen bir daha o soğan muhabbetini yapma, olur mu?
0: Ay, soğan muhabbetini
4: Hayır.
0: yapmıyorum. Soğanı kendi
4: dalga
0: yemeğimde
4: geçiyorsun.
0: Yapıyorum
4: ben. Benim ciddi anlamda söylediğim, totem yaptığım bir şeyle dalga geçemezsin.
0: Şu an
4: tamam mı? Hayır, ben
0: şu
4: sana bunu söylüyorum.
0: Şu anda.
4: Acayip sinirlendim.
0: Sinirlenmenize gerek
4: yok. Acayip sinirlendim. Sen ediyorum. Benim totem yaptığım bir şeyle
1: Zeynep,
4: dalga geçemezsin.
1: Zeynep, anda... bir saniye. Kimse kimseye sesini yükseltemez. Senin için de geçerli. Senin için de, senin de, senin de. Evet, tartışabilirsiniz ama lütfen rica ediyorum. Birbirinize sesinizi yükseltin.
0: Zeynep Hanım'ın o kadar yükselmesine gerek yoktu yani. Sadece küçük bir dille de anlatabilirdi. Ben bunu sadece yakıştıramadım Zeynep Hanım'a.
3: Ya Zeynep Hanım'ın bu kadar öfkelenip bu kadar Emin Bey'e çıkışmasının sebebi tabii ki küçük bir soğan olamaz yani. Tamamen kıskançlıktan yaptı.
1: Zeynep 5 verdiği zaman seviniyorsun. 0 verdiği zaman birden yükseliyorsun. Neden?
4: Doğal bir hareket değil mi yani bu?
0: Benimki şu anda...
4: Ha, çok doğal bir şey yani. Ben anlık yaşayan bir insanım. Duygularımı da uç noktalarda yaşayan bir insanım. Bu şekilde
0: şefim,
4: davranıyorum.
0: Şefim buyur. Şu anda açık kalbimi söylüyorum. Emel Hanım kazansın istiyorum ben. Eğer ki bile bile bir puanlama olsa Emel Hanım'a 10 veririm. Açık net kalbimi soruyorsanız bunu istiyorum. Şu anda Emel Hanım'ın kazanmasını çok istiyorum.
1: Neden?
0: Nedeni yok. Samimi geliyor bana.
1: Peki yarın bunları göreceğiz. Yarın 10.000 TL kim alacak? Yarın bakacağız. 10.000 liranın sahibi kim olacak? Şimdi tadım sırası... Bende. Hazır mıyız?
0: Hazır şef.
3: Hazırız şef.
1: Sıfırdan beşe kadar puan verme zamanı. Emin, format gereği en düşük puan sende olduğu için ilk seninle başlamak istiyorum. Artık yüksel şu puanları ya.
0: Yükselteceğiz şefim son bölümde.
1: Finalde diyorsun.
0: Finalde.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım şefim.

0: Emin, sen evde ilk önce yenge hanımdan bir dolma yapmayı öğren. Hanımlardan öğrenemedin bugün.
1: Yok, onlardan öğrenemedim şimdi. Onlar da bilmiyormuş zaten.
0: Yenge hanımdan bir dolma yapmayı öğren. İçerisinde hiç yeşillik yok. Ki yeşilliği yeşil yağ yap dedim. Gittin caciki yaptın.
1: Caciki yağ yaptık.
0: Sana puanım.
1: Sıfır verme şef.
0: Yok. Bir emek var. Emekten dolayı sana puanım 2.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Şimdi sıra Akın'da. Akın, liderlik ne durumda?
1: Düştü.
0: Dün liderdin. Bugün bakalım ne olacaksın. İlk önce sosundan başlamak istiyorum. Sosunda son saniyelerde bir yanık kokusu gelmişti.

0: Çok hafif bir yanık kokusu var. Çok hafif. Ama pirinçler çiğ.
1: Nasıl oluyor? Nasıl başardım acaba?
0: Bilmem. Çünkü Emin senden önce attı, Emel senden önce pişirdi ve o kadar uyarmama rağmen Zeynep'le sen de, sonrasında Zeynep koydu. En son sen tencere değiştirdin hatırlarsan. Ve pirincin çiğ. Lezzet muhteşem. Pirinç çiğ. Sana puanım.
1: Şefim ayaklarım tentenis ediyor artık söyleyin.
0: Sana puanım. Bir daha bak. Geçelim. Emel. Tadına bakmadım daha. Pirincin içindeki beyazlığı. En önce sen koydun. Dolmanın eşit pişmesi lazım. Dolmanın orta eri çiğ. Altı pişmiş. Altından itibaren beyaz pirinç. Daha tadına bakmadım. Çiğ. Ve Çorum leblebisi gibi dökülüyor. Bunun dökülmemesi lazım.

0: Emin'in yemeği daha pişkindi ya. Sana puanım. Emeğinden dolayı. İki.
1: Pirince giderken buradan dolmuşsun yani.
0: Ve gelelim Zeynep'e.

0: Hayır. Hayır ya.
1: Zeynep.
0: Efendim şef.
1: Patlıcanın çiğ.
0: Benim mi?
1: Evet. Patlıcan çiğ.
0: Ya şefim yapmayın.
1: Sana ama puanım.
0: Bir şey söyleyeyim, öyle verin puanı ne olur. Çok kısa söyle.
1: Etkilemez söyledin.
0: Ya.
1: Evet.
0: Olsun, etkilemez. Bilin istedim.
1: Buyurun. Ben bilin. Puanı vereyim, sen sonra söyle.
0: Tamam, siz nasıl isterseniz.
1: Ben puanımı vereyim.
0: Verin şefim. Aman ne olur.
1: Yeşil yağ olaylarını zaten komple geçtik. Hiç değerlendirmedim bile ama oradan dolayı, yeşil yağdan dolayı hepinizden 2 puan kırdım zaten. 2 puanı kırdım ve sana puanım 1.
0: Ya.
1: Emeklerinden dolayı.
0: Şefim ama görsel olarak...
1: Yemeğin ismi neydi? Kuru patlıcan dolması. Pirinç, ufak tefek çiğ olanları vardı. Olabilir. Pirinçli patlıcan dolması değil. Önemli olan kafadaki isim ne? Pirinç değil, patlıcan. Ana odak nokta. Ve sana puanım 1.
0: Başım üstüne.
1: 4. günün sonunda toplam puanlarınızı açıklıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazırız şef.
1: Emin 32 puandasın. Akın 38. Emel 40 puandasın. Zeynep 42 puandasın.
0: Ya yaşasın.
1: Bir anda liderlik gitti Zeynep'e.
0: 42 puandayım, liderim. Yarın 10 bin lirayı alacağım Allah'ın izniyle.
2: 4. günün sonunda 40 puandayım, mutluyum. Henüz hiçbir şey bitmedi. Yarın çok daha güzel olacak. Benim yerim.

Eda Halıcı Kayar. Şehirde kurduğu hayatını geride bırakıp toprağın çağrısına kulak verdi. Bugün çocukluğunda köyde filizlenen doğa sevgisini yıllar sonra kendi üretim hikayesine dönüştüren bir kadının yaşamına misafir oluyoruz.

Ben Eda Alıcı Kayar, 29 yaşındayım. 97 yılında memur bir çiftin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Bir abim var, abim de Ankara'da çalışıyor. Yaklaşık bir sene önce evlendim, bir yıllık evliyim. Eşim de yazılımla ilgileniyor. Bizim bahçenin bütün yazılım işlerini o yapıyor. Ben yaşantıma Ankara'da başladım. Ankara'dan sonra Diyarbakır, Diyarbakır'dan sonra Bursa gibi bir yolculuğumuz oldu. Üniversiteye Bursa'da başladım. Uluslararası İlişkiler okudum Uludağ Üniversitesi'nde. 2019 yılında oradan mezun oldum. Mezun olduktan sonra da bazı kurum sınavlarına girdim. O kurum sınavları çok uzun seneler boyunca sürdü. Kurum sınavlarından sonra gerekli istediğim başarıyı elde edemeyince de bu yol benim yolum değil, ben başka bir yol çizmem gerekiyor düşüncesi artık bana yerleştiğinde o kurum sınavlarına çalışma işini bıraktım ve kendime başka bir yol bulmaya çalıştım. Ve tam o sıralarda da babam da emekliliğimde ne yapabilirim diye düşünürken, babam ziraat mühendisidir bu arada. Emekliliğimde ne yapabilirim diye düşünürken görmüş olduğunuz bu bahçeyle tanışıyoruz ve buraya bir yaban mersini bahçesi, mavi yemiş bahçesi kurma planları yapıyor. Kurum sınavlarına çalışıyordum bu bahçe kurulduğu zaman. O sıralarda bile benim bu bahçeyle alakalı bir planım yoktu. Hep işte odaklanmışım sınava. Artık o sınavlardan vazgeçtiğimde bahçenin aslında ne kadar beni iyileştirebilecek bir yer olduğunu keşfettim. Tam o sıralarda budama mevsimimizdi bizim. Fidanları budarken benim aklıma şu düştü. Yani bu kocaman bir bahçe. Bu bahçede ben çok güzel işler yapabilirim. O andan sonra bu bahçeyle ne yapabilirim diye düşünürken buraya çok güzel bir bahçe kuruluyor ve bu bahçenin yaklaşık 3000 tane fidanı var ve bu fidanlardan belki tonlarca meyve çıkacak. Bu meyvelerin de kaderi birazcık benim elimdeymiş gibi hissettim ve o hissettiğim anda sosyal medya hesaplarımı açtım. Sosyal medya hesaplarımdan bahçede neler yaptığımı paylaştım ilk önce. Tam olarak satış odaklı değildim. Yani bir satış hesabı açmak istemedim. Bir böyle hayatımı gösterdim, bir hesap açmak istedim. Daha sonra insanlar gerçekten çok ilgi gösterdi. Çünkü bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim ve hızlı bir şekilde benim takipçi sayım da artmaya başladı. İnsanların ilgisini çektim ve o anda ben bu bahçenin meyvelerini sosyal medyadan pazarlayabilirim düşüncesi bana yerleşmiş oldu. Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum. Ve bu senelerdir çok güzel bir şekilde ilerliyor. Müşterilerimizle çok güzel bir gönül bağı kurduk.